0: bir el frenini çekti Netanyahu. O kendi bakanlarına da akıllı olun. Yani zaten öğünümüz aşımız bunlardan geliyor. Bu Trump da manyağın tekine ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bu adamı iyice heyheylendirmeyelim diyor. Şimdi bir tarafta 3 Kasım 2026 kritik bir tarih. Yani kongre ara seçimleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Haziran'ı saymazsak şunu bu Haziran'ı diyelim saymayalım. Haziran bitti 4 ay. Yani 4 ay su gibi akar geçer. Yani 4 ay sonra geliverir o zaman. Şimdi Trump'ın önünde de kritik bir soru var. Ya, Tuğba hocam gayet güzel anlattı oraları ama petrol fiyatlarından kaynaklanan Amerika'daki enflasyon ve Amerika'daki seçmenin aracını her akaryakıt istasyonuna götürdüğünde yaşadığı huzursuzluk ve mutsuzluğun sandığa yansıyacak olması ya da Netanyahu'nun kaprisi. Hangisini tercih edecek? Bu soruya cevap vermek zorunda. Şimdi eğer Netanyahu'nun istediği gibi savaş sürdürecekse, tırmandıracaksa Hürmüz kilitleniyor. Hürmüz kilitlenirse petrol fırlıyor. Petrol fırladığı zaman Amerikan seçmeni mutsuz oluyor. Bu kadar basit bir denklem. Yani bunu bir şekilde değerlendirecek ve buna yönelik adımlar atacak. Neden önemli? Kaybetmemek zorunda Trump. Çünkü Trump kişisel karizması üzerinden siyaset yapan bir aktör. O karizma bir çizik alırsa Trump her şeyini kaybetmeye doğru gider. Çünkü yani tavırlarına dikkat edin, G7 zirvesinde liderler masada toplanmış ve onları beklete en son geliyor bakıyor patron benim filan. Yani adam böyle bir kişisel karizma üzerinden siyaset yürütüyor. Şimdi bu Kasım 2026'daki kongre ara seçimlerinde o karizma sağlam bir darbe alırsa Amerikan seçimlerine, başkanlık seçimlerine 3 ay kala 4 ay kala topal ördek denir gerçi Amerikan başkanlarına ama Amerika'da Trump için bir erken lame duck, erken topal ördek durumu oluşabilir. Yani iç kamuoyundaki baskıyla beraber muhalefetin de bunu malzeme yapmasıyla beraber. Yani o yüzden bu ara seçim Trump açısından kritik bir tarih olarak dikkati çekiyor. Şimdi tabii son söz olarak biz bu mutabakatla birlikte bir çatışmasızlık halinin ila nihaya devam edebileceğini öngörebilir miyiz? Sulhu selamete kavuştu mu bölgemiz? Artık savaş değil barış mı konuşulacak? Bu sorulara net cevaplar veremeyiz. Ben iyimser değilim bu konuda. Kesinlikle iyimser değilim. 60 günlük bir oyalama sürecinin içerisinde de olabiliriz. Amerika-İsrail tarafı güç tahkimatı yapıyor olabilir. Çünkü stoklarını tükettiler. Ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kendileri de beyan ettiler. Hürmüz sadece İran için değil dünya için ne kadar önemli bir konum olduğunu herkese gösterdi. Bir, İran elindeki gücün ne olduğunu fark etti. Dedi ki ya benim elimde Hürmüz gibi bir koz varmış. Ben bu kozu verir miyim? Bu kozu kaptırır mıyım? Bu kozu kaptırırsam yani bu koz giderse her şey gider.
1: Evet.
0: O yüzden buna sarılacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ya da başka ülkeler, başka güçler diyecekler ki ya çok büyük bir koz ve bu koz ila nihaye sonsuza kadar İran'ın kontrolünde durmalı mı? Buna bir çare bulmalı mıyız? Bunu böyle ortada bırakacak mıyız? Ortada böyle bir koz var. Şimdi hal böyle olunca işte Hürmüz'ün ele geçirilmesi, Hürmüz'ün statüsünün bir şekilde geleceğe dönük olarak yeniden efendim yapılandırılması bir sorun olarak ortada duruyor. Bir diğer beni kötümserliğe iten durumda bu 14 maddedeki muğlaklıklar, belirsizlikler, orada işaret edilen iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı, nasıl yürütüleceği hususunda açık ifadelerin bulunmayışı. İran'ın elindeki nükleer gücün

0: bir şekilde ele geçirileceği, Amerika tarafından ele alınacağı ifade ediliyor ama Amerika girip onu nasıl alacak? Nerede bulacak? Bunun ne tür bir mekanizmayı çalıştırarak yapacak? Bu belirsiz. Evet, bundan dolayı
1: temkinli bunlar, bir imserliği
0: tabii
1: var.
0: Temkinli bakılması lazım. Bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. NATO zirvesi var. Bu iki önemli büyük organizasyonun gündemde olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki savaşı askıya almış olma, ertelemiş olma ihtimalini de ben not edelim diyorum.
1: Nur Hocam, bir yandan Hamani bu konuyla ilgili çekinceleri var. Bunları biliyoruz. Yani İsrail konusunda İsrail'in bu konuyu sabote edebileceğine dair açıklamalar yapmıştı Müşteba Hamani. Bir yandan da Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar var. Bölgede özellikle Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye asla müsaade edilmeyecek dedi. Tabii burada öne çıkardığı Türkiye'nin Kıbrıs Türk Devleti'ne vermiş olduğu destekti. Yunanistan'ın bu konuyla alakalı herhangi bir şey yapmaması, İsrail'in bu konuda Yunanistan'la işbirliği yaparak bir oldu bittiğiyle başka şeylere dönüştürmesi ihtimaline karşı Milli Güvenlik Kurulu bu konuyla ilgili bildirisini yayınladı. Aynı tarihte de Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas bir Yunan gazetesine demeç veriyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin özellikle de savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı var. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmak zorundayız diyor. Hı hı. Bütün bunlar birlikte değerlendirdiğinde yani Avrupa sadece ABD'nin değil AB'nin de artık Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğu ve Türkiye'nin Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen bir şey yapılamayacağını söylemiş oluyor. Olmuyor mu?
2: Yani şu andaki görüntü bu, fakat Avrupa Birliği'nin zaten temel sorunu şu Murat Bey. Avrupa Birliği projeksiyonu ortaya konulduktan sonra karşımıza ekonomik olarak entegrasyonunu sağlamış, sosyolojik olarak kısmen entegrasyonunu sağlamış, vize serbestisi sağlamış bir uluslararası yapılanma var. Fakat bu devasa yapılanma, bu muazzam ekonomik güç, kendisine ait bir ortak savunma ve güvenlik doktrinini geliştiremedi. Yani Avrupa Birliği'nin zaten en büyük problemi bu. Tabii bunun çok fazla sebebi var. Tarihsel olarak Avrupa'da büyük rekabetler var. Dünya savaşları Avrupa'dan çıktı. Almanlarla Fransızların rekabeti, yine Fransızlarla İngilizlerin rekabeti vesaire. Bu tabii büyük bir meydan okuma olarak Avrupa Birliği'nin karşısında duruyor. Ve küresel siyasette, Orta Doğu jeopolitiğinde yaşanan bu istikrarsızlıklar, yeni yeni çatışma döngüleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra tıpkı o iki dünya savaşı arasında dönemde olduğu gibi Amerika'nın daha kapanmacı, gümrük vergilerini artıran, işte kendi iç ekonomisine daha ağırlık veren merkantilist politikalar izlemesi Avrupa'da bir tedirginliğe sebep oldu. Donald Trump'ın malumunuz pamuk eller cebe diyerek savunma harcamalarınızı şöyle bir %5'lere çıkartın. Biz neden sizin güvenlik şemsiyenizi sağlıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bizim size verdiğimiz paraları aslında, yani Amerikan vergi mükelleflerinin verdiği paralarla siz güvenliğinizi tahkim ediyorsunuz. Ama bu paraları aslında sizin harcamanız lazım. Bu paraları siz harcamayıp ne yaptınız dedi Donald Trump. Gittiniz bir refah toplumu inşa ettiniz dedi Avrupa'da. Dedi bunu ben Amerika için inşa etmek istiyorum. O yüzden pamuk eller cebe dedi. Artık kendi savunmanızı kendiniz sağlamanız gerekiyor dedi. Ve tabii Rusya-Ukrayna savaşı önemli bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor. Ben 2 sene önce falan bir Polonya'ya gitmiştim. Bir Erasmus programıyla ders anlatmak için orada gezdim. Akademisyenlerle konuşup inanılmaz bir kaygı var Murat Bey. Yani Polonya biliyorsunuz bir cephe ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yerdir. O endişeyi iliklerine kadar yaşadıklarını hissediyorsunuz. Hatta bir duvar çekme projesi falan konuşuldu biliyorsunuz. Polonya'dan böyle.
1: Yani Rus işgali tehdidini en çok üzerinde hisseden devlet herhalde.
2: Evet, yani.
1: Yani İkinci Dünya Savaşı'nda da Katyn katliamıyla büyük bir aslında Polonya'nın bütün akademisyenleri, siyasetçileri ortadan kaldırılmıştı. Evet. Bir nesil tamamen yok edilmişti.
2: O endişeyi görüyorsunuz. Tabii böyle bir savaşın çıkması demek Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması anlamına gelecek. Peki meydan okumalar bu kadar ciddiyken, tehditler bu kadar somutlaşmışken, yani sadece Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında değil, işte bir nükleer tehditten bahsediyoruz artık yavaş yavaş. Biliyorsunuz birkaç gün önce işte Finlandiya'ya acaba yeni NATO üyesi olan nükleer başlıklı balistik füzeler mi yerleştirsek diye tartışmalar var. Şimdi inanılmaz bir belirsizlik ve kriz çağının ortasındayız. Fakat Avrupa Birliği buna bir cevap geliştiremiyor. Ve işin ilginç tarafı, az önce Serkan Üstad'ın ifade ettiği gibi, şimdi bu ikircikli tavır Türkiye'ye karşı o 19. yüzyıl Avrupa siyasetinin o hastalıklı yapısının Türklere karşı devam ettiğini görüyoruz. Yani bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Kabullenmek istememelerinin temel sebebi de bence şu: artık Türkiye rüştünü ispat etti Murat Bey. Yani savunma sanayi alanında yaptığı atılımlarla, bırakın kendi güvenlik mekanizmasını tahkim etmeyi, bugün Afrika'da adını duymadığımız ülkelerde devletlerin terörle mücadelesine Türkiye destek oluyor ve sahada oyun değiştirici bir aktör olarak temayüz ediyor. Suriye'de bunu gördük. Türkiye'nin aleyhine bir takım oldu bittiler yapmaya çalıştılar. Günün sonunda ne oldu? 4 tane askeri operasyon, Amerika Birleşik Devletleri pılını pırtını toplayıp Trump yönetiminde diyorsunuz Suriye'den ayrıldı. Dolayısıyla bir taraftan gücü inanılmaz düzeyde artan askeri bağlamda bir Türkiye var. Öbür taraftan askeri olarak çok zayıf bir Avrupa var. Şimdi bunları nasıl uzlaştıracağız? Nasıl birleştireceğiz? Aslında Türkiye burada hazır. Yani bizim Avrupa ile olan ilişkilerimiz tarihi ilişkilerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da bunu defaatle ifade ettiler. Kamuoyuna deklare ettiler. Biz Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine devam eden bir ülkeyiz. Bu yolda yürümeye hazırız ama öncelikle o samimiyet testini görmemiz lazım dediler. Şimdi bu sözler benim nezdimde çok kıymeti harbiyesi olan sözler değil. Şimdi bakın, Doğu Akdeniz'de bir şer ittifakı inşa edilmeye çalışıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail terör devleti. Bir taraftan malumunuz geçtiğimiz hafta Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta, onlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanırlar, bir güvenlik paktı imzalaması. Şimdi eğer samimilerse Türkiye ile olan ilişkilerini, bir kere Avrupa Birliği üyesi olan, kendi üyeleri olan Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine bir dur demeleri lazım. Şimdi Türkiye burada Avrupa'yı bir samimiyet testine tabi tutuyor aslında. Türkiye'nin politikası hiçbir zaman bencil bir politika olmadı. Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti: biz kazan kazan ilkelere ekseninde bir politika izliyoruz. Yani hem Türkiye'nin milli menfaatleri hem Avrupa'nın menfaatleri, bizim kaybettirme gibi derdimiz yok ama bunun karşılığını Türkiye ne yazık ki uzun süre alamadı, işte o ikircikli, iki yüzlü tavır yüzünden. Tabi sahadaki gelişmelerle verilen sözler arasında muazzam bir uçurum olduğunda elbette güç faktörü devreye giriyor ve zor oyunu bozuyor. İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı bu adımlar sadece Avrupa'nın, Avrupa Birliği bir takım ülkelerin Doğu Akdeniz'deki oldu bitti stratejisine değil, aynı zamanda küresel enerji koridorları savaşında önemli bir dinamik olan, biliyorsunuz, IMEC projesinin bir boyutu Doğu Akdeniz, İsmet projesinin bir boyutu Doğu Akdeniz. Bugün İşte bir dönem malumunuz Mısır'ı manipüle etmişlerdi burada. Halbuki Mısır'ın milli menfaatleri açısından son derece kötü bir anlaşmaydı. İşte orada bir takım değişiklikler görüyorsunuz. Türkiye-Mısır aksında yeni gelişmeler var. Libya ile 2019 yılında imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması çok ciddi bir oyun değiştirici oldu. Mavi Matan konseptinin geliştirilmesi son derece kritik bir gelişme oldu. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum Murat Bey. Bugün Türkiye Soğuk Savaş yıllarındaki gibi Avrupa ülkelerinin güvenlik politikalarını takip eden değil, kendi ajandasını, kendi gündemini takip eden ve burada sadece sözde de kalmayıp sahada da bu politikalarını, sözlerini pratize eden bir güçlü bir Türkiye var. Şimdi Avrupa'nın eğer aklı varsa, eğer gerçekten küresel siyaset okumalarının böyle bir zerresi kaldıysa, Türkiye'yi göz ardı etmemeleri gerekiyor. Burada kaybeden Türkiye olmaz. Bakın, bizi bekletiyorlar. Rum yönetimini aldılar haksız yere. Kendi sözlerini çiğnediler. Türkiye açısından bir zararı oldu mu bunun? Türkiye bir şey kaybetti mi? Askeri açıdan bence yani şerler hayra tebdil olabilir. Yani belki çok da faydası olmuştur. Niye biz, hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar demiş atalarımız. Biz burada kendi savunma sanayimizi %80'lere çıkardık ve şu anda inanılmaz bir makina gibi çalışan bir savunma sanayimiz var. Dolayısıyla bu dinamik güç, Türkiye'nin artan özgür ağırlığını Avrupa Birliği kabul edecek mi? Ve bunu kendisine bir dinamizm kazandıracak bir faktör olarak benimseyecek mi, özümseyecek mi, yoksa 19. yüzyıl Avrupa kibriyle mi davranacak, bunu göreceğiz. İkincisini yaparlarsa Avrupalılar kazanır. İlkini yaparlarsa Türkiye zaten yürümekte olduğu yolda yürüyor. Geri dönmesi de mümkün değil. Son bir cümle şunu ifade edeyim. Bazen böyle yorum yaparken Murat Bey böyle öznesiz konuşuyoruz da. Şimdi bunlar böyle uzay boşluğunda olan şeyler değil. İzleyicilerimiz açısından söyleyelim. Yani bunlar güçlü siyasi liderlik isteyen bir Türkiye tahayyülünüz olması gerekiyor bunları yapabilmeniz için. İşte bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği perspektifte Türkiye bu stratejik planlamalarını adım adım adım adım adım adım hayata geçiriyor. Yoksa biz burada oturalım konuşalım, bunlar böyle bir anda olan şeyler değil. Bir derdiniz olacak, bir Türkiye davanız olacak, bir Türkiye tahayyülünüz olacak. Türkiye'nin uluslararası konumunu nasıl gördüğünüze dair bir düşünceniz olacak, bir idealiniz olacak ve çalışacaksınız. Ve şu anda elhamdülillah Türkiye bu yolda var gücüyle çalışıyor ve çok önemli mesafe kat etti. Bunu kabul ederse Avrupa kazanır, kabul etmezse kendileri kaybeder.
1: Kendileri bilirler. Nur Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi o kadar çok yoğun bir iç siyaset gündemi var ki biraz dış politikadan iç siyasete doğru geleyim istiyorum. Eğer bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz son birkaç şey yoksa.
0: Reklama ne kadar var?
1: Az kaldı, 20 dakika kadar var. Ha. Ama öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz şeyler oluyor. Şu anda
3: şey
1: diğer
3: yani.
1: Bir televizyon kanalında şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Hasan Öztürkmen çıktı, dedi ki CHP bütçesinden 755 milyon lirayı CHP'nin televizyonu olduğu iddia eden bu kuruluşlara,
0: ya
1: medya
0: Murat,
1: kuruluşlarına.
0: Murat onu unutma da. Şey var, bir sosyal medya fenomeni var. Cem Özkök. Hiç rastlıyor musun? Foşur fuşur. Hani böyle Arap sabunuyla her yeri temizliyor böyle. Ha, evet. Kalkıyor kardeşimiz, sabah namazını kılıyor adam. Ondan sonra eline Arap sabunu, fırçalar, bezler, hortumlar alıyor. Nereyi görürse temizliyor.
3: Evet.
0: Böyle işte cami şadırvanlarından tut, işte bahçe duvarlarına. Temizlemediği hiçbir yer yok. Böyle umumi tuvaletler, her yeri temizliyor. Bir temizlik tutkusu var. Aslında CHP'ye o lazım şu an. Yani o fenomen kardeşten rica etsinler. İki kamyon Arap sabunuyla girsin oraya. Yani foşur foşur bir temizlesin. Foşur,
2: o da kurtarır mı, ben çok eminim.
0: Ya yani iyi bir başlangıç olur.
2: Başlangıç olur.
1: Şimdi, şöyle ben şunu ifade etmiyorum. Elbette o tabii CHP'lerin bilebileceği foşur foşur mu yıkar?
0: Yok, arınacağız diyor ya Kılıçdaroğlu.
1: Kezzapla mı temizler, kendileri bilirler. Lakin şu var, 755 milyon lira ödeme yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili açıkladı. Bu paranın çok önemli bir kısmı CHP medyası olarak bildiğimiz bazı televizyon kanallarında ve henüz açıklanmayan bazı gazeteci ve troll hesaplara yatırıldığı ifade ediliyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o televizyon kanallarına, yani para aktarıldığı ifade eden televizyon kanallarından bir tanesinde canlı olarak şu anda bizimle beraber aynı saatlerde.
0: Ya o kadar para verilmiş, çıkacak evet, tabii yani.
2: Rakam yapıyor. Korkunç yalnız.
1: Yalnız Kemal Bey vermemiş yani. Özgür Özel'in ekibinin verdiği para. Doğal olarak
3: burada böyle bir yani işte
1: tartışma
0: var. Verilenlere saysın o televizyonda. Yani o bugüne kadar aldıklarına saysın.
1: O tartışma o medyada da sürüyor. Arkadaşlar hazırladıysa şu Cumhuriyet Halk Partisi medyasında neler konuşuluyor bu konuyla alakalı, bir bakalım, bir kulak verelim.
4: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
5: Yok, ne lakabı?
4: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
6: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
7: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
8: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış ve bunun karşılığında işte canlı yayınların, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
9: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları.

0: Kanalları, gazeteler ve troll hesaplara
1: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
2: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
3: Serkan Fıçıcı biraz daha biriktir konuşacaklar. Tuğba Hacıma bir döneyim.
4: Sonra üzülüyor ama diyor ki ben konuşacaktım onları diyor. Önce o konuşsun. İlk ben sözü hocama veriyorum.
5: Hayır, sen konuş. Sonrasında çok enteresan şeyler söylemek istiyorum. Biraz kafamda çevireyim. Onları pişireyim, olgunlaştırayım, yoğurayım daha iyi olur böyle.
3: Şimdi
5: neyse, bir de bak benim söyleyeceklerimi bak kafamdan geçenleri yine Tuğba söylerse diyeceğim ki bir şey var. Kesin bir telepatik kabiliyet var diyeceğim.
4: Olabilir.
5: Bir de onu bir göreceğim.
3: Şimdi bu 755 milyon lira nereye gitti diyorduk. İsmail Saymaz diyor ki FM Halk TV diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yayın çalışmalarını, grup konuşmalarını vesaire bunları yayınlıyor. Bunlar için para alıyor elbette diyor. Biz tabii biz de bir televizyon kanalıyız. Türkiye'deki pek çok televizyon kanalı Cumhurbaşkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi liderini, pek çok parti liderinin grup konuşmasını canlı olarak veriyoruz.
4: Tabii.
3: Ve bu bir gazetecilik faaliyeti, medya faaliyeti bunun için bir partiden para alındığını ilk defa duyuyoruz açıkçası.
4: Demek ki sizin şeyiniz.
3: Yani İsmail Saymaz bunu da bir Halk TV'nin yöneticisi değil ama itiraf etmiş oldu.
4: Evet,
3: bu CHP kendisinin yani konuşmalarını bir yerde Özgür Özel ya da başka birileri CHP adına konuştuğunda bunu parayla
5: demek ki haber değeri yok. Parasız yayınlanmayacak kadar değersiz konuşmalar.
3: Bilemeyeceğim tabii. Şey de Sevilay Yılmaz da arkadaşlar tekrar döndürürse başta Şaban sana saraçhane bülbül diyorlar. Kızmıyorsun değil mi diyor.
4: Evet.
3: Yani birbirleri arasındaki diyalog da bu noktaya artık düşmüş durumda. Çünkü evet, her birisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ciddi anlamda para aldıkları, beslendikleri, fonlandıkları, gerçek anlamıyla birer yandaş oldukları çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.
4: Evet.
3: İşin tuhaf tarafı yani Muharrem İnce'nin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in yanında duran isimlerden birisi. Ve o onu bir da mangırlık adamsın dediği Merdan Yanardağ'ın CIA'nin çalışanı olduğu açıkça mahkeme tarafından tescil edilmiş olan kişiden her hafta gidip zarf içerisinde para aldığında mahkemede itiraf etmiş durumda.
4: Evet.
3: Zaten bu sebeple de tutuklanmıştı. Yani paranın kaynağı sadece CHP Genel Merkezi değil, belli ki başka yerden de fonlandıkları çok açık. Bu CHP medyasındaki arkadaşların durumunu soracaktım Tuğba Hocam. Nereye gidiyor
4: şimdi
3: bunlar?
4: Onların durumuyla ilgili yani nereye gidecek, ben şimdi hangi birinin durumunu değerlendireyim? Ha bir de tabii arada bir sözleşme olabilir belki, bir reklam anlaşması gibi düşünülebilir. Hukuki metinler hukuka uygun olmak zorunda, yani uygulanabilirliği açısından böyle ağır bir hukuk aykırılık durumunda geçersiz olduğu için. Yani şimdi bu gazeteciler de fonlanıyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor, hukuk metnine yazamazsınız. Dersiniz ki grup toplantımı yayınla, işte reklamımı koy falan dersiniz. Onlar hukuka uygun şeyler çerçevesinde
3: uydurursunuz bir kılıfını
4: ya. Uydurursunuz demeyelim, öyle düzenlersiniz yani. Hukuk metni sonuçta sözleşmeler çok serbest. Türkiye'de sözleşme serbestliği var.
3: İsmail Saymaz 250 bin dolar hesabına yatmıştı o tarihte. Halk TV'ye transfer ücreti aldım dedi. Ben hayatımda hiç 250 bin dolar transfer ücreti alan bir gazeteci görmedim.
6: Bonservis bedeli iyiymiş yani.
5: Evet. 250 bin doları bir arada gördün mü hiç?
3: Ben görmedim.
5: Ben de görmedim.
4: Ya biraz
3: ben hakikaten görmedim.
5: Ben de görmedim.
3: 250 bin dolar ne kadar büyük.
4: Kısmetlerinizi kapatmayın canım. Görürsünüz inşallah helal yoldan.
5: Niye muhalif gazeteci olmadığımız için olabilir mi?
4: İsterseniz onları bırakıp kendi halimizi konuşalım yani. Bu durumda sanki bize olan oldu gibi. Yani hukuki metinlere hukuka uygun şeyler yazılır ki geçersizliği olmasın sonra falan diye. Yani kalkıp da İsmail Saymaz'a o 250 bin dolar hangi çerçevede yattı, hangi hizmet kapsamında yattı, tabii ki bunu bilemeyiz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Halk TV Türkiye'de yayın yapan bütün kanalların dışında, üstünde bir CHP sempatizanı olarak CHP'yi övgü kanalı olarak hizmet veren bir kanal. Yani çok tarafsız bir haber yaptığını ya da ne kadar hangi oranda hangi partiye partiye ilişkin haber verildiğini ya da bu devletin başka yani devletle ilgili bir takım devletin politikalarına ilişkin ne kadar haber bildiğini şimdi dakika olarak tutsak, tabii ki CHP'nin şu haberlerinin çok fazla önde olurdu. Somut bir gerçeklikten bahsediyorum. Evet, böyle bir algısı var.
3: Yani bugün mesela metro açılışı yapıldı. Ben
4: hiç haber verdi mi acaba?
3: Halk TV'ye ya da Sözcü'de bunların yayınlandığını
4: Türkiye'den
3: zannetmiyorum.
4: Yani zaten Türkiye'den nefret edersiniz ya. Öyle bir Türkiye şeyliği var.
3: Karşıtlığı
4: var. Yani ama biraz bari bu kadar çaktırmasalardı bu kadar ortaya çıkmayacaktı yani. Ne bileyim, bunun da bir tarzı, bir usulü, bir ölçüsü olamaz
3: para
4: mıydı?
3: Para miktarı çok olunca 755
4: tabii
3: milyon.
4: Tabii yani o zaman gece gündüz
3: 755
4: tabii.
3: 755 milyon gerçekten inanılmaz bir para
4: çok
3: yani.
4: Çok büyük bir para.
3: Kaç televizyon kurarsınız 755 milyon liraya?
4: Senin bir yılda mı almışlar 755 milyonu?
3: Televizyon yöneticiliği tecrüben de var. 755 milyon lira bir televizyona verilmiş olsaydı ne olurdu o televizyon?
5: Uçururum. Ver bana 755 milyon. Türkiye'deki bir de, herhangi bir ulusal kanalı reytingde bir
6: 20 milyon dolar civarında bir para. Dolar bazı büyük para.
3: Evet. Çok büyük para.
4: Yani medya sektörü için büyük bir para aslında. Evet. Yani çok büyük, kime göre büyük de medya sektörü için büyük bir para. Sonuçta hesabına 250 yani, bin dolar yatan.
3: Hukuk camiası açısından küçük para değil herhalde. Avukatlar açısından da büyük paradır Tuğba Hocam.
4: Ya tabii ki büyük bir para da. Şimdi Türkiye'deki büyük bütçeli projeleri düşündüğünüzde, yani halka hizmet eden büyük projeleri düşündüğünüzde çok büyük bir para değil. Ama burada ne halka hizmet var ne hakka hizmet var, hiçbir şey yok. CHP'yi övme medyası olmak için bu kadar şey. Hayır, bir de adam akıllı bir muhalefet yapılıp iktidarı köşeye sıkıştıran, sorgulayan, doğru projelerle gündeme meşgul eden bir yayın olsa.
6: Demokrasinin kalitesini artıran.
4: Öyle bir şey olsa o da yok maalesef. Ama işte bu kadar dakika doldurmaya da konuşmaya da adam lazım yani. Onlar için de demek ki böyle konuşuluyor. Yani burada hadi ben kendi inancım, davam yolunda konuşayım da para da istemiyorum diyen de bir baba yiğit yok demek ki. Herkes demek ki kesesine bakıyor, bilemiyorum. Yani o tabii o iddia, somut bir delil var mı o konuda, 755 milyona ilişkin bir delil var mı bilmiyorum. Ama o röportajı izledim. Hani döndüm baktım ya, inan gerçekten mi dedim. Tekrar teyit etmek için aradım. Sonra abi sen az biliyormuşsun dedim diyor bir de. Hani 755'in de üstünde bir rakam da söz konusu olabilir. Yani ne diyebilirim ki? Vah basının haline. Yok medya tarafsızlığı, yok basının tarafsızlığı, bilmem ne, anayasa, yok efendim basın özgürlüğü. Bunlar bu hale mi gelecekti yani? Bu kadar mı olacaktı?
3: Hocam bir şey diyeceksiniz galiba. Ya,
6: bu medyanın halini görünce Üstad Necip Fazıl'ın Hücum ve Polemik kitaplarında bu çok anlatır. O dönemin CHP medyasını böyle aceze basın diye bir kavramsallaştırması vardır. Hakikaten o geldi aklıma. Yani böyle tamamen memleketin hiçbir derdine derman olmayan, hiçbir yarasına merham olmayan ve çok güzel söyledi Tuğba Hanım, yani Türkiye'deki demokrasinin kalitesini artıracak bir mecradır aslında yani medya. Bunu da yapmayan, sadece tamamen akçeli işler üzerinden yürüyen bir şey. Ve işin ilginç tarafı şimdi hani Türkiye'den nefret edersiniz dedi ya, yani gerçekten şöyle, ben çok izlemem tabii o kanallarla, çok bir alakam yok, hani tahammül edemiyorum. Ya böyle bir self oryantalizm var biraz. Yani bu kadar mı kötü olabilir? Sen hiç mi iyi bir şeyimiz yok diye böyle insanın sorgulayası geliyor. Ama tabii basın ahlakı, basın etiği önemli bir şey. Yani medya sonuçta bir kamu hizmeti yapıyor. Halkı doğru aydınlatmak, bilgilendirmekle mükellef medya. Ama işte büyük paralar bunlar Murat Bey. Yani vatandaş için harcasanız da tamam, belki çok böyle Tuğba'nın büyük mega proje, hani bir şehir hastanesi vesaire yapamazsınız ama yine bir halkın bir yarasına merham olacak bir şeyler üretirsiniz.
4: Onu da şundan söyledim hocam, şimdi kalkarlar onlarla kıyaslarlar bunu, akıl, teşbih şeyi, mukayesede hata olur yani bunların mukayesesinde. Şimdi kalkıp o rakamlarla kıyaslayabilirler. Hani diyorlardı ya, ne gerek var falan diye bunlara. Ne gerek var, bunlara para harcanıyor, israf siyaseti, şöyle böyle, yok efendim Osman Gazi Köprüsü, yok Çanakkale 1915 Köprüsü. Ulan bunlar bari vatandaşa hizmet eden projeler tabii, yani. Sen kanala bu kadar para harcıyorsun.
3: Allah muhafaza, devletin,
4: devletin bütçesi demek ki bunlar iktidar olsa ve bunların eline geçse bunlar nerelere para harcayacaklar? Bu paraları nerelere bas paraları, yani nerelere basacaklar bu paraları, bilemiyorum.
6: Hadi şöyle ilginç bir şey, yani tabii ben gazeteci değilim, hani üstadlar burada, hani ahkamda kesmeyelim ama hani bu kadar para alıp hani biraz da kaliteli iş yapın kardeşim diyesi
3: geliyor. Son derece kaliteli yalanlar söylediler. Büyük yalan söylemelerinde derslerini verdiler ama gerçekten geldikleri nokta inanılmaz. Dehşetle, hayretle izliyoruz. Yüz binlerce dolardan, milyonlarca liradan bahsediliyor. İnanılmaz paralar. Böyle oluyormuş demek ki, yandaşlık nasıl yapılıyormuş, bize de onun dersini veriyorlar. Efendim esas meseleye kısa bir ara, aradan sonra buluşalım saat başında. Görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Nuri Salık, Tuğba Arslan ve Serkan Fıçıcı ile beraber Türkiye'nin ve dünyanın esas meselesini konuşmayı sürdürüyoruz. Serkan Fıçıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dağıtılan 755 milyon lirayı konuşuyorduk ama Kemal Kılıçdaroğlu şu anda o para fonlanan televizyonlardan bir tanesinde inanılmaz şeyler söylüyor.
2: Ne demiş?
1: Ve şimdi hazırlıyorlar arkadaşlar, onları getireceğiz ama tartışma giderek büyüyor. Bu medyada, yani bu troll hesaplara dağıtılan, troll hesaplar diyelim çünkü tam olarak karşılığını gerçekten bilmiyoruz. Bu paralar, bu inanılmaz paralar kesilince belli ki onlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bir şekilde iştiraklerinden oradan buradan toplanılmış paralardı. Büyük paralardan bahsediyoruz. Bu musluk kesilince ne olacak?
2: O musluk kesilince, yani o musluk kesilmez. Yani birisi onları beslemeye devam eder. Kim beslerse onun sesi olurlar.
1: Bugün Kemal Bey o programa çıktığına göre artık işler değişiyor.
2: Otururlar, anlaşırlar. Tekrar Piro Kemal, Dedemiz Kemal, Dürüst Kemal, Gandhi Kemal.
3: Gandhi Kemal.
2: Oluverir yani. Yani Muharrem İnce, umudumuz Muharrem İnce, milyonları meydanlara toplayan lider, büyük hatip, fizik hocası, dehası falan filan. 5 gün sonra sarayın adamı hain. Ya çok kolay işler onlar için ya. Onları dert etme. Sen onlar kendi aralarında anlaşırlar.
1: Yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu dakikada tekrar Piro Kemal'de olur yani.
2: Ya paraya bakar. Şeye otururlar, anlaşırlar. Derler ki abi ne alıyoruz? Gandhi, Indira Gandhi. Yani indirebildiği kadar Gandhi. Yani indirebildikleri dönemde Gandhi'ydi.
1: Ama bunlar ahlak, etik falan dersleri veriyorlar. Gazetecilik, etik.
2: Hayatım ticaret bu. Yani bu bir ticaret. Bak bizim buradaki hatamız ne biliyor musun? Biz bu işi gerçek zannediyoruz. Adamlar bu işin bir show business, bir gösteri sanatı olduğunun farkındalar. Bunlar için solculuk bir gösteri sanatından ibaret. O yüzden dikkat et, memlekette ne kadar oyuncu, sanatçı, tiyatrocu falan varsa hepsi solcudur. Çünkü solculuk Türkiye'de oynanan bir şey. Yani öyle anlatıldığı gibi şey, öyle bir solcu yok. Yani şimdi bizim adımız yandaşa çıkmış biliyorsun. Hani en yandaş isimler sıralamasında herhalde sen ben bir dereceye gireriz yani. Öyle bir namımız da yok değil.
4: Benim de bir namım
2: var. He, yani gazeteciler arasında birkaç arkadaşı daha da sayarız. İşte Hikmet abi, Hikmet Genç filan. Neyse bizim gruptan. Hani hepimizin varını yoğunu şu masanın üstüne toplasak ya hepimiz birbirimizi biliyoruz ya. Gençliğimizden beri tanışıyoruz yani. Durumlarımızı da biliyoruz. O biraz önce bir gazetecinin sadece şık diye aldığı parayı toplayamayız aramızda biz.
1: Mümkün değil.
2: Yani ha bir de biz iktidar yandaşıyız soran olursa. Adamlar bir de muhalefet. Yani.
1: Bir de iktidar olsalardı ne olurdu?
2: Ya arkadaş bak hesap ortada. Yani kasap buradaysa, şey et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede? Bugün İstanbul'un, Türkiye'nin en uzun metro hattının açılışını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Recep Tayyip Erdoğan bugün bir kez daha İstanbul'a asırları aşan bir imza daha attı. Bir esere imza attı. Gayrettepe Halkalı metro hattı.
1: İstanbul ya, inanılmaz Havalimanı, bir uzunluk. Ya.
2: İstanbul Havalimanı bağlantılı.
1: Bilmeyenler, İstanbul'u bilmeyenler için yani, söyleyelim.
2: Tabii. Yani. Şimdi çok büyük bir yatırım. Normalde İstanbul'da raylı sistem yatırımlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekir. Yani tıkandığı yerlerde Ulaştırma Bakanlığı devreye girer. Beraberce yapılır edilir. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu zamanında yurt dışından

0: bu metroları yapmak için milyarlarca kredi aldı. E şimdi mahkemede hakim soruyor. Kredi nerede? Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Diyor ki arkadaş, tamam kredi yok, metro nerede? Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? E demek ki hani sana paranın hesabı soruluyor, metronun hesabı soruluyor, ikisi de yok ortada. E işte bu paralar burada Murat. İstanbullunun parası burada. Ya bak şaka değil. Türkiye'de ekonominin yarısını, %50'sini temsil ediyor İstanbul. Tek başına. İstanbul ülke büyüklüğünde bir şehir. Türkiye'de toplanan gelir vergisinin %45'i, son rakamları bilmiyorum, %45 civarı, 45-50 arası olabilir. Tek elden İstanbul'dan toplanıyor. Bu toplanan gelir vergisinin %5'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına devlet tarafından, onlar diyor ya merkezi hükümet, merkezi hükümet. O merkezi hükümet tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına her ay otomatik trenk yatırılıyor. Nerede abi bu para? Nerede? Ondan sonra Nazım Hikmet'ten şiirler oku. Okurum, ben de okuyorum Nazım Hikmet şiirlerini de. Önce tamam, şunun da hesabını mahkeme ver. Şimdi bak haberi görmüşsündür. Mutlaka bayağı her yerde çıktı, seyrettim filan. Ya insanlar artık şu duruma düştüler İstanbul'da. Sabah saat 5'te çıkıyor, kontağı açıyor.
1: 4.
2: Evet.
0: 4'te çıkıyor, çalışacağı iş yerine yakın bir yere park ediyor. Mesai başlayana kadar uyuyor. Diyor ki 15-20 dakikada gidiyorum, öbür türlü diyor 1,5-2 saat sürüyor. Evet. Yakıt masrafı, zaman masrafı, israfı, şusu Polojik busu. Abi kaç
1: sinir
0: senedir?
1: Sinir hastası oldu herkes.
0: 6 senedir, 7 senedir. Ya 1 metre raylı sistem yatırımı yapılmaz mı arkadaş ya? Bir tane planladığınız, projelendirdiğiniz, hattını çizdiğiniz, finansmanını temin ettiğiniz, temelini bizzat kendinizin
1: ama
0: attığı
1: bir
0: tane hat olmaz mı
1: Serkan
0: yani?
1: Pıçıcı, yani troll hesaplara para aktararak olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek, olmuş bir şeyi olmamış gibi göstermek.
0: Maalesef ve maateessüf sonuç alıyorlar bununla. Yani bir şekilde sonuç alıyorlar.
1: Evet.
0: Ya yanlış... Yanlış. Olmaması lazım. Bunlara prim verilmemesi lazım. Ama o medyalar ve sosyal medya unsurları, işte troll dediğimiz o hesaplar, nefret üretim merkezleri. Nefret üretim merkezleri. Her gün bir doz yalan, bir doz iftira, artık insanları bağımlı hale getirdiler. Nefret bağımlısı haline getirdiler. Ya her gördüğüm yerde söylüyorum. Artık o bağımlılığa tutulmuş olan insanlara diyorum ki arkadaş, ben senden nefret etmiyorum. Görüşlerimiz farklı. Siyasete farklı yerlerden bakıyoruz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Aynı ailenin fertleriyiz, akrabayız, komşuyuz. Ya bu kadar değil yani bu mesele. Ya bu olmaz, böyle bir millet olmaz. Bu kadar kutuplaşmış, bu kadar birbirine nefretle bakan, çok büyük kötülük yapıyorlar siyaset adına. Çok büyük kötülük yapıyorlar. Ve bunu da finanse ediyorlar. Yani bir parti, siyasi parti, genel merkezi nefreti siyaset finanse ediyor. E biraz önce çok güzel hocalarımız ifade ettiler. Yani hayra yarar bir önerilerini, Türkiye'nin önünü açacak bir yaklaşımlarını, ya da kritik zamanlarda Türkiye'den yana duruşlarını, tavırlarını filan görmedik. O zaman deriz ki ya helal olsun. Hani Türkiye'ye karşı bir hamle olur. Çok kritik bir bariyeri aşma noktasındayızdır. Milletçe, devletçe. Yani o medya unsurları da çıkarlar. Bir milli güç unsuru olarak bir ses verirler. Efendim. Ya o zaman deriz ki ya tamam. Tamam arkadaş, yediğiniz içtiğiniz helal olsun be. Zor zamanlarda, kritik zamanlarda yani elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için. Siz de var gücünüzle yeri geldiğinde mücadele ediyorsunuz deriz. O da yok. O da yok. Yani dezenformasyon burada. Manipülasyon burada. Yalan burada. Kara propaganda burada. İftira burada. Yani olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı da yokmuş gibi göstermek burada yani Zati Sungur mezarında ters dönüyordur. Yani illüzyon, müthiş bir illüzyon sanatı var adamlarda.
1: Bu konuya iyi yatırım yapılmış diyorsun.
0: Ya yani. Başarılılar bak. Yani bu evet bir başarı değildir kalite anlamında. Yani bu başarı demek çok yanlış bir ifade de
1: yani
0: olabilir.
1: Şeytan da insanları yoldan çıkartırken büyük bir başarı
0: anlamda,
1: ortaya koyuyor.
0: Pragmatik anlamda, siyasi sonuç alma anlamında, kitleleri etkileme anlamında yani nasıl diyelim ya, anestezik bir etki yapıyor, narkoz etkisi yapıyor, uyuşturucu etkisi yapıyor insanlarda. Yani gerçeği görme kabiliyetlerini körlüyor, insanları birbirine düşürüyor, nefret pompalıyor. Ve bunun için burada çok ciddi bir finansman oluşturulmuş. Nereden oluşturulmuş? İşte bugün efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmadığı, yapmadığı Ulaştırma Bakanlığı'nın, Erdoğan hükümetinin, kabinesinin yaptığı metroya harcanması gereken paralar onlar.
1: Yani milletin cebinden çalınan paralar.
0: Ya aslan. Yani nereden gelecek Murat?
1: Başka türlü. Nuri Hocam yani milletin cebinden çalınan paralarla başka bir şeyler yapılmış. Algı üretilmesi için 755 milyon lira aktarılmış. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili açıkladığı için biliyoruz. Hı hı. Gerçek rakamın büyüklüğünü açıkçası çok da henüz bilmiş değiliz. Bu sadece birisinin beyanı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne şu anda yakın olan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan CHP Genel Merkezi'nde artık daha rahat hareket ettiğini düşündüğü için ifade eden Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in beyanları bu. 755 milyonu bizim parti saymanlarımız tespit ettiler. Bu para CHP'nin kasasından çıkmış. Ama toplanan paralara bakıyorsunuz. Yani bu para nasıl gelmiş, nasıl ortaya CHP Genel Merkezi'ne gönderilmiş olabilir? Hangi kanallarla açıktan ya da örtülü olarak götürülmüş dediğimizde bir yandan da CHP'li belediyelere inanılmaz bir peş peşe operasyonlar yapılıyor. Doğru. Bugün Adalar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Aynı saatlerde CHP'li Mersin'de Silifke Belediye Başkanı da benzer suçlamalarla, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Yani sonuçta bu paralar milletin parası.
2: Muhakkak.
1: Yılmaz Özdil, CHP'ye yakın bir isim, CHP'nin adeta basın sözcüsü gibi şu ana kadar hareket eden kişi bugün Halk TV'den gönderildikten sonra da artık diğer kanala geçtiği için bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp açıklasın, kime ne verilmiş tek tek açıklasın diyor. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi Murat Bey burada bence biraz daha meselenin yapısal boyutuna odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu sarmal ve bugün ortaya saçılanlar meselenin biraz da sonuçlarını bize gösteriyor. İşte şu kadar gazeteciye, troll ağlarına şu kadar para yatırıldı, para dağıtıldı. İşte şurada şu kadar akçeli iş yapıldı. İşte siyaset bir takım illegal yollarla dizayn edildi vesaire. Bu sürecin dönüşümünü iyi okumak lazım. Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi parti olarak tüzel kişiliğinin giderek zarar gördüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi parti olma hüviyetinden uzaklaştığı bir dönemin sonuçları diye okuyorum ben. Neyi kastediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçimlerini ve 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra adeta parti belediyelerin alt iştiraki gibi görülmeye başlandı. Yani bakın normalde siyaset mekanizması nasıl işler? Genel merkez vardır, partinin bir tüzel kişiliği vardır, karar mercileri vardır. Bunlar partinin siyasetini dizayn eder. Belediyeler de sonuçta bu partinin kazandığı belediyelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni son derece anomalik bir şekilde parti tüzel kişiliğinin belediyeleri şekillendirdiği değil de belediyelerin partiyi şekillendirdiği bir dönem içerisine girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Bence sıkıntı bu.
1: Ve Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda yaptığı açıklamalarda benzer şeyler söylüyor. Hiçbir genel başkan para isteyemez belediye başkanından. Belediye başkanına git para istiyor, para getir diyorsa git rüşvet al demektedir diyor.
2: Murat Bey ben yıllardır Türk siyasal hayatı anlatıyorum üniversitede. Ben böyle bir şey duymadım. İlk defa duyuyorum yani. Ve bu inanılmaz bir tefessüh bozulma düzeyidir. Bakın yani bir parti tüzel kişiliği sanki belediyenin alt iştiraki gibi muamele görüyor.

0: Ve bu siyasetin dejenerasyonu açısından bambaşka bir aşama. Dolayısıyla bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren bir süreç değil. Bence Türkiye'de demokrasinin niteliğine de siyasetin yapısına da zarar veren bir şey. Çünkü bakın iktidar her ülkede var. Demokrasilerde de var, diktatörlüklerde de var. Ama demokrasilerde sadece muhalefet var ve az önce Tuğba Hanım çok güzel bir şey söyledi. Ne kadar muhalefetiniz sağlıklı olursa demokrasiniz de o kadar sağlıklı olur. İyiliklere destek olur, yanlış gördüğünü eleştirir, vatandaşın hayrına bir sonuç çıkar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu noktadan son derece uzaklaşmış. Dolayısıyla biz partinin artık giderek belediyenin alt iştiraki gibi yönetildiği Türk siyasetinde çok şahit olmadığımız anomalik bir durumla karşı karşıyayız. Bu bahsettiğimiz troll ağlarına aktılan paralar vesaire bunun bir doğrudan sonucu gibi görüyorum. Birincisi bu. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde kazandığı başarılardan sonra siyasette hakikatle bağını biraz kopardı gibi geliyor bana. Neyi kastediyorum? Özellikle bu belediyelere yönelik yolsuzluk meseleleri ortaya çıktıktan, ortaya saçıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetimi somut iddialara, nesnel gerçekliklere cevap üretmekten ziyade az önce Üstad çok güzel bir noktaya değindi, bir algı siyasetine başladılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında algıların, olguların yerine geçtiği, nesnel gerçeklikler yerine duyguların konuşulduğu bir siyaset yapma biçimi ortaya çıktı ki ben bunu post-truth siyaset olarak tanımlıyorum. Yani bir tamamen post-truth siyaset tarzıdır. Yani ortaya somut bir iddia atılıyor. Siz bu somut iddiayı konuşmak, cevaplamak yerine bırakın böyle bir mesuliyetiniz olması bir siyasetçi olarak tamamen odağı buradan kaydıracak bir takım argümanlar üretmek suretiyle kamuoyunu manipüle etmeye gayret ediyorsunuz ve olguların konuşulmasını engellemek için algılar üzerinden bir siyasal iklim oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu da Türkiye'de siyasetin hakikatle olan ilişkisini, Türkiye'nin karşısında duran meydan okumaları, yakıcı sorunları, tartışmasını maalesef engelliyor. Hatta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu gayya kuyusu Türkiye'ye de zarar veriyor. Bakın yani işte yani yanı başımıza inanılmaz bir savaş yaşadık. Yani bizim bugün bambaşka şeyleri tartışıyor olmamız lazım. Veya Türkiye'nin...
1: Ama yolsuzluk konuşuyoruz.
0: Ama maalesef ne yazık ki bunlarla kamuoyunu meşgul ediyorlar. Meselenin bence ikinci boyutu. Yani birincisi bu parti tüzel kişiliğinin giderek zarar görmesi ve CHP'nin adeta bir belediyenin alt iştirakine dönüşmesi. İkincisi de CHP siyaseti açısından hakikat siyasetinin yerini post-truth siyasetin alması. Karşımızdaki ikinci boyut bu. Üçüncüsü ise bunların sonucu olarak bu az önce üzerine konuştuğumuz bu Akçeli İşler, belirli troll ağlarının örgütlenmesi aslında hepsi birbiriyle ilişkili ama bir linç endüstrisi bence burada inşa ediliyor. Ve bu linç endüstrisi dönem dönem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, parti içindeki farklı hiziplerin sindirilmesi için kullanılıyor. Aynı zamanda bu linç endüstrisi genel yani toplumu, kamuoyunu manipüle etmek için de bence kullanılıyor. Şimdi bakın somutlaştıralım. Sayın Kılıçdaroğlu 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra aslında hançer ifadesini kullanarak burada net olarak ihanete uğradığını ortaya koydu. Ve parti içerisindeki belirli hiziplerin ve o hiziplerin temsilci isimlerin hukuki süreci başlatmasıyla işte biz o mutlak butlan sürecine evet, gelmiş olduk.
1: CHP'li delegeleri.
0: Evet, kendi iç delegeleri. Yani davacı CHP'li, davalı da CHP'li. Yani bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Ama Müsavat Dervişoğlu bugün diyor ki bunu CHP'nin iç siyaseti olarak konuşmak haksızlık olur. Bu Türkiye'nin sorunudur. CHP iç siyaseti değil.
0: Peki o zaman şunu sormak lazım Murat Bey. Bizi izleyenler açısından da şimdi bir eskiler der yani akıl var, mantık var, göz var, nizam var. Şimdi diyorlar ki efendim... Sayın Cumhurbaşkanımız işte Sayın Kılıçdaroğlu'yla anlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn ediyor gibi bir algı. Hı.
1: Kemal Bey'e sormuşlar cevap vermiş. Şimdi
0: evet, oluşturmaya çalışıyor. Peki yani şunu sormak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararından sonra o gün partiye ben Ankara'da yaşadığım için o gün çok böyle karmaşık bir gündü. 30'a yakın milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Gidip görüşmek istediler. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ifade etten ilk defa CHP milletvekilleri kendi parti genel merkezinden de alınmadı dedi, hatırlıyorsunuz. Yani şimdi Allah aşkına sormak lazım. Yani Cumhurbaşkanımız işini gücünü bıraktı. Tek tek 30 kişi aradı. Sen bugün şuraya yürü, sen şuradan arabaya bin, şurada buluşun. Ya bu akıl mantık alacak bir şey mi Murat?

0: hukukçu olmadığım için Tuğba Hanım'ın yanında hani bu konularda da ahkam kesmiş gibi olmuyor. Yani net bir bilgi var. Ya bununla ilgili ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Efendim bu Türkiye'nin meselesi. Efendim aktif pişmanlık gibi bir hukuki müesseseden yararlanan belediye başkanları, CHP'li belediye başkanlarının ifşaatları var. Efendim Cumhur İttifakı AK Parti bizim içimizi karıştırıyor. Ya şimdi bunu sürdüremezsiniz Murat Bey. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerden sonra yaşadığı güç zehirlenmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir çalkalanmaya sebep olmuyor. Maalesef Türkiye'nin de enerjisini tüketiyorlar bence. Yani Türkiye'nin meselesi derken bu anlamda bence Türkiye'nin evet, meselesi bizim enerjimizi tüketiyorlar.
1: Tükettiği için.
0: Diyerek sözümü noktalayayım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor şu anda. Onu konuşmalarından önemli bazı parçaları getirelim arkadaşlar. Biraz sesini açalım lütfen, stüdyoda daha iyi duyalım. Bir dinleyelim, konuşmaya devam edelim.
2: Şu soruyu sorayım size. Mutlak mutlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
3: Sizce ne olurdu?
2: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan, 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
3: Mesela kim?
2: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ama 1 milyon dağıtacağım deyip de 500 binini cebe atarsa bu ayrı bir şey. Soruşturma yeri buradan. Her belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı başında kendisi hakkında her an soruşturma açılacak bir organ olduğunu bilmeli. İtiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Bir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır. Demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Ve siz niye sormuyorsunuz? Arkadaş sen bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim. Şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu. Her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarının ismini vererek bunları gösterme diye söylemiştim. Bunlara dikkat
4: kaç,
2: et diye.
4: Kaç belediye başkanıydı Sayın Kılıçdaroğlu?
2: 4 belediye başkanının adını vermiştim.
4: Şu an kaç belediye başkanı?
2: 4 belediye başkanı.
4: Şu an ama...
2: Elimizdeki rapor öyleydi. Ve hepsi tespit ediliyor. Ne diyeceğiz buna şimdi? Siyasi mi diyeceğiz buna? Belediye başkanı kalkıp siyasi bir söylemde bulunsa, hapse atılsa kıyameti koparırız. Bu davaları tamamen kapatalım. Türkiye'de hiç yolsuzluk yoktur diyelim. Bütün hakimler taraflı olduğu için sadece CHP'ye yönelik bir operasyondur diyelim. Bu işi bitirelim. Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına?
1: Yani öyle şeyler söyledi ki Kemal Kılıçdaroğlu, hangisini size sorayım bilmiyorum ama gerçekten
5: zehir zemberek burada hukuki noktalar var.
1: Evet. Yani
5: benim de merak
1: bir
5: ettim.
1: Parti belediye başkanından git para iste derse git rüşvet al demiş olur.
6: Evet.
1: Özgür Özel bunu söyledi. Siz gazetecisiniz. Hangi biriniz bunu sordunuz? Niye hiçbiriniz Özgür Özel'e bunun neden böyle bir şey söyledi diye sormadınız diye? Bir de karşısındaki gazeteciler de sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir parti belediye başkanından git para topla der mi?
6: Şimdi tabii siyasi partilerin belirli harcamaları olan kurumlar. Yani bir dernek bile kursanız bir sürü harcaması oluyor bunun. Siyasi partilerin de böyle harcamaları var.
1: Ama
6: elbette.
1: Devlet bütçesinden para alıyor.
6: İşte ondan dolayı da devlet bütçesinden bir para alıyor bu
1: kimseye muhtaç olmasın
6: partiler.
1: Diye.
6: sağdan soldan çekiştirilmesin, kimsenin maşası olmasın diye devlet böyle bir güvence veriyor. Evet, sen demokratik ortamın sağlayıcısı olarak Türkiye'de de yani bir kesimin de oyunu alan, yani oy oranı onunla göre değişiyor çünkü.

0: çünkü. Oy da alıyorsan, görüştüğünü de ispat ediyorsan, vatandaşın temsilini desteklemek bakımından. Hı. Yani partiye o parayı keyfince dağıtsın diye de verilen bir para yok burada. Kendisine güvenip oy veren vatandaşın temsili bakımından daha güçlü temsil edilebilmesi için, doğru temsil edilebilmesi için, doğrudan temsil edilebilmesi için devletin bir bütçesi var siyasi partilere. Elbette bir de bağış hukuku var bu siyasi partilere.
1: O da yeni verilecek. Geldi zaten.
0: O da yeni geldi. Onun da bir sınırı var. Şu anki sınırı 634.210 lira gibi bir sınır.
1: Yani bir kişi bir partiye, evet, 634 bin TL'den daha fazla bir bağışta bulunamaz.
0: Evet, 634 bin 210 lira 94 kuruş. Böyle bir bağış sınırı var. Şimdi bir CHP'li veya herhangi bir belediye başkanı kendi cebinden anasının ak sütü gibi helal kazandığı, annenin teriyle kazandığı bir paradan kendi siyasi partisine bir bağış yapmak isteyebilir. Yapsın. Devlet bunun kuralını koymuş. Bu 634 bin küsur lira kadar yapıyorsa yap kardeşim.
1: Bir yıl içerisinde.
0: Sen yaptın diyelim ki. Bir yıl içerisinde. Sen yaptın. Tamam, daha mı fazla yapmak istiyorsun? Eşin adına da yap. Oğlun adına da yap. Gelirin adına da yap. Çocuğun adına da yap. Yani kanunu dolanmak istersen bunun çaresi var. Ama bu o kadar büyük meblağlar burada söz konusu ki. Bu garibim 634 bin lira.
2: Sülaleyi toplasan olmuyor.
0: Aynen öyle. Bu garibim 634 bin lira bunların
1: Antalya
0: işini kavuğuna yetmez.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. Bir milyon gönderdim. 1,5 milyon dolar gönderdim. Eurolar gönderdim.
0: Evet.
1: Şimdi ben rakamları hatırlayamıyorum. İşte, artık şey yapamıyorum. Milyonlarca dolardan, eurodan bahsediyorum.
0: Aynen öyle. İşte konuyu oraya getirecektim. Sen yani bu bağış mekanizmasının içerisinde gelinini de katsan, kocanı da katsan, kaynananı da katsan, bu istenen rakamlara çıkamıyorsun. Hı. Çıkamadığın için de mecburen böyle işte rüşvet veriyorsun, suç işliyorsun. Devlet de
1: ensene düşüyor. Rüşveti topluyorsun aslında.
0: Topluyorsun, evet,
1: yani
0: aynen öyle.
1: Yani belediye başkanı gidiyor, kendisiyle iş yapan müteahhitler.
0: Evet. Bunu çok iyi biliyoruz Türkiye'de topluyor. Bu rüşvet çarkının nasıl döndüğünü. Gidin, bizim de müvekkillerimiz var, müteahhit olanlar. Kapıda bizim dosyamız bekliyor avukat hanım diyor. Belediye filan belediyede diyor. Herhangi bir belediye, ben burada CHP'li belediyeleri de suçlamıyorum. Bekliyor diyor. Şu kadar diyor. Olmazsa diyor bizim dosyamız bekliyor diyor. Ne yapalım diyor. Biz de işimiz gitsin diyor. İki daireyi diyor onlara vermiş gibi düşünüyoruz diyor mesela. Böyle bir piyasası olmuş artık bu özellikle inşaat sektöründe. Bunu herkes kabulleniyor. Yoksa işim ilerlemeyecek diyor. Ama bunun yani hiçbir parti açısından bu kabul edilemez ama bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem de hiç Türkiye'de denk gelmemişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne vatandaş,
1: çok CHP'li belediyemiz olmamış.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne vatandaş bir güven verdi. Belediye seçimlerinde CHP'ye bir yetki verdi. Belediyeleri kazandılar diye. Yani kardeşim siz vatandaşın verdiği bu yetkiyi niye böyle kötüye kullanıyorsunuz? Hizmete kullansalardı zaten ne olacaktı? Vatandaş bunun da karşılığını verecek de. Evet, CHP'nin kilit bir ideolojik seçmeni vardır. Kimin başında olursa olsun, işte İzmir örneğinde gördüğümüz gibi ona verecek bir seçmen tarzı vardır. Ama bir yandan da pragmatik davranan bir seçmen tarzı
1: hizmet
0: da var.
1: Hizmet almak isteyen insan.
0: Ama gel gelelim, tabii hizmet almak isteyen insan, ama gel gelelim CHP'li İzmir Belediye Başkanı bile CHP'den istifa etti. Yani CHP'nin kalesi İzmir bence yıkılmış oldu. Sonuçta Sayın Özel'in yeni parti kurma iddiaları, söylemlerinin, iddia demeyelim kendisi söyledi, söylemlerinin arkasından CHP'den istifa etti belediye başkanı. Yani dolayısıyla orada bir CHP'nin kalesi söylemi bile artık İzmir için bile tartışılır hale geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani vatandaş her ne kadar ideolojik olursa olsun, ne olursa olsun bu yaklaşımı da kabul etmiyor. Yani siz Halk TV'den veya herhangi bir televizyon kanalından milyonlarca lira da verseniz, Türkiye'den nefret ettirme söylemleri de yapsanız, işte gençleri özellikle bu ülkeden soğutma politikası da izlemeye çalışsanız artık onun takdiri milleti. Bu iş bu kadar kolay değil. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben şimdi bugünkü şeylerini, önceki günkü şeylerini burada okudum. Önce paragrafı okudum üstten kime söylediğimi. Ulan baktım bunu Cumhurbaşkanım söylemiş mi acaba dedi. Bir baktım Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Ya öyle bir sürece geldi ki her zahmette de bir rahmet var. Her fitnede de bir hayır var ya. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız gibi Türkiye'nin bekasını, dış siyasetini düşünen bir siyasetçi haline gelmiş. Yani birazcık da bu fitnenin, bu olumsuzluğun, bu kepazeliğin olumlu yönlerine bakalım. Bir mesaj yayınlamış Sayın Kılıçdaroğlu kendi şeyi delegelerine, Cumhuriyet Halk Partililere. Yani böyle kucaklayıcı, böyle bağlayıcı, hakikaten dedeliğin hakkını veren bir mesaj Sayın Kılıçdaroğlu daha önce vermemişti. Demek ki bazen de Bir musibet olur. Bin nasihatten evladır. Yani atalarımız her şeyi doğru söylemiş. Yani her şeyde çıkıyor kardeşim yani. Baksanıza bu Kılıçdaroğlu'nun mesajı olduğuna inanamayacağım. Özellikle dış siyasetine ilişkin, dış politikaya ilişkin. Dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil. Bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Ya bakar mısınız? Bakar mısınız Türkiye siyasetinin Erdoğanlaşma şeyine, temayülüne? Yani Sayın Kılıçdaroğlu bile bu şeye gelip bir bütünlük mesajı verebilecek hale geldi.
1: Bir kısmını bunu Cumhurbaşkanımız söyledi o sözlerin bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor. Yani diyor ki, Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin Osmanlı hinterlandındaki tüm coğrafyalara elin uzaması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şu andaki konuşmasında çok inanılmaz şeyler söyledi.
0: Evet.
1: Dört belediye başkanının Serkan Kılıç'ı ben ismini verdim. Özgür Özel'e gittim, dedim ki bak bu adamları aday gösterme. Bu adamlar tekinsiz adamlar. Bu adamlar şaibeli adamlar dedim. Beni dinlemedi. Şimdi onlar içeride diyor. İsmini vermiyor gerçi ama. Karşısındaki kişi soruyor ama dört kişi kaç kişi kaç kişi diye soruyor yani. Hani çok sayıda kişi tutuklandığı için. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben o esnada dört kişinin ismini biliyordum. Yani daha fazlasını bilseydim, bunları da bilseydim, bunları da söylerdim demeye çalışıyor. Açıkça uyardığını ifade ediyor Özgür Özel'i. Ve dikkat alınmadığını söylüyor.
2: Ya almazlar tabii, onların başka bir hesabı vardı işte. Yani burada Özgür Özel'e yapmış uyarıyı. Kararı veren Özgür Özel mi? Kararı veren İmamoğlu. Kılıçdaroğlu yine adres hatası yapmış. Yani Kılıçdaroğlu'nun vardır böyle arızaları. Yani hani gitmiş derdini mübaşire anlatmış. Ya Özgür Özel'in ne yetkisi var orada canım? Özgür Özel orada CEO. Şey
1: kimin
2: yani
1: CEO'su?
2: Genel müdür, CEO, atanmış bürokrat şeyin İmamoğlu'nun, oranın patronu İmamoğlu. Para kimde? Para İmamoğlu'nda. Şimdi bu iş bir havuz problemi. Yani CHP medyası ve sosyal medyası dediğimiz büyük, güçlü ve etkili bir havuz var. Bir İmamoğlu CHP medya ve sosyal medya havuzunu 2 saatte doldurursa iki Kılıçdaroğlu kaç saatte boşaltır tarzı bir havuz problemi söz konusu şu an. Bu evet, o yayına katılan gazeteciler, sosyal medyadan baktım, çok sert tavırlar sergilemişler Kılıçdaroğlu'na. Yani ters yapmışlar böyle. Yani bir genel başkana sergilenmeyecek, bir genel başkana karşı sergilenmeyecek tavırlar sergilemişler gazeteciler.
1: Tabii orada aşağılamaya çalışıyorlar.
2: Aşağılamaya çalışmışlar kendi... ama yok, o bir tabii... şey o. O bir gösteri o. Tabii. O şimdi İmamoğlu seyrediyor ya.
1: Çok öfkelenebilir.
2: Hayır, şimdi İmamoğlu'na şeyi gösteriyorlar. Bak yani biz aldığımız paranın hakkını veriyoruz. Kılıçdaroğlu'na saldırıyoruz. Geçsinler o işi. Hayır. Bu yayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etme. Gel senle de masaya oturalım. Pazarlığımızı yapalım. Seninle devam edebiliriz yayını. Ha. Geçin gerisini. Tabii.
1: Pazarlık yani.
2: Şimdi bir taraftan paranın kaynağı olan patronun gözünü boyama, cezaevindeki Silivri'deki odasından onun gözünü boyama tavırları, tiyatral tavırlar, ama öbür taraftan yayın bittikten sonra o televizyonda, odada işte oturulup konuşulacak yani. Hani bir yayın daha yapalım işte Halk TV'de yapsın, öbürkü de yapsın, yavaş yavaş sindire sindire.
1: Bunlar bedava mı yayınlar? Kemal Kılıçdaroğlu
2: yok, bu
1: alacak.
2: Daha CHP'nin önceki daha önce verdiği paralara sayılıyorlar. Hayır, şöyle olabilir şimdi. Kılıçdaroğlu demiştir ki her ay size biz düzenli para veriyor muyuz kardeşim? Hı. Kesebilirim de bu parayı, kesmeyebilirim de. Hı. Şimdi adamlar diyorlar ki ya arkadaş biz parayı bu İmamoğlu Özgür Özel ekibinden aldık.
1: Bunlar da içeride şimdi.
2: Bunlar da şimdi içeride. Ama o ekipte hala para var. Yani o havuz, büyük havuz, çok büyük paralardan söz ediliyor. Şimdi o havuzun tam anlamıyla patlaması için İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen 2 ya da 3 milletvekili var. Onlarla ilgili dokunulmazlık fezlekeleri geldi. Onların dokunulmazlıklarının kalkması gerekiyor. İmamoğlu Suç Örgütü davasında isimleri geçen. Ve o meşhur avukatlık bürosunda operasyonu önceden haber aldık. Paralar... milletvekillerinde toplansın ifadesi var ya dosyada. Görmüşsünüzdür. Hatırladın mı Murat onu? Heh. Orası kritik bir yer işte. Bu böyle aşama aşama gidiyor bu iş. Aşama aşama gidiyor. Yani şimdi bütün herkes bakacak diyecek ki aa Kılıçdaroğlu'na saldırdılar işte sözcüye, onu parçalamak için çıkardılar efendim falan filan, boş. Şimdi Kılıçdaroğlu hepsinin ağzının payını veriyor, fırçalıyor. Siz diyor ya adam rüşvetin itirafında bulunuyor, bir genel başkan. Ha çıkıp gazetecisiniz ya, niye sormuyorsunuz bunu? Hayırdır diyor. Ne var aranızda? Bak bunlar yansıyor ekrana. İlk defa her gün aynı doza, aynı doz zehire maruz kalan malum kitle, tamam mı?
1: Şok mu yaşıyor şu
2: kitle, anda? Hayır, başka bir gıda alıyor şu an. Hı-hı. Ona başka bir serum veriliyor ama görüntü farklı. Güya Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyorlar. Tamam, orayı bir geç, o işin görüntü tarafı. Bunun bir adım sonrası olur, birkaç adım sonrası olur. Sonra bakarsın hiç tahmin etmediğin kişiler CHP'nin içerisinde kol kola girerler, can ciğer kuzu sarması olurlar. Dersin ki vay be, vay arkadaş. Ne oldu ya, dün birbirinizi öldürüyordunuz, gırtlaklıyordunuz. Bugün niye bu böyle oldu diye şaşırır kalırsın. O sebeple görüntüye aldanmayacaksın. Şimdi acaba Özgür Özel, İmamoğlu, yani Kılıçdaroğlu'nun bu ekrana çıkarılmasından memnun mudur? Kılıçdaroğlu'nun çıkıp ben bu dört tane isim rüşvetçi, bunları belediye başkanı yapma dedim, İnadına yaptılar hepsi hapiste demesinden memnun mudurlar sence? Memnun olma ihtimalleri var mı? Daha kim bilir neler söyleyecek? Daha bir sürü ifadesi var. Yani bunları ilk defa duyuyor o seyirci. Şimdi o seyirciye göre durum neydi biliyor musun? Bunlar tertemiz insanlar, hiç suçları yok, para, pul, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, böyle durumları yok. Bunları siyasi iktidar aldı, hepsini hapse kapattı. Konu budur. Başka hiçbir şey konuşulmuyor çünkü o kanallarda. Yani bir Allah'ın kuru da çıkıp ya arkadaş bu iş nedir ya demiyor yani, bu tamam yani eyvallah. Hani dediğiniz gibi olsun da para nerede? Yani para nerede yani? Bu para nerede diye soran yok. Anlatabiliyor muyum? İlk defa o ekranda böyle bir şey konuşuluyor. Bu bir kırılma anıdır. Önemli bir kırılma anıdır. Arkasının geleceğine işarettir. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de o kanallarda çıkmaya ve konuşmaya başlayacağına işaret.
1: Bütün bu işaretlerden sonra Özgür Özel'in kurmayı hedeflediği parti gerçekten
2: vallahi
1: de CHP'yi
2: mezara gibi. Bu neye işaret biliyor musun? Bunlar bence şöyle bir düşünce içerisinde olabilirler. Sırtlarını dayadıkları isimlerle ilgili dokunulmazlık dosyaları geldi meclise.
1: Evet.
2: Yani şu an için kim ne diyor bilmiyorum. Yani Özgür Özel dahil. İmamoğlu'nun kasaları olarak bilinen milletvekilleri dahil. Bunların dokunulmazlıkları kalkar mı? Bunlar o yargı süreçlerinde hesap verme noktasına gelirler
1: Kemal
2: mi?
1: Kemal Bey dedi ki eğer benimle alakalı böyle iddia olsaydı ben dokunulmazlığım kaldırılmasını isterdim. Evet, isterdim. Bu Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin bu dokunulmazlık dosyasıyla
2: evet
1: alakalı.
2: Evet diyeceğini gösteriyor.
1: Evet.
2: Şimdi bunların dokunulmazlıkları kalktığı anda, bunlar hesap verme noktasına geldikleri anda film değişir. Yani CHP medyası da o havuzu artık dolduracak yeni isimlerle yürümeyi tercih edecektir. Ne yapacak? Oturup yani 400 yıl İmamoğlu'nun yasını mı tutacak bu arkadaşlar? Güzel muhitlerde, güzel evlerde, güzel hayatlar yaşayan gazeteci görünümlü arkadaşlarımız. Yani bunların bir hayat standardı var. Tamam. Yani bir akışın devam etmesi lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nu ekrana çıkarmalarından yani biz yani anlaşalım, beraber yürüyelim olabilir.
1: Bu bir pazarlık.
2: Bir idi. Evet, bir açtılar. Pazarlığın kapısını açtılar. Öyle algılıyorum belki. Ama asıl kritik nokta Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin İmamoğlu'na bağlı milletvekillerinin, ya yani birebir ona çok yakın artık kasası diyoruz yani. Hı hı. O isimlerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmaması çok kritik bir mesele.
1: Çok ben, yakında fezleke mecliste şu anda.
2: Tahminimi söyleyeyim.
1: Evet.

0: Bu dokunulmazlıklar kalkar bence. Bu dokunulmazlıkların kalkması lazım. Zira ya hem mutlak butlan davası hem İmamoğlu suç örgütü davası. Şimdi bu mutlak butlan davasında da şimdi diyorsun ki burada bir hırsızlık var. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını çalmışlar. Hırsızlık var, suç var. Kardeşim burada suç varsa suçlu nerede? Suç varsa suçlu da var. Suç varsa suçluyu da göster o zaman, suçlunun cezası nedir? Suç var, suçlu yok. Böyle bir şey olmaz. Efendim oradan paralar toplanmış, buradan paralar toplanmış. Onlarla koskoca bir parti satın alınmış, parayla ele geçirilmiş. Ben demiyorum ki bunu. Mahkeme diyor.
1: Kemal Bey de diyor.
0: Ya partinin resmen genel başkanı da söylüyor.
1: Milli güvenlik sorunu diyor.
0: Milli güvenlik sorunu diyor. Arkadaş o
1: bu
0: zaman...
1: Bu partiyi çalanlar neler çalmazdı?
0: Ya tamam abi, parti çalındı da çalan kim? Çalan nerede? Yani çalanı çıkar, sorgula, hesap sor. O zaman eğer bu olmayacaksa mantık çöker. Yani şimdi benim hukuk anlayışımla, şimdi Tuğba Hocam'a da hep söylüyorum, teknik hukuk...
1: Yani fiil var, fail yok.
0: Hayır,
1: ortada.
0: Teknik hukuk çoğu zaman çelişiyor. Benim kafama yatmıyor bazı meseleler.
1: İşte yani, ama dokunulmazlık meselesi var.
0: Şimdi işte dokunulmazlığın o yüzden kalkması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Bir kalksın, çıksın yargının önüne söylesinler.
0: Ya koskoca parti çalınmış diyor mahkeme ya. Mutlak butlan, yok şudur budur, hukuki terimler. Benim anladığım Türkçesi, ben sokaktaki vatandaş olarak, adamın genel başkanlığını çalmışlar. Sağdan soldan belediyelerden, iş adamlarından rüşvet toplayıp öyle böyle paralarla pavyon masalarında basmışlar parayı, adamın genel başkanlığını çalmışlar. Kimler çalmış? Hırsızlar. Nerede bu hırsızlar? Yok. Yani benim hukuk anlayışıma uymuyor bu.
1: Anladım.
0: Uymuyor. O sebeple bu, ben dokunulmazlıkların kalkacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam verdiği mesajların buna işaret olduğunu düşünüyorum. Ve sadece partide değil, periferisinde de CHP'nin etki alanında da CHP'nin etkilediği alanlarda da Kılıçdaroğlu'na yöneliş başlayabilir.
1: Teveccüh başladı. Hocam 3 dakikamız kaldı ama son sözü size vermek istiyorum. Buyurun.
2: Eyvallah. Yani tabii hem Tuğba Hanım hem Serkan Üstad'ım detaylı açıkladılar. Yani bu hamur daha çok su götürür gibi görünüyor. Buradan bir uzlaşma çıkar mı? Ben açıkçası o konuda çok umutlu
1: yani
2: değilim.
1: Yani CHP'nin içerisinde bir uzlaşma yani hani, artık imkansız
2: yok,
1: gibi görünüyor. Yani
2: evet, mümkün değil. Burada varoluşsal olarak artık.
1: Çünkü hesap soran bir Kılıçdaroğlu var.
2: Hem Sayın Kılıçdaroğlu burada hesap soruyor, hem de Sayın Özel tarafı burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kesin surette reddediyorlar. Dolayısıyla tarafların ajandalarına baktığınızda arada kapanmayacak muazzam bir uçurum var. Dolayısıyla bunun bir ayrışmaya gitmesi son derece kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. İşte İzmir'deki bu istifa süreci Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bence bunun tezahürlerinden, yansımalarından bir tanesi. Tabii az önce üstadın ifade ettiği nokta önemli. Yani ilk defa bu az önce ifade ettiğim algı siyasetine maruz kalan işte o kitle farklı bir ses duyuyor, farklı bir argüman duyuyor, farklı bir yaklaşım görüyor. Bunu ne kadar dinlerler, dinlemezler göreceğiz ama Sayın Kılıçdaroğlu da en azından bugün ilk kez çıktı. Bu kadar uzun bir programda kendi derdini anlattı. Bunun ben bir girizgah olduğunu düşünüyorum. Eğer kendisine yönelik saldırılar bu hızla devam ederse, bu linç endüstrisi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu saldırılarını sürdürse ben onun da giderek dozajı artıracağı kanaatindeyim. Yani o da boş durmayacaktır. Çünkü az önce de söylemiştim. İlk günden itibaren bir hançer metaforu üzerinden.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bugün açık açık söylüyor yani. Karşılığında muhakkak Özgür Özel cephesi buna cevap verecektir.
2: Mutlaka verecektir. Bir de şöyle bir şey var Murat Bey. Yani Kılıçdaroğlu CHP'nin tırnak içinde yerel seçimlerde kazandığı başarıyı bu değişimci kanadın kendisine mal etmesini de hazmedemiyor benim gördüğüm. Yani burada aslında bu benim başarım diyor. Siz geldiniz, bu benim başarımı adeta kendi başarınız gibi lanse ettiniz. Bunun üzerinden CHP tabanını manipüle ettiniz diyor. Ben buna müsaade etmeyeceğim diyor. Yani aslında bu pastada benim de bir payım var. Mesajını veriyor. Ancak dediğim gibi aradaki uçurum son derece muazzam. Zaten Türk siyasal hayatında Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir hizip partisi olmuş. Yani tek parti döneminden beri bu böyledir zaten. Ve
1: bölüne bölüne.
2: Küçülen mi diyelim artık? Bir partidir.
1: Evet, son cümlenizi alayım, bitti.
0: Benim son cümlemi söyledim ben.
1: Son cümleni söyledi. Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarına sağlık Nuri Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Son sözü Serkan Fıçıcı söylediği için bunun üzerine artık söz söylemeye gerek yok sanırım. Efendim gazetecilik son derece ahlakla yapılması gereken bir meslek. Gazetecilik mesleğinin namusunu koruyan ve onu ayağa kaldıran herkese buradan selamlarımızı iletiyoruz. Gazetecilik ahlakını, gazetecilik mesleğin onurunu kirletenlere, onları bir para metanın konusu haline getirenlere, onları bir siyasi partinin kalem şörlüğüne mesabesine düşürerek bunun ayaklara düşürenlere de ifşa oldukları için, artık kamuoyunun önünde ifşa oldukları için aslında son derece önemli tarihi bir günde yaşadığımızda ifade etmiş oluyoruz. Parayı veren kişi, parayı veren kurum bunları parayla beslediklerini ifade etmiş oldu. O açıdan gazetecilik namusunun, ahlakının, etiğinin ne olduğunu da bir kez daha bu ekranlardan, bütün Türkiye ekranlarından görmüş olduk. Efendim esas meseleden hayırlı geceler. Haftaya yeniden buluşmak üzere.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten bu yana partide yaşanan krizleri ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini nasıl anlattığını da, bu krizleri nasıl yorumladığını da web sayfasında koyduğu tarihçi üzerinden mukayese edeceğiz. Kiminle? Çok kıymetli hocamız Ahmet Demirel'le. Bu arada daha önce bu kitaplar üzerine yayın yapmıştık ama konumuz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımadan, bilmeden, okumadan Türkiye tarihini de okumak mümkün olmadığı için tekrar tanıtıyorum bu eserleri. Birinci Meclis'te Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından bu konusundaki tek çalışma. Bu ilk tek çalışma ve hala üstüne daha ileri gitmiş bir çalışma yok. Yine tek partinin iktidarı, Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946. Bir de tek parti vardı galiba.
1: Tek partinin yükselişi
0: onu
1: var.
0: Onu yanımda getirmemişim. O da iletişim yayınlarından.
1: Hepsi genel olarak evet. İletişimden çıkıyor kitaplar.
0: Ama en çok galiba şuraları ve bir sonrakini okusak sonraki tarihi okumamız kolaylaşır gibi gözüküyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Okur olarak söylüyorum hocam. Onun dışında tabii haddimiz değil biz değerlendirmede bulunmak.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle başlayayım. Şimdi Atatürk döneminde iki kez başka partiler görüyoruz. Daha doğrusu başka partiler de var ama onlar çok çabuk silinip gidiyorlar tarih. De silindiler gittiler. Ama bildiğimiz iki tecrübe var. Serbest Fırka tecrübesi ve ondan evvel Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kriz gibi mi değerlendirmek lazım nasıl bilmiyorum ama yine de kendisiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor galiba değil mi Serbest Fırka'da? Nasıl değerlendirirsiniz böyle geçmişten başlarsak, ilk günden başlarsak?
1: Şimdi önce kuruluşun 9 Eylül 1923 olduğunu
0: hatırlayalım.
1: 9 Eylül'de aslında fiilen kuruldu tarih değil bu tarih. Hatta dilekçeyi de daha sonra verecektir İçişleri Bakanlığı'na ama 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu gibi sembolik bir anlamı var. Özellikle seçilmiş bir gün o tarih. Onun dışında gene partinin Sivas Kongresi'ni ilk kongresi olarak kabul etmesi, 1927'de yaptığı gerçekteki ilk kongresini ise ikinci kongre kabul etmesi, aynı zamanda milli mücadele dönemine de bir sahip çıkma. Yani milli mücadeleyi biz yaptık, milli mücadelenin arkasından işte Eylül'de partiyi kurduk, Ekim ayında da Cumhuriyet'i ilan ettik 1923'te.
0: Yani aslında bir tarih yazımı da söz konusu değil mi?
1: Evet, yani sonradan da bu önemli tarihleri partinin içerisindeki önemli tarihler olarak lanse ederek parti aslında kendisini böyle devletin kurucusu, ki doğrudur bu. Devleti kuran parti aynı zamanda işte Cumhuriyet'in kurulması ve buna ek olarak tabii Sivas Kongresi'ni de birinci kongre kabul ederek bütün milli mücadeleyi yapan parti gibi gösterme gibi bir tarafı var ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulacaktır parti malum 1923'te. Ama o kadroların, yani birinci meclisteki birinci grubun, o gösterdiğiniz kitaptaki birinci grubun devamı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'yla da bu bağlantıyı kurmak doğru tabii ki. Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım, o sizin sorduğu soruya hemen geleceğim. Atatürk ilk genel başkan ve genel başkanlık döneminde herhangi bir meydan okuma ya da yerine başka birisinin küçücük de olsa bir başkan olma ihtimali hiç olmadı. Yani ölümüne kadar, 10 Kasım 1938'e kadar tartışmasız genel başkandır. Bu da işte 15 seneyi biraz geçen bir süre boyunca herhangi bir şekilde bir meydan okumayla ya da bir alternatifin ortaya çıkarak kendisini böyle ne bileyim zorlayacak bir duruma getiren bir girişim olmadı parti içinde. Dolayısıyla kurucu ve karizmatik lideriydi partinin. Şimdi sizin verdiğiniz iki parti örneğinin geldiği zaman bunları parti içi mücadeleden çok konjonktür içerisinde ortaya çıkan gelişmeler olarak algılamak gerekir. Yani birincisi Terakkiperver 1924'ün sonbaharında kuruluyor. Haziran ayında da 1925'inde, Haziran ayında 6 ay sonra kapatılacak bu parti.
0: İlerici Cumhuriyet Partisi.
1: Evet, adı yani Terakkiperver dediğiniz gibi ilerici anlamına geliyor. Cumhuriyetli Cumhuriyet, hatta daha da ilginç bir nokta. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak andığımız parti ilk kuruluşu Halk Fırkası'dır. İlk adı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulunca Cumhuriyet kelimesini muhalefet partisine kaptırmamak için kendi adına ekliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek. Yani dolayısıyla bu Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan siz ben söyler söylemez ilerici parti dediniz. İlericilik oradan geliyor. Partinin isminde var zaten. İlerici Cumhuriyet Partisi. Ama adında Cumhuriyet kelimesinin olması iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmesine neden olmuştur. Şimdi bu parti daha önceki programlarda çok konuştuk. Esas itibariyle Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları, onun dışında mesela Rauf Orbay gibi dönemin ilk başbakanı, seçimle gelen ilk başbakanı gibi ilk meclis döneminin 1922'de gibi ilk Kurtuluş Savaşı'nın A kadrosu içerisinde yer alan insanlar. Bu kişiler 1923 seçiminden sonra kendilerinin ikinci plana itildiğini düşünüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi etrafında yeni bir kadro oluşturduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin devre dışı bırakıldıkları şeklinde bir düşünceye kapılıyorlar. Ve bunu parti içi mücadeleyle herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansları da olmadığı için Atatürk'e karşı partiden kopmayı ve karşısına yeni bir parti kurmayı tercih ediyorlar. Bu parti gene bildiğiniz gibi Said İsyanı çıkarttıktan sonra Takdirüskün Kanunu diye bir kanun çıkacak 4 Mart 1925'te. Bu kanun hükümete istediği örgütü ve aynı zamanda istediği medya kuruluşunu herhangi bir hukuk kararı olmadan kapatma yetkisi verecek. Ve bu kanuna dayanarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak 1925'in Haziran ayında. Yani bunu parti içi bir mücadeleden çok parti içinde kendine dışlandığını düşünen insanların partiden ayrılmaları, yeni bir parti denemeleri ve o partinin iktidar tarafından bir süre sonra kapatılması gibi ama bir olay düşünmek lazım.
0: Nüanse bir fikir ayrılığı da söz konusu herhalde değil mi aralarında? Yani
1: aralarındaki fikir ayrılığı
0: ele alma biçiminde.
1: Belki yani belkiden ziyade şunu söylemek lazım. Yani Terakkiperver şimdi Atatürk'ün reform yöntemi biliyorsunuz böyle tepeden inme ani bir biçimde ve hızla yapmak şeklindedir. Yani devrimci yapısı da oradan geliyor. Mesela İttihat Terakki bile öyle değildi. Yani İttihat Terakki döneminde mesela bir saatleşir. Saatin Alaturka saat bir tarafta, Alafranga saat bir taraftadır. Yani fakat şeyde Alaturka saat birdenbire yok olur. Yerine sadece Alafranga saat konulur oraya. Yani eskiyi tamamen silip yerine başka bir şey getirmek şeklinde.
0: Evet, onu belki...
1: Ve bunu hızlı yaptığı için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensupları da diyorlar ki yani bu kadar hızlı yapılması toplumda yankı bulması, yerleşmesi açısından sorun yaratabilir. Dolayısıyla bunların biraz daha tedrici, yavaş yavaş ve halka benimseterek yapılması gerekir. Yani
0: bu yoksa insanlar, devrimlerle sorunları
1: tabii ki yok. Bu insanların cumhuriyette de bir sorunu yok. Yani onun dışında devrimlerle de bir sorunu yok. Ama yöntem açısından karşı çıkıyorlar çok hızlı yapıldığına dair. Bir de bazı işlerin zamansız yapıldığı şeklinde düşünceleri var. Mesela cumhuriyetin ilan edilişinde bu kişiler İstanbul'dalar. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak olan kişilerin hiçbiri Ankara'da değil. Ve haberleri yok. Yani Cumhuriyet'ten haberleri var tabii. Bir gün Cumhuriyet ilan edilecek ama ne gün konusunu bilmiyorlar. Yani bizim tamamen her şeyin dışına itildiğimiz şeklinde bir durum oluştu demeye başlıyorlar ve bunun sonucunda partiden kopacaklar. Yani alternatif çünkü Atatürk'e karşı muhalefet yapmaları lazım parti içinde ve bunun başarıya ulaşma şansı çok düşük.
0: Ama
1: yani isimler önemli gerçi. Kazım Karabekir yani bugün mesela Türkiye'de hala karşılık bulan isimler bunlar. Ali Fuat Cebesoy ya Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığı yapmış sonra Moskova'ya büyükelçi olmuş işte Rauf Orbay Atatürk'le birlikte Samsun'a ilk çıkanlardan ve arkadan başbakan bakan olacak. Şimdi, yani önemli isimler.
0: Bugünden bakınca belki bu işte radikal tak tak tak yapma ve tedrici arasındaki tartışmayı anlayamayabilir bilhassa genç kuşak, ama biz de farkında değildik açıkçası. Bir gün ben yazarken değişiklikleri bir A4 kağıdını sadece, yani isimleri yapılan değişikliklerin kaplayınca, mesela paradan sıfır atılması, işte Avrupa'da euroya geçiş, onun bile insan hayatında normal, yani çok basit gibi gözüken bir şeyin bile neye yol açtığını düşününce, bütün o değişim gerçekten çok süratli ve çok yıkıcı bir
1: yani
0: ölçüde.
1: Bir süre içinde çok şey değişebiliyor. Yani dolayısıyla bunların...
0: Yani insanın ona şey yapması...
1: Mesela alışma süreci falan gibi. Mesela yazıya geçişte yapıldı. Çok zor. Bir süre bir şey yapıldı deneme, ama o döneme de kısa bir süreydi.
0: Sonuçta böyle bir görüş ayrılığı var bu konuda.
1: Görüş ayrılığının temelinde bunlar var. Ve ama... bir başka noktada tabii Terakkipeyver Cumhuriyet Fırkası içerisindeki bir takım insanların özellikle halifelik konusunda Mustafa Kemal Paşa'yı dengeleyecek bir kurum olduğu şeklinde düşünce de var, ama şöyle tabii yani siyasi bir lider olarak değil. Yani dini bir lider olarak halifelik kalırsa bir hem İslam dünyasında...
0: Siyasi bir güç olarak düşünüyorlar aynı zamanda bunu.
1: Siyasi güç olarak şöyle, yani siyasi yetkisi olmasın ama... Dünya çapında tabii İslam dünyası üzerinde bir önemli bir egemenlik açısından, yani önemli bir kurum olarak İslam dünyasındaki birliktelik açısından faydası olabilir, ama öteki taraftan yani bir dini lider olarak, prestijli bir dini lider olarak böyle tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şey yapması, bütün yetkileri tek başına alması, yani bu kontrol denge mekanizmalarının ortadan kalkması falan karşısında bir denge belki olabilir diye bir düşüncesi var bazılarının.
0: Sonra bazılarının ama irtica sebebiyle, irtica suçlamasıyla evet. Kapalı.
1: Yani orada da ama şeydir, yani ilginç bir şekilde, yani mesela kapatıldığı dönemde anayasada devletin dini İslam'dır yazıyor. 1923'te gelmiş o cumhuriyet ilan edilirken, 28'de kaldırılacağına göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası faaliyetteyken devletin dini İslam'dır diye bir madde var. Buna karşı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında devlet partimiz bütün dinlere hürmetkardır, saygılıdır diye bir madde var. Yani dini siyasete alet etmek olarak yorumlanan madde, partinin dinler arasında eşit mesafede olduğunu programına koymuş olması. Yani bunun ne kadar dini siyasete alet etmek olduğu biraz bugünden bakınca şüpheli olabilir.
0: Laik motivasyonu şey, alet etmek gibi oluyor galiba. Ama onlarca şey. Yıl göreceğiz galiba. Hatta şeyde de görüyoruz onu. Birinci meclisteki muhalefetin suçlanmasında da
1: evet.
0: Etkili bir dil. Ve
1: etkili bir dil, ama oradakinde mesela bu tür bir şey yok ikinci grubun programında.
0: Hayır, öyle yok ama işte
1: ama sonra senelerce tabii.
0: Mürteci diye.
1: Senelerce öyle yaftalandı tabii ki.
0: Evet, ve diğerleri de. Evet. Üstelik yani bir taraftan da bakınca Cumhuriyet'i kuran kadro bunlar. Bir yan söylüyorsunuz işte
1: tabii,
0: görüş ayrılıkları da yok.
1: Birlikte kuran yani mesela bu ikinci grup dediğimizde
0: silah olarak kullanılan bir şey herhalde.
1: Herhalde, çünkü orada mesela ikinci grubun liderlerinden birisi Hüseyin Avni Ulaş'tır. Hüseyin Avni Ulaş mecliste Atatürk meclis başkanı iken meclis birinci başkan vekilidir. Yani Atatürk'ün yardımcısı aynı zamanda meclisi yönetiminde. Yani dolayısıyla bu iş insanlar böyle başka bir dünyadan gelmiş ya da uzaydan gelmiş falan insanlar değil. Yani beraber milli mücadele yaptıkları kadrolar.
0: Evet.
1: Yani İsmet İnönü mesela 73'te bir sözü var. 70'te pardon. Birinci meclisin 50. yıl dönümü meselesi vesilesiyle yaptığı bir konuşma, orada şey der. Yani birinci meclisteki milletvekillerinin ruh halini anlamak bugünden bakınca biraz zordur der. Ama o baktığımız zaman onlara tamamı şeydi. Yani iyi niyetli insanlardı ve hepsi yani bu ülke için çalışmış insanlardı. İşte yani A'sından Z'sine kadar hepsini işte rahmetli anlıyorum falan
0: yani
1: dedi.
0: Yani o etiketleri
1: şey yapar. Evet, o etiketleri de yıkar yani yıkar. Ölümüne söylüyor. Yaklaşmış evet. İsmet İnönü.
0: Peki serbest fırka o Atatürk'ün yani orada partinin kurulmasında değil ama çünkü Atatürk'ün himayesinde, isteğiyle ve denetiminde kuruluyor. Fakat parti olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi neyle karşılaşıyor?
1: Evet, şimdi o da ilginç bir şey. Şimdi bir kere konjonktürel olarak işte kaldığımız yerde belki bağlantıyı çok hızlı bir iki cümle kuralım. Yani şimdi Takdir-i Sükun'la Terakkiperver kapatıldı. Ardından İzmir suikastı davaları yüzünde ne kadar muhalif varsa cezalandırıldı.
0: Terakkiperver'cilerden de bazı isimler ve
1: esas olarak da İttihatçı olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olanlar.
0: Rauf Orbay.
1: Evet, Rauf Orbay yurt dışında orada ceza alıyor. Bir de İttihatçı olup henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olan bazı kişiler var. Onlar ilerisi için potansiyel tehlike olarak gözüktükleri için.
0: Orada şeyi de bize izah eder misiniz hocam? Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama bugünlerde de İttihatçı şeyi var Türkiye'de. Kimi ve neyi neye karşılık söyleniyor çok anlamış değilim ama iddiaçılar sanki iddiaçılarla Kemalistler ayrı yerlerden gelmişler gibi bir kanaat oluşuyor. Oradaki nedir hikaye iddiaçılık?
1: Yok, şöyledir hikaye. Yani İttihat Terakki esas olarak 1908'den şey İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesine yol açan ve arkasından da işte Babı Ali baskınından sonra 1913'te bütün yönetimi eline alan 1918'e kadar da ülkeyi yöneten parti. Şimdi teorik olarak bu parti diyor ki Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra ben kendimi kapattım diyor. Parti kapatılıyor. Bununla birlikte iddiaçı düşünce, yani esas soruları bu devlet nasıl kurtulur? Yani demokrasi, eşitlik falan gibi sloganlar arada kullanılır ama esas sert bu devleti nasıl kurtarırız? Yani Osmanlı batıyor. Bu devleti nasıl kurtarırız idi. Şimdi bu Cumhuriyet dönemine geçince bu iddiaçı kadroların ezici çoğunluğu Kemalist oldular. Yani ya, Atatürk'ün kadrolarına katıldı.
0: Ya da şöyle sorayım, Kemalist olanların içinde eski, yani iddiaçı değiller mi zaten evvelinde de?
1: Tabii ki, yani onu
0: bütün
1: diyorum.
0: Kemalistler daha önce de iddiaçılar.
1: Tabii ki, yani bu iddiaçı kadroların %90'ından fazlası diyorum Kemalistlere katıldı. Yani Kemalist oldular zaten ama bu kadro Kemalistlerinden neredeyse %100'ü. Yani Kemalist olup yeni devşirilmiş

0: aradaki çok küçük fark var. 1918, 1920, işte 20. Şimdi Atatürk diyelim ki Manisa'da başka insanlar bulmuyor ki. 1908'den o zamana kadar Manisa'da Kemalist, pardon, iddiaçı kim varsa bunlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran adamlar. Arkasından da bu cemiyet CHP'ye dönüşünce CHP'li oluyor.
1: Atatürk de
0: tabii kendisi de söylüyor. Bir zamanda herkes gibi ben de iddiaçıydım diyor. Ama Atatürk'ün farkı hiç yönetim kademelerinde yer almadı İttihat Terakki'de. Dolayısıyla böyle yeni dönem, yeni lider arayışı na girildiğinde sicili en parlak olanlardan birisi.
1: Evet. Şeyden belki içinde. De orada öne çıksaydı. Ben yaşım tabii müsait de, miydi bilmiyorum
0: müsait
1: ama.
0: Müsait aslında.
1: Çıksaydı tabii, belki tabii. Sonra önü kapanacaktı.
0: Yani tabii ki yani İttihat Terakki içerisinde, lider kadrosu içerisinde olsaydı sonraki dönemde muhtemelen onun da önü kapanırdı. Yani esas olarak 1918'den sonra bir lider arayışı vardı.
1: Yani hiç yıpranmamış olarak geldi.
0: Yıpranmamış olan isim olarak geliyor. Mesela saraya da Anadolu'ya çıkması için bir kişi aranırken, yani Karadeniz'deki o karmaşayı durdurması için bir isim aranırken önerilen isim Mustafa Kemal Atatürk ve saray tarafından da hiçbir şey görmüyor. Yani sicili temiz birisi.
1: Aktif bir iddiaçı gibi, evet, etiketlenmemiş.
0: Mandıma vapuruna bindirip yolluyorlar yani İngilizlerin.
1: Bahdettin.
0: İngilizlerin de kontrolündedir üstelik. Yani İngilizlerden de pasaport tarzı bir şey alıyorlar. Şey, hatta o kadro tam yazılmıştır o şeyde. Seyahat belgesinde iki tane de at var. O, ya tek tek sayıyorlar. Yani şu isimler, bir tane otomobil, iki tane de at diyor. At götürüyorlar. Ya o bile işlenmiş ya,
1: Atatürk,
0: şey.
1: İki at ve bir otomobil.
0: İşte bir sürü de insan var. 20'ye yakın Frau Forbay dahil 20 civarında, 18 civarında insan var. Hepsine teker teker isimleri yazılmıştır. Yani dolayısıyla neyi konuşuyorlar?
1: aslında bütün Kemalistler eskiden iddiaçıydı. Tamam.
0: Şimdi o gemidekilerin de içerisinde iddiaçılar var. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadroların neredeyse tamamı iddiaçlardan devşirme başka insan yok. Çünkü o insanlar her ildeki insanlar önce Anadolu ve Rumeli müdafaa hukukçusu oluyor. Arkasından da Yal Fırkası oluyor. Buna karşılık az sayıda da olsa iddiaçı olup Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyip belki İttihat Terakki adına yeniden bir şeyler yapılabilir diye düşünen insanlar var. İzmir suikastinde bertaraf edilenler onlar. Yani Atatürk'ün liderliğini kabul etmenin, hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. O yargılamayı yapan mesela Ali Çetinkaya, Kılıç Ali gibi isimler, işte Kelali olarak bilinen Ali Çetinkaya.
1: Onlar da
0: iddiaçı. Mahkeme başkanı, o da iddiaçı. Eski arkadaşlarını yargılıyorlar ve idama mahkum ediyorlar. Yani dolayısıyla oradaki mesele Mustafa Kemal Paşa'yı liderliğini kabul eden iddiaçılar, etmeyen iddiaçılar. Ve 1926 onlar şey olacak.
1: Serbest fırkaya gelirsek.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar da bertaraf edildikten sonra artık ülkede tamamen sessizlik bir ortamı var. Bu sessizlik ortamı içerisinde bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak veriyor. Aradan geçmiş 27'den sayarsak 3 sene Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu şeyi hükümeti denetleyecek bir şey lazım. Parti lazım. Birileri bu hükümeti denetlesin. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi yani bütçesinden ismine, liderinin kim olacağından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi isimler istifa edip bu partiye katılacak kavarana kadar Mustafa Kemal Paşa belirliyor.
1: Kız ve kardeşi bir, var partide.
0: Tabii Makbule Atalada'nın da bu partiye
1: üye yapacak.
0: Nuri Cunker gibi en yakın arkadaşlar.
1: Partinin genel başkanı Fethi Okyar.
0: Evet, Fethi Okyar da öyle. 1911'den beri arkadaşı. Fitokler, partinin genel başkanı. Yani dolayısıyla bu parti biraz danışıklı dövüş, büyümesi öngörülmeyen bir parti ve de dışarıdan hükümeti denetleyecek bir parti. Yani yanlışınız şu falan diye gösterecek olan bir parti.
1: Dışarıya karşı,
0: dışarıya karşı
1: ülke dışına karşı da
0: demokrasi gösterecek yani. Demokratik bir ortam içerisinde yaşanıyor. Atatürk'ün öyle de bir sözü vardır aslında. Şey diyor, 1930'da serbest fırka kurulurken yani görünen manzara aşağı yukarı bir diktatör manzarası. Ben böyle bir şey istemiyordum aslında. Yani hiç olmazsa böyle bir parti kanalıyla bunu bertaraf edebiliriz gibi bir şey de var.
1: Fakat, çünkü onları söylüyordu zaten. Yazılıyordu yabancı basında.
0: Tabii doğru, haklısınız. Yani sonuçta bu parti beklenmedik bir ilgi görüyor. Yani ve Silifke, o zaman Mersin ve Silifke olmak üzere, İçel ve Silifke ve Mersin olmak üzere iki ayrı il var. Biri Silifke, biri de Samsun olmak üzere, bir Akdeniz'de, bir Karadeniz'de, iki büyük şehirde belediye başkanlığı kazanıyor. Bir aylık parti ya da iki aylık parti. Yani dolayısıyla bazı ilçelerde kazanıyorlar. Öngörülmedik bir şey, büyüme. Mustafa Kemal buna karşılık var.
1: İzmir'deki çatışma.
0: İzmir'deki çatışma.
1: Kucağında ölmüş, evet, çocuğuyla yeter ki bizi bundan kurtar diyen baba. Aslında bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için çok ürkütücü veriler.
0: Tabii,
1: herhalde.
0: Yani bu veriler gelince Mustafa Kemal Paşa da şey diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyim, bunu hatırlatırım. Ve iki partiye karşı o eşit mesafeden vazgeçiyor. Bu kendi partisinin tarafını.
1: Ali Fethi Okyar'a verdiği güvenceye rağmen.
0: Evet, ve böyle bir durumda da Fethi Okyar Atatürk'e karşı bir mücadele, siyasi mücadele içine girmek istemiyor. Ve partisini kapatıyor. Yani parti, yani benim geçen kısım söylediğim bir şey vardır. Ya parti o kadar büyüyor ki partinin lider kadrosu bile korkuyor bundan. Yani çünkü başta karşılarında Cumhurbaşkanı ile rekabete girecek bir parti. Yani belki de önü açılsa iktidar için bir genel seçimde mücadele edebilecek bir parti haline bile gelebilirdi. Büyüyordu çünkü. Sonuçta kapatmada buluyorlar çareyi. Ama bunu da gene bir liderlik mücadelesinden ziyade işte Atatürk'ün bir denemesi. Direkt berber bir deneme değildi. Ama serbest fırka bir denemeydi. Ve bu denemenin öngörülen sonucu vermemesi, daha farklı
1: orada Atatürk dönem dönem İsmet Paşa ile alterne etmesi var Fethi Okyar'ı. Fethi Okyar daha ılımlı tanınıyor muhalif kesimler tarafından da, yani herhangi bir konuda muhalefet olunca Fethi Okyar onları yatıştırabiliyor falan. Ama burada sanki şu görülüyor, izlenimi bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz, yeni partiye olan ümit ve teveccühten çok tek partiye olan tepki.
0: Tek partiye tepki, yani daha doğrusu yani yeni bir mecra bu.
1: Yeter ki bizi,
0: yeter ki bu, yani bu düzen değilsin. Şimdi biraz konuşunca biraz evet, ileride yine konuşacağız. Ecevit 1970'lerde bu düzen değişmelidir diyecek. Yani 1930 ve o sloganlar da gelecek hem iktidar hem partinin başına. 1930'daki serbest fırkaya karşı halk desteği aslında o şekilde yorumlanabilir. Yeter ki bu düzen değilsin.
1: Sloganı yeter ki CHP içerisine olmasın.
0: Yeter ki yani başka bir alternatif olsun.
1: Yani çünkü öbürü de tepesinden tırnağına kadar Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bizzat Atatürk'ün himayesinde, denetiminde, isimleri tespit ettiği, zihinleri, her şeyi aynı bir parti.
0: Evet, ve de az önce söylediğimiz gibi bu Ali Fethi Okyar'da
1: hem Siyam ikizi gibi
0: 11 Ağustos'ta başbakan olmuş 1923'te. Arkadan 1924'te Halk Partisi'nden istifalar başlayınca istifaları durdurmak için İnönü'nün yerine gene başbakan olmuş. Yani Halk Partisi'nden başbakanlık da yapan bir kişi.
1: Kendisi de talip değil yani.
0: Tabii.
1: Genel
0: çok,
1: başkan
0: çok
1: falan. Paris'te büyükelçilik.
0: Çekip gidiyor zaten tekrar, evet, Paris'e gidiyor. Evet. Biraz da küsüyor.
1: Evet.
0: İnönü döneminde tekrar gelecek.
1: Ama tabii başına başka şeyler gelebilirmiş. Gelmemiş. Onlara şükretmiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Atatürk'ün yani tek parti döneminde bir tek lider var. İşte bu iki partiden söz ettiniz. Biri güdümlü, biri güdümsüz. Akıbetleri de belli. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok ama yani bir parantez olarak bir, yani önemli bir gösterge olarak bir şeyi belki bahsetmek, buyurun, lazım. Bunu daha önce konuştuk aslında. 1924 Anayasası sırasında komisyondan gelen anayasa teklifi Mustafa Kemal Paşa, yani Cumhurbaşkanı.
1: İkinci mecliste
0: 1924 Anayasası taslağında Mustafa Kemal Paşa'ya komisyondan, yani hükümetin teklifinden, anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş çok geniş yetkiler var. Yani mesela meclisin süresi 4 yıl, Cumhurbaşkanı 7 yıl olsun deniyor. Cumhurbaşkanı'nın mutlak veto yetkisi, yani süper veto yetkisi veriliyor. Yani meclis diyelim ki bir karar aldı, o kararı Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer meclisin kararını diretebilmesi için 3/2 çoğunluk istiyor tasarım. Yani bu süper veto gibi bir şey. Ya da meclisi fesih yetkisi. işte başkumandanlığı üzerinde bulundurması gibi başka birkaç madde daha var. Böyle Mustafa Kemal Paşa'ya gerçekten olağanüstü yetkiler veren bir anayasa tasarısı ve o milletvekillerin yani mecliste seçilen 287 kişidir. Toplam sayı 285'i halk fırkalı. İki tane bağımsız var sadece. Yani meclisin %100 halk partisinden olmasına rağmen o halk fırkasının meclisi bu anayasadaki bu maddeleri kabul etmiyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani şey değil yani bir genel başkanlık.
1: Her birini çünkü her biri ismi Atatürk belirlemiş. Başka hiçbir karışamıyor.
0: Tabii yok yani bütün adayları Mustafa Kemal Paşa belirlemiş. Onun dışında bu kişiler siyasi hayatlarını Cumhurbaşkanı'na borçlu. Yani bir sonraki seçimde aday göstermezlerse hiçbiri seçilemeyecek. Yani buna rağmen böyle bir muhalefetin belirmiş olması beni çok şaşırtan bir şeydir ama bunu geçen programda söyledim. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış bir şeye rastlamadım. Yani bu kişileri belirlemek ve bunların hangi sahiplerde böyle davrandıklarını ortaya koymak ve arkasından bu kişilerin akıbetlerine bakmak lazım. Yani sonra acaba tekrar seçildiler mi seçilmediler mi? Yani çok güzel bir makale olabilir. Buradan hep aklıma geliyor sonra bunlar çıkınca bilimi unutuyorum. Yani siyaset bilimi öğrencilerinden izleyen varsa burada güzel bir şey yapabilirler. Yapmazlarsa sonra ben gene siz unutmazsam yaparım.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün ölümü bir krize sebep oluyor, gözüküyor. Çünkü bugün belki çoğumuz otomatik olarak Atatürk vefat etti, yerine de İsmet Paşa geçti zannedebilir. Halbuki İsmet Paşa,
0: çok büyük bir mücadele var orada.
1: Atatürk vefat etmeden bir yıl evvel Atatürk'ün isteğiyle genel başkanlıktan ayrılıyor. Başka neyden ayrılıyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanlığından
1: ayrılıyor.
0: Yani dolayısıyla parti içerisinde bir rolü yok.
1: Düz Malatya milletvekili oluyor. Hatta kendisiyle görüşülmesi bile gazetelerde falan her yerde adı siliniyor. Rejime tehdit diye tanımlanıyor.
0: Hatta
1: biraz bundan söz eder misiniz? Çünkü tamam. Yani o vefat ve parti tüzüğü de kolay kolay yeni birisini seçmeye mani ama oraya gelmeden önce İsmet Paşa ile o son bir yılda İsmet Paşa'nın başına gelenler, çünkü o kadar başına şey geldikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi de gene İsmet Paşa'nın yeteneğinden herhalde.
0: Evet, şimdi şöyle özetleyelim orayı da. 1937 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Paşa ile İsmet İnönü'nün arası açılacak. Şimdi bu açılmadan nedenleri üzerinde ben İsmet İnönü'nün günlüklerini Yapı Kredi yayınlarından seneler önce 2000'deydi galiba. Yani bir çeyrek asır olmuş. Yayınlamıştım böyle bir sürü cep defteri, yüzün üzerinde cep defteri. O defterleri işte o zaman Erdal Uno ve Metin Toker hayattaydılar. Özden Toker onlar bana verdiler ve oradan bir İsmet İnönü'nün defterleri diye bir şey yaptık. Kitaplaştırdık. Ben de küçük küçük notlar yazmıştım içine. Şimdi orada uzun uzun anlatır. Bir hatta son bölüm Atatürk'le aram neden açıldı diye. Şimdi orada yani şimdi çok fazla detaylarına girmeyeyim. Temel konu
1: ama bu İsmet değil Paşa'nın çünkü hatırası bu. Belki
0: İsmet Paşa'nın kendi ağzından anlatımı. Yani ben de Atatürk'le aram niye açıldı diye kendisi yazmış. Şimdi yazdığı bölümde esas söyledi. Bunu Metin Toker de aynı zamanda Hürriyet gazetesinde şey olarak yazı dizisi olarak yayınlamıştı seneler önce bu bölümü. Şimdi esas olarak burada Çankaya sofrasından hükümetin işlerine çok fazla müdahale edilmeye başlanması ve İsmet İnönü'nün, başbakan İsmet İnönü'nün habere olmadan Cumhurbaşkanı ve Çankaya'daki sofra tarafından bazı bakanların değiştirilmesi. Gece. Yani başbakan diyor ki benim haberim yok, birdenbire başbakanım değişiyor. Bir gece operasyonuyla gecenin işte İkide. Birinde ikisinde de bana işte haber yolladılar işte falanca.
1: Bakanı aldık
0: onun yerine şunu koyduk. Ya bu tür meseleler sıklaşmaya başladı diyor. Başta fazla şey yoktu diyor. Bunu tabii ki söylerken şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı tabii ki yani yürütmenin başındaki kişi. Buna rağmen anayasaya göre fazla yani yetkili bir cumhurbaşkanı değil. Değildir ama tüzeye göre çok yetkilidir parti genel başkanı olarak. 1931'den sonra Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya çekilir.

sonra da kendine böyle Türk tarih tezi, Türk işte dil tezi, yani güneşli teorisi falan gibi kültürel meselelere verir. Yani gündelik işlerin ne yönetimine hizmet ediyor.

0: dahil etmezdi. Sonra bu derler giderek sıklaşmaya başladı. Hastalığı ilerleyince de çok arttı. Ya bakanların falan alınmaya başladı. Esas mesele budur diyor. Başka bir takım şeyler söylüyor ama yani esas mesele olarak bunu anlatıyor.
1: Ama demek ki onun itirazı hoş karşılanmıyor ki. Hani gece yarısı kapısı çalınmasına itirazı.
0: Yok, itiraz eder.
1: Sonra hatta, adı siliniyor artık siyasetten.
0: Yani şeyde bir tanesinde günlüklerinde yazmış. Gece yarısı işte kan uykumdan uyandırılırdım işte. Bana tebliğ edildi falan diye böyle biraz sitemkar bir notu da vardı o şeyde defterlerde.
1: Sonuçta sitemleri kabul edilmediği gibi üstü tamamen
0: siliniyor. Ya ondan sonra Atatürk'te araların bir tartışma çıkıyor ve insanların önünde önce geçici olarak sonra da kalıcı olarak görevden ayrılacak, onun yerine Celal Bayar gelecek. Dolayısıyla Atatürk'ün son 14 ayında hayattayken son 14 ayında Başbakan Celal Bayar'dı.
1: Peki rejime tehdit yani o derece nasıl telakki ediliyor? Çünkü İsmet Paşa'nın etrafında da insanlar yok ki, herhangi birisi çekiniyor zaten gidip
0: şimdi
1: görüşmeye.
0: Şimdi İsmet Paşa'nın birdenbire şimdi partiye şeyine göre, uygulamasına göre Başbakan partinin ikinci başkanıdır. Dolayısıyla başbakanlıktan düşünce ikinci başkanlıkta gitti. İnönü işte düz bir Malatya milletvekili, diğer milletvekilleri gibi haline geldi. Ve böyle bir ortam içerisinde şeyden de silindiği için, siyasetten de silindiği için çevresindeki insanlar da çekilir gibi oluyor.
1: Tehdit diye tanımlanan kişiye nasıl hissedin?
0: Hatta
1: hissenen?
0: Yani mesela bir maça giderler Refik Saydam'la birlikte, büyük bir tezahürat alırlar. Ve oradan kaçarlar.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Ya kendileri de tezahürat yapılıyor ve korkuyorlar ya başımız.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Refik Saydam'la Kazım Özap'la birlikte.
1: Çünkü
0: Kazım Özap'la ikisi kaçıyorlar oradan.
1: O alkışlar onlara hedef göstermiş gibi.
0: Alkışlar hedef gösteriyor ve Atatürk aleyhine de bazı sloganlar atılıyor. Daha da beter, hemen kaçıyorlar. Yani dolayısıyla biraz yalnızlığa itilmiş durumdalar. Buna karşılık parti içerisinde saygınlığı hala var. Yani insanlar kamuoyu önünde %100 böyle görüşme şeyinde değiller ama yani ismi silinmiş ama böyle desteği var parti içinde.
1: Birileri var en
0: var.
1: Azından.
0: Epeyce insan var ama kamuoyu önünde şey yapmak istemiyorlar. Birebir gözükmek istemiyorlar. Şimdi buna karşılık Çankaya ekibinden mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dır. Yani çok etkili bir isimdir.
1: Ve nefret ediyor.
0: Ve yani İnönü'den hakikaten yani yüzünü bile görmek istemez. Ve İnönü'yü bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Mesela seçimleri yenilemek istiyor. Çünkü
1: yani şey de mi bu?
0: Atatürk'ün hastalığı döneminde.
1: Hastalığı
0: 1937'de.
1: Döneminde.
0: Yani seçimleri yenilemek istiyor erken seçimle ve İnönü'yü aday göstermeyerek. Yani
1: milletvekili de olmasın.
0: Milletvekili düşecek, cumhurbaşkanı olma hakkını kaybedecek. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor.
1: Peki daha Atatürk yani 37'de ölmeden böyle bir bunlar şey başlıyor mu? Kaynamaya başlıyor mu?
0: Başlamış tabii.
1: Yerine kim gelecek?
0: Çünkü Atatürk'ün hastalığı iyice ilerliyor. Bu kişiler Atatürk ya vefat ederse biz ne yapacağız? Yani kimi seçeceğiz? Yok, öyle bir durum.
1: O zaman tam orada duralım.
0: Duralım.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Evet, şimdi Atatürk'ün ölümü öncesi 37'de İsmet Paşa'yla aralarındaki
2: Çankaya, evet,
1: Çankaya'nın sıkıntısı, İsmet Paşa'nın silinmesi ve hatta kendisine dönük partiden suikast girişimi ve bu suikast girişimi gerçekten ciddi bir suikast girişimi.
2: Evet.
1: Mani olan da
2: Refik Saydam.
1: Refik Saydam ve bir daha
2: sonra da başbakan olacak.
1: Onun sadık arkadaşı olacak.
2: Buyurun. Şimdi

0: yani tam kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın planlı, yani planlarından bir tanesi seçimleri yenilemek, İsmet İnönü'yü parlamento dışında bırakmak. Anayasa
1: çünkü
0: göre
1: Malatya milletvekili.
0: Milletvekili düştüğü için Cumhurbaşkanı'na aday olamayacak böyle formülde. Bunu yapamıyorlar yani erken seçim için karar almak vesaire falan. Pek bu işe girişmiyorlar. Arkasından Tevfik Düştü Aras'ın, o da çok güçlü bir dışişleri bakanıdır. İsmet İnönü'yü Washington'a büyükelçi olarak göndermek.
1: Deniz aşırı
0: ve de memuriyetle milletvekilliği bağdaşmadığı için yine milletvekili düşecek.
1: Hem de çok uzakta olacak.
0: İsmet İnönü defterlerine dünyayı senin başına yıkarım dedim diye bir not var. Yani şey yapıyor. Kabul etmiyor bunu da.
1: Öyle bir cevap veriyor.
0: Evet, dünyayı başına yıkarım diye bir cevap
1: yıkacak
0: vermiş.
1: İşte bir süre sonra görecekler.
0: Evet, gerçekten yani onun arkasından bir suikast planı. Yani İnönü trenle bir İstanbul ziyareti yapacak. Bu İstanbul yolculuğu yapacak ve yolculuk sırasında İstanbul'da bir suikast düzenlenecek kendisine. Bunu tren garında Refik Saydam haber alıp döndürüyor İsmet İnönü'yü. Ve şeyden İstanbul'da yapılacak olan böyle bir
1: hatta doğrudan girişimde İsmet Paşa'ya söylemiyor galiba. Sadece trene binmemesini söylüyor.
0: Evet, sonra öğrenecek ama.
1: Hatta yine binmeye teşebbüs ediyor.
0: Evet, tabii.
1: Refik Saydam
0: sonra vazgeçiyor, bindirmekten vazgeçiyor. Ve sonuç olarak İsmet İnönü ile çok yakın zaten ilişkileri iyidir. Bu daha da yakın bir ilişkiye dönecek ve Refik Saydam çok partili sistem ve geçiş süreci içerisinde yani daha doğrusu İsmet İnönü Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Refik Saydam 1942'de ölene kadar da Cumhurbaşkanlığı'nın başbakanı olarak atadığı kişi olacak, başbakanlık yapacak. Şimdi bunlar sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra İsmet İnönü'nün aslında Cumhurbaşkanı olması çok kolay oluyor. Peki, ya beklenenin çok daha kolay bir şekilde peki, oluyor.
1: Ama orada şunu sorayım ben, çünkü bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkan.
0: Ebedi şef diye olarak nitelendiriliyor.
1: Evet. Ayrıca kurultaya çağırma yetkisi de sadece onda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı öldüğünde artık yerine konacak adamın, yani böyle bir güçlük var. Yani 11 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün sonra önlerinde bir tüzük var Cumhuriyet Halk Partililerin.
0: Ama tüzükte şey var. Eğer parti başkanlığından ayrılma, yani ebedi şef parti başkanlığından ayrılma ancak kendi isteğiyle olur. Hastalık nedeniyle artık bu işi hiç yapamaz hale gelirse olur. Bir de ölüm halinde olur. Şimdi burada dolayısıyla ölüm halinde olduğu için bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalıyor parti.
1: Ama kurultaya gitmekte yine sıkıntı çekmiyor mu? Çünkü kurultaya da tüzüğe göre genel başkan karar veriyor.
0: Ama genel başkan fiil olarak ölmüş durumda. Yani mecburen gidecek. Olağanüstü bir kurultaya gitmek zorunda. Ama zaten
1: yani Atatürk'ün ölümsüzlüğüne kilitlenmiş tüzük sanki bakınca.
0: Ama şey var, yani ölüm halinde boşalır diye bir şey var ama şimdi kurultaya gitmeden önceki sıkıntı şu, yani kurultaya gitmeden önce olan zaten meclis seçimi yapacak. Yani kurultay yapmıyor o seçimi. Yani partinin şeyini, Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan kişi meclis.
1: Ama aynı zamanda genel başkan Cumhurbaşkanı değil mi?
0: Önce Cumhurbaşkanı olacak, ondan sonra parti başkanı olacak. Yani orada şeydir, parti devleti yutmuyor, devlet partiyi yutuyor. Yani mesela il başkanları vali oluyor. İl başkanı olanlar vali olmuyor, tersi oluyor. Ya da İçişleri Bakanı genel sekreter oluyor. Orada hatta iki tane, yani 1935'te Recep Peker genel sekreterdir. Şükrü Kaya da İçişleri Bakanı'dır. Olan İçişleri Bakanı'nın şeyini Recep Peker gibi çok kuvvetli bir ismi bertaraf edip Şükrü Kaya alıyor genel sekreterliği. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı olması lazım. Ondan sonra da genel başkan olacak. Yani önce Cumhurbaşkanı seçimi olacak zaten. Arkadan da kurultaya gidip olağanüstü bir kurultay yapılacak. O kurultayda da rahatlıkla Cumhurbaşkanı olacak.
1: Şimdi bakınca 38'in 8'i de sonsuz

0: işaretine dönüşüyor tamam, Türkiye'de. Tamam. Hani ebedi lider filan bu tip şeyler söyleyebilir insanlar, sloganlar, ama ebedi genel başkan.
1: Tabii çok ebedi değişik bir şey. Yani hiçbir şekilde başkanlığı hiçbir şekilde sona ermez.
0: Evet.
1: Bir başkan
0: kıyamete kadar
1: sona ermesi için ne şartlar, ya istifa edecek. Kendisi ben artık bu işi yapmayacağım diyecek, ya da vefat edecek. Burada vefat durumu gerçekleşiyor.
0: Vefatı şerh olarak düşmüşler mi? Sanki tüzükte vefatı da yok diye hatırlıyorum.
1: Genel başkanlık şu durumlarda hilal olur diyor. Boşalır. Hmm. Boşalır. Boşalması gibi bir şey var. Yani İsmet İnönü döneminde de milli şef olduğu zaman aynı madde olacak. Yani genel başkanlık ancak bu şekilde boşalır.
0: O da ebedi şef oluyor.
1: O da milli şef oluyor.
0: Ebedi şef olmuyor.
1: Ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk'tür, milli şef de İsmet İnönü'dür diye tüzeye girecek. Ve orada da yani boşalmayı ancak kendisi istifa ederse, işini yapamayacak kadar hasta olursa ya da vefat ederse diyor, o maddeler var orada tüzükte. Şimdi dolayısıyla şimdi seçimin, mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iş çok kolay. Çünkü seçime yapılacak olan parlamento 1935'te seçilmiş. Tüzeğe göre 1935'te adayları gen başkur adıyla bir tanımlanan genel başkanlık kurulunun ilk geceleri, gen başkur. Genel Başkanlık Kurulu tek kelimeye bulmuş Gen Başkur diye. Onlar belirliyor. Gen Başkur'da Genel Başkan, ikinci Başkan ve Genel Sekreter'den oluşuyor. Yani 1935'te bu seçimi yapan adayları belirleyenler Atatürk, İsmet İnönü ve Recep Peker. Recep Peker ile Atatürk'ün arası iyi o tarih itibariyle. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa vefat etmiş durumda. O parlamentoda seçilen insanlar siyasi hayatlarını İsmet İnönü'ye borçlular. Dolayısıyla hiç pürüz çıkmadan, yani parlamentoda oy birliğiyle ama parti grubunda yapılan oylamada bir oy Celal Bayar'a çıkıyor. Senelerce o oy Celal Bayar kendine verdi, oy verdi diye yorumlandı ama sonra Yusuf Hikmet Bayır oyu ben verdim diye açıklamış durumda. Yani o oyu da veren Yusuf Hikmet Bayır, yani tek parti döneminin üniversitelerdeki inkılap tarihi dersleri veren profesörlerden biri parti.
0: Bu şey suikast girişiminde de Celal Bayar'ın tersine olumlu bir şeyi var galiba, değil mi? İsmet Paşa'nın suikaste kurban olmaması için.
1: Ha, İnönü'nün kurban olmaması için. Evet, evet, evet.
0: Çünkü onu sonra Yassıada'da galiba ima ediyor.
1: Yani Bayar'ın mesela, Bayar'ı falan da oynuyorlar. Yani başbakan sensin, gel seni başbakan, cumhurbaşkanı yapalım diye. Yani o hani suikast, işte elçi yapma, seçimi yenilmemem planları sırasında Bayar'ın da mesela bir alternatif olarak düşünülüyor. Feyzi Çakmak düşünülüyor. Genelkurmay başkanlığından ayrıl, ara seçimle seni milletvekili yapalım, ondan sonra da şey ol. Cumhurbaşkanı, o da ben siyaskerim diyor. Yani siyasetle uğraşma niyetim yok. Yani Bayar'ın mesela, Bayar'da hayır ben böyle bir yola girmem İsmet İnönü karşısında demiştir. Yani dolayısıyla kendi seçtiği adaylardan oluşan bir parlamento kolaylıkla şeyi seçecek. Sonra da tüzük değişecek. Tüzükte genel başkan, işte ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor. Milli şef değişmez genel başkan olarak, milli şef İsmet İnönü'nün onda da var. Değişmez genel başkanlık var. Ancak değişmesi şu şekilde olur. Onlar da işte vefat, ağır hastalık yapamaz hale gelmesi ve görevden istifa etmesi.
0: Bir yandan da o dönemde herhalde siyasette neler olabileceğini de görüyoruz. Çünkü bir önceki devirde tabiri caizse artık yani çöp olmuş insanlar birden yeniden dönüşüme uğruyor İsmet Paşa'yla. Hem bir tadilat var. Restorasyon, tadilat ne derseniz.
1: Hem de tasfiye var.
0: Hem de tasfiye var. Hem de üstü çizilenler ebediyen var. Çizilmiş olanlardan da
1: geri gelenler
0: var.
1: Yani bu da 39 seçiminde oluyor. Yani burada Atatürk döneminde Atatürk'le görüş ayrılığına düşmüş ya da düşmemiş ama siyaset sahnesinden tasfiye edilmiş insanlar 39 seçiminde aday gösterilecekler, milletvekili yapılacaklar.
0: Bunların içinde en çarpıcı isim.
1: Şimdi en çarpıcı isim Rauf Orbay mesela. Rauf Orbay'dır ya da onun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'dır. eski iddiatçı. Barutçudur, Faik Ahmet Barutçu, Trabzon'da hep iddiatçı geçmişten gelen. Fethi Okyar tekrar siyasete dönecek. Onun dışında...

0: Hüseyin Avni Ulaş İlk Meclis'in ikinci grubunun lideri olan Hüseyin Avni Ulaş.
1: Avukat.
0: Noterlik görev veriliyor. Yani devlet görev veriliyor. Abdülkadir Kemal Üç, Orhan Kemal'in babası, o da Atatürk'e muhalefet yapanlardan birisi, Suriye'ye kaçmıştı. Onu da Bergama'da ağır ceza hakimi yapıyorlar. Yani onun da bir devlet görevi veriliyor. Tabii ki en önemli isim dediğiniz zaman Kazım Karabekir. Tekrar parlamentoya milletvekili olarak girecek. Yani o Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ile Atatürk kendi sağlığında anlaşmıştı. Onları bağımsız olarak meclise sokmuştu. Ama bu isimler de İsmet İnönü ile birlikte tekrar siyaset sahnesine gelecek isimler.
1: Bu umulabilecek bir şey değil, değil mi? Gidişata göre zamanında.
0: İşte buna,
1: yani Kazım Karabekir falan kendisi bile herhalde bir daha bir yere gelebileceğini hayal etmemiştir.
0: Yani bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ayrıca polis takibi altında bu insanlar. Yani var
1: 24 saat.
0: O kayıtlar var. İzmir suikastinden sonra özellikle hepsinin fişleri var. Ve arşivde var bunlar. Yani benim elimde de bazılarını kopyaları var. Hatta yayınladım bir kısmını da. Yani dolayısıyla yani bu takip altında olacak. Hem de yani tekrar siyasete dönenler falan pek ihtimal verdikleri şeyler olduğunu zannetmiyorum. Kazım Karabekir daha sonra da meclis başkanı olacak. Yani önemli bir göreve daha
1: hiç
0: gelecek.
1: Hiç olmayacak arkasında. Bir iş.
0: Buna karşılık kendisinin siyasi hayatına son vermek isteyen kişilerin de üzerinde çiziyor. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştahres. Hatta Şükrü Kaya ile ilgili şöyle bir şey yakaladım ben. Yani çok ilginç geldi bana. Bu Tek Parti'nin iktidarı kitabında yazdım onu. Şimdi önce 39 seçiminde aday göstermiyor. Ve orada aday olmadığı için seçilemiyor. 1942 seçiminde 43 seçiminde 1943 seçiminde bu sefer Şükrü Kaya'yı aday gösteriyor. İstanbul'dan aday gösteriyor ve 43 seçiminde bazı illerde seçilecek kişi sayısından daha fazla aday göstermiştir. Yani sayılar uyduruyorum şimdi, mesela 20 kişi seçilecekse 30 tane aday gösteriyor ve diyor ki bu 30 kişi içerisinden hepsi partimizin adayıdır. Dilediğiniz 20 kişiyi seçin diye ikinci seçmenlere duyuruluyor. Fakat açık oy gizli sayım olduğu için ve sayımı kimin yaptığı önemli olduğu için o aday gösterildi. Şükrü Kaya'nın aday gösterildi. İstanbul'dan aday gösterildi. 42 seçiminde seçilemiyor. Seçilemediği açıklanıyor daha doğrusu.
1: Yani hem
0: kaç
1: aday
0: oy aldığını bilmiyoruz. Yani kaç oy aldığını bilmiyoruz ama sayımı yalıp adaya yetiyor ki sandıkları saydık ve Şükrü Kaya kazanamadı. Şunlar kazandı.
1: Bilemiyoruz
0: diyor.
1: Tabii.
0: Ve İnönü'nün sonra yaptığı açıklamada şöyle der. Parti Şükrü Kaya'yı siyasetten silmişti. Bu sefer de halk sildi. Yani iki kere rövaşını atıyor.
1: Evet.
0: İki kere arka arkaya rövaşını almış.
1: Şimdi ben demin bunu okumayı unutmuştum. Şimdi müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü çok partili siyasi hayata geçiş kararı İnönü'nün. Oraya geliyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasındaki tarihçesi ne diyor diye kendi nasıl ifade etmiş. O cümleyi söyleyeyim. Şimdi tam yerine geldi, demin unutmuştum ama. Diyor ki bu iki deneme Türkiye'de çok partili rejimin yerleşmesi için toplumsal altyapının henüz yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani tek izahı bu partilerin olmamasına dair.
0: 1970'lerde şey olan, çok moda olan, benim de öğrenci olduğum yıllarda bize de okutulan modernleşme kuramının, yani siyasi gelişme kuramının Amerikan ekolünden üretilen ve siyasetle siyaset biliminin iç içe geçirildiği kuramın tipik bir örneği olan bir cümle. Yani bir toplum önce modernleşecek, ondan sonra demokrasi olabilir. Aksi halde demokrasi olamaz falan şeklinde tezi olan bir yaklaşımın
1: zaten kapatılmasını önüne falan da anlatmıyor. Tabii, denemesi tabii. Diyor.
0: Yani onun dışında yani bir de evet. Deneme diyor. Deneme değil yani, bir deneme birisinin yaptığı iş olur. Yani serbest fırka bir denemedir tabii.
1: Ama
0: şey değil. Öteki hiçbir şekilde evet. Deneme değil. Şimdi, ikinci grupta mesela, ikinci grubun mücadelesinde de var. Yani orada dünyada da bir sürü örnekleri vardı. O yıllarda çok parti rejim, tek dereceli seçim istiyorlar mesela. Yani hepsine karşı
1: peki,
0: oluyor.
1: Şimdi,
0: yani yerinde bir cümle değil o. Yani
1: maalesef. Şey, evet. Ama tabii yine de siyasi parti kendini nasıl anlatıyor?
0: Tabii önemli.
1: İletmek istedim.

0: Şimdi İnönü çok partili siyaset hayata geçerken aklında bir sürü böyle özgür parti yarış ortamı mı vardı diye soruyorum. Çünkü yoksa bu çok partililikten muradı aslında 1950 model ya da 46 model bir serbest fırka mıydı? Çünkü bakınca mesela Demokrat Parti iktidara oynamadığını beyan etmek durumunda gözüküyor. Ve 1946 seçimleri de zaten açık oy gizli tast.
1: Şimdi benim...
0: Yani nasıl bir çok partili siyasi hayat sizin şimdi, değerlendirmenize
1: anladım.
0: Göre?
1: Ya şimdi benim değerlendirmem, bazı katılmayanlar da oluyor, tartışıyoruz da, ama benim net olarak yaptığım değerlendirme şu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada esen bir işte demokrasi vesaire rüzgarları söz konusu, ama Türkiye böyle başka batıdan, yani Amerika tabii ki yeni dünya lideri, sen sistemini değiştir diye bir baskı hiçbir zaman olmadı. Yani çok partili sisteme geçti. Bunun en büyük kanıtı, yoksa ben sana destek vermem olmadı, en büyük kanıtı Salazar Portekiz ile tek partisiyle 1976'ya kadar Franco şeyle de rejimiyle İspanya'yla da 1975'e kadar gayet iyi
0: anlaştı.
1: İyi gitmesi, anlaşması bunun da temel göstergesi. Şimdi bizim için İnönü'nün kafasında şöyle bir şey var. Yani bir Sovyet tehdidi var kafasında. Yani 1925'teki o dostluk anlaşmasının 1945'te Sovyetler Birliği tarafından uzatılmayacağı ve Kafkaslardan işte ne kadar resmi notayla yapılmayan ama biliyoruz ki bu fiilen söylenmiş Dışişleri Bakanlarına ya da müsteşarlara, bunlar bir sürü hatıralarda var. Nihat Erim'in günlüklerinde de var ayrıca. Toprak talebi, yani savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumdayken verdiğimiz işte Kars Ardahan'ı tekrar istiyoruz. Ve de Boğazlar'daki o sistemi değiştirelim, tekrar Montreux'daki sistemi gibi talepleri var aslında. Ve bu talepler karşısında Kafkaslarla, Sovyetlerle tek başına karşı karşıya kalmak istemiyor tek başına. Şimdi Batı bloğunun içine girecek, Batı dünyasıyla zaten hedef olarak öyle bir şey çizilmiş. Ve bunu Batı'nın desteğini alabilmek için de rejimini az çok Batı'ya benzetmek istiyor. Ama burada gerçek anlamda böyle bir çoğulculuğa geçelim, gerçek demokratik bir yarış olsun ve bu demokratik yarış sonucunda başka bir parti kazansın, iktidara gelsin, biz de muhalefet olalım şeklinde bir düşünce başta yok. Zaman içerisinde bunları...
0: Yani bu şey gibi mi işte, yani 45 model bir serbest,
1: evet,
0: fırka mı?
1: Benim işte tamam, yani bana işte tartışmalarda sık sık söylediğim şey aslında bu, tam siz daha iyi ifade ettiniz. Serbest fırkayı yeniden diriltmek bu. Yani serbest fırka tarzı bir yeni parti kurmak. Serbest fırka Atatürk'ün güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu bir partiydi. En başında da Fethi Okyar gibi en eski arkadaşlarına birini koyuyordu. Şimdi Celal Bayar, işte Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimlere baktığımız zaman Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer alan, ya da Adnan Menderes hatta, ona da baktığımız zaman bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde senelerce politika yapmış insanlar. Mesela Menderes'i Atatürk keşfetmiştir. 1931 seçimlerinde o da milletvekili olarak meclise sokmuştur. İşte Bayar birinci meclisten beri var. Emin Sazak birinci meclisten var. Fuat Köprülü ikinci meclisten beri var. 23'ten beri. Dolayısıyla bunlar iyi bildiği, güvenilir CHP'liler ve bu arkadaşlarına diyor ki siz bir muhalefet partisi olun. Yani serbest fırka ne yaptıysa ona benzer bir iş yap. Ve bunları zorluyor partiden çıkmaları için. Yani dörtlü takdir verildiği zaman onlara diyor ki yani bu muhalefeti parti içinde yapacağınızda ayrılın partiden, gidin başka bir parti kurun diyorlar. Dolayısıyla
0: onlar halbuki partinin içinde mi yapmak
1: istiyorlar? Yani partiyi demokratikleştirelim falan diye bir takım talepleri var. Yani daha demokratik bir parti haline gelelim, ülkeyi demokratikleştirelim gibi talepler var. Onlar da madem böyle talepleriniz var, buyurun bunları parti için, bunun yeri değil, gidin başka bir parti kurun, beraber yarışalım falan diye bunları zorla kurdurtuyor adeta partiyi. Şimdi böyle olunca...
0: Fethi Okyar'a da zorla...
1: Neredeyse. O da öyle. Yani zorla değil mi? Yani zorla. Yani
0: hayır, tedirgin oluyor. İlk andan itibaren tabii tedirgin
1: Fethi
0: oluyor.
1: Fethi Okyar da öyledir.
0: Hatta ödü kopuyor.
1: Tabii ödü kopuyor. Tedirgin ve güvence istiyor.
0: Fethi defalarca.
1: Tabii güvence
0: i̇şte
1: istiyor.
0: Cumhuriyet Gazetesi'nde
1: yazılıyor. Ama buradaki, buradan partiden ihraç yoluyla, çıkartma yoluyla ve sonra da istifalar olacak tabii. Yoluyla bir parti. Ve hiçbir şekilde bu partinin iktidara gelebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü

0: Seçim sistemi, çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi de birinci çıkan partiye çok büyük avantaj sağlıyor.
1: Bütün meclisler.
0: Yani nasıl olsa diyorlar biz %50'nin yani diğer partiden daha çok oy alırız. Ve çok oy aldığımız zaman en az 3'te 2'sini parlamentoda zaten alırız diyor. Yani nitekim Demokrat Parti mesela %53 oy alacak 1950 seçiminde parlamentonun %85'ini alacak. Öyle bir sistem çünkü.
1: Evet ama ilk seçim 46'da.
0: Şimdi 46 seçiminde ise orada ama şey de fazla var. Yani gizli şey açık oy gizli sayım hala devam ediyor. Yani dolayısıyla bir takım seçim hilelerin yapıldığı da biliniyor.
1: Yani şey de daha doğrusu söylediğinizi teyit eden bir şey. Hani serbest fırkanın yeni modeli gibi. Zaten açık oy gizli tasnifle de. Gerçekten risksiz bir seçim.
0: Evet risksiz seçim bir de orada yani böyle bir sistem olduğu için de gene o Nihat Erim'in günlüklerinde var bu sefer. İstanbul'da hileyle bu işi yaptıklarını
1: unuttuk
0: söylüyorlar.
1: Unuttuk hocam onu yapmaya karar vermiştik Nihat Erim'in günlüklerini.
0: Evet evet.
1: İnşallah
0: ya orada o günlüklerde yani söylüyor hileyi nasıl yaptığını da anlatıyorlar. Ya şöyle şöyle hile yapıldı diyor. Yani Kazım Kara yani 4 tane Demokrat Parti'nin ismini sildik diyor. Onun yerine Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Supi Tanrıver diğer ismi unuttum. Onların adlarını yazdık. Kazanmış gibi gösterdik diyor. Halbuki bütün seçimleri 1946 seçiminde İstanbul'da Demokrat Parti kazanmıştır diyorlar.
1: Peki şunu sorabilir miyim o zaman? Şimdi serbest fırkayla mukayese ettiniz. Bir taraftan da Türkiye'deki fotoğraf da sanki tekrarlanıyor. Çünkü dediğin yani bütün bu isimler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış muteber isimlerdi diyorsunuz. Demokrat Parti'yi kuranlar. Ve Demokrat Parti'ye de tıpkı zamanında serbest fırkada olduğu gibi bir yeter ki CHP olmasın desteği var. Sonra o yeter söz milletine dönüşecek herhalde.
0: Evet.
1: Ama ondan şey. Önce aslında yeter söz milletin falan gibi bir şey değil. Yani yeter ki bu gitsin. Bu parti gitsin.
0: Evet aynı serbest fırkadaki olduğu gibi. Yani biraz yani bir yeni alternatif kanal açılınca yani siyasette kendini şey yapamayan, ifade edemeyen kesimler hızlı bir şekilde bu partiye yöneldiler. Ve 46-50 arasında da parti içerisinden yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı kişiler ki bunun başında Recep Peker var. Ya gittiğimiz yol değil 1950'deki bir sonraki seçimde yani 46-50 arasında.
1: O istemiyor.
0: Bunu istemiyor hiçbir şekilde. Ya kapatalım, önünü keselim, bu sürece son verelim. Der İsmet İnönü'nün sonuna kadar diretir. Yani bu yola girdik ama, ve bunun sonuna kadar götüreceğiz.
1: Evet, fakat İsmet Paşa daha iyimser herhalde.
0: Kazanacağını umuyor.
1: Bu adamlar bu işi yürütemezler diye düşünüyor. Halbuki
0: kesinlikle.
1: Recep Peker tehlikeyi görüyor gözüküyor.
0: Evet, yani Recep Peker gidişata göre biz bu seçimi önümüzdeki bir sonraki seçimi kaybedebiliriz. Düşüncesi içerisinde İsmet İnönü ise daha rahat. Yani bir nasıl olsa sistem, çoğunluk sistemi liste usulü, çoğunluk sistemi ve bu sistem bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyor.
1: Ve bir daha iktidar olamayacak.
0: Onun için önünü açıyor sürekli. Mesela Nihat Erimleri öne sürecek. 35'ler hareketini öne sürecek. Ve mesela Recep Bekir o görevden almasını sağlayacak.
1: Ne zaman anlıyor İsmet Paşa bir daha iktidar olamayacaklarını?
0: Vallahi yani açık konuşmak gerekirse yani seçim yapılana kadar aslında seçimi kazanabileceklerine dair inanç var.
1: 50'de.
0: 50 seçim.
1: Peki 50'den 60'a kadar?
0: 50-60 arasındaki dönemde bir de hele 54'te hem oylar hem de milletvekili sayısı artınca yani 54 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları %57'ye çıkıyor. Parlamentonun %93'ünü alıyor. Ya yani bir tek parti
1: o
0: bir
1: zaman şey İsmet Paşa
0: artık bu yani desteği gördüğü zaman anlıyor. Fakat 57 seçimleri öncesinde o yapmış olduğu Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile yapmış olduğu ittifak arayışı ve o seçimde 3 partinin toplamının Demokrat Parti'den daha fazla olması sırasında yani o ittifak olsaydı belki iktidara geliriz şeklinde düşünceleri var. Yani siyaset normal yoluyla gitseydi belki 61 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilirdi gibi gözüküyor. Yani Demokrat Parti çünkü bayağı ciddi bir düşüş olacak 57'den 47'ye düşecek.
1: Belki. Askeri darbe olmasaydı.
0: Bilmiyoruz. Yani ayrıca şeyi söyleyeyim ben siyaset biliminde bu tür değerlendirme yapmadan hiç hoşlanmam. Yani olmayacak bir şeyi tahmin ediyoruz.

0: yani olan bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani ama böyle bir ihtimal belki olabilir.
1: Evet, bir de tabii
0: 60 gibi başka bir şey girdi araya çünkü.
1: Evet, darbede neticede sadece darbecilerin yaptığı bir darbe değil, siyasi sınıfında desteklediği tabii, bir darbe.
0: Siyaset sınıfında aydınların, yani evet, üniversitenin bir kesiminin basının da desteklediği.
1: Dolayısıyla 27 yıllık iktidarı 1950'de son buluyor İsmet Paşa'nın ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamıyor.
0: Tek başına iktidar
1: olamıyor.
0: Koalisyon ortağı olacak ama evet, tek başına iktidara gelemeyecek.
1: Peki konumuz değil ama çok kısacık sormak istiyorum. Demokrat Parti iktidar olduğu andan itibaren Menderes, İsmet Paşa'nın neredeyse bir hafta 10 gün sonra başlayan bir söylemi var. Yani çok küçük bir söylem analizi. Çünkü bu da tekrarlanacak hep Türkiye'de. Şey gibi. Yani bazı şeyler hep tekrarlanmış gözüküyor. Terakkiperver'in de Serbest Fırka'nın da irtica ile ilişkilendirilip kapatılması gibi bir de diktatör şeyi var. Tavsifi var ve İsmet Paşa da bunu kullanıyor. Hemen kullanmaya başlıyor. Böyle bir propaganda
0: yani Demokrat Parti'nin otoriterleşeceği ve diktatörleşeceği
1: ilk daha yani 1950'de hemen başında. Daha evet bir hafta 10 gün sonra neredeyse bu propagandanın daima devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
0: Ya bu Türkiye'de genel olarak çok olan bir şey. Yani
1: bir de tek parti yönetiminden çıkmış milli şef olmuş bir isim. Bunu gelir gelmez muhatabına 10-15 gün sonra kullanabiliyor.
0: Şimdi
1: bu
0: şöyle,
1: böyle bir tehlikeden bahsediyor.
0: Şimdi yani esas olarak
1: bunu değerlendirebilir misiniz?
0: Cumhuriyeti kuran parti. Biz kurduk Cumhuriyeti. Seneler
1: siz kimsiniz mi?
0: Yönettik. Yani hiçbir şekilde muhalefette nedir? Yani olabileceğimiz bile tahmin etmedik. Birdenbire kendini muhalefette bulan bir parti. Yani alışması da zor. Şimdi bizde de en kestirme yoldan yapılan işlerden birisi ya iktidarı ya da muhalefeti böyle vatana ihanetle suçlamak. Tabii bu 1920'lerden beri var.
1: Yani ama burada onun yasası var zaten.
0: Bu zaten çok
1: İçeriği var. Sürekli değişiyor ama.
0: Tabii. Yani şimdi burada bir başka yolda işte otoriter bir hükümet şeklinde aldık. Öte yandan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonraki 54'e kadar olan dönem bizim Türk akademik çevrelerde Türkiye'nin umutlu yılları, yani demokratikleşme açısından umutlu olduğu yıllar şeklinde tanımlar. Yani orada bir sert bir otoriterlik tanımlamasının yapılması için çok erken.
1: Yani o
0: çok
1: iktidar erken. Kaybı mı yaptırtıyor bunu?
0: Tabii ki. Yani bir şey söylemeleri lazım. Yani burada da söylenecek şeylerin başında. Bir de
1: nereden aklına geliyor İsmet Paşa'nın diktatörlük tehlikesi falan? İş yapacak bir şey mi bu mesela? O dönemin Türkiye'sinde.
0: O dönem Türkiye'sinde iş yapmaz. Çünkü daha iktidar yeni değişmiş. Ama sonra iş yapacak. Yani 57 seçimlerinden sonra
1: iş yapacak. Sonra darbe olacak diyorsunuz.
0: 57 seçimlerinden sonra darbeye giden süreçte bu çok iş yapıyor. Ama 50'li seçimin hemen arkasından yapılmasının iş yapacağını pek söylemek mümkün değil. Zaten yapmadığı da ortada. 54 seçiminde dediğim gibi meclisin tamamını alan bir demokrat parti.
1: Haklısınız. O kadar iş yapıyor ki biz geriye dönüp tarihi düşündüğümüzde de o Menderes'in son dönemini bu şekilde tavsif ediyor siyaset bilim kitaplarında. Ama öncesi mesela Demokrat Parti öncesiyle ilgili öyle ifadeler kullanılmıyor. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesindeki gibi zorunlu zamanlar yani başka türlü.
0: Sonradan ama bayağı bunların yani içeriden de söyleyen de. Mesela 46-50 arasında bir yayın patlaması vardı Türkiye'de. 1946-50 arasında inanılmaz sayıda dergi, gazete ve hepsi şeydir.
1: Kitapçı.
0: Tek parti dönemini eleştiriyor. Çok sert eleştiriyorlar. Yani Hüseyin Avni Ulaş'ın mesela Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Kuruldu. Kendisi kurucularından birisi. Bir ay sonra istifa edecek gerçi ama. Oranın açılış konuşmasında şeyi falan diyor. Bu milletin kürsüsünden, yani millet meclisini kastediyor. 20 yıldır hürriyet ifade eden tek bir kelime söylenmedi diyor. Hürriyete istinat etmeyen cumhuriyet ifalkardır

0: Yani de, cumhuriyetsiz bir, yani demokrasi olmayan bir cumhuriyetin hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani 1945 bu. Yani çok eski bir tarih. Yani
1: ama işte bir de İkinci Savaş'ın bitişini verdiği bir konjonktürel.
0: Işte, ortamında şeyi var ve dediğim gibi serbestleşme de var. Yani 46-50 arasındaki basındaki o patlamayla bağlantısı var.
1: Sonra 1960 darbesi ve Türkiye 1961 anayasası eşliğinde hızla fabrika ayarlarına
0: döndü.
1: Geri döndü ve bu CHP'ye ne kazandırdı?
0: Şimdi geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 61 seçimlerine fazla bir şey kazandırmadı. Çünkü 1957'de aldığı oydan bayağı ciddi oranda düşük miktarda bir oy almış oluyor.
1: Hatta korkulu
0: birinci parti çıkıyor gerçi. Evet. Birinci parti
1: ama korkulu ortama rağmen o anayasadaydı, pardon. Buyurun, evet.
0: Birinci parti çıkacak ama oyları 1957'ye göre düşmüş ve yani darbeyi yapan insanların da hoşlarına giden bir sonuç değil. Daha yüksek bekliyor Cumhuriyet Halk Parti'den. Ve de esas hoşlarına gitmeyen Demokrat Parti 1957'de %47,5'te bırakılmıştı. 1961 seçiminde aradan yani neler olmuş neler, yani idamlar vesaire dahil parti kapatılmış. Bu partinin yerine kurulan iki parti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. İkisinin toplamı %48,5. Yani ve ikisi de şeyi ima ediyorlar. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız. Ne ima ediyorlar? Yani
1: daha insanların korkması gerekir değil mi?
0: Tabii bir puan da oy artmış üstelik.
1: Sinmiş olması gerekir. O sinmiş olmaya nispetle bile.
0: Tabii ona rağmen daha yükseliyor oylar bir puan olsa da. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandırdı açısından baktığımız zaman fazla bir şey kazandırmıyor aslında hemen, yani darbe sonrasındaki durum. Şimdi İnönü'nün işte koalisyonları var, biliyoruz. Arka arka koalisyonlarda bulunacak ve 61 seçiminde Suat Tahir Ürgüpke'nin Adalet Partisi'nden bağımsız seçilen Kayseri Senatörü Başbakanlığı altında bir seçim hükümetiyle gidilecek. Şimdi seçime gidilirken ondan önce küçük bir parantezle geçmişe döneyim. Yani İnönü sırasında, yani 1938'den 1960 darbesine göre genel başkanlık konusunda bir şeyle rakiple karşılaşmadı. Aynı Atatürk de olduğu gibi, onu da söylemek lazım.
1: Milli şef olarak.
0: Bir Kasım Gülek 50 seçiminin hemen arkasından 1959'a kadar İnönü'nün istememesine rağmen genel sekreterlik görevinde olması da bir istisna olarak saymak lazım.
1: Not etmek lazım
0: bunu. Neyse, şimdi onu bir kenara koyacak olursak 1965 seçimleri öncesinde önemli bir gelişme var. Türkiye İşçi Partisi diye bir parti çıkıyor. Yani bu yıllarda Türkiye'de işte kentleşme, ya daha doğrusu sanayileşme, kırdan kente böyle bir düzensiz göç ve ona bağlı olarak bir çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerin ortaya çıkması falan ve bunun karşılığında bir takım sol sloganların karşılık bulmaya başlaması ve aydınların desteğiyle Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin kurulması.
1: Yani artık ideolojik partiler mi gözüküyor?
0: Evet, yani Türkiye'de ilk defa ben yani parlamenter sosyalizmi savunuyorum diyen bir parti ortaya çıkıyor. Ya Türkiye Komünist Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de eski ama bu parti illegal bir parti. Yani ilk defa yasal bir parti. Yasal bir parti ve sosyalist olduğunu ilan ediyordu ve parlamenter yoldan sosyalizmi inşa edeceklerini söylüyor. Şimdi bu partinin oy alabileceği kimler var? Başka partilere bakıyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Hiçbirinden bir şey alamaz. Bir alternatif kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi dolayısıyla parti içerisinde Yeni Türkiye Partisi'ne oy kaptırma korkusu bir yana, öteki taraftan da yani bu 61 Anayasası'nın getirdiği, yani bir taraftan başka sorunlu çok tarafı vardır 61 Anayasası'nın, ama temel hak ve özgürlükler ya da işte ideoloji, düşünce özgürlüğü falan alanında getirdiği iyi yönleri de var. Yani bir tarafından da öyle, yani bir madalyanın iki yüzü gibidir. Yani dolayısıyla ben 61 Anayasası'nı savunan biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda çok problemli tarafları vardır ama temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda iyidir. Şimdi o ortamın getirmiş olduğu ideolojik serbestiyetin sonucunda parti içerisinde fikirler gelişecek ve İsmet İnönü bu konumlandırmada yeni bir yelpazede, siyasi yelpazede partiyi ortanın solunda konumlandırıyor ve

0: 28'te 8'de Bülent Ecevit. Bununla birlikte yani burada partinin geçmişine yönelik ciddi bir öz eleştiri ya da eleştiri yoktur. Yani bir yandan parti kendisini solda tanımlar ama o
1: evvelden
0: eski
1: neredeydim
0: fabrika ayarları...
1: Neredeydim diye anlatmıyor neticede.
0: Eski ayarları duruyor yerinde. Yani altı ok yerinde duruyor. Devletçi, milliyetçi, işte layık, halkçı falan bunların hepsi duruyor yerinde, cumhuriyetçi. Bunların hepsi yerinde duruyor. Belki ortanın solu derken bunlara bir yeni ok filan söylenmiyor tabii, yedinci ok diye mi? Sosyal adaletçilik ilkesinin tanımlanması var. Yani programı bunlar da giriyor. Yani adalet, eşitlik falan gibi sözel böyle bir takım ifadeler.
1: İşçi Partisi gibi. Yüzünden.
0: Evet. Yani İşçi Partisi'ne oy kaybetme potansiyelinin şeyi var. İdeolojik olarak da kendisini orada konumlandıracaklar ama ortanın hemen solu şey değil. Sosyalizm açık
1: değil. Daha fazla sol değil.
0: Daha fazla ileri gitmiyor. Oradan hemen solu. Şimdi bu çizgi de işe yaramıyor. Yani 1965 seçimlerinde oy daha da düşecek. 61'e göre.
1: Türkiye İşçi Partisi de şeye
0: girecek. Türkiye İşçi Partisi de 15 milletvekili
1: çıkacak. Girecek.
0: Ama esas olarak orada tabii seçim sisteminin milli bakiye sistemi olmasının büyük şeyi var, payı var. Nitekim 1969 seçiminde İşçi Partisi aynı oyu alıyor. Milletvekili sayısı düşecek. İkiye düşecek. Yalanmıyorsam. Şimdi 69'da da bir yenilgi alacak parti. Yani ortanın solu politikaları Adalet Partisi karşısında ya da merkez sağ karşısında fazla işe yaramıyor. Yankı bulamıyor. Şimdi bu yankı bulması için 70'leri ve Ecevit'i beklemek lazım. Yani İsmet İnönü döneminin bu son aşamalarında gene bir liderlik çekişmesi falan yok parti içerisinde. Mutlak bir şekilde lider. Ortada solu zaten İsmet İnönü'nün desteğiyle varılmış bir yol. Bununla birlikte bu politikalar partiye fazla bir getirisi olmayacak.
1: Nasıl gidecek İsmet Paşa partiden?
0: Şimdi buradaki kırılma noktası 12 Mart. Muhtırası. 1971'de 12 Mart muhtırası gelince şimdi bakan verme meselesi, yani yeni hükümet kurulacak. Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir kişi partiden istifa ettiriliyor ve bağımsız statüsü içerisinde İsmet İnönü'nden de onay alıyor. Bağımsız statüsünde bir hükümet kuracak. Parti içerisinde hükümete, Nihat Erim hükümetine, yani askeri ara rejim dönemi içerisinde kurulan bu ara rejim hükümetine bakan verecek miyiz, veremeyecek miyiz konusunda tartışma çıkıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani hem meclis hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki ortak grup, Cumhuriyet Senatosu'nda var o şeydi, ikinci bir meclis olarak, bu grup onay veriyor. Diyorlar İsmet İnönü ve parti grubu, bakan verelim diyor. Buna karşılık parti meclisi ve MYK, Merkez Yönetim Kurulu organları buna karşılar. Ecevit yanlıları hem partinin üst kademelerinin yönetiminde hakim, partinin grubuna ise İsmet İnönü hakim. Sonuçta bu bakan verme vermeme meselesinde parti grubu ve MYK bakan vermeyelim diyor. Buna karşılık parti grubu verelim diyor İsmet İnönü yanları. Bunun üzerine İsmet İnönü genel sekreterlikten ayrılacak. Onun yerine Şeref Balçık geliyor genel sekreterliği. O da İnönü, Ecevit taraftarı. Arkasından parti meclisi için bir güven oyu çağrısı yapılıyor kurultayda. Ve kurultay delegeleri İsmet İnönü yanlısı olmayan ve Ecevit yanlısı olan parti meclisine ciddi bir oy farkıyla güven oyu veriyor. Bu güven oyu nedeniyle İsmet İnönü genel başkanlığı bırakıyor. Yani Ecevit yanlıları partideki yönetime hakim olunca tamamen ve örgütten de destek alınca kurultayda İsmet İnönü genel başkanlıktan istifa edecek. Hemen arkasından genel seçim yapılıyor ve o genel seçimde Bülent Ecevit dekaday zaten
1: bu arada
0: seçilecek.
1: 88 yaşında değil mi İsmet Paşa?
0: İsmet İnönü evet, yaş çok ilerlemiş. 1888'den hesaplarsak
1: yani 88.
0: Yani bayağı ciddi bir yaşı var.
1: Sonra 1888. Da 90.
0: Yani şey tabii ki 81'den hesaplarsa bayağı ciddi bir, yani son yaş bayağı yaşa ilerlemiş durumda. Bülent Ecevit'in genel başkan olması üzerine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor 72'de. Arkasından Cumhuriyet Senatosu'na başvuruyor. Cumhuriyet Senatosu'nda eski cumhurbaşkanlarının senatör olarak görev yapma hakkı olduğu için bu hakkını kullanmak istediğini belirtiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı kabul ediyor bunu. Bu kabul gelince bu sefer milletvekilinden de istifa ediyor ve bir yıl kadar yani öyle de
1: yani
0: kadar
1: olan dönemde. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'yle
0: bütün bağını kopartıyor.
1: Organik hiçbir bağı kalmıyor.
0: Onu kopartıyor, aynı zamanda şeyi de kopartıyor. Milletvekilliği de bağını kopartıp senatör oluyor.
1: Ve ismi prestij mi o dönemde hala yoksa artık şey
0: artık
1: mi?
0: Çok yaşlanmış ya, siyasette, kadar siyasette da. De amacı yani, tabii.
1: Bülent Ecevit devirdikten sonra yine de onu böyle...
0: Tabii İsmet İnönü aleyhine söz söylenmez. İsmet İnönü'yü böyle bir şey yapmıyorlar.
1: Ama partiye de
0: kırıcı
1: çağırıp...
0: Kırıcı bir şeyler söylenmiyor ama partili...
1: Davet etmiyorlar.
0: Yok ya partili değil artık çünkü. Partili değil artık.
1: Neden ona başvuruyorlar?
0: Görüşü almak için değil aslında.
1: Yani hayır, partiden o kadar üyelikler şeyinin irtibatı neden kesiliyor?
0: Küsmüyor parti sonuç olarak. Yani kendi dediğini değil. Yani genç bir ekip geliyor ve parti meclisinde kendi adaylarının karşısında farklı bir... Yani parti meclisine güven oyu verilmemesini, parti meclisinin düşürülmesini istiyor. Kendine bağlı bir parti meclisi kuracak çünkü. Delegeler onu desteklemiyor. Ecevit'i destekliyor. Yani örgüt içerisindeki şeyi de kopunca, gücü de... ortadan kalkınca yol olarak böyle bir yolu tercih
1: ediyor. Ama yani tabii gelişi öyle değil ama mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kavgada diyelim ki Kılıçdaroğlu geliyor ve şey bulamıyor mu yani partiden? Onun gibi bir şey.
0: Biraz öyle oldu sanki. Yani evet orada yani 1972 Mart dönemi içerisinde partinin desteğini alan bir partinin tabanının desteğini kaybeden bir lider pozisyona düşmüş durumda. Evet. Yani o açıdan baktığımız zaman yani hem anketlere hem de mitinglere falan kalabalıklara baktığımız zaman da sanki bugün de öyle gibi. Yani Kılıçdaroğlu...
1: Bir taraftan da tabii o partiyi yaparken delegesinde de İsmet Paşa çok etkili. Yani sonra kendisine tabii yani o karşı çıkan delegeler aynen aslında öyle. Bizzat İsmet Paşa'nın denetimindeki
0: delegeler. Tabii delegeler. Ki o yani
1: belki
0: yeni delege
1: biraz Kılıçdaroğlu'ndan farkı o. Evet, çünkü yani... şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege kompozisyonu genel başkan çok yetkili olduğu için Kılıçdaroğlu döneminin şeyi değil. Başka bir
0: başka
1: delege,
0: bir delege şey oldu.
1: Şeyi.
0: Yani buradaki delegeler ama esas itibariyle esas yani 1971-72-73'ten bahsettim. Delegeler esas olarak İsmet İnönü'nün zaten seçimleri yani şeyinde oluşumunda etkili oldu. Yani onun başkanlığı döneminde oluşmuş olan kurullar. Yani hem yaşlılığından dolayı hem de 12 Mart'a karşı tepki. Yani çünkü Ecevit şeyi istiyor sürekli. 12 Mart esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda politikalarına karşı bir darbedir diye bunu işliyor sürekli. Hı hı. Yani bunu da şey yaparak İsmet İnönü yani önce...
1: O da tasfiye edilmiş gibi oluyor ama...
0: Kendi kendine tasfiye
1: yani yaş aslında. Olarak da...
0: Çok ileride artık.
1: 88 yani yaşında tasfiye yani. Olmasa ne olacak? Şimdi tabii tasfiye ki... olmasa demek devam edecek ölene kadar. Ya gücü var, enerjisi var.
0: Enerjisi belki var ama yani artık şeyi kaybetmiş durumda. Yani taban destek yok.
1: Biz bir daha İnönü ismini Erdal İnönü'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde duymayacağız herhalde.
0: Yani ayrılmasından sonra bir yıl sonra vefat edecek ve vefat ederken de böyle sanki şeyine böyle bir partiler üstü bir eski devlet başkanı, yani Cumhuriyeti kuran ekibin içerisinde yeren bir kişi pozisyonunda ve işte Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren bir bağımsız lider halinde şey yapmış olacak. Yani partililik bağı kopmuş olacak. Yani dolayısıyla şimdi şeydeki o seçim sonrasında Ecevit'le birlikte şeyi başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa partinin özgeçmişi üzerine eleştirilecek. Mesela bu düzen değiştirmelidir kitabı.
1: Ecevit'in düzen
0: ortanın solu kitabı. Bu düzen değişmelidir kitapları önemli kitaplar.
1: Nasıl bakıyor orada Ecevit?
0: Yani orada ne geçmişte yani bir takım hatalar yapılmış olabileceği ama şimdi dünyanın
1: yani hangi çeşit hatalar?
0: Yani böyle bir halktan kopuk bir devlet partisi olması. Yani esas itibariyle tek parti dönemindeki o yani tepeden inmeci bir yönetim tarzı. Yani,
1: yani taşra ile mesela halkla ilişkisizliğini mi iliştiriyor?
0: Halkla bütün, evet, halkla bütünleşmemiş olması. Bunlar konuşmalarında da çok yapar. Ya bu kadarcık bir şey bile ya halktan kopuk olması. Yani devlet partisi olması. Devleti kuran ve devlet halkın partisi yerine devletin partisi olmayı tercih et. Şeklindeki eleştiriler, yani çok ufak ufak dokundurmalar bunlar aslında. Bu kadarcık eleştiri bile parti içerisinde Kemal Sıtır grubunun o milletvekilleri ve senatörlerin büyük bir çoğunluğuna alarak partiden istifa etmelerine ve Cumhuriyetçi Parti adına bir parti kurmalarına neden oluyor. Bu partiden sonra ortanın solu politikaları ilk ortaya atıldığında Turan Feyzoğlu'nun başlattığı ve sonra Güven Partisi'ne dönüşen partiyle birleşecekler ve Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti ortaya çıkacak.
1: Hocam,
0: yani dolayısıyla dışarıda iki tane parti kurulacak.
1: Şimdi de önemli bir yerine geldik. Çünkü o azıcık eleştirel yaklaşım da aslında Ecevit'i bir daha getirilmeyecek, bir daha görmedikleri bir başarıyı getirecek. Ama biz yayınımızın maalesef sonuna geldik. Acaba emri vaki olur mu, haftaya devam edebilir miyiz? Bugün biter zannediyordum ama bitmedi.
0: Yani büyük ölçüde bitti sayılır aslında ama ya bugününü falan da konuşacak olursak.
1: Biraz belki, ekleriz çünkü sonra belki biraz değişiklik var. O zaman haftaya devam edelim diyorum.
0: Peki, peki. Ben,
1: çünkü bir de 80 darbesi gelecek. Bir takım değişiklikler olacak.
0: SHP var. Evet. SHP var.
1: O zaman haftaya da görüşürüz.
0: Peki.
1: Peki, evet, Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki krizleri konuştuk Ahmet Demirel'le. Aslında bir programda bitiririz zannetmiştik ama bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizler de bitmiyor açıkçası. Belki o sebeple haftaya görüşmek üzere.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Evet sevgili seyirciler, bugün ekranlarınızda stil sahibi, dinamik, bir o kadar da akıllı bir otomobille beraberiz. Mercedes'in Mercedes-Benz CLA 220 versiyonuyla. Mercedes-Benz klasik sedan anlayışını yıkarak 4 kapılı kupeyi işte bu formda yeniden şekillendirdi ve aynı zamanda da Mercedes'in bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil haline geldi. Hem genç ruhlu hem de prestij arayanlar için biçilmiş kaftan olan CLA'nın gelin tasarım detaylarına bakalım. Mercedes'in geleneksel sedan kalıplarını yıkarak ortaya çıkardığı 4 kapılı kupe felsefesinin en olgun üyesiyle karşı karşıyayız. Ön tarafta köpek balığı burnu adı verilen o agresif eğimi ve AMG tasarımın getirdiği sportif ızgarayı görüyorsunuz. Ama CLA'yı CLA yapan asıl büyü yan tarafta gizli.

arkaya doğru adeta bir su damlası gibi süzülen o tavan çizgisi ve tabii ki CLA'nın imzası niteliğindeki çerçevesiz kapılar. Kapıyı açtığınız anda o sportif kupe hissini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Arka tarafta ise inceltilmiş LED stoplar araca arkadan bakıldığında çok daha kaslı ve geniş bir duruş kazandırıyor. 4723 mm uzunluk, 1885 mm genişlik, 1450 mm yüksekliğe sahip modelin dönüş yapı ise 11.2 metre. CLA 51 litrelik yakıt tankına sahip. Genelde kupe tasarımlarda bagajdan ödün verilir diye bir ön yargı var. Ama CLA 220 bu ezberi biraz bozuyor. Tam 405 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Giriş ağzı biraz dar olsa da geriye doğru inanılmaz bir derinlik var. Bu da birçok eşyayı almasını sağlıyor. Günlük alışverişleriniz, bebek arabası veya uzun bir hafta sonu tatili için bavullarınız bu şık gövdenin altında kendine rahatlıkla yer buluyor. Şimdi gelin arkaya geçelim. İşte burası biraz gerçekçi olmamız gereken bir nokta. Dışarıdan hayran kaldığınız o tavan çizgisi içeride baş mesafesinden biraz ödün vermenize neden oluyor. Ancak diz mesafesi yeterli. 1.80 üzerindeki yolcular için belki biraz sıkıntı olabilir ama içeriği rahatlatan detaysa görmüş olduğunuz bu panoramik cam tavan. Arka tarafta oturan yolcular için koltukların arkasında görmüş olduğunuz bu fileler mevcut. 2 adet türbin tasarımlı havalandırma kanalı ve 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Ortada ise kol dayama ve yine telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Şimdi de asıl şovun başladığı yer, ön koltuğa geçiyoruz.

0: Direksiyonun başına geçtiğiniz andan itibaren sizi büyüleyici bir dijital görsel alan karşılıyor. Ve tabii ki araç sürüşe hazır hale geliyor. Herhangi bir düğme yok. Tek yapmanız gereken buradaki vites seçici kolu dry moduna veya geri moduna almanız. Ondan sonra hareket edebilirsiniz. Ama yola çıkmadan önce buradaki ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Mercedes-Benz'in efsanevi MBA UX bilgi eğlence sistemi konsola bitişik ikiz dev ekranlarla sunuluyor. Ekranların çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyeti ise gerçekten kusursuz. Hey Mercedes diyerek sesli komut verebiliyorsunuz.
1: Bu hizmet için çevrimiçi sesli kumandaya ihtiyacın var. Bunun için Mercedes-Benz uygulamasından ayarlarını kontrol et.
0: Gördüğünüz gibi uygulamayı indirdikten sonra sesli komutlarla da aracınızı komuta edebiliyorsunuz. Yine önde de türbin benzeri hava çıkış kanalları çok şık aydınlatmalarla süslenmiş. Yola çıkmadan evvel bu güzel gövdenin altında ne yatıyor bir de ona bakalım. CLA 220 kalbinde 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli tam hibrit bir motor taşıyor. Bu motor 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu motora kalkışlarda ve ani hızlanmalarda destek olan hafif hibrit EQ Boost teknolojisi eşlik ediyor. 30 beygir ek güç. Güç 4MATIC yani akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. 8G EDC çift kavramalı otomatik şanzıman. Sonuç mu? 0'dan 100'e sadece 7.1 saniye civarında çıkan, maksimum hızı saatte 237 km olan, performanslı ve güven veren bir makine. Bu performansa rağmen ekonomik oluşuysa dikkat çeken bir başka özelliği. Fabrika verisine göre 100 km'de 5.6 litre olan tüketim değerini tutturmak hiç de zor değil. Gelelim direksiyon arkasındaki gerçek hissiyata. Yola ilk çıktığınız andan itibaren motordan çok keyif veren bir homurtu geliyor. Adeta 2 litrelik bir makine

kullanıyor gibisiniz. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir an tereddüt etmedim değil. Tabii ki 1.5'lik makine böyle bir güç sunuyor. Bunu da bu sesle pekiştiriyor. Gayet şık olmuş.

Ben süspansiyonlarını çok beğendim. Çok konforlu, keyifli hale gelmiş. Çok da sessiz. Neden konforlu onu da söyleyeyim. Süspansiyon adaptif şasi sistemiyle bozuklukları gayet başarılı şekilde sönümlüyor ve dolayısıyla içeride fazla bir şey hissetmiyorsunuz ve gövde oldukça rigid, düz yapıda gidiyor. Sağa sola yatmadan gidiyor. Bu da dediğim gibi içeride konforu arttırırken o sportif ruhu da tam anlamıyla size yaşatıyor. Şimdi içeride güzel bir motor omurtusu var dedik ama tabii ki ses yalıtımına da değinmek lazım. Ses yalıtımı çerçevesiz kapılara rağmen oldukça iyi. Çünkü bu tarz araçlarda ses yalıtımı her zaman soru işaretidir. Buradan içeri hiç ses almadığını söyleyebilirim. İçeride her türlü tuşa ulaşmak son derece kolay ve görseller, grafikler son derece şık tasarlanmış. Yolcu tarafındaki ekranda tabii sağda oturan yolcunun seyahat boyunca eğlenebilmesine olanak tanıyor. Oradan video izleyebilirsiniz, menüleri kullanabilirsiniz. Eğer sürücü çok fazla oraya bakarsa tabii ki o ekran kapanıyor. Onu da söyleyeyim. Dikkat dağılmasın diye. Grafik animasyonlar, navigasyonda özellikle çok iyi. Head-up display de yine birçok bilgi ön cama yansıttığı için çok rahat bilgilere, verilere ulaşabiliyorsunuz. Şu an tam ortada navigasyonu seçtiğim için hiç buradaki ekrana bakmadan buradan da navigasyonu kontrol edebiliyorum. Gideceğim yere rahatlıkla gidebiliyorum. Onun dışında buradaki dijital ekranın hemen altında da yine fiziksel tuşlara da burada dokunmatik ama yer verilmiş. Soldaki Dynamic Select tuşu eminim birçok kullanıcının dikkatini çekecektir. Comfort, Sport, Eco, Individual seçenekleri arasından herhangi bir modu seçme şansına sahipsiniz. Ben bu yollarda Comfort yani konforlu modu seçiyorum. Biraz daha boş virajlı yollara geldiğimde de spor moduna geçerek aracın keyfini biraz daha fazla çıkartabiliyorum. Yine CLA 220'de içeride uzun yolculuklarda özellikle veya sıkışık trafik saatlerinde geçireceğiniz o boş zamanlarda işi keyfe dönüştürecek çok şık, çok güzel bir müzik sistemine yer verilmiş. CLA'nın elektrikli versiyonu test ederken de söylemiştim ama bir kez daha söyleyeyim onu kaçıranlar için. Buradaki koltuk kumanda düğmeleri yenilenmiş durumda. Yeni bir görsele sahip, daha böyle koltuk şeklinde ve buradan kumanda etmesi de son derece kolay. Şimdi burada bir kamera var. Merak edenler için onu da açıklayayım. Kaçıranlar olmuş olabilir. Buradaki ekran sayesinde bu multimedya üzerinden zoom toplantılarınızı yani görsel toplantılarınızı bu şekilde buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dynamic Select'ten bahsettim. Onun yanında hemen park asistanı için kamera seçeneği var. Onun yanındaki tuşa bastığınızda da ön bölüm ekranlarını, orta merkezi ekran ve yolcu ekranını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun yanında sesli komut için hemen mikrofon tuşu mevcut ve sağdaki yolcu için ses düğmesi, aç kapa düğmesi de buraya yerleştirilmiş durumda. Bu bölümde ise kablosuz şarj imkanı var. Telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Bardak koyacağınız alanlar burada. Evet, şöyle tutarken bardağınızı ya da kahvenizi ele iyi oturuyor. Çok rahat bir yere koymuşlar ama boşken yani kullanmıyorsanız burada bir çıkıntı olması biraz yüksekte kalıyor. Onu söylemiş olalım. Buradaki hemen dekin altında da yine bir lastikli alan var, bölme var. Buraya bir takım eşyaları sabitleyebilirsiniz bu lastik sayesinde. Burada da USB girişi mevcut Type-C olarak. Şu düğmeye bastığınızda da kelebek şeklinde açılan bir kol dayamanın altında saklama haznesi mevcut. Evet, genel olarak şunu söylemek lazım. Mercedes-Benz CLA 220'yi anlatmak için sadece bir noktadan bir noktaya gitmek için değil, gittiğiniz her yerde gözleri üzerinize çekmek için tasarlanmış bir otomobilden bahsediyoruz. Size hem performansı, hem teknolojiyi, hem konforu, hem de yakıt ekonomisini aynı anda sunabiliyor. Haftaya bir başka test sürüşünde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Kastrol Magnetic Station doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Hemen soruyu okumaya geçiyorum. Start-stop sistemi aküyü hızlı bitirir mi? Kapalı mı olmalı, açık mı olmalı diye bir soru sormuş seyircimiz. Evet, günümüzde artık her araçta hemen hemen son dönemde satılanları söylüyorum elbette. Start-stop sistemi artık standart hale

0: geldi. Bu sistem aküye nasıl etki eder? Bunu açık mı kullanmalıyız, kapalı mı kullanmalıyız?
1: Şimdi var için bir laf vardır. Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye. Bu her konuda böyledir. Gerçi üretici firmalar start-stop sistemini devreye sokarken üretmeye başladıkları zaman hem bataryaları yani aküleri daha büyük seçtiler. Hem aküyü şarj eden, aküyü dolduran alternatör dediğimiz parçanın daha hızlı ve daha fazla şarj sağlamasını sağlayacak şekilde ürettiler. Daha da önemlisi aslında sorunun içinde bu yok ama esas bunun sorusu marş motoru. Yani motoru çeviren
0: Şimdi
1: o
0: sen
1: sizin marşın
0: söylemesin, ben
1: aslında
0: soracaktım onu
1: toplanan
0: zaten.
1: marş motoru. Yani esas bu çünkü batarya dediğimiz yani akü sonuçta bir içinde bir rezervi var. Dolu şekilde duruyor. Yani hani bir 60 amper akünüz varsa eğer doluysa da yani 12-13 voltlar civarında doluysa da belki o size 20 kere hiç şarj etmeseniz bile hiç kullanmasanız bile 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere marş bastırıp otomobilini çalıştırabilir. Yani her start stopunuzda hiç şarj olmasa bile akünüz yani tekrar dolmasa bile bir sonrakini sağlayabilecek durumda. Bir de bunun o çalıştığı süre zarfında da aküden sizin boşalttığınızı hemen alternatörden gelen akımla tekrar akünün dolmaya başladığını düşünecek olursak çok büyük bir negatif etkisi yok. Ama dediğim gibi azı karar çoğu zarar. Yani hani öyle bir trafikte gidiyorsunuzdur ki yani 100 metrede 20 kere dur kalk yapmanız gerekiyordur. Ona benzer durumlarda devre dışı bırakılmasını ki ben öyle yapıyorum. Devre dışı bırakılmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan marş motorun ömrü senin de söylediğin gibi esas bu. Normal şartlar altında X noktasından Y noktasına giderken eskiden gittiğinizde sadece bir kere kullandığınız marş motorunu evden çıkarken sabahın çalıştırıyordunuz ve akşam işten çıkarken çalıştırıyordunuz. Evinize gidene kadar veya varacağınız noktaya gidene kadar bir daha marşa basmak yoktu normal şartlar altında. Şimdi start stop'tan dolayı yolda marş motoru 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere daha devreye girmeye söz konusu. Yani çok basit bir bakkal hesabı yapalım. Sadece evden işe gidip geldiğinizi düşünün. Normal şartlar altında günde 2 kere marş motorunu çalıştırıyordunuz. Sabah evden çıkarken bir kere, akşam işten çıkarken bir kere. Şimdi o yolun üzerinde 10 kere start stop yapıyorsanız giderken 10, dönerken bir daha 10, 20. 2 de vardı zaten 22. 2, 22 oldu. Yani eğer marş motorları eski kondisyonlarında üretiliyor olsaydı, start stop sistemi çıkmadan üretildikleri şekilde üretiliyor olsaydı her ay
0: Bozulurdu,
1: bozulurdu. Dolayısıyla bunlar tabii daha geliştirildiler. Bu araçların maliyetini de tabii çok da az olsa etkileyen faktörlerdi. Ama dediğim gibi yani hani her şeyin azı karar, çoğu zarar. Eğer 3-5 tane ışık geçiyorsanız evinizde işiniz arası tabii ki start stopu kullanma bir de start stopun bir tek otomobile faydası, yakıt tüketime faydasının haricinde çevre kirliliği ile ilgili çok önemli. Özellikle şehir içinde çok önemli. Tabii ki mümkün olduğu kadar kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ama belli bir ölçüde tabii ki. Aracınızda start stop yoksa kendi kafanızdan bunu yapmaya kalkmayın. Yani hem marş motorunun ömrü için hem dediği gibi akünün şarjı için artı özellikle motorun ısınan aksamları, türbo gibi, silindir kapağı gibi aksam. Bu ancak oradan gelen bilgilerle otomatik olarak yapıyorsa yapın. Benim araçta start stop yok ama ben bunu elimle yapayım demeyin. Kesinlikle birinci tavsiye etmediğim şey bu.
0: Teşekkür ediyoruz Serdar abi. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.

Sevgili seyirciler, Dutch ailesiyle beraberiz. Zaten sloganımız hepsi bir arada. Jogger, Stepway ve Logan'ı kullanacağız. İstanbul Park'tayız. Biliyorsunuz artık ülkemize Formula 1 yeniden geliyor. O yüzden çok önemli bir lokasyon burası bizler için. Çok anlamlı bir lokasyon. Buraya her geldiğimde heyecanlanıyorum. O araçların seslerini ve duymayı ve kalabalığı görmeyi. Tabii konumuz bu değil. Biz Dutch ailesiyle buradan yola çıkacağız. İlk olarak Jogger'ı kullanacağız. Biliyorsunuz 7 kişilik olma özelliğine sahip bir model Dutch ailesinde. En arkada 2 koltuk daha var ama biz eşyaları koymak için koltukları yatırdık tabii ki. 7 kişi ihtiyacı olduğunda da bu aracı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sözü fazla uzatmayalım, yola çıkalım. Aracın özelliklerinden size yolda bahsedeyim. Daha sonra yolda molada değiştireceğiz. Diğer araca geçeceğiz ve ikinci günde 3. modelimizi kullanacağız. 2 günde 3 modelle sizlerle beraber olacağız. Evet, şimdi ilk biner binmez gözüme takılanları size söyleyeyim. Direksiyon, işte günümüzün artık alışkın olduğumuz o üstten alttan biraz basık tipteki direksiyonu. Kumandalar, alışkın olduğumuz direksiyon kumandaları hemen arkasında. Biraz burada gözükmede problem var. Her zaman bunu söylüyoruz zaten ama eliniz alıştı mı da buradan kumanda etmek kolay hale geliyor. Direksiyonun arkasında vites pedalcıkları var. Oradan da vitesi arttırıp küçültebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki ekranda CarPlay var, kablosuz. Bu güzel bir özellik. Zaten hemen telefonumuzu bağladık. Gideceğimiz rotayı burada seçtik. Şu an oradaki navigasyon yardımıyla devam ediyorum. Buradaki güzel bakır tonlar, havalandırmadaki bakır tonlar gayet güzel. Şimdi bir de yazı çıktı. İşte araç kullanırken odaklanın diye. Onun sebebi de bu Austin'la yerleştirilmiş olan sürücü dikkat kamerası. Eğer yola çok bakmayıp sağa sola çok bakıyorsanız işte hemen o zaman sürücüyü uyarıyor. Bu da güzel bir özellik. Otomatik şanzımana sahip. Otomatik şanzımanla tabii ki işler çok daha kolay sürüş. Şimdi gelin biraz da teknik bilgilere bakalım. Dacia Jogger teknik detaylarında neler sunuyor?

şansımıza yola çıkar çıkmaz yağmur da başladı. Şimdi araçta çift kavramalı otomatik şanzıman var. Aracımız 1.2 EcoG Auto diye geçiyor. Fabrika çıkışlı LPG'li versiyon bu. Tabii ki ekonomi anlamında LPG tercih edenler için güzel bir seçenek. Sol tarafta hemen LPG düğmesine de yer verilmiş. Yani LPG benzinli versiyonunu oradan seçebiliyorsunuz. Maksimum torku 197 Nm, beygir ise 120 beygir. 0'dan 100'e 12 saniyede çıkıyor. Çok fazla performanslı bir araç olmadığını söylemek lazım. Zaten amacı o değil. Onun dışında kullanma hissiyatı bence rahat, geniş, ferah. Klasik bir station wagon kullanıyor gibisiniz. Biraz gaza bastığınızda böyle ilk etapta sanki yürümüyor gibi geliyor araç ama sonra alışınca rahat ediyorsunuz. O ilk anlarda biraz böyle şaşırdım, onu söyleyeyim. Dedim ki hani gitmiyor mu, ama evet, her şey oturdu şu anda. Ekranı bu arada kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sağdaki düğme yardımıyla farklı verileri burada görme şansına sahipsiniz. Ortalama tüketimi 7.7 litre olarak veriliyor fabrika verilerinde. Şu an için ilk çıkış yaptığımız anda 9.5 litre bölü 100 kilometreyi görebiliyorum. Ergonomi anlamında oldukça iyi. Her şey elinizin altında. Rahat kumanda ediyorsunuz. Verilere de çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla aramanıza gerek yok.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Park'tan çıkarak Orhan Gazi'ye doğru güzel bir rotada biz araçları denemeye başladık. İlk olarak Jogger'ı kullandım ama tabii ki günün konusu aslında hemen arkamda görmüş olduğunuz Logan. Türkiye'yi çok ilgilendiren bir model. Yanımızda Renault Mayıs'tan Levent Timur var. Kendisinden detayları alacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Dacia ailesinin
0: tamamını burada sergilemek için büyük emek harcamışsınız. Çok güzel bir mekan. Şimdi Logan'la başlayalım. Evet. Logan ne zaman ülkemize geliyor? Bu adetler neler katacak? Ve tabii ki marka stratejisinden de bize biraz bahsederseniz sevinirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bizle beraber olduğunuz için, heyecanı paylaştığınız için. Logan, bugün aslında biz, Logan tabii bugünkü lansmanın en önemli oyuncusu ama yeni Dacia ürün ailesini lanse ediyoruz. Logan bunların en önemlisi. Haziran ayından itibaren showroomlarımızda olacak. Bugün lansmanını yapıyoruz. Gerçekten markamıza büyük bir ivme katacağını düşünüyoruz. Aslında yeni ürün ailesinde sadece modellerimizi lanse etmiyoruz. LPG'li yeni motorlarımızı da lanse ediyoruz. LPG'li yeni motorlar gerçekten Dacia marka stratejisine çok uygun motorlar. Çünkü Dacia her zaman müşterilerine akıllı çözümler sunan bir marka olarak konumlandırdı kendisini. Bugün LPG kendinden fabrika montajlı olduğu için çok ciddi yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Yakıt maliyeti olarak da LPG neredeyse bugün benzinli araçların benzinin yarısı seviyesinde. Dolayısıyla %50'ye yakın bir avantaj sağlıyor. Tam Türk müşterisinin istediği özelliklerde bir aracı lanse ediyoruz. Aynı zamanda bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Marka olarak garanti süremizi 7 yıla çıkartıyoruz. Yeni ürün ailesi lansmanıyla garanti süresi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren satılan tüm Dacia'larda müşterilerimiz servislerimize geldiği durumda 7 yıla kadar uzuyor.
0: Bakım aralıklarına da değinelim isterseniz. Sadece 7 yıl önemli bir rakam değil, bir de bakım aralıkları da oldukça uzun.
1: Evet, aynen, bakım aralıklarımız 20 bin kilometrede oldukça avantajlı. Yani Dacia markası sadece erişilebilir fiyatla Türk halkına, Türk otomotiv pazarında yer almıyor. Aynı zamanda kullanım maliyetleri, yakıt tüketimi hem de bakım maliyetleri olarak çok avantajlı çözümler sunuyor.
0: Şimdi Dacia'da her şey var tüketicilerin beklediği ama güvenlik konusunda da önemli bir nokta var. Onu da belirtelim. GSR 2.3 diyelim ona. GSR 2.3'e de sahip bütün araçlar, bütün modeller. Şimdi yepyeni bir yüze kavuştu Dacia ailesi. Nasıl bir portföy hedefliyorsunuz? Kimlere erişmeyi hedefliyorsunuz? Tabii ki burada filolar özellikle sedan versiyonu olan Logan'la çok ilgileneceklerdir, talep olacaktır. Nasıl bir adete ulaşmayı düşünüyorsunuz? Filo, bireysel müşteri oranlarında ne gibi bir durum söz konusu olacak?
1: Aslında Dacia markasının en kuvvetli olduğu bölüm perakende. Çünkü müşterilerimiz akıllı çözümler arıyor. Hafta sonları ailesiyle vakit geçireceği, hafta içi işe gidip geleceği araçlar arıyor. Kullanım maliyetleri olarak avantajlı araçlar arıyor. Dolayısıyla bence bu perakende kasımız daha da güçlenerek devam edecek. Logan'ın gelmesiyle filoda da penetrasyonumuzu artırmak istiyoruz. Ama perakende de fedakarlık yapmayacağız. Perakende de güçlü yönlerimizi kullanıp arttırmaya devam edeceğiz. Ama piyasadaki bu boşluğu da, sedan modellerdeki boşluğu da Logan'la doldurmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi rakiplerden, önemli rakiplerden bir tanesi pazardan çekiliyor. Dolayısıyla orayı Logan çok güzel dolduracak gibi gözüküyor. Bir de taksi versiyonu olacak demiştiniz sunumda. Nasıl bir değişiklik olacak taksi versiyonunda?
1: Yani taksi versiyonu aslında hem Logan'la hem Jogger'la geniş iç hacmi, bagaj kapasitesi, 7 kişiye varan kapasitesiyle girmek istediğimiz bir pazar. Türkiye'deki taksiler oldukça baktığımızda yaşlanmış durumda. Burada bir ihtiyaç olduğunu sezinliyoruz. 7 litrelik yakıt tüketimi de mevcut araçlara göre çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani ortalama taksilerin yakıt tüketimine baktığımızda LPG'li olsalar bile 10 litrenin üzerinde yaktığını düşünüyoruz. Burada 7 litrelik çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Hızlı bir şekilde taksilerde de araçlarımızı artık göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Anadolu'da bazı illerde Dacia markası taksi de çok güçlüydü. Tekrardan yeni gelen ürünlerimizle buradaki performansımızı artıracağız.
0: Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. 50 litrelik bir LPG tankı, 50 litrelik bir yakıt tankı, yani benzin tankı var. Toplamda 100 litrelik bir tank ve bu tankla da 1500 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Çünkü orijinal bir sistem bu, entegre edilmiş bir sistem, fabrika çıkışlı. Hem güvenlik yönünden çok önemli, hem de tabii ki entegrasyonun fabrikada yapılmış olması yönünden çok önemli. Şimdi teknik detayları da marka direktörü Serhat Güngör'den dinleyelim.

0: Evet, şimdi Serhat Güngör'le beraberiz. Şimdi modeller yenilenmiş, yepyeni evet. Yüze kavuşmuş, güzel bir ortak dil var, birçok da özellik var. Yani tüketicinin isteyeceği her şey aslında var. Giriş seviyesinde sadece bir konu dikkatimi çekti. Giriş seviyesinde bir multimedya ekranı, 10 inçlik multimedya ekranı yok. Ama evet. Üst donanım, bir üst donanımda hepsinde bu multimedya ekranını göremiyoruz. Oradan başlayalım, sonra tamam. Hemen sözü bırakıyorum. Modeller bize neler sunuyor?
1: Tamam, teşekkürler. Şimdi Dacia modellerinin giriş seviyesinde Dacia markasının genel stratejisi olan modülerlik öne çıkıyor. Ne demek bu modülerlik? Müşterilerimiz kendi telefonlarını kullanarak onu bir ekrana dönüştürüyorlar aslında. Böylelikle boşuna aslında ekrana para vermemiş oluyorlar. Evet, dilerseniz hızlıca modellerin üstünden geçelim. Pazar Haziran ayı başında sunacağımız Logan Sedan modelimizde iki motor seçeneğimiz olacak. Bir tanesi 1 litre manuel. Bu motorumuz Ağustos ayı gibi müşterilerimizle buluşacak. İkincisi LPG otomatik 120 beygir EDC otomatik vitesimiz. Haziran ayı itibariyle bu versiyonumuzu satışa sunuyor olacağız. Ters T şeklinde farlarımız, piksel tasarım ön ızgaramız, Logan Sedan modelimizde müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Sandero hatchback versiyonumuza geldiğimizde burada da yine aynı şekilde markanın ortak tasarım dili ters T şeklinde farımız ve piksel ön tasarımımız bulunuyor. Sandero'da şu anda sadece manuel vites seçeneğimiz var. 1 litre, 100 beygir ve pazardaki en uygun, en ulaşılabilir fiyata sahip aracımız. Giriş seviyesi 1295 TL. Hala %70'te olan pazardaki tek model. Stepway'e geldiğimizde...
0: Bu biraz daha cross versiyonu.
1: Evet, Stepway aslında SUV segmentinde yer alıyor. Starkle şeklinde geri dönüştürülmüş malzeme dokunuşu var standard Stepway'de. Açılır cam opsiyonumuz bulunuyor. Aynı şekilde ters T şeklinde farlarımız, piksel ön tasarımımız Stepway aracımızda da bulunuyor. Stepway ise SUV segmentinin en ulaşılabilir fiyata sahip otomatik vitesli seçeneği. Jogger bizim C segmenti modelimiz. Jogger'da bugün benzinli manuel, EcoG yani LPG manuel ve LPG otomatik 3 değişik motor tipinde müşterilerimiz aracımıza sahip olabiliyor. Yine aynı şekilde ters T şeklinde far tasarımı, piksel tasarımlı ön panjur Jogger'da da müsait. Jogger'da aynı zamanda hem 5 hem 7 kişilik seçeneklerimiz mevcut. 5 kişilik seçeneğin özellikle bagaj hacmi pazardaki rakipsiz en iyi seviyelere sahip.
0: Evet, o koltukları yatırdığınızda da 7 kişilik versiyonda inanılmaz bir hacme kavuşuyor. Evet, dolayısıyla doğa tutkunları, kamp yapmaya gidenler için de güzel bir doğa aracı haline gelebiliyor. Neredeyse bir karavana dönüşebiliyor. Tabii, tabii. Çok güzel görselleri de var, hatta dışarıda da sergilemişsiniz.
1: Evet.
0: Bayağı büyük bir çadırı entegre edebiliyorsunuz araca. Bundaki çift kavramadan da bahsedeyim ben size. Yağlı çift kavrama 6 ileri olarak çalışıyor. Vites geçişleri gayet güzel, sarsıntısız, tabii hepsi geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla yepyeni haliyle, yepyeni yüzüyle Dacia ailesi çok şık bir hale gelmiş. Hem de birçok teknolojik özelliği, güvenlik özelliğini de bünyesinde barındırıyor. İşte şerit takip asistanından kör nokta uyarı sistemine kadar birçok özelliği yolda da kullanma şansını bulduk. Kablosuz bağlantı gerçekten çok güzel. Kablosuz yine şarj etme özelliği oldukça güzel. Bütün bunlar bugün bir otomobilde arayabileceğiniz birçok detayı içerdiği için bu fiyatlarla hem de 7 sene garantiyle oldukça iyi bir araç haline gelmiş durumda. Türkiye pazarında bilmiyorum ama Serhat Bey, ne kadarlık bir satış adedinden bahsediyoruz? Mesela 2026 için beklentiler nedir?
1: Jogger için mi soruyorsunuz?
0: Genel olarak Dacia ailesini bu sene nasıl bir adetle kapamayı düşünüyorsunuz?
1: 2026 bizim için bir değişim ve dönüşüm yılı. Biliyorsunuz geçen sene iki modelle tamamladık. 2026'da bütün modellerimizi yeniledik öncelikle. LPG otomatik gibi yakıt tüketiminde inanılmaz performanslar sunan bir güce kavuştuk. Bugün pazarda benzin ve dizel muadillerine göre neredeyse yarısı kadar yakıt tüketim maliyetine sahip bir araçtan bahsediyoruz. Bugün LPG'li aracın günlük tüketim, bugünkü Mayıs ayındayız şu anda, ortalama yakıt fiyatlarıyla baktığımız zaman kilometrede sadece 2,5 TL. Benzinli ve dizel araçlarda gerçek tüketim değerlerine baktığımız zaman bu rakamın 4 TL'lere ulaştığını, kolaylıkla ulaştığını görebiliyoruz. Hatta bir adım öteye taşıyorum. Bugün DC şarj maliyeti 2,5 TL. Yani elektrikli bir aracı sadece DC ile şarj ettiğiniz zaman bizim LPG'li araçlarımızla aynı maliyeti ödüyorsunuz. Bu gerçekten Dacia'nın alameti farikası diyelim. Dacia LPG konusunda uzmanlaşmış. Bugüne kadar 1 milyon adedin üzerinde LPG'li araç satmış bir marka. LPG'li modellerini üretirken motorda gerekli adaptasyonları silindir başlarından enjektörlere her anlamda yapıyor. Bugüne kadar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu 1 milyon aracın hiçbirinde böyle bir sıkıntı olmadı. Güvenlik anlamında da sonuna kadar güvenebilecek ve gerçekten müşterilerimizin istediği fiyat fayda oranını sağlayabilecek bir otomobil diyelim.
0: Türkiye'de aşağı yukarı ne kadar satıldı LPG'li versiyonlar?
1: LPG'li versiyonlar bugüne kadar Türkiye'de 50 bin civarı satıldı Dacia markasıyla. Dünyada da dediğim gibi 1 milyon civarı, 1 milyonun üzerinde satıldı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Evet, bugün Dacia ailesinin yenilenen yüzüyle beraberdik. Bütün modelleri burada görme, inceleme ve kullanma şansını yakaladık. 7 yıla varan garanti, 20 bin kilometrelik bakım aralığı, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm özellikler, 5 ve 7 kişilik versiyonlar, tüm tüketicilerin beklentilerini karşılayacak özellikler Dacia ailesinde mevcut ve bütün bunlar da erişilebilir bir fiyata sizleri bekliyor. Bence bu araçları yerinde bir inceleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Sürüş performansını beğenecek misiniz? Çünkü yolda giderken gerçekten çok rahat, çok konforlu gidebildiğinizi, özellikle otomatik şanzımanla çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Bu sürüşü burada tamamlıyoruz, bu testi burada tamamlıyoruz. Bir başka lansmanda beraber oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde karşınızda olacağız. Ancak 8. etabı sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyerek bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

Bir gün bir araç direksiyon olmadan hareket edecek. Bir doktorun fark etmediğini yapay zeka görecek. Bir lens gözünüzün önüne bilgi getirecek. Ve belki de bazı kararları sizden önce algoritmalar verecek. Bilim kurgu gibi mi geliyor? Bilur Aktürk, neler oluyor hayatta da bu hafta? Otonom sistemler ve akıllı lenslere bir pencere açıyor. Bir makine gerçekten görebilir mi? İnsan gözü dijital dünyanın yeni ekranı mı olacak? İnsanla makine arasındaki çizgiyi yeniden çizen teknolojiler gelecekte nasıl bir dünya kuruyor? Asıl önemlisi, insan o dünyanın merkezinde kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Büyüteç CEO'su Ömer Ortun Düztaş'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Seyyahlarından birini konuşacağız. Yaklaşık 50 yıl boyunca 3 kıtayı dolaşan, gördüklerini ve duyduklarını benzersiz eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Evliya Çelebi'nin izini süreceğiz. Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen seyahatnamenin nasıl yazıldığını, yüzyıllar boyunca nasıl korunduğunu, nasıl kaybolduğunu ve yeniden nasıl keşfedildiğini konuşacağız. Neden yalnızca bir gezi kitabı değil, aynı zamanda tarih, kültür, folklor ve dil açısından eşsiz bir hazine olduğunu ele alacağız. Evliya Çelebi'nin bilinmeyen yönleri seyahatnamenin sıra dışı serüvenini bu akşam sizlerle masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi'yi ve dünya kültür tarihinin önemli eseri olan Seyahatname'yi konuşuyoruz. Evliya Çelebi kimdi? Nasıl bir kültürden geldi? Gerçekten anlatıldığı kadar bu kadar yer gezdi mi? Yoksa hiç gitmediği yerleri de mi yazdı? Hangi görevlerde görev aldı, hangi görevleri üstlendi? Bu akşam tabii ki bunların bilinmeyen yönlerini, hayatına, seyahatlerine ve bilinmeyenlerine ışık tutacağız. Çok kıymetli bir hocamla beraber Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Demir Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şeref verdiniz bu önemli bir konuda. Sizin uzmanlığınızda elbette ve eserlerinizde bu konuya ışık tutacağız. Çok keyifli bir sohbet olacak bu akşam. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız
1: için.
0: Ben de
1: teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Dünya Seyyahı yazarsanız, aynı zamanda en sosyal platformu üzerinden de Dünya Seyyahı etiketine yazarsanız kıymetli hocama, Uğur Demir hocama sorularınızı ve görüşlerinizi aktarıyor olacağım program içerisinde. Hocam önemli bir konu konuşuyoruz. Elbette tarih konuşurken çoğu tarihçinin pek çok konuda, çok farklı konularda referans aldığı, kitaplarından daha doğrusu seyahatnamesinden faydalandığı, ipuçlarından faydalandığı çok önemli bir ismi bugün detaylarıyla konuşacağız. Bilinmeyenleri belki sizden öğreneceğiz. Özellikle önemli olan şey Evliya Çelebi'nin kendisi, hayatı, eserlerini nasıl kaleme aldığı ve seyahatnamenin serüveni bize oldukça ışık tutacak bir program. Uzunca konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Çoğu zaman Evliya Çelebi dediğimizde bir seyyah aklımıza geliyor. Ama onun hayatına baktığımızda aslında Osmanlı dünyasında adım adım dolaşan, görünenleri ve görünmeyenleri birçok yönüyle kayıt altına alan bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Sadece seyyah değil. Dolayısıyla bugün hem Evliya Çelebi'nin hayatını hem de o dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Seyahatname'yi de uzun uzadıya sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncesinde hikayesiyle başlayalım. Evliya Çelebi kimdi, nerede doğdu, hangi kültürden geldi, ailesi nasıldı? Buyurun isterseniz bu konudan şekillendirelim.
1: Sizin de bahsettiğiniz üzere Evliya Çelebi dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Önemi sadece bir seyyah olmasından kaynaklanmıyor. Mesela Evliya Çelebi kimdir? Bugün konuşacağımız, yaklaşık 2 saat konuşacağımız kişi kimdir, hangi başlıklar altında sığar diye şöyle bir hızlıca düşündüğümüzde şu başlıkları rahatlıkla söylemek mümkün. Mesela Evliya Çelebi en önemli dilcilerden bir tanesidir. Evliya Çelebi en önemli tarihçi, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesidir. En önemli elçilik raporunu, en ayrıntılı elçilik raporunu yazan bir elçilik heyeti mensubudur. En önemli siyasetname yazarlarından bir tanesidir. En önemli halk edebiyatı yazarıdır. En önemli eşkıya tarihçisidir. En önemli biyografi tarihi yazıcısıdır. En önemli askeri tarih yazıcılarından bir tanesidir. En önemli muhabirlerimizden bir tanesidir. En önemli ajanlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı dediğimiz o geniş coğrafyanın günlük hayatıyla ilgili bilgi veren belki de en önemli isimdir. En önemli İstanbul tarihçisidir. En önemli gurmedir. En önemli halk tıbbı kitabının yazarıdır. En büyük nedimlerden

0: bir tanesidir. En önemli rüya tabircisidir. En büyük sırdaştır, en büyük yoldaştır. En mahir espri yapan, şaka yapma konusunda en mahir insanlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire başlıkları altına sıralayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi, 10 ciltlik seyahatnamesinde de ifade ettiği üzere Evliya Çelebi'yi tarif eden en önemli kelime, tarif herhalde seyyah-ı alem biriya. Yani yalansız dünya seyyahı demektir. Hatta o kadar ki bu tanımlamayı o kadar benimsemiş ki seyahatnamesinde bununla defaatle atıf yapmasının yanında parmağındaki yüzüğünde dahi seyyah-ı alem evliya yazdığını kendisi zikreder. Ne biliyoruz, neler bilmiyoruz. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Evliya Çelebi, Türk tarihinde hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin zannediyorum en başında gelir. Şöyle ki, YÖK'ün tezler veri tabanına müracaat ettiğinizde, Evliya Çelebi yazdığınızda yaklaşık 400 tane yüksek lisans doktora tezinin yapıldığını görürsünüz ki, bu Türk tarihinde hiçbir ismin yarışamayacağı bir rekordur. Makale veri tabanlarına Evliya Çelebi yazdığınızda sizi binlerce makalenin karşıladığını görürsünüz. Bu şu demek, biz Türk tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde hayat hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin başında gelenlerden bir tanesi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu manada 10 ciltlik seyahatnamesi, 4000 sayfalık seyahatnamesi de aslında bizatihi Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bize anlatır. Buna mukabil Evliya Çelebi, dünya tarihinin en fazla bilinen kişilerinden bir tanesi olmasına rağmen hala hayat hakkında o kadar çok sır perdesi var ki burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl olduğunu konuşacağız. Evet, evet. Bildiklerimizden başlayacak olursak, Evliya Çelebi İstanbul doğumlu birisi. Ama ataları Ahmet Yesevi'ye kadar uzanıyor. Hmm. Kendi soy ağacını seyahatnamesinde defaatle veriyor. Ve hepsinde de Ahmet Yesevi'den başlayarak işte 17. yüzyılda Derviş Mehmet Zilli diye eserinde tarif ettiği babasına kadar getiriyor. Babası için seyahatnamesinde belki de ailesiyle ilgili en fazla bilgi verdiği kişi babası. Evliya Çelebi'ye inanacak olursak sarayın kuyumcu başılarından bir tanesi. Saraya çok yakın bir isim. Önemli devlet adamlarıyla çok yakınlık kurmuş bir isim. Ve İstanbul'un önde gelen entelektüel çevresiyle de dini zümreleriyle de irtibat halinde olan bir isim. Evleri Unkapanı'nda. Evliya Çelebi annesiyle ilgili babasının hilafına seyahatnamesinde çok az bilgi veriyor. Verdiği bilgilerden bir tanesi şu, annesinin Abaza kökenli olduğunu biliyoruz. Bir esir olarak getirildiğini, 1. Ahmet döneminde saraya getirildiğini, 1. Ahmet'in Derviş Mehmet Zilli ile Evliya Çelebi'nin annesini evlendirdiğini biliyoruz. Evlendiklerinde Evliya Çelebi'nin babasının yaşının çok ileri olduğunu biz seyahatnameden anlıyoruz. Hmm. Hatta yaşı ileri olduğu için bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelmeyeceği tahmin edildiğinden bu evliliğe şahit olan kişilerin bu evliliğin bir çocukla taşlanması için dua ettiğini Evliya Çelebi uzun uzun anlatır ve bu duanın bir semeresi, meyvesi olarak da kendisinin dünyaya geldiğinden bahseder. Yine ailesiyle ilgili olarak iki kardeşinin ismini biz biliyoruz. Mahmut adında bir erkek kardeşi, İnal adında bir kız kardeşi olduğunu biz biliyoruz. Babasının birkaç defa evlendiğini seyahatnameden anlıyoruz. Ve kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi bir üvey annenin yanında büyümüş olabilir.
1: Evliya Çelebi doğduktan sonra birkaç kere evlenmiş.
0: Evet. Hı hı. Evliya Çelebi doğmadan önce bir evlilik yaptığını anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin annesiyle evlendiğini, sonra da bir başka evlilik yaptığını biz seyahatnameden anlıyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi babası haricindeki aile fertleriyle ilgili fazla bilgi vermez. Ben mesela annesiyle ilgili çok bilgi beklerdim. Annesiyle ilgili çok az malumat veriyor. İşte Abaza kökenli olduğu, esir olduğu ve nasıl evlendiğini anlatıyor. Melek Ahmet Paşa ile akrabalığından bahsediyor. Onun haricinde bir de bir annesinin zevkinden, ilgisinden bahsediyor. O da para meraklısı. Yani şöyle para meraklısı, para koleksiyoneri.
1: Para meraklısı deyince hocam.
0: Para koleksiyonu yapmaya meraklı bir isim. Bu zevkini Evliya Çelebi'de de tecelli ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi gittiği her yerin parasını toplayarak koleksiyon yapan bir isim. Bu zevkini de annesinden tevarüz ettiğini söylemek mümkün.
1: Babası ne iş yapıyor hocam?
0: Babası,
1: yani şöyle saray eşrafına yakın bir iş mi yapıyor? Çünkü çok içli dışlı gibi Evliya Çelebi sarayla sanki, yanlış mı anlıyorum?
0: Evliya Çelebi'ye inanacak olursak babası Derviş Mehmet sarayın kuyumcu başısı. Hatta sarayın yaptırdığı bazı önemli hizmetlerde kuyumcu başı olması sebebiyle önemli görevler almış birisi. Mesela Sultanahmet Camii'nin farklı yerlerinde eserlerinin olduğunu söyler. İşte Kabe'nin farklı yerlerinde babasının bizzat isminin yazılı olduğu eserlerin olduğunu söyler. İşte imparatorluğun farklı yerlerinde gezerken babasının isminin yazılı olduğu bazı eserlerden bahseder. Sarayın kuyumcu başısı olarak bahseder. Fakat benim yaptığım araştırmalarda sarayın kuyumcu başısı olan Mehmet, Derviş Mehmet, Evliya Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmet olarak çıkmıyor. Ama tamamladığım bir araştırma değil. Bu daha uzun soluklu bir süreç gerektiriyor. Bunun sonunda bakalım bizi bilgiler nereye götürecek. Onun haricinde Unkapanı'nda bir kuyumcu dükkanları var. Bu kuyumcu dükkanının müşterisi çok geniş bir kitle olduğu anlaşılıyor. Hem piyasaya hem de saraya özel siparişler yaptığını biz biliyoruz. Burada Müslüman ve gayrimüslim ustaların çalıştığını, hatta Evliya Çelebi'nin buradaki gayrimüslim ustalardan bazı işte Roma tarihini okuduğunu, Yunanca öğrendiğini, İtalyanca bazı bilgileri buradan edindiğini, İbranice'ye merak saldığını biz seyahatnamesinden biz biliyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet İstanbul'un önemli derviş zümrelerine de yakın birisi. Evlerinde haftanın belli günlerinde sohbet meclisleri tertip ediliyor. İstanbul'un önde gelen entelektüelleri diyelim, münevverleri diyelim. Bu evde toplanıyor. Bu işte birçok konu hakkında görüşülüyor bu evde ve Evliya Çelebi böyle bir sohbet ortamına doğmuş bir isim. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı İmparatorluğu'nda Aksakallılar dediğimiz grubun mensubu birisi. Nedir bu Aksakallılar? Söylemek ne kadar teşbihte hata olmasın, Osmanlı'nın derin devleti dediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Kimdir bu? Gün görmüş, devlet içerisinde farklı görevler almış, işte bu görevleri vesilesiyle iyi ve kötü günlere şahit olmuş, önemli hizmetlere imza atmış kişilerin bir araya getirildiği bir yapılanmadan bahsediyor. Ve bu ismi de Evliya Çelebi bize kendisi veriyor, Aksakallılar diye. Özellikle 4. Murat devrinde ciddi bir devlet meselesi müzakere edileceği zaman, ciddi bir devlet kararı alınacağı zaman bu Aksakallıların toplandığını ve bunların istişaresi sonucunda kararların alındığını Evliya Çelebi bize anlatıyor. Onlardan bir tanesi de Evliya Çelebi'nin babası. Neden? Çünkü Evliya Çelebi'nin anlatımına göre babası Derviş Mehmet daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren saray işlerinde görev almış, imparatorluğun farklı yerlerinde bulunmuş, önemli hizmetlere imza atmış bir isim ve hatta Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Zigetvar Seferi'ne de katılmış bir isimden bahsediyoruz. Bu Aksakallılar Meclisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu Aksakallılar Meclisi'ne de Evliya Çelebi babası vasıtasıyla, babasının bağlantıları vasıtasıyla birkaç defa katılmıştır. Ve bu meclislerin nasıl olduğuna dair de bize içeriden bilgi vermiştir ki Osmanlı tarihinde Aksakallıların kim olduğunu, nasıl teşkilatlandırdıklarını, hangi işlere müdahil olduklarını, nasıl nüfuzları bulunduğunu, saray üzerindeki etkilerinin ne olduğunu vesaire biz sadece Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyoruz. Bu Aksakallıların yapılanması daha sonra Evliya Çelebi'nin hayatında da

0: çok büyük etkileyecektir. Evliya Çelebi'nin yanında hizmet gördüğü birçok devlet adamı, birçok vali bu aksakalların bir şekilde irtibatlı olduğu isimler olduğu için de Evliya Çelebi bunların yanında görev alma konusunda bir sıkıntı yaşamamıştır.
1: Hocam, babası Derviş Mehmet.
0: Evet.
1: Nüfuzlu bir aile. Babasına o bulunduğu görevden dolayı ya da yakın olduğu cemaatten dolayı Derviş, evet, lakabı takılmış. Peki Evliya Çelebi'nin neden lakabı Evliya? Yani ismi gerçekten, bu ismin gerçekten kendisine ait olup olmadığına dair tartışmalar da var. Evet. Gerçekten kendisinin adı mı? Neden Evliya denmiş? Evliya Çelebi denmiş. Bu konuda bir bilgimiz var mı?
0: Oraya geçmeden önce bir görsellerin içerisinde Evliya Secere diye bir fotoğraf vardı. Bunu görebilirsek Evliya'nın soyunun nereden geldiğini.
1: Tabii ki hemen rejimiz
0: Evliya Secere diye
1: şimdi.
0: Şayet mümkünse. O görsel gelene kadar, evet, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendi soy ağacıyla ilgili verdiği bilgilerin şema hali bu. İşte Hazreti Peygamber'den başlatıyor. Ahmet Yesevi'ye kadar getiriyor. Hı hı. Ahmet Yesevi'den kendisine kadar. Burada iki kol gibi görülüyor. Fakat iki farklı rivayet olduğu için ben bunları ayırdım. Aslında tek bir şekilde devam ediyor. İşte babası Derviş Mehmet Silli, onun babası Kara Ahmet, Demircizade Şehit Kara Mustafa, Durhan Bey, Yakut, Yavuz Er, Ece Yakup vesaire diye yukarıya doğru devam ediyor.
1: Ayırmış. Neden ikiye ayırmış hocam? Onu
0: hayır, ikiye ayrıldı şöyle. Seyahatname'de iki farklı şekilde rivayet ederek aktardığı için bazı yerlerde atlamalar var. Ben bunu göstermek için ikiye ayrılmış gibi gösterdim burada. Biz bu soy ağacını takip edebiliyoruz. Bunların özellikle Derviş Mehmet, Kara Ahmet ve Demircizade Şehit Kara Mustafa'nın Yavuz Er'den itibaren mezarlarının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Meyitzade Türbesi'nin yanında bir aile kabristanı var. Bu aile kabristanında Evliya Çelebi zaman zaman ziyaret ediyor. Babasının mezar taşını falan da yaptırdığını anlatıyor. İşte annesinin, babasının, İşte dedesinin, büyük dedesinin, erkek ve kız kardeşlerinin o aile kabristanında yattığını söylüyor ki bu da şu demek, Evliya Çelebi vefat etmeden önce şayet üvey kardeşleri yoksa öz kardeşlerini, annesini, babasının tamamını vefat ettiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, Ahmet Yesevi'den Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e kadar kendi söylemiyle Evliya Çelebi'nin...
0: Evet, bu secere doğru mu, böyle mi gider? Hayır.
1: Hocam, Evliya Çelebi'ye inanıyor muyuz? İnanmalı mıyız? Güvenmeli? Yani bu soy ağacı bizim için güvenilir bir kaynak mı? Çünkü kendisi söylüyor ya bunu.
0: Evliya Çelebi'ye inanmak zorundayız. Çünkü başka çoğu yerde başka seçeneğimiz yok. Nasıl inanırız? İyi rehberler ve iyi çalışmalar nezaretinde Evliya Çelebi'ye inanmalıyız. Zaten konuşmalarımızın ilerleyen safhasında nerede ne kadar güvenmeliyiz, nerede temkinli olmalıyızı anlatmaya çalışacağım. Sorunuza gelecek olursak, Evliya ünvanı, Evliya bir ünvan değil. Evliya bizzat Evliya Çelebi'nin ismi. Hmm. Bu konu çok tartışılmış. Evet. Yani yaklaşık olarak 1970'lerden itibaren çok tartışılan bir konuydu. Özellikle 1970'lerde batılı bir tarihçi Evliya'nın bir isim olmadığını, Evliya'nın işte bir lakap olduğunu, gerçek isminin başka bir şey olması gerektiğini iddia etti. Ondan sonra bu iddia bugüne kadar devam ede geldi. Bugün de bazı akademisyenlerin Evliya adında bir ismin olmadığını, Osmanlı'da Evliya isminin bulunmadığını iddia ettiklerini görürüz. Fakat bu doğru değil. Evliya, Evliya Çelebi'nin ismidir. Hocası Evliya Mehmet Efendi'den hareketle bu isim verilmiştir. Hocasının ismini taşır Evliya Çelebi. Görsellerimizin içerisinde Evliya isim diye 3 görsel var. Hı. Şayet imkan varsa onu da göstermek suretiyle bu suale devam etmek isterim. O belgelerden de bunlar göstereceklerim. Osmanlı arşivindeki belgeler, o belgelerde mesela onlardan bir tanesi. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben yaklaşık olarak 13 senedir Evliya Çelebi'yi arşivde arıyorum. Evet. Osmanlı arşivinde bugüne kadar Evliya Çelebi ile ilgili bir belge tespit edilmiş değil. Bunu bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Evliya Çelebi ile ilgili o olabilir ihtimallerinin en güçlülerinden bir tanesiydi. O işaretli kısım Evliya Efendi, Defterdar, Diyarbakır diye yazıyor. Diyarbakır Defterdarı Evliya Efendi. Gördüğünüz gibi bu Evliya Çelebi olabilirdi ama değil. Sonra çünkü ben test ettim. Bunun Evliya Çelebi olması mümkün değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin Diyarbakır defterliği de var. Mesela burada da Salyane'yi Evliya Bey yazıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa Osmanlı'da Evliya ismi kullanılan bir isim. Böyle bir isim yok diye iddia edenlerin iddiası mesnetsiz iddiadır. Hem kitabi kaynaklarımızda hem böyle arşiv kaynaklarımızda Evliya ismini bulmak mümkündür. Bu belgeleri özellikle getirdim. Bunların her ikisi de Evliya Çelebi olabilirdi. Şayet derinlemesine bir tetkik yapılmamış olsaydı bunu Evliya Çelebi ile ilgili belge buldum diyerek piyasaya sürüp sansasyonel bir ortam oluşturma imkanı vardı. Ama bunların ikisi de Evliya Çelebi değil. Daha nice Evliya Mehmet Efendi, Evliya Çelebi adında belgeler var. Ve bunların bir kısmı Evliya Çelebi olabilir. Aynı dönemdeler, aynı işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbiri bizim aradığımız Evliya Çelebi değil. Ama görüyoruz ki
1: isim olarak var olduğunu
0: Evliya ismi, Evliya Mehmet Efendi ismi, Evliya Çelebi ismi, Evliya Bey, Evliya Efendi şeklinde Osmanlı arşivinde de mevzul miktarda buna dair belge bulmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi bir gün inşallah birisi bulacaktır. Bizim aradığımız Evliya Çelebi olacaktır. O yüzden bilinmeyen bir isim aramıyoruz. Mesela burada bunu da çok bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Evliya Çelebi'ye ait olması gerekir diye düşündüm ama arkasını ve sonunu takip edildiğinde o olmadı anlaşıyor. İşaretli kısımda Evliya Mehmet Çelebi yazıyor. Yani gördüğünüz gibi Evliya ismi Osmanlı tarihinde kullanılan bir isim. Belgelerde de yazılı kitabi kaynaklarda da var. Evliya Çelebi ismi Evliya Çelebi. Lakabı, müstaharı, kendini gizlemek için kullandığı bir şey değil. Hı hı. Mesela isminin Evliya olduğuna dair biz 1975'ten itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Nereden sahibiz? Mesela 1665 yılında Viyana'ya gidiyor. Viyana'da Kara Mehmet Paşa elçi olarak gittiğinde onun mahiyetinde görev alıyor. Elçilik heyetinin masraf kayıtları içerisinde Evliya Efendi adında birisi var. Mesela onu da şöyle gösterebiliriz. Görsellerimizin içerisinde ben de bulabilirsem.
1: Sıradaysa hocam rejimiz hemen versin. Bir sonraki sıradaysa hemen.
0: İki numarayı açabiliriz. Evet. İki, üç ve dördü sırayla açarsak.
1: Tamam.
0: Evet. Bu daha sonra da üzerinde duracağız. Hı hı. Evliya Çelebi'yi bulabileceğimiz tek görsel. Evliya yani? Çelebi bunlardan bir tanesi.
1: Öyle mi? Ama çok zor.
0: Aslında zor değil. Çünkü aşağıda yukarıdaki numaraları kişilerin kimler olduğunu, hangi görevler olduğunu anlatan açıklamalar var. Bu 1665 yılında Kara Mehmet Paşa'nın Viyana'ya elçi olarak girişini temsil eden döneminde yapılmış bir gravür. Hı hı. Ve bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Yani hatta 4 numarayı açabilirsek orada biraz daha hangisi olabilirle ilgili en kuvvetli ihtimali.
1: Bilmece gibi hocam gerçekten.
0: Özür dilerim. 3 numarayı açabilirsek özür dilerim. 3 numara.
1: Merak ettim.
0: Evet. 46 numaradaki bu 4 kişiden bir tanesi Evliya Çelebi. Hı. Ama bu görselin de şöyle bir sıkıntısı var. Yüzü tasvir edilmemiş. Evet. Ama en azından kıyafetleriyle ilgili, işte boyuyla ilgili vesaire bize bir bilgi verebilecek elimizdeki tek kayıt. İşte Bu stüdyoda da Evliya Çelebi ile ilgili birçok şey görüyoruz, çizimler görüyoruz. Bunların hiçbiri tarihi gerçekliği olan

0: çizimler değil. Bunların hepsi yeni çizimler. Tek elimizdeki kayıt bu. Bunun işte bu elçilik heyetinin masraf kayıtlarını gösteren bir belge var. 4 numaralı belge. Bu belgenin içerisinde gelirse...
1: Bu arada hocam o belgeyi verirken arkadaşlar Evliya Çelebi'yi hep at üstünde görüyoruz. Tasvirlerde, gravürlerde. Enteresan.
0: Başka türlüsü zaten mümkün değildi.
1: Bir seyyah için.
0: Evet. Alttan 2-4, altıncısı yani alttan yukarıya çıktığımızda altıncısı Evliya Efendi diye bir isim görüyoruz. Evliya, alttan 2-4, evet. 6.
1: Alttan 6, evet, evet. Evliya Efendi.
0: Evliya Efendi, bu bizim Evliya Çelebi. Bu Evliya Çelebi'nin isminin Evliya Çelebi olduğuna dair seyahatname dışındaki ilk kaynaktır. 1975 yılında tespit edilmiştir. Ve bu tespitten sonra Evliya'nın ismi Evliya mıydı değil miydi tartışmaları büyük oranda hükmünü kaybetmiştir. Ondan sonra duvar yazıları bulundu Evliya Çelebi'ye ait. 6 tanesi bugüne kadar intikal etmiş. Ama Evliya Çelebi'nin 30'a aşkın yerde duvara yazı yazdığını biliyoruz. Mesela onlardan işte 5 numarayı görebilirsek 5, 6, 7, 8 sırayla. Evet. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için Allah rızası için Fatiha sene 1071. Gezdiği birçok yere bunu da konuşacağız programın ilerleyen kısımlarında.
1: Bunu mu yazıyor?
0: Evet, Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşmış böyle duvar yazıları var. Bu Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan belki de tek kayıtlar bunlar. İşte bu da Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem. Burada da kendini öyle yani bu yazdığı yer işte camilerin ana kapısına, tekkelere, anıt niteliğindeki ağaçlara, işte önemli ziyaret yerlerine Evliya Çelebi.
1: Ben buradaydım demek.
0: Evet, demek evet. için. Bu da 1082 tarihinde işte Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem Evliya Ruhu için Allah rızası için Fatiha yazan bir kayıt. Bu kayıtlar da tespit edildikten sonra Evliya Çelebi'nin isminden artık işte burada da kendisi için evet. Allah rızası için evet şurada hemen solda Evliya yazıyor. Evet. Kedebi müezzin Evliya diye sene 1074 tarihli bir şey, bir kayıt bu. Bu şekilde 6 tane duvar yazısı var. Bunu zaten programın ilerleyen safhalarında konuşacağız evet, herhalde vaktimiz evet. müsait olursa. Duvar yazıları tespit edildikten sonra 2005 yılında önemli bir belge daha tespit edildi. Eğer imkanımız varsa o da...
1: Hocam çok muzip bir hareket değil mi bu duvara buradaydım demek? Yani siz mizah anlayışı da var dediniz ama bana çok muzip bir hareket geldi. Gittiği yerde ben buradaydım diye kayıt bırakmak. Bilmiyorum çok enteresan bir hareket.
0: Evliya Çelebi çalışmak iki şeyi gerektiriyor. Bir, yani iki şeyin birleşimini gerektiriyor. Muzip bir zekaya sahip olmaya gerektiriyor. Aksi takdirde İki şeyinizi kaybedersiniz. Bir akıl, iki ruh sağlığınızı kaybedersiniz. Çünkü o kadar muzip tavırlar sergiler ki, yani işte duvara böyle yazan evet, birisi, evet. işte bir yerde bilgi verirken başka bilgiyi, farklı bilgileri kendisine göre birleştiren birisi. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak, çok dikkat edilmesi gereken bir isim Evliya Çelebi. Bunu defaatle vurgulamak gerekir. Israrla üzerinde durmak gerekir. Mesela en önemli kayıtlardan bir tanesi ismiyle ilgili Azize Katerina Manastırı diye bir dosya var. Onun içerisinde ki görselleri açabilirsek mümkünse. Evet. Mesela bu 2005 yılında yayınlanan bir belge. Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için Evliya Çelebi'ye bir resmi izin verilmiş. Biz bunlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde de gördüğümüz üzere papinta kağıt diyoruz. Evliya Çelebi işte bu tür papinta kağıtlar aldığını seyahatnamesinde birkaç yerde yazıyor. Onlardan bir tanesi de bu Turi Sina'daki.

ki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için kendisine verilen resmi izin. Buradaki ismi de Evliya Çelebi. Hı hı. Bunun metnini de Evliya Çelebi. Mesela bunun metni çok güzel. Bir kısmını en azından okumak icap eder. Evliya Çelebi.

0: ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu ve emeli seyyah-ı alem olmaktır. Gezdiği yerleri, şehirleri, kavimleri anlatmaktır. Kalbinde kötülük yoktur. Hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kimseyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki kendisi muniz ve iyi bir insandır. Bu sebepten hepinizden niyaz ederiz ki onu iyi bir adam olarak misafir ediniz. O dindar Hristiyanlardan lütuflar ve iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat esnasında ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde olsun, bizce ve pek çoklarınca insan dostluğu, barışsever bir kişi olarak tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır diye devam eden ve seyahatname dışında Evliya Çelebi'yi bu kadar tatlı anlatan bir izin kağıdı. Burada da Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi olarak zikredilmiştir. Bu sebeple sorunuza dönecek olursak evliya bir ünvan, evliya bir lakap, evliya bir yakıştırma, evliya bir müstahar değil. Hem seyahatnamesinde defaatle ve tek olarak belirttiği üzere hem Viyana'daki elçilik heyetindeki resmi kayıtta, hem bu manastırları ziyaret için kendisine verilen papinte kağıtlarda, hem duvar yazılarında ifade edildiği gibi bu Evliya Çelebi'nin bizzat ismidir ve hocasından kaynaklı olarak verilmiş bir isimdir efendim.
1: Bunu da netleştirmiş olduk, evet. Sizin belgelerinizde.
0: Uzun uzun anlatmak istedim çünkü çok tartışması işte yarım asırdır devam eden bir konu. Hem belgelerle hem de kendi eserinden ayrıntılı anlatmak istedim.
1: Noktayı da koymuş olduk, evet.
0: Evliya Çelebi'de nokta konmak mümkün değildir.
1: İsmiyle.
0: Biz virgül koyduk.
1: Evet, doğru.
0: Yarın başka birisi başka bir şeyi bulur. O zaman onu müzakere ederiz ama şimdilik geldiğimiz yer itibariyle konumumuz budur.
1: Kıymetli hocam, tabii 17. yüzyılda o insanların imkanları çok kısıtlı. Fakat biri çıkıyor, gençliğinden itibaren yollara düşüyor ve ölene kadar ömrünü yollarda geçiriyor açıkçası. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii evliyanın uzun yolculuk serüveni bir anda başlamıyor. Belirli bir başlangıç noktası var. Neden gezme arzusunda ve ilk olarak örneğin nereye gidiyor ve kaç yaşında, ne zaman? Nereden başlıyor bu yolculuğuna?
0: Şöyle kitabında anlattıklarından başlayayım. Yani seyahatname'de anlattıklarından başlayalım. Gezme arzusu Evliya Çelebi'nin fıtratında olan bir arzu. Birincisi bunu teslim etmek lazım. Çünkü zorlamayla bu arzuyu bir insana kazandırmak mümkün değil. İkincisi babası da gezmeyi seven ve gezen bir isim. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde imparatorluğun farklı yerlerinde babasının izlerini bulmak için gittiğini söyler. Seyahatnamenin birçok bölümünde babasının seyahatlerinden de bahseder. İkinci olarak bu bir baba mirasıdır diyebiliriz. Üçüncü olarak pek dile getirilmese de benim özel kanaatimi söylüyorum. Babasının çok evlenmesinden kaynaklı olarak bir durum kaçış varmış gibi geliyor. Çünkü farklı annelerden doğan kardeşler var. Bunlar zaman zaman anlaşamıyor. Farklı eşler var. Bu kaçış sadece imparatorluğun farklı yerlerine değil. Daha çocukluğundan itibaren mesela medrese eğitimi alıyor ve bu medrese eğitiminin önemli bir kısmını yatılı olarak tamamlıyor.
1: Kendi tercihiyle mi acaba?
0: Bunu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz, evet.
0: Ama mesela 7 yıl gittiği bir medrese var. Orada yatılı olarak kaldığını biz biliyoruz. İşte Enderun'a verilmesinin, Enderun'da kalmasının, her fırsat buldukça çok uzaklara gitmesinin bir özel durumu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim seyahatnameden okuyarak ulaştığım şahsi bir kanaat. Kesinlik arz etmez ama bence seyahatlerinde, seyahat etmesinde bu etkenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu durumun Evliya Çelebi'nin hiç evlenmemesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki ileride soru gelirse ele alırız. İşte evlendi mi, evlenmedi mi konusunu. İşte bir insan evlenmemiş olabilir ama evlenmeye de karşı durduğunu görüyoruz. Bunun da

0: ailesinin özel durumundan kaynaklı
1: travmatik bir süreç
0: olabilir. Olabilir. Bunu ne zaman kesinleştirebiliriz? Bir yazı bulabilirsek veyahut da en iyi ihtimallerden bir tanesi, işte babasının vefatı münasebetiyle mirasının taksim edildiğini biz biliyoruz. Hı hı. Bu taksimin bazı problemlerle karşılaştığını, aile içerisinde bazı gerginliklere sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir resmi yazışma bulur isek, kaç eşi olduğunu, kaç kardeş olduğunu, miras taksiminde ne tür problemler olduğunu bulabilirsek, bu söylediklerimizi teyit etme imkanımız var. Ama şimdilik hissi kablel vuku dediğimiz seyahatnameden benim gördüklerim. Şunun için de bunu söylemek istiyorum. Babasından çok çok çok vurgulu bahsetmesine, babasının tecrübelerine çok defaatle atıf yapmasına, işte her seyahatnamesinden dönüşte özellikle babasıyla kavuşmasını uzun uzun anlatmasına rağmen annesi neredeyse hiç yok.
1: Evet.
0: Aile ortamı hiç yok. Kendisinin bir aile kurduğu hiç vaki değil. Bunun tersini anlattıkları var. Bu şahsi durumunu da dikkate almak gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıymetli hocam, 3 opsiyondan bahsettiniz. Üçüncüsü daha güçlü olduğu kanaatinizi söylediniz kendinizce. Bir de dördüncü var. Benim duyduğum, gördüğü bir rüya üzerine. Evet. Acaba fakat bunu kısa bir ara verelim isterseniz. Bu sorunun cevabını da daha detaylı sorarak aradan sonra sizden almış olayım müsaadenizle değerli tarih severler. Kısa bir ara, ayrılmayın. Birazdan tekrar an ve zamanda burada olacağız.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Devam ediyoruz An ve Zaman'a değerli tarihseverler. Profesör Doktor Uğur Demir hocamla beraber Evliya Çelebi'nin ve en önemli eseri Seyahatnamesi'nin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Çok da önemli bir noktada kaldık ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Dünya Seyyahı etiketine yazıyorsunuz. Ben merak ettiklerinizi hocama soracağım birazdan. Aynı zamanda yine hocamın kitabından da bahsetmek istiyorum. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi eseri Sayın Uğur Demir hocamın. Burada da bugün konuştuğumuz konuları, elbette her şeyi konuşmamız mümkün değil, detaylarını, satır aralarını merak ederseniz hocama kitabından da öğrenebilirsiniz diyorum. Kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocam.
3: Evet.
2: Evliya Çelebi'nin yola çıkış hikayesini, ona ilham veren şeyleri ya da iten şeyleri, onu seyyahlığa iten durumu, belki ilk gittiği yerleri konuşmaya başlamıştık. Siz birkaç anekdot aktardınız. Ben de programı ara verirken dedim ki bir de bir rüya gördüğü rivayet edilir. Ne kadar yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Onu sizden öğreneceğiz. Bir rüya üzerine de yola çıktığı söylenir hocam. Bu doğru mudur yoksa rivayet midir? Hangi ihtimal daha kuvvetlidir? Buyurunuz.
3: Birçok programda Evliya Çelebi'yi konuşurken en fazla muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi budur. Evliya Çelebi'nin rüyası gerçek midir değil midir? Evet. Şimdi rüyanın gerçek olup olmadığını test etmemiz mümkün değil. Yani görmüş olabilir, görmemiş olabilir. Burada rüyayla ne iş yapmak istediğini anlamak zorundayız. Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Yani kimse görmemiştir diyemez, görmüştür de diyemez. Bunun bir ölçüsü, bir kesin hükmü yok. Ama Evliya Çelebi neden rüyayla bunu anlatmak istiyor? Aslında Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde rüya konusu çokça işlenen bir konudur. Osmanlı dönemi tabiriyle

0: söyleyecek olursak, Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi çok iyi bir muabbirdir. Muabbir şu demek, rüya yorumcusu demek. Mahiyetine katıldığı birçok paşanın rüyalarını Evliya Çelebi defaatle yorumlamıştır. Mesela Melek Ahmet Paşa'nın birçok rüyasını anlatır. Bu rüyaları hep Evliya Çelebi'ye anlatıp yorumlattığını anlatır. Başka paşaların rüyalarını anlatır vesaire. O yüzden Evliya Çelebi için rüya sadece kendine has bir anlatım unsuru değildir. Hayatın olağan akışında vuku bulan ve günlük hayatta tesir ettiğine inanılan ve Evliya Çelebi'nin de yorumlarına çok değer verilen bir olgudan bahsediyoruz rüyayla. İkincisi şu, Evliya Çelebi bunu Ahi Çelebi Camii'nde bir inzivaya çekilmişken gördüğünü söyler. Fakat hep biz buna rüya deriz. Bu rüya ile yakaza arasında, yani rüya ile gerçeklik arasındaki bir alemde aslında olan bir durumdur. Biz bunu rüya diyerek biraz geçiştiriyoruz. Seyahatname'de bu bir sayfa olarak anlatılır. Ve anlattığından Evliya Çelebi'nin bunu bir işte rüya aleminde işte rüya deyip geçiştirmediğini, bilakis işte inzivaya çekilmişken, işte ibadet halindeyken, özel dualar edip özel ibadetler ettikten sonra özel bir ruh haleti içerisindeyken rüya ile gerçek alem arasında karışık olarak gördüğü bir anlatım. Ve orada hepimizin de bildiği, işte rüyanın uzun anlatımını burada vaktimiz çok yok, Hazreti Peygamber'in karşısına geldiğinde, getirildiğinde şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah diyerek, bunun da Peygamber Efendimiz tarafından amin karşılığı verilerek ömrü boyunca seyahat etmesinin bir sebep olarak anlatır. Tatlı bir gerekçedir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Kurgu konusunda sıkıntısı olanlar Evliya Çelebi'yi okusunlar. Her türlü durumla ilgili Evliya Çelebi'de çokça farklı kurgu unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de, rüya da bunlardan bir tanesi olabilir, olmayabilir ama anlatmak istediğine çok güzel yakışan bir unsurdur diye söylemek gerekir rüyayı.
1: Hocam ilk seyahatini nereye yapıyor?
0: Evliya Çelebi İlk seyahatini İstanbul'a yapıyor. İstanbul'u adım adım gezmiş birisidir. Bu yaklaşık 15 yıl süren bir gezi.
1: 15 yıl İstanbul'u
0: evet.
1: mu geziyor?
0: Ve burayı da gezmesini bizzat babası telkin etmiştir, tavsiye etmiştir. İlk gezeceksen işte İstanbul'u gez demiştir. Adım adım gezmiştir. Her bir unsurunu görüp kaydetmiştir. Bugüne kadar yazılmış en ayrıntılı İstanbul rehberi Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Tam bir cilttir. Bir cildin tamamı İstanbul'u anlatır. Hem de her şeyiyle. Dilencisinden bozacısına, sokak köpeğinden işte saray törenlerine, padişahın günlük gezilerinden meyhane meclislerinin muhabbetlerine varana kadar bir şehrin aradığımız bütün unsurlarını biz Seyahatname'nin birinci cildinde bulabiliriz. Bu manada Seyahatname'nin iki cildi özeldir. Sadece birer şehre tahsis edilmiştir. Bunlardan birincisi, birinci cilt İstanbul için tahsis edilmiştir. Sonuncusu da Mısır için tahsis edilmiştir. Bu ikisi çok ayrıntılı şehir anlatımlarıdır. Bugüne kadar da Evliya Çelebi'nin bu birinci cildinde anlattığı İstanbul'un üzerine o tatlılıkta, o zenginlikte, o tarihi derinlikte bir ikinci İstanbul rehberi diyeyim ben. Tarih demek yeterli olmaz. Tam olarak Evliya Çelebi'nin yaptığını karşılamaz. Bir metin daha kaleme alınmış değildir efendim.
1: Hocam askeri tarihçiler, istihbarat tarihi, işte günlük hayat, program açılışında da söylediğiniz mutfakla ilgili gastronomi tarihi, tıp, astronomi, bunlarla ilgili çalışan niş tarihçilerin hepsi Evliya Çelebi'den mutlaka, yani her alanda bir referans alıyorlar. Her şeyi buluyorlar. Gezdiği yerlerden de o kadar geniş çerçevede her şeyi yazıyor ki çok ciddi, çok zengin bir kaynak. Ve her yeri geziyor galiba. Ne kadar yer geziyor? Özellikle Mısır'a çok gittiğini görüyoruz. Mesela neden Mısır'a bu kadar gidiyor? Özel ilgisi mi var? Gezdiği yerleri biraz isterseniz konuşalım.
0: Evliya Çelebi

0: Bugünkü sınırlar içerisinde yaklaşık olarak 40 ülkeyi gezmiş bir isimden bahsediyoruz. İşte Viyana'dan Hazar Denizi'ne kadar, Karadeniz steplerinden işte Kuzey Afrika'nın tenha kabilelerinin olduğu yere kadar gezmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır birçok defa gittiği bir yer değil. Seyahatler içerisinde son defa gidip kuvvetle muhtemel orada vefat ettiği bir yer. O yüzden oraya ayrıntılı bir cilt bırakmıştır. 10. cilt Mısır ve aslında Kuzey Afrika, Nil'in kaynağı, işte Habeş gibi bölgelere ayrılmıştır. O yüzden Mısır'a birçok defa gittiğini söylememiz mümkün değil. Ama Evliya Çelebi İmparatorluğun farklı yerlerinde birçok defa 6-7 defa gittiği yerler var. Mesela Erzurum'a birkaç defa gitmiştir. Bursa'ya defaatle gitmiştir. İşte Selanik'e birkaç defa gitmiştir. Belgrad'a birkaç defa gitmiştir vesaire. Bu manada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir tarihçi olarak, bir bilim adamı olarak Evliya Çelebi'nin şu özelliğine şükrediyorum. İlgi alanı çok geniş bir insan. İnsan gezebilir, insan görebilir, gördüğünü kaydedebilir, seyahatname de yazabilir. Biz birçok seyahatname biliyoruz. Bunların bazıları dünya çapında meşhur seyahatnameler. İşte Marco Polo seyahatnamesini biliyoruz. Bu taraftan İbn Battuta seyahatnamesini, İbn Fadlan seyahatnamesini biliyoruz. Ama bunların hiçbiri, dünyadaki hiçbir seyahatname ilgi alanlarının genişliği itibariyle Evliya Çelebi ile mukayese edebilecek bir isimler değiller. İkincisi, insanın ilgi alanı geniş olabilir. Ama bu genişliği anlatabilecek edebi derinliği olmayabilir. Evliya Çelebi de bu genişliği anlatabilecek edebi zenginlik ve genişlik de çok fazla. Edebi genişliği fazla olabilir ama tasvir etmek için bakış açısı yeterli olmayabilir. Evliya Çelebi'nin metinlerini okuduğunuz zaman gözünüzü yumun ve bir anlattığı yeri hayal edin. Ben her gittiğim yerde yüksek bir yere çıkar ve seyahatnamede Evliya Çelebi'nin o yeri nasıl anlattığını hayal ederim. Sonra gözümü açarım, nasıl uyuyor diye bakarım. Büyük oranda şehrin fiziki yapısını size anlatmış olur. Bunu nasıl yapar? İki sebeple yapabilir. Evliya Çelebi resme meraklı bir isim. Resim için özel dersler almış bir isim. Yani tasvir etmeyi ve tasvir ederken de etraflı tasvir etmeyi bilen birisi. Aldığı eğitim ve özellikli sebebiyle de o tasvirini zevkli bir şekilde anlatabilecek edebi derinliği olan bir isim. Ve şahsi ilgisinin genişliği de buna eklendiğinde dünyada hiçbir şekilde rakibi olmayan bir seyahatnameden bahsediyoruz. O yüzden Evliya Çelebi'nin gittiği bir yer olsun da onun anlattıkları yazılmadan o yer anlatılabilsin. Mümkün değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin şehir maddeleri var. Lütfen gidip bakılsın. Evliya Çelebi oraya gittiyse muhakkak en geniş bilgiler Evliya Çelebi'nin anlattıklarıdır. Ve anlattıklarının büyük bir kısmı da alternatifi olmayan bilgilerdir. İşte şehrin evlerinin damından tutun, işte günlük sokaktaki kıyafetlere, konuşmalarına, yeme içme adabına, hamamından çeşme muhabbetine varana kadar o kadar geniş anlatabilecek bir ilgisinden bahsediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Bu kadar farklı özellikleri bir arada bulunduran ve bu yerlere birçok defa gitmiş bir kişinin seyahatnamesini baştan sona okuduğunuzda sizi tekrar problemi hiç karşılamaz. Evliya Çelebi de mesela Bursa'yı okuduğunuzda diyelim ki 5 defa gitti, 7 defa gitti. 7 defa gitmenin verdiği tekrar hiç yoktur. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesi çok iyi çalışılmış bir metindir. Şunu biliyoruz, Evliya Çelebi giderken gezdiği yerleri her gördüğünde bizzat notlar alıyordu. Daha sonra bunları kitaba dönüştürdü. Kitaba dönüştürürken bu notları üzerinde çok iyi çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar farklı unsuru bir arada bulunduran bir ismin böyle bir dünya mirasını kaleme alması ve onun bugüne intikal etmesi en azından benim için şükre en önemli vesilelerden bir tanesidir.
1: Kıymetli hocam, çok fazla izleyenimiz var ve çok sorumuz var. Benim sorularımın yanında seyirci soruları da var. Ara ara onlara da müsaadenizle yer vermek istiyorum. Öncelikle selamlarımı

0: İletmek istiyorum. Ayşe Eski, Ramazan Eski ve ailesi bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz
1: biz
0: kendilerine.
1: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
0: Nafiye Yardımcı bizleri izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine bu saatte bizlere eşlik ettikleri için. Ve tarih gönüllüleri her zamanki gibi İrfan Yazıcı, Arzu Şebnemsever ve ekibi bizleri izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Bey'in bir sorusu var. Rakip dediniz ya hocam az önce.
1: Evet.
0: İşte Marco Polo ve diğer seyyahlar. Ama mesela İrfan Bey'in enteresan bir sorusu var. Hocam demiş, Evliya Çelebi ile Katip Çelebi ikisi de aynı dönemde çağdaş seyyahlar.
1: Evet.
0: Acaba birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlar mı? Ne söylüyorlar?
1: Bunu birbirleri hakkında hiçbir irtibatlarına dair bir şey yok. Ne Katip Çelebi'de ne Evliya Çelebi'de. Bunların ikisi de Çelebi ama birbirinden haberdar olduklarına dair bir atıf yok. Hiç yok. Şunu söylemek lazım, doğru, Katip Çelebi de Evliya Çelebi kadar değilse bile imparatorluğun önemli bir kısmını görevleri icabı gezmiş bir isimdir. Fakat Evliya Çelebi gibi zengin bir bakış açısına sahip değildir. İkisinin yazdıklarına bakarsanız Katip Çelebi'nin kuru bir bürokrat gibi yazdığını görürsünüz. Bir ansiklopedi maddesi, çünkü Katip Çelebi ansiklopedistir. Evliya Çelebi'nin böyle bir zorunluluğu ve takıntısı yoktur. İyi ki de olmamış. O yüzden çok daha geniş yazar. Çok daha geniş yazar. Mesela Menazürül Avalim vardır. O da aynı dönemin seyahatname metinlerinden bir tanesidir. Menazürül Avalim'i yazan bir kadıdır ve yazdığı metin kurudur. Okuduğunuz zaman hiç zevk alamazsınız. Evliya Çelebi bilgi, kurgu ve zevk üçlüsünü çok güzel başarabilmiş bir isimdir. O yüzden ne Katip Çelebi'yle ne de Menazülül Avalim'le ne Marco Polo'yla ne İbni Batuta'yla ne İbni Fadlan'la mukayese edilebilecek bir isim değildir. Yaklaşık olarak bir saattir, bir buçuk saattir konuşuyoruz. Nasıl bir eser üzerinden konuştuğumuzu da gösterirsem
0: evet,
1: bu daha iyi anlaşılır. Şimdi elimde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinin tıpkı basımı var. Türk Tarih Kurumu tarafından bu yapıldı. Seyid Ali Kahraman üstadımız bunu yayına hazırladı. Kendisi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en önemli metin uzmanıdır. Burada da hürmetlerimi iletmek isterim kendisine. Gösterelim nasıl bir metin.
0: Yönetmenimizden evet, rica edelim hocamızın.
1: Şayet mümkünse.
0: Evet.
1: Bu birinci cildi. Birinci cildi işte... Fiziki olarak şöyle gösterecek olursak, böyle bakın, sürekli kenar notları var. Ana metin
0: orijinal
1: çok,
0: metin.
1: Orijinal. Bu Evliya Çelebi'nin kendi nezaretinde, gözetiminde hazırladığı nüshası bu. Müellif nüshası diyoruz biz buna. Bunlar Topkapı Sarayı'ndadır tam takım olarak. Bu şekilde hazırlanmış 10 kitaptan bahsediyoruz. Sayısal olarak bir rakam vereyim, yani daha iyi anlaşılsın diye. Büyüklüğünü anlatmak adına neye tekabül eder? Bu gösterdiğim şekilde 4152 sayfadır orijinali. Hiçbir seyahatname ne Marco Polo ne İbni Fadlan ne İbni Batu'da sayfa olarak bile Evliya Çelebi seyahatnamesiyle boy ölçüşemez.
0: Hocam, bu seyahatnamede tuttuğu notlar var. O notlar ayrı mı yoksa seyahatname için mi?
1: O notlar bu seyahatnamenin kaynağı. Ama bugüne kadar tespit edilmiş değil. Nereden biliyoruz? Seyahatnamede kendisinin her gezdiği yerle ilgili notlar aldığını, daha sonra bu notları da bu kitaba kaynaklık ettiğini söylüyor. Bu 4152 sayfalık seyahatnamenin kelime olarak zenginliği de şu kadar. 3.025.856 kelimedir.
0: İnanılmaz.
1: Türk Edebiyatı'nın en önemli eseridir Evliya Çelebi Seyahatnamesi aynı zamanda. Bu 3.025.856 kelimenin de müstakil kelime sayısı 170.147'dir. 170.000 müstakil kelime var. Yani tekrar etmeyen. Mesela kıyas için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde 8.000. Şemseddin Sami'nin Kamusu Türkisi'nde 29.000. Reda Osun Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sözlüğünde 47.000 kelime var. Evliya Çelebi'de ise 170.000

0: Müstakil kelime var. Toplam kelime sayısını bir daha söylemek istiyorum. 3.025.856 kelime ve seyahatname. Bu boyda, bu orijinal boyundadır. Yani büyük boy, sık aralıklarla yazılmış, küçük harflerle yazılmış. 10 kitap, 5 ciltlik biz dünya mirasından bahsediyoruz. Yani bir kişi bunun orijinalini kaldırmaya çalışsa seyahatnamenin bizzat kendisini bile kaldıramaz.
1: Evet.
0: İçindekiler zaten kıyas bile edilecek şekilde değil. 51 yıl seyahat ettiğini söylüyor. Bir başka bir yerde 40 yıl. Demek 40 ile 50 yıl arasında seyahat etmiş. Bu seyahat ettikleri esnada notlar almış. Daha sonra da bunları kuvvetle muhtemel Mısır'da böyle bir seyahatnameye dönüştürmüş bir hazineden bahsediyoruz.
1: Kıymetli hocam, seyahatnamenin son hali ve akıbetiyle ilgili birkaç soru daha soracağım ama ondan önce yine merak edilen bir soru daha var. Buraya geri dönmek istiyorum. Bazı araştırmacılar onun devlet adına bilgi topladığına dair söylemleri var. Bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz ama Evliya Çelebi bir ajan mıydı ya da casusluk yaptı mı seyyah adı altında?
0: Tabii ajanlık ve casusluk teknik bir tanımlama. Fakat şunu söylemek mümkün. Yani casuslu ajandı ben diyemem. Fakat en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesiydi. Bunu birçok örneği var. Benim en çarpıcı bulduğum örneklerden bir tanesini arz edeyim. O da şu. 1665 yılında Kara Mehmet Paşa Viyana'ya elçi olarak görevlendirildiğinde İlk başta o elçilik heyetinde yer almadığı halde Evliya Çelebi o elçilik heyetine dahil edilmiştir. Evliya Çelebi'nin o elçilik heyetine dahil edilmesinin en önemli sebebi Osmanlı devlet adamlarının Viyana'yı kuşatmak için belirli planlar ve tasavvurlar içerisinde bulunmasıydı. Ve Evliya Çelebi gibi gözlem yeteneği çok üst, kişisel ve coğrafi mekanlarla ilgili gözlem yeteneğini kullanabilecekleri bir ismi hemen o elçilik heyetine dahil ettiler. Viyana ile ilgili Evliya Çelebi'nin yazdıkları bugün Viyana'nın da en önemli tarihi kaynaklarından bir tanesidir. Viyana'yı öyle anlatır ki Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı muhasara etmesini Evliya Çelebi seyahatnamesiyle kıyas ederek okursanız neredeyse Evliya Çelebi'nin talimatları üzerinde şehrin muhasara edildiğini görürsünüz. Şehrin surlarının neresinin zayıf olduğunu, nerede topların olduğunu, neresinin tamir edildiğini. Yani tam manasıyla bir istihbarat toplamak için gönderilmiştir. Bunu zaten kendisi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Der ki 1665 yılındaki bu elçilik görevinden İstanbul'a döndüğümde 4. Mehmet beni özellikle yanına çağırdı ve yaklaşık bir hafta Viyana ile ilgili beni sorguya çekti. Bu sadece bununla mı ilgili? Hayır. Mesela İran'a gidecek, İran'la ilgili istihbarat toplayacak, Kırım'a gidecek, orayla ilgili istihbarat bilgi toplayacak. Mısır'a gidecek, orayla ilgili bilgiler toplayacak, Anadolu. Nereye gittiyse Evliya Çelebi bilgi toplamıştır. Ama bu bilgiyi sadece saray için toplamamıştır. Farklı devlet adamları yine de bu bilgileri naklettiğini biz seyahatnamesinden biliyoruz. Çünkü bu becerisi var ve bu becerisinden herkes istifade etmek istiyor. O yüzden herkes Evliya Çelebi'yi meclisinde bulundurmak istiyor. Bazen de bulundurmaktan içtinab ediyor. Evet. Çünkü hem kulağı delik, insani ilişkileri çok iyi, çok çabuk insanlarla diyaloğa geçebiliyor. Ve çabuk bilgi alıp bunu bir değere dönüştürebilen bir isimden bahsediyoruz. Ben şu umudu hep taşıyorum. Evliya Çelebi'nin bir gün bu sözlü olarak aktardığını anlattığımız istihbarata dair, bilgilerine dair resmi yazışmalarının da raporlarının da arşivden çıkacağı kanaatindeyim. Bu bende hissi kablel vuku. İnşallah biz görürüz ve bu anlattıklarımızın da teyit edildiğini görmenin mutluluğunu yaşarız.
1: Hocam hiç gitmediği yerleri yazdığı bilgisine ulaşıyor muyuz? Gitmediği yerleri yazmış mıdır? Yoksa yazdığı her şey bizzat gidip gözlemlediği yerler midir seyahatnamede?
0: Seyahatnamede Evliya Çelebi bu hususa zannediyorum kendisiyle ilgili en çok tartışılacak konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüğü için şöyle der mesela. Bir yere gitmediyse burası hakir tarafından görülmemiştir. Hakir buraya gitmemiştir. Hakir orayı temaşa edememiştir. Hakir işte şöyle, yani gitmediğini özellikle belirtir ve gidip görmediği yerleri anlatma konusunda çekimser kalır. Şayet anlatacaksa da güvenilir bir kişinin bilgilerine dayanıyorsa rivayet olarak onu nakleder. Mesela Çin'e, Hindistan'a gitmediğini söyler 10. ciltte ve cümlesini şöyle tamamlar. Ben buralara gitmedim, anlatmam olmaz der. Mesela şöyle denir. Evliya Çelebi mesela Fransa'ya gittiğini söyler. İspanya'ya gittiğini söyler. İsveç'e gittiğini söyler. Mesela en fazla tartışma konulardan bir tanesi. Buralara gitmemiştir Evliya Çelebi. Şöyle anlatır. 1665'te elçilik heyetiyle Avusturya'ya gittiğinde Avusturya kralı ona bir gezi izni vermiştir. Yaklaşık 3 sene Viyana'da kalındığı için bu süre zarfında Evliya Çelebi zikrettiğimiz ülkeleri gezdiğini anlatır. Araştırmacılar der ki Evliya Çelebi'nin buraları gezmesi mümkün değildi. Gezseydi zaten yazardı. Ben de şu kanaatteyim. Yine biraz önce istihbaratla ilgili belgelerde ifade ettiğim üzere bir gün birisi Evliya Çelebi'nin İspanya, Fransa, İsveç seyahatleriyle ilgili kayıtları bulacak ve yayınlayacak. O günü ben meğerle beklediğim günlerden bir tanesi de odur. Çünkü gitmeseydi zaten onu böyle gittim ama yazmadım, yazamadım şeklinde anlatmazdı. Yani şöyle gittim ama burada anlatmıyorum diyor. Ama başka yerde anlatmadığını söylemek mümkün değil. Bir gün birisi bu seyahatleri de bulacak ve biz Evliya Çelebi'nin başka seyahatlerine de sahip olacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam işaret ettiniz. Vefatından sonra eserinin akıbeti de en az hayatı kadar çetrefilli galiba.
0: Evet.
1: Çünkü seyahatnamenin, yani Evliya Çelebi'nin vefatından sonra seyahatnamenin bir kayboluş hikayesi de var zannediyorum. Ne oluyor seyahatnameye vefatından sonra hocam?
0: Kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi 1688'in başlarında Kahire'de vefat etti.
1: Hı hı.
0: Bunu yani İstanbul'a geldi diyenler var. Bununla ilgili tek bir kayıt var seyahatname. O da tam açık değil. İşte hamamlarla ilgili bilgi verirken işte ben işte Mısır'dayken İstanbul'da yeni hamamlar yapılmış. Ben onu temaşa etmedim diye verir. Bu duyarak mı nakletti? İşte geldi de gördü. Ama benim kanaatim Mısır'da 1688'lerin başında vefat ettiği ile ilgili. Vefat ettikten sonra 1720'lere kadar, yani 1680'dan 1720'lere kadar seyahatname büyük ihtimal Mısır'da kalıyor. Bununla ilgili elimizdeki tek kayıtta görseller, eğer gösterebilecek şu şeyleri söyleyeyim ben. 13 ve 14. görseller eğer gösterebilirsek seyahatnamenin kapaklarında mühürler var. İşte o mühürlerde İbrahim Bilbisi 1132 diye yazıyor. Bu da Evliya Çelebi'nin, evet, birinci cildinin kayıtlarından bu. İşte soldaki kayıtlarda El Emir İbrahim diye yazıyor. Sağ en üst köşede 1132 İbrahim Bilbisi yazıyor. Bu Evliya Çelebi'nin Kahire'de tanıdığı Ömer Bilbisi adlı işte Mısır'ın önde gelen isimlerinden birisinin oğlu. Demek ki Evliya Çelebi 1680'larda vefat ettiğinde, 88'in başında vefat ettiğinde seyahatnamesi aile dostu olan Ömer Bilbisi'nin oğlunun eline geçmiş. Ne zamana kadar? İşte buradaki tarihte gördüğümüz üzere en iyi ihtimalle 1132 tarihine kadar İbrahim Bilbisi'nin elinde Mısır'da Kahire'de kaldı. Ama orada evet, İbrahim Bilbisi diye sağ tarafta yazıyor. El Emir İbrahim diye yazıyor şeyde, sağdaki soldaki kayıtta. Bunlar Evliya Çelebi vefat ettiğinde seyahatnamelerin Mısır'da kaldığına ve 1720'lere kadar da orada kaldığına dair elimizdeki tek ve en önemli kayıt. Ama 1742 yılına gelindiğinde, 1742'nin Ocağı veya Şubat'ında İstanbul'a geldi. Niye geldi? Bu da çok ilginç bir durum. Niye geldi? Kimin eliyle geldi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili elimizde tek bir kayıt var. O da 18 numaralı kayıt. 18 numaralı görseli gösterebilirsek onu da anlatmak isterim. Evet. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesi İstanbul'a geldiğinde seyahatnameyi kopya eden müstensihlerden birinin kaleme aldığı ve Evliya Çelebi seyahatnamesinin tarihiyle ilgili ilk ve en önemli kayıtlardan bir tanesi. Burada Evliya Çelebi kimdir? Seyahatname nedir? Önemi nedir? Ve Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelmiştir ile ilgili bilgi var. Burada anlatıldığına göre eser Mısır'da kalmıştır. 1742 yılında ise dönemin Darussada ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek suretiyle gelmiştir. Bu da çok ilginç. Yani bu kayıt eğer elimizde olmasaydı, evet, biz kocaman bir yarım asırın neredeyse bilinmezliklerini bugün anlatacaktık ve bir sürü faraziye dile getirecektik. Ama en azından elimizde böyle bir kayıt var. Geldiği dönemin kaydı. İyi ki de bu kaydı
1: İstanbul'a
0: yazmış.
1: İstanbul'a geldiği.
0: Evet, İstanbul'a geldiği, Hacı Beşir Ağa'ya hediye edildiği, Hacı Beşir Ağa'nın işte bunu kopya ettirdiği, çok ilgi gören bir eser olduğunu. Niye Hacı Beşir Ağa'ya hediye ediliyor? Kuvvetle muhtemel Hacı Beşir Ağa daha önce Mısır'a sürülmüştü. Mısır'a sürüldüğünde bu eserin gördü, önemini idrak etti, elde etmek istedi. Mısır paşalarından bir tanesi İbrahim Bilbisi'den bu eseri bir şekilde aldı ve dönemin en nüfuzlu isimlerinden Hacı Beşir Ağa'ya hediye etti. O dönemde bir iş yaptırmak, irtibat kurmak için müracaat edilen en önemli yollardan bir tanesi de nadir kitapları hediye etmektir. Hacı Beşir Ağa'nın seyahatnameye ilgisi duyduğu herhalde bilindiği için en güzel hediyelerden bir tanesi bu olur diyerek İstanbul'a gönderilmiştir. İyi ki de gönderilmiştir. İstanbul'a 1742'nin başında geldiğinde seyahatname hala 10 kitaptır, 5 cilttir. Hiçbir cildi kayıp değildir. Hacı Beşir Ağa seyahatnameye sahip olur olmaz birkaç takım kopya ettirmiştir. İyi ki de ettirmiştir.
1: İyi ki, evet.
0: Çünkü kopya ettirdikten sonra 9 ve 10. kitaplar kaybolmuştur.
1: Orijinalleri.
0: Orijinalleri. Bugüne kadar da tespit edilmiş değildir. Ben yok olduklarını düşünmüyorum. Bir yerlerde farklı isimlerde kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir gün inşallah onlar da bulunur diye temenni ediyorum. Hacı Beşir Ağa bunları kopya ettiriyor. Ama Hacı Beşir Ağa'da da kalmıyor bir şekilde. Biz onun izini Hacı Beşir Ağa'dan sonra Darussaadası olan Moralı Beşir Ağa'da buluyoruz. Moralı Beşir Ağa Evliya Çelebi'nin elinden çıkmış, gözetiminde yazılmış olan seyahatnameye tam takımına sahip oldu. Özel mülkü olarak sahip oldu.
1: Bir dakika hocam, orijinaline değil.
0: Orijinaline.
1: Orijinaline.
0: Orijinaline sahip oldu.
1: Ama son iki cildi kaybolmuştu.
0: O sahip olduğunda kaybolmamıştı. Aha. Daha sonra 1750'lerde tamam, kaybolacak son iki kitabı. Her bir kitap bir cilt halinde toplanıyor.
1: Tamam.
0: 5 cilt 10 kitap. Moralı Beşir Ağa orijinal 10 kitaplık 5 ciltte sahip oldu. Zaten bu kitabı yazmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de Moralı Beşir Ağa öldüğünde onun mal varlığı kayıt altına alınıyor. O kayıtlar içerisinde Evliya Çelebi seyahatnamesini ben gördüğüm için bu kitabın yazım süreci başladı. Fakat Moralı Beşir Ağa vefat edince o kitap saraya intikal ediyor. Çünkü o kitap, yani Evliya Çelebi seyahatnamesi 18. yüzyılda bilinen, aranılan, merak edilen, okunmak istenilen ve herkesin sahip olmak istediği bir hazine. Moralı Beşir Ağa vefat ettiğinde 3000'den fazla yazmasını olduğu gibi Evliya Çelebi seyahatnamesi de saraya intikal etti ve orada sarayda kaldı.
1: Tam takım halinde,
0: evet, 10 cilt olarak geldi ama saraya intikal ettikten sonra son iki kitabı bir şekilde kayboldu. İşte başına başka şeyler geldi. Tamir edilirken kenarları kesildi. Kenarları kesildiği için Evliya Çelebi'ye ait olan notların bir kısmı gitti.
1: Çünkü ama Hacı Beşir Ağa yok olmadan bunlar kopyalarını almıştı. Biz
0: Moralı Beşir Ağa.
1: Özür dilerim.
0: Hatta bir takım değil. En az 3 takım kopyasını hazırlatıyor. Güzel. Hem de nasıl? Orijinalinin aynısı.
1: En azından elimizde o var.
0: Evet.
1: Evet, güzel.
0: Notlar kenardaysa Kopyasında da kenarda. Hı hı. İşte notlar satır arasındaysa öyle. Başlıklarına varana kadar. İçindekiler kısmı, fihrist dediğimiz içindekiler kısmına, işte muhtevasına varana kadar. Şekli olarak da

0: muhteva olarak da orijinalini muhafaza etmek gibi bir kaygı güttüklerini görüyoruz. Bu da seyahatname tarihin için çok önemlidir. Yani seyahatnameyle ilgili çözemediğimiz birçok şeyin problemi biz kopyalarından çözebiliyoruz. Mesela kesik kısımlarında ilgili şunları söyleyeyim. Görsellerde vardı. Mesela 25 numaralı görselleri eğer açabilirsek saraya gelen en feci şeylerden bir tanesi. Ben ona Evliya Çelebi katili diyorum. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndaki Evliya Çelebi seyahatnamesinin orijinal kitaplarından, nüshalarından bir tanesi. Dikkat edilirse sağ ve solunda yazılar var ve kesilmiş. Çünkü Evliya Çelebi biraz önce de arz ettiğim üzere seyahatname üzerinde 1683'ten sonra da çalışmaya devam etti. Ve notlarının önemli bir kısmını kenarlara ekledi. Bu kitap 1750'lerde tamir edilmek için bir ustaya verildiğinde, beceriksiz bir ustaya, katil bir ustaya, usta metnin inceliklerine ve önemine hiç dikkat etmeden teraziye koydu. Ölçülerini otomatik olarak aldı ve fazlalıklarını kesti. Ve keserken böyle Evliya Çelebi'ye ait olan notlar da gitti.
1: Ustaya kızgınız.
0: Çok kızgınım.
1: Evet.
0: Yani Ruzu Mahşer'de onunla görüşüp hesap sormak istediğim kişilerden bir tanesi. Bu birkaç tane görsel. Eğer devam edebilirsek yani ne kadar büyük kayıplar içerisinde olduğumuzu görürüz. Burada da görüyorsunuz sol tarafta özellikle mesela. Evet. Ne kadar metin gitti? Tamamını kestiremiyoruz şunun için. Şimdi biliyoruz tamam bu kesilmeden önce Hacı Beşir Ağa kopyalattığı için bu kenardaki notların önemli bir kısmına sahibiz ama kopyalanırken şuna dikkat edilmiş. Evliya Çelebi'nin metinle ilgili müdahaleler yani işte bu paragraf 3 sayfa önce alınsın. Burası silinsin gibi talimatları kopyalarda yok.
1: Oo evet.
0: Evliya Çelebi'nin ne kadar talimatı gitti? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Bu yazı Evliya'nın elinden mi çıktı yoksa başka birinin elinden mi çıktı? Şu anki kanaatimiz bu metnin büyük oranda bir katibin kaleminden çıktığı ile ilgili. Ve diyoruz ki Evliya'nın elinden çıkan kısımlar kenardaki notlar olmalıydı. Ve onlar da bugün kesildiği için biz ne kadar gitti, ne kadar var bilemiyoruz. Mesela o kesilenlerden bir tanesi işte Galata Kulesi'nden uçup Doğancılar'a giden ve sadece Evliya Çelebi'de anlatılan Lagari ile ilgili bilgi o kısımda kesilmiş, tıraşlanmış. O tıraş edenin ruhu muazzeb olur diye temenni ediyorum yani. İşte görüyoruz sol tarafta kesikler var, sağ tarafta kesikler var. Bazı kesikler bazı ciltlerde çok daha fazla ve bunlar bir daha telafi edemeyeceğimiz kayıplar.
1: Evet hocam. Hocam tabii çoğaltılıyor ve Osmanlı içerisinde de önemseniyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama bir taraftan da Avrupa'da da tanınması söz konusu. Avrupa'ya nasıl ulaşıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ünü? Kim tarafından, hangi bağlantılar tarafından hocam?
0: Avrupa'ya ve dünyaya tanıtan kişi Hammer. Büyük Osmanlı tarihçisi Hammer.
1: Osmanlı tarihçisi Hammer. Evet. O zaman çok sonra bu.
0: 1800'lerin başında Hammer İstanbul'a geliyor. Ve bu vesileyle bir Osmanlı tarihi yazmak istiyor. Osmanlı tarihini yazarken de kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki nadide tarih eserlerini topluyor. Bu vesileyle şöyle bir bilgi duyuyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi diye bir metin var. Eşi benzeri yok ve bunu teknüsa sarayda. Ve Hammer o eseri elde etmek için diplomatik yollara mı müracaat ediyor? Saraydan adam bulup parasını vermek suretiyle eseri çaldırmaya mı çalışıyor? Başka nüshaları var mı diye arattırıyorum ama 1804'lere kadar bu esere ulaşamıyor. Daha sonra 1804'te bir şekilde dördüncü kitabı elde ediyor. Yani dördüncü kitabı elde ettiğinde çok büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki bunun öncesi de olması lazım. Ve önceki ciltleri bulmaya çalışıyor. Buluyor çok yüklü.

0: bir para teklif ediliyor, vermesi isteniyor. O parayı veremiyor. Daha sonra o parayı başka bir şekilde temin edecek. Ve o kadar uğraşma sonucunda Evliya Çelebi'nin ilk dört kitabını elde edecek. Hemen 1814'te bu dört kitabı tanıtan bir makale kalem alacak. Ve Doğu yazmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran eser diyerek onu tanıtacak. O makalesinden sonra Avrupa'da Evliya Çelebi seyahatnamesinin namı alıp yürüyecek. Hammer çalışmalarına devam edecek.
1: Hemen İngilizce'ye çeviriyor değil mi onu?
0: Birinci cildinden seçmelerden oluşan bir İngilizce kitap yayınlayacak. Bu vesileyle uğraşırken göz sağlığını kaybedecek. Bu sebeple bir müddet çalışmalardan uzak kalacak. Çünkü biraz önce de gösterdiğim gibi Evliya Çelebi'nin metniyle uğraşmak çok zor. Bazı yerlerde hareket değil, hiçbir noktalama işareti yok. O kelimenin ne olduğunu çıkartmak için çok büyük uğraş vermeniz gerekir. Biz bugün latinize edilmiş metinleri, hatta sadeleştirilmiş metinleri okuduğumuz için zannediyoruz ki çok kolay metinler. İşte okunur, anlaşılır, özetlenebilir. Hayır, Evliya Çelebi'nin bazı yerleri aceliyle yazıldığı için, son şekli verilemediği için hiçbir nokta yoktur. B midir, T midir, işte R midir, J midir, hiçbirini çıkartamazsınız. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesini okuyup yayınlayanları, bu vesileyle Yücel Dağlı'yı, Seyit Ali Kahraman'ı, Yücel Dağlı'yı rahmetle, Seyit Ali Kahraman'ı da hürmetle yad etmek lazım. Onların neşrinden sonra Evliya Çelebi seyahatnamesinin araştırmaları ve okunma seyri değiştirmiştir. Bu vesilede haklarını teslim etmek gerekir. Hammer bir cilt seçmeler yayınlıyor. Sonra devam ediyor. İki, üç, dördüncü geldiğinde ömrü vefa etmeyecek. Ama onun 1814'teki makalesi, ardından İngilizce seçmelerden oluşan kitapları Avrupa'da büyük bir ilgiye sebep olacak. Ve Avrupa'da bunun nüshaları aranmaya çalışılacak ama bulamayacaklar. İşte Viyana'da bir nüsha var, Hammer'in elde ettiği. Londra'da bir nüsha var. O da Hammer'in dostunun satın almak suretiyle elde edip Hammer'in daha sonra İngiltere'ye sattığı eksik nüshalar böylelikle Avrupa'da da bilinir olacak. Ama aynı zamanda İstanbul'da da ilgi artacak.
1: Evet.
0: Hammer'in o makalesinden sonra İstanbul'da da 1843 yılında ilk Müntabaat-ı Evliya Çelebi dediğimiz Evliya Çelebi'nin birinci cildinden bazı bölümlerin seçilip işte 120 sayfalık bir seçme metin yayınlanacak. Belki de Osmanlı tarihinde en fazla tiraj elde eden kitaplardan birisi olacak. Dört defa basılacak bu. Yaklaşık olarak Mısır ve İstanbul'daki baskıları hesap edersek 7.000 takım basılmıştır. Ve 7.000 adet Müntabaat-ı Evliya Çelebi yok satmıştır.
1: Kaçak baskılar yapılmış mı hocam?
0: Kaçak baskıları şöyle yapılıyor. İlk baskısı 1843'teki ilk baskısı 1200 adet olarak basılıyor. Devlet destekli esnaf işbirliğiyle basılıyor. Basılır basılmaz yok satıyor. İkinci baskı yapılıyor. O da 1200 adet basılıyor. Fakat birilerinin aklını esiyor. Diyor ki bu kitabın içerisi incelensin. İncelendiğinde şöyle bir rapor sunuluyor. Bunun içerisinde muzır bilgiler var. Halkın ahlakını ve aklını karıştıracak bilgiler var. Satışı yasaklansın diye. Burada satış İstanbul'da yasaklanıyor. 1200 adet ikinci takım basılmış olmasına rağmen
1: hangi
0: yakılmak
1: dönem
0: üzere 1840'lar.
1: İkinci Abdülhamit döneminde
0: hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Yasaklanıyor. Onda,
0: o daha sonra
1: onda,
0: olacak.
1: Onu da soracağım.
0: O daha sonra olacak. Burada yasaklanıyor ama büyük bir teveccüh var esere. Esnafın önünü almak mümkün değil. Esnaf gidiyor Kahire'de kaçak baskı yapıyor.
1: Kahire'de.
0: Evet. Üç baskı da orada yapıyor. Onlar da yok satıyor. Sonra devletlilerimizin aklına geliyor. Yahu biz böyle bastık. Burada devletin de hissesi var. Çünkü işte 7 kuruşa basılacak. Onun 3 kuruşu devlete verilecek. Devlet de zarar etti. Kitap da basılmış. Bir yol bulunuyor. Göz yumulmak suretiyle satılsın diye satılıyor. Bu ilginin üzerine İktam Gazetesi'nde işte bildiğimiz 6 cildin tam metin olarak yayınlanma süreci 2. Abdülhamit döneminde başlayacak. Ama o da akim kalacak, yarım kalacak, tamamlanamamış bir proje olarak tarihimize Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde yer alacak. İktam Gazetesi niye Evliya Çelebi Seyahatnamesini basıyor?
1: Neden?
0: Özel bir gazete.
1: Hı.
0: Ama

0: bir dönem mali kriz yaşayacak. Ahmet Cevdet sahibi mali kriz yaşayacak. Mali kriz yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de İktam Gazetesi'nin rakibi Sabah Gazetesi büyük bir atılım içerisine giriyor. Reklam alıyor. İşte kültür eserleri yayınlayarak bunları abone usulüyle satışa çıkartıyor ve tirajını arttırıyor. Bunun üzerine İktam diyor ki halkın ilgisini çekecek bir eser bulmamız lazım. Nedir? Ve işte daha önceki seçmelerin çok büyük ilgiye mazhar olduğu da bilindiği için deniyor ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne biz basalım deniyor. 1896 yılında işte basım süreci başlıyor. Çok büyük bir hizmet. Onu da söylemek lazım. Müntabatla da ilgili onu söylemek lazım. Çünkü birçok akademisyen şöyle söylüyor. Çok kötüydü, işte kötü bir baskıydı Evliya Çelebi'ye, hakaretti falan. Hayır. Müntabat-ı Evliya Çelebi. O hakkı da teslim ederek ben devam edeyim. Müntabat-ı Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye ilgiyi arttırmıştır. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, sarayda çok az müsaası bulunan, kişilerin tam takım olarak neredeyse hiç sahip olmadığı, çok az kişinin görebildiği seyahatnameyi halka ulaştırmıştır. Halkın bu esere ilgisini uyandırmıştır. İkincisi, sadece halk değil, Osmanlı münevverinin büyük bir kısmı da Evliya Çelebi'nin varlığından müntabaat vasilesiyle haberdar olmuştur. Muarızları da, taraftarları da müntabaatın yayınlanmasına bu manada çok şey borçludur. Daha sonra İktam Gazetesi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin basmasını sağlayan şey de müntabaatın bu kadar ilgiye mazhar olmasıdır. İşte İktam Gazetesi bunu basmak için harekete geçiyor. İşte 6 cildini basabiliyor. 6 cilt yayınlandıktan sonra yine birilerinin aklına bir şeyler geliyor. Eser inceleme alınıyor. İşte dönemin komisyonlarından oraya, öbür taraftan öbür şubeye, öbür komisyona gönderilirken eserin zararlı olduğu, devrin padişahının hukukuna halel getirdiği, halkın ahlakını bozabileceği yönünde bir rapor verildikten sonra binlerce seyahatname basılmış olmasına rağmen İktam Gazetesi'nin deposuna kilitleniyor ve yakılacağı günü bekliyor.
1: Yakılıyor mu?
0: Hayır, yakılmıyor. Sonra Ahmet Cevdet bir şekilde yolunu bulacak. Eseri yakmaktan
1: ama okunması yasaklanıyor.
0: Şöyle, satamadı, yayınlayamadı, dağıtamadı. Hatta o binlerce seyahatname Ahmet Cevdet'i iflasa sürükledi. Çünkü satamadığı gibi, baskı ücretlerini karşılayamadığı gibi binlerce eseri depolarda senelerce bekletmek zorunda. Son verdiği dilekçelerinde bu eserlerden kurtulmak istediğini görüyoruz. Yani bırakın yayınlamayı, bırakın ondan para kazanmayı. Çünkü ekstra bir de depo parası veriyor, bekçi parası veriyor. Evet. Onları muhafaza etmesi gerekiyor, koruması gerekiyor, sayısı belli. Onlardan işte kayıp olursa, işte yok olan olursa onların bir de hesabını verecek. Ahmet Cevdet ondan kurtulmak için uğraşıyor. Daha sonra 2. Abdülhamit devri değişince kitaplar da piyasaya veriyor. Fakat yayınlanma süreci tamamlanamıyor. 6 cilt yayınlanmış olarak İktam Gazetesi'nde bitiyor. Osmanlı döneminde 6 cildi yayınlanabiliyor. Hı hı. Bu bütün eksikliklerine rağmen, çünkü sansür komisyonu buna müdahale ediyor, metinler çıkartıyor vesaire. O da Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde çok büyük hizmet görmüştür. Biz Evliya Çelebi Seyahatnamesini ancak 90'larda yayınlayabildik. Şükürler olsun ki ülkemizde yayınlandı. Ülkemizdeki uzmanların oluşturduğu bir komisyon eliyle yayınlandı. Bu da tarihimizin en büyük eseriyle ilgili en büyük ayıplarımızdan bir tanesinin telafisi için bir şükran vesilesi.
1: Sonra hakkını verdik. Birkaç yıl önce Evliya Çelebi yılı ilan ettik tabii Türkiye'de. Türkiye'de birçok sempozyumlar oldu. Sizin de çokça katıldığınız. Onu anlayabilmek ve yaygınlaştırabilmek için birçok konular oldu. Hocam, kafada soru işareti kalmasın diye soruyorum. Tekrar ediyorsam kusura bakmayınız. Çünkü üzerinden bayağı şey konuştuk. Son bir dakikamız. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Orijinali bulundu mu yoksa hiç yok mu? O arada kaynadı gibi şu soru.
0: Orijinali elimizde, Topkapı Sarayı'nda.
1: Tamam, nerede diyecektim. Evet, Topkapı Sarayı'nda.
0: 8 kitabın orijinali bugün Topkapı Sarayı'nda.
1: Son 2 cilt yok.
0: Son 2 cilt kayıp. Hala kayıp.

0: Ve bu elimdeki de orijinalinin tıpkı basımı. Evet. Bir daha bu vesileyle göstermiş olalım. Bu orijinali. Yani Evliya Çelebi'nin nezaretinde yazılmış olan ve müellif nüshası dediğimiz nüsha bugün elimizde. Diğer nüshaları da tespit edildi. Bilmediğimiz, tespit edilemeyen, görmediğimiz, haberdar olmadığımız şimdiye kadar bir nüshası da yok.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Nefis bir program oldu. Evliya Çelebi ancak bu kadar güzel nakış nakış anlatılır sizin tarafınızdan elbette. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Tekrardan şeref verdiğiniz için memnuniyetlerimizi de iletmek istiyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Değerli tarihseverler, bir dünya seyyahını konuştuk. Evliya Çelebi'yi ve seyahatnamesini bilinmeyenleriyle ve merak ettiklerinizi cevaplamak üzere buradaydık. Kıymetli hocam Profesör Doktor Uğur Demir hocam cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri de yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

0: iklim değişiklikleri bizim için en önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal. Dolayısıyla bu üçü, dördü bir araya geldiğinde orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımız ormana giriş çıkış yasaklarına riayet etsinler. Bunu özellikle istiyoruz. Ayrıca temizlik yapacakları zaman, evlerinin civarında temizlik yapacakları zaman bunu kesinlikle ateşle yapmasınlar. Ormana yakın yerlerdekiler özellikle. Sürücülerimiz, araç içerisindeki vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel yol kenarına atmasınlar. Cam, şişe ve benzeri materyalleri de yollara, orman işlerine atmasınlar. Yangını en önemli olan söndürmek değil, yangının çıkmasını önlemek.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında Anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Şovkar'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
3: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Evet şef. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
4: Tamam şef.
3: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Evet şef. Her bir porsiyon adil olmalı.
4: Tamam şef.
3: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
4: Evet.

0: olmayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bir gün bir araç direksiyon olmadan hareket edecek. Bir doktorun fark etmediğini yapay zeka görecek. Bir lens gözünüzün önüne bilgi getirecek. Ve belki de bazı kararları sizden önce algoritmalar verecek. Bilim kurgu gibi mi geliyor? Bilur Aktürk, neler oluyor hayatta da bu hafta? Otonom sistemler ve akıllı lenslere bir pencere açıyor. Bir makine gerçekten görebilir mi? İnsan gözü dijital dünyanın yeni ekranı mı olacak? İnsanla makine arasındaki çizgiyi yeniden çizen teknolojiler gelecekte nasıl bir dünya kuruyor? Asıl önemlisi, insan o dünyanın merkezinde kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Büyüteç CEO'su Ömer Ortun Düztaş'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Günaydın, ben Deniz Zeybek. Saatler 8'i gösteriyor. Aslında daha coşkulu, daha heyecanlı bir giriş yapmayı elbette ki çok isterdik. Ancak şu anda tabii amillilerimiz hala ter döküyor Paraguay maçında. Ve şu anda maç 1-0, yani amilli takımımız Türkiye Paraguay karşısında 1-0 mağlup. Ancak tabii uzatmalar maç bu. Ne olacağı bilinmez. Tabii hala içimizde heyecan var. Ne olur ne olmaz diye. Belki goller gelebilir arka arkaya. Hiç belli olmaz ama. Şimdi bir tabii ki İstanbul'da durum ne? Sokaklarda durum ne? 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye gideceğiz. Kendisi bizi Dolmabahçe'de bekliyor çünkü. Eren, ortam nasıl orada?
1: Deniz, aslında senin de söylediğin gibi hepimiz bir ümit, maçın skorunun yeniden bizim önde olacağımız şekilde değişmesini bekliyoruz. Pür dikkat izliyoruz, ancak çok fazla atak kaçırdık, çok fazla pozisyon kaçırdık. İstediğimiz pozisyonlar gelse de değerlendiremedik. Aslında Paraguay'ın çok etkili olmadığı, 10 kişi kaldıktan sonra özellikle atak bile yapamadığı bir 45 dakikanın fazlasını aslında yaklaşık olarak 65-70 dakika gördük. Maçın son anlarındayız, 1-0 gerideyiz. Baktığımız zaman da artık uzatmaların da son 2 dakikasını kaldığını söyleyebiliriz, ancak şu an için diyelim, tabii ataklarımız devam etse de herhangi bir şekilde gol sesinin çıkmadığını belirtelim bizim lehimize. Öte yandan tabii ki de daha mutlu, daha güzel bir şekilde anlatmak isterdik, ancak pür dikkat maçı takip etsek de heyecanımız halen daha yüksek olsa da şu an için 1-0 geride olduğumuzu söyleyelim. Bakın, Ali Maşalıcı da göstersin. Hakikaten soluksuz bir şekilde maçı takip etmeye devam edenleri görüyoruz. Tabii sadece bulunduğumuz noktada, Dolmabahçe'de değil, Türkiye'nin her noktasında, evlerinde milyonlar, meydanlar, kurulan ekranlarda da yine milyonlar maçı takip etmeye devam ediyorlar. Tabi dile kolay, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katıldığımız bu günlerde de D grubunun ikinci maçında Paraguay'la mücadelemiz sürüyor. Uzatmaların son dakikasındayız. Şöyle bir ekrana baktığımda da yine ataklarımız devam etse de aslında çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Dilekten dönen topumuz vardı. Yaklaşık bir 5-6 dakika öncesinde bir şut daha geldi ama savunmadan döndü. 5-6 dakika öncesinde yine gole çok yaklaştığımız dakikalar oldu. Hop oturduk, hop kalktık, ancak yenebileceğimiz bir Paraguay takımı vardı. Atak yapamayan, hücumda etkili olamayan, savunmaya kapanmış millilerin kafa vuruşu da yine yandan dışarı çıktı. İşte bu şekilde çok fazla gol pozisyonu kaçırdık. Kaleye gittiğimiz dakikalarda, isabetli şutlarımızın olduğu dakikalarda da bir kez direkt gole izin vermedi. Diğer şutlarımızda da yine az farkla topun dışarıya gittiğini gördük. Aslında Paraguay karşısında 200'ü aşkın isabetli pasımız, maçın henüz daha ilk yarısında topla oynama yüzdesinde %82'leri gördüğümüz bir maçtı. Yani topun hakimi, topa basan, topla oynayan, pas yapan bir takımdık, ancak tabii ki de bunu gole çeviremediğimiz için şu an için Paraguay'ın 10 kişi kalmış olmasına rağmen de 1-0 mağlup durumda olduğumuzu söyleyelim. D grubu ikinci maçından bahsediyoruz. Hatırlatacak olursak ilk maçta da Avustralya ile karşı karşıya gelmiştik ve 2-0 mağlup olmuştuk. Tabii kime sorsak aslında maç öncesinde de yensek de yenilsek de gönüllerimiz bizim çocuklarla. Ama maça baktığımız zaman da aslında işin en çok üzen kısmı da şu: yani çok iyi bir maç mı çıkardık derseniz aslında hücum yaptığımız, iyi oynadığımız bir maç diyebiliriz belki, ama bir şekilde isabet etmedi o top, ağlarla buluşmadı. Çok fırsat vardı, değerlendiremediğimiz dakikalar oldu ve ne yazık ki henüz golde buluşamadığımızı söyleyelim. Öte yandan tabloya bakacak olursak da görmüş olduğunuz gibi pür dikkat maçı izleyen binlerce kişiyi görüyoruz. Sadece dediğimiz gibi bu noktada değil, İstanbul'un pek çok noktasında, Türkiye'nin pek çok noktasında benzer bir tablo var ve şu uzatmaların da artık son dakikasına geldiğimiz dakikalarda da yine millilerin son bir şans için artık atağının devam ettiğini görüyoruz. Ve artık maçın son düdüğünün gelmesine de saniyeler kaldığını söylemekte fayda var. 24 yıllık hasretin bitmesiyle birlikte D grubunda, Dünya Kupası'nda ikinci maçta Paraguay'la mücadelemiz devam ediyor. Tabii aslında ilk maça baktığımız zaman 3 değişiklikle Barış Alper, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik değişiklikleriyle bugün farklı bir kadroyla Montella sahaya çıktı ve Yunus Akgün, Mert Müdür, Kenan Yıldız isimlerini biz ilk 11'de gördük. Ancak maçın ilk dakikasıyla birlikte de ne yazık ki golü erken yememizle birlikte de 1-0 geriye düştük. Şu anda baktığımda Uğurcan da artık son atak için ceza sahasına girdi. Arda Güler ortaya açtı. Bir şans olur mu derken uzaklardan bir şut. Ne yazık ki bu pozisyonu da Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top dışarıya çıktı. Ve son düdük geldi. Maç bitti. Yani hakikaten

0: Tabii üzüntülüyüz çünkü bu maçı kaybetmemizle birlikte aslında Dünya Kupası'na veda etmiş olduk. İkinci maçın sonunda Dünya Kupası'na ne yazık ki veda ettik. Aslında çok kez örneklerini görmüştük. Millilerin geriye dönerek özellikle 2008'de hatırlıyorum Avrupa Şampiyonası'nda o Çek Cumhuriyeti maçındaki geri dönüşlerimiz, çok kez çevirdiğimiz maçlar oldu. Mücadeleyi bırakmayıp 2-0'lardan 3-2'lere maçı getirip Viyana'ya gittiğimiz günleri de gördük. Ancak ne yazık ki 2026'da Dünya Kupası'na D grubunun ikinci maçında ne yazık ki veda ediyoruz. Tabii büyük bir kalabalık maçı takip ediyor demiştik ki aslında pek çok noktada daha önceki maçta da yine konuştuğumuzda ilk 0 Avustralya maçında da mağlup olduk. O maçın ardından da konuştuğumuzda tabii yensek de yenilsek de millilerin yanındayız diyorlar. Ama bugün Paraguay karşısında özellikle de 10 kişi kalmış Paraguay karşısında bu engeli aşabilirdik, bu maçı kazanabilirdik. Ancak ne yazık ki bulduğumuz fırsatları gole çeviremedik ve çok bir daha etkili oynamayan aslında bir Paraguay takımı olmasına rağmen kaleyi bulmakta zorluk çektiğimiz bir ilk yarı 10 kişi kalan Paraguay devamında hücumunu artıran daha etkili oynamaya başlayan kaleyi yoklayan bir milli takımı gördük ancak ne yazık ki golle buluşamadık ve Paraguay özellikle de ilk golünü Matias Galarza'nın golüyle de ilk dakikalarda öne geçince de büyük bir avantajı da elde etmiş oldu ve 27. dakikada bakın %82 toplu oynama oranı rağmen, kaleyi bulan şutlara rağmen, direkten dönen toplara rağmen golle buluşmayı ne yazık ki başaramadık. Tabii bu yıl özellikle de ilk kez bir kural uygulandı. FIFA'nın yeni kuralı devreye girdi. 45+3. dakikada ilk yarının uzatma dakikalarında ağzını kapatan bir futbolcu vardı. Bir şeyler söylüyordu. FIFA'nın kuralları gereğiydi. Hakem VAR'a gitti, incelemeye gitti, pozisyonu izledi ve kırmızı kartını göstermiş oldu Paraguaylı oyuncuya. Almiron'a ve bununla birlikte de Paraguay 10 kişi kalmıştı. İkinci yarıda bir gol yedir mi? Yeniden maçı ortak olur muyuz? 10 kişi kalmış Paraguay karşısında bir şansımız olur mu derken aslında daha çok atak yapan, daha çok baskı kuran özellikle istatistiklere de baktığımız zaman Paraguay'ın kalemize gelmekte ikinci yarıda benim hatırladığım sadece bir atak vardı. Onun dışında da daha çok kaleyi bulan şutlarla ceza sahasına girilen durumlarda da yine millilerin aslında büyük bir üstünlüğü vardı ancak ne yazık ki golle buluşamadık. Tabii sabahın erken saatlerinde sandalyesini kapıp gelen heyecanı yaşamak için A millileri desteklemek için Dünya Kupası heyecanını 24 yıl sonra hep birlikte dev ekranlarda yaşayabilmek için meydanlarda toplanmıştı. Bulunduğumuz noktada Dolmabahçe'de de binlerce kişi maçı hep birlikte izledi. Tabii ne yazık ki diyelim milliler gruptan çıkma ihtimalini kaybetmiş oldu ki aslında 3. maçı tabii ABD'yle oynayacağız ancak matematiksel olarak zaten ABD lider durumda. Yani o maçtan gelecek skor da bizlere maalesef ki yaramayacak ve ne yazık ki gruptan çıkma hakkını kaybettiğimiz bir Dünya Kupası'nı yaşadık. Dev grubu ikinci maçında da Paraguay'a 1-0 mağlup olduk diyelim ve şimdilik sözü stüdyoya bırakalım.
1: Peki 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'den oradaki ortamı, atmosferi aldık. Tıklım tıklımdı. Dolmabahçe'de dev ekran kurulmuştu. Pek çok yerde olduğu gibi tabii ki. Herkes kırmızı beyaz giymiş, ellerine ay yıldızlı al bayrağı almış. Tabii son saniyelere kadar, son dakikalar da değil, son saniyelere kadar elbette ki hepimizde umut vardı. Top bu, yuvarlak ve baskıları da vardı ikinci yarıda. Bir ihtimal dedik. Goller peş peşe gelebilir dedik. Belki berabere kalma durumumuz olur dedik artık son dakikalarda hatta. Ancak maalesef A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında ikinci maçında Avustralya'dan sonra geçen haftaki bu hafta Paraguay'a ne yazık ki 1-0 mağlup oldu. Kader maçıydı açıkçası. Ancak ne yazık ki yenildik. A milli takımımız 1-0 Paraguay'a yenildi. İkinci dakikada tabii gol geldi Paraguay'dan. Sonra onlar 10 kişi kaldı. Birazcık daha umutlandık tabii ki 10 kişi kalınca rakip. Ancak ne yazık ki sonuç 1-0 oldu. Ve enteresan olan şu ki tabii ki hem geçen haftaki maçta Avustralya maçında hem de bu maçta biz ne yazık ki hiç gol atamadık. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Maçın oynandığı yer San Jose Parkı'na gideceğiz. Çünkü orada biz akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bekliyor. Yavuz Atalay oradaki atmosfer durum nasıldı? Maçı artık tamamladık. 1-0 milliler mağlup oldu. Söz sende.
2: Evet, taraftarlarımız bizi çok fazla sporcu müsabakaya geldi. Soracak? Yeah, why the? Okay.
1: Evet. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a birazdan tekrar bağlanacağız. Şu anda o da maçın oynandığı yerde San Jose Parkı'nda. Elbette ki orada da taraftarlar millileri yalnız bırakmadı. Evet, Yavuz Atalay duyabiliyorsan, bizi duyabiliyorsan devam et lütfen.
2: Diyebilirim ki tabii taraftarlarımız oldukça üzgün. Kitap 68 gün kitabı doldurmuş durumda. Ve çok fazla taraftarlarımız buradaydı. Metin Betim Nasrı'nın da inanılmaz destekçiler. Spor diyorumu çok üzgün. Ağlayarak istenler oldu. Tabii bu kitabın bir yaz başında oynuyoruz artık. Yani bu da gitmiş takım. Bir şey diyor ki herkesin Kenya'dan bahsediyoruz. Millilerimiz üzgün, taraftarlar çok üzgün. ABD maçında artık final ümitleri taşıyan bir metreye iniyoruz ki diğer maçlarda şansımıza yaver gider ve yurttan bir şekilde çıkarız. Şimdi artık ABD maçının bakanlığı sürümdeyiz ama taraftarlarımız çok üzgün. Millilerimiz de çok üzgün. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız.
1: Peki orada konuştuğunda neler söylemişlerdi taraftarlar? Yani evet, Avustralya maçını kaybettik ama Paraguay'a karşı daha kazanırız ya, Paraguay'ı alırız diyen taraftar sayısı çok muydu?
2: Ya, Paraguay maçını tabii ki de kazanmayı umuyordu. Yani istiyordu da. Yani aslında bunun yani istiyordu. Ama işte Dünya Kupası olmadı, olmuyor. ABD maçını bekleyeceğiz artık. ABD maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer maçlarda da şansların, diğer maç sonuçlarının da şansımıza yaver gitmesini umacağız. Ve gruptan bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Taraftarlarımız da beni alıyor.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri maçını bekliyoruz ama artık tabii Dünya Kupası'na da veda etti Türkiye. Yani aslında göstermelik olarak çıkacağız o maça biraz da, değil mi?
2: Ben diğer maç sonuçlarını şu anda bilmiyorum. Hı hı. Yani diğer grup maçlarının sonuçlarına bakmadım. En iyi üçüncü olup olmayacağımızı bilmiyorum. Ancak ABD maçına eğer diğer grup maçları, diğer grup maç sonuçları oldukça bizim aleyhimizde durdurulmazsa ABD maçı artık gösterim maçı olarak Dünya Kupası'nda olmuş olacak.
1: Dün akşam ABD'de ikinci maçına çıktı. Avustralya'yı yendi ve 6 puan da şu anda. Ancak ne yazık ki tabii Türkiye'nin puan tablosuna baktığımızda 0 puanı var. Avustralya'nın, Paraguay'ın 3'er puanı var. Yani Türkiye en azından şimdilik şu tabloda bu tabloyu hak ediyor muydu? Taraftar ve tabii ki konuştuğunda onlarla özellikle de senin bir değerlendirmen olur mu bu konuyla ilgili?
2: Hiçbir türlü tabloyu hak etmiyorum. Bir takımımızın oyuncularına tek tek baktığımızda inanılmaz kaliteli oyuncular. Taraftarlarımız elinden geleni yaptı. Müthiş bir performans sergilediler takımı desteklemek açısından ama bazen olmadı olmuyor. Artık sonraki maçlara bakılacağız.
1: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor Dünya Kupası ve gerçekten de ABD'nin aslında psikolojik olarak daha üstün olduğu bir durum diyebilir miyiz bu noktada? Şimdi Türkiye ile oynayacağı maçta birazcık daha o psikolojik üstünlüğü, hatta çok daha fazla olur mu?
2: Yani ABD, tabii ki de ABD'de oynaması önemli, ABD için önemli. Bir saha ev avantajı var. Ama Türkiye'de elinden geleni yapacak müsabakada.
1: Peki saat farkı etkilemiş midir oyuncuları? Ya psikolojik olarak ABD'de, yani oynanan yerde onları olumsuz etkileyecek durumlar neler olmuş olabilir?
2: Var, öyle bir durum olacağını zannettim. Tamamen etki bir performans sergileme sonucunda anlam mağlubiyet. Yani artık ilk maçın belki söylemedi ama bu maçın geçerli olmadığını söyleyelim.
1: Peki. Peki. Teşekkür.

Popüler akşam temsilcisi Washington, akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizlere oradaki durumu anlattı. Özellikle de tabii ki ABD'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde San Jose Parkı'nda oynanan maçta bir taraftarlar orada da oldukça yoğun sayıda Türk taraftarları var ve onlar da büyük coşkuyla, heyecanla açıkçası hem geçen hafta Avustralya maçında hem bu haftaki Paraguay maçında oldukça heyecanlı, coşku dolu ve inançlıydı. Ancak özellikle de tabii bu maç özelinde konuşmak gerekirse ikinci yarıda top üstünlüğünün, hatta geçen hafta da yine Avustralya karşısında da istatistiklere bakıldığında Türkiye'nin top üstünlüğü, topla buluşması çok daha fazlaydı. Kaleyi görmesi, topu kaleyle buluşturmaya çalışması, evet direkten döndü vesaire. Ama yine Türkiye'nin geçen haftada, bu haftada üstünlüğü fazlaydı. Topu ayağında tutma ve ceza sahasında kendisine yer bulması açısından. Ancak ne yazık ki sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı maalesef. Hep işte 24 yıl sonra heyecan, ben 28 yaşındayım, hiç o anları hatırlamıyorum bile açıkçası, ki 24 yaşında olanlar var, hiç o anı, o ruhu yaşamamış olanlar da var. Özellikle tabii 7'den 70'e herkes çok çok heyecanlıydı. En azından Avustralya ile mesela hazırlık maçlarında, iki kere oynanan hazırlık maçında Türkiye'nin galip gelmesi ve bu D grubunda ilk maçına Avustralya ile çıkması, ya çok daha açıkçası hepimiz yeneriz, kazanırız gözüyle bakmıştık. Çünkü hazırlık maçlarında Avustralya'yı yenmiştik. Bunda da kazanırız diye düşünmüştük. Çünkü Avustralya'da, açıkçası Paraguay'da tabii ki spor yorumcuları bu konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip, ama çok da güçlü takım olmadıklarının, özellikle Avustralya maçından sonra altını çizdi ve sadece fiziksel üstünlükten dolayı Avustralya'nın aslında kazandığına dikkati çekmişti. Şimdi tabii ki bu maçtan sonra da uzun süre konuşulacak. Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı bu 1-0'lık mağlubiyet ve en önemlisi şu an oynanan iki maçta da, hem Avustralya hem Paraguay, hiç golün olmaması, Türkiye'nin hiç gol atamaması, elbette ki özellikle bunun tabii ki tartışılması çok büyük ihtimal. Şu anda da o fotoğraf kareleri de ekranlarınıza geliyor. Maçtan kareler ekranlarınıza geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde taraftarların şu anda alandan artık ayrıldığını görüyoruz. Stat artık tabii ki boşalıyor. Tabii az önce özellikle 24 muhabir Eren Coşkun Dili Dolmabahçe'deyken son saniyelere kadar Türk taraftarların, vatandaşlarımızın son saniyelere kadar pür dikkat o dev ekrana baktığını gördük. Hiç yerlerinden kımıldamadılar, nefes dahi almadılar resmen. Ancak tabii o artık son düdüğün çalmasıyla birlikte taraftarlarımız da o alanı boşalttı. Tabii büyük bir hüzün var. Çünkü 24 yıl sonra o 2002-2008 ruhunu yakalayabilir miyiz, yakaladık mı derken o son dakikalarda yine ard arda golleri bulabilir miyiz acaba düşüncesi hep içimizde vardı açıkçası. O yüzden hiç tabii son saniyelere kadar umudu yitirmedik, ancak bakıldığında tabii ki sonuç 1-0. Evet, Dünya Kupası'na veda etti Türkiye, ama tabii ki 2002'den 2008'den sonra o ruhu yeniden az da olsa en azından bize hissettirmiş olmaları çok büyük önem taşıyor. Çok kıymetli. Özellikle zaten milliler de Dünya Kupası'na gitmeyi hak kazandıklarında hep şöyle röportaj vermişlerdi. O dönemki abilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bizimle onları Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde o anı, o heyecanı ortak olmasını istiyoruz. Aslında onlar da çok coşkulu, çok heyecanlıydı. Çünkü genç bir takım var, genç bir kadro var karşımızda özellikle bu sene. Onlar çok çok istekliydi açıkçası. Hem kazanmayı, hem tabii ki o eski takımın, kadronun yanlarında olmalarını, ama maalesef sonuç elbette ki değişmedi ve 1-0 mağlup oldu. Peki, konuşacağız, konuşacağız. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Hem Türkiye hem Paraguay.

0: Ayın bu maçtaki durumunu yayın konuğumuz spor yorumcusu Selahattin Ekrekli ile konuşacağız. Selahattin Bey, merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Farklı bir skor olmasını istiyorduk, değil mi?
1: Aynen öyle. Yani en azından uykusuz gecelerimizin hakkını almak istedik ama bir türlü olmadı, kısmet olmadı. 1-0 mağlup olduk ve artık Dünya Kupası umutlarımız da böylece bitmiş oldu. İki maçta iki mağlubiyet. Beklemediğimiz, istemediğimiz skorlar elde ettik. Bunda tabii hatalar silsilesi hep devam etti. Teknik direktör Montello'nun kadro seçimi ta başından itibaren kadro seçimi hatalıydı. Her zaman söylemiştik ama kendi bildiği kadroyu tabii ki Dünya Kupası'na götürdü. Hani, yani Dünya Kupası'na katıldığı için takım kimse bunu eleştiremez. Niye? Evet. Çünkü milli takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı ki o zaman diyor ki adam haklıdır. Götürdü herkesi milli takımımız Dünya Kupası. Onun için fazla eleştirmeye gerek yok diye bazı yorumlar da yapıldı. Ama işte Dünya Kupası'na katılmak, dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesine katılmak öyle kolay değildi. Yani grup maçlarında sen her zaman forvetsiz oynadın. Yani forvetsiz bir takım Dünya Kupası'nda hiçbir şey yapamaz. Bunu biz ta Dünya Kupası başlarken söyledik. Hep forvet, dikkat ettiyseniz bireysel oyuncularımızın performanslarıyla biz buralara kadar geldik, grup maçlarında olsun, playofflarda olsun. Ayrıca 32 takım Dünya Kupası'nda 32 takım oynanıyor vardı. Bu sene değişiklik yapıldı, 48 takıma çıktı. Yani bizim için bir şans da olmuştu. Daha yoksa 32 takım olsaydı milli takımımız gene olmayacaktı. Şans yüzümüze güldü, milli takımımız Dünya Kupası'na geldi. Fakat bu forvetsizlik, daha doğrusu forvetimiz var. Teknik direktörün forvetsiz oynama ısrarı, yani Kerem Aktürkoğlu olsun, başka oyuncular, yani forvet olmayan oyuncularla fantazi yaptı teknik direktör Montelli. Hala mesela iki maç geçti, hala Kerem Aktürkoğlu'yla iki maça çıktı. Bu ilk yarıda bir performans gösteremedi Kerem oğlu, Aktürkoğlu tabii. Onun için yani yedeklerde Deniz Gül gibi, Can Uzun gibi iyi oyuncular varken bunlar kendi takımlarında, bunlar orijin forvet olarak oynadığını düşünürsek, yani bu oyuncuları hiç düşünmedi Montello. Yani sıkıştığı anlarda oyuna soktu ve bugün de böyle oldu. 60. dakikada senin orijin forvetin varken Kerem Aktürkoğlu'nu sen hadi ilk maçta hata yaptın, ikinci maçta niye direkt yine onunla başlıyorsun? Çocuk 60. dakikada oyuna girdi. Isınana kadar zaten 3-4 tane pozisyon buldu ama bunlara, çünkü heyecan var. 20 yaşındaki çocuk heyecanını yenemedi, kendisini bulamadı. Çünkü onu baştan oynatacaksın, devamlı oynatacaksın ki bu çocuk kendisini bulsun. Forvetin var, forvetsizlikten oynuyoruz. Yani diğer çok güvendiğimiz oyuncular, Hakan Çalhan oğlu olsun, Real Madrid'de oynayan Arda Güler olsun, Kerem Yıldız olsun, bu oyuncular da bekleneni veremedi. Paraguay'da çok disiplinli, fizik gücü çok iyi olan, kontrataklarla, hızlı kontrataklarla sonuca giden bir takım görüntüsü veriyordu. Zaten hep bunları konuşuyorduk. Bunlara önlem almamız gerekiyordu. Temas oyunu çok iyi oynuyorlar. Bizimkiler temas oyunu oynayamıyorlar. Sadece ayağa pasla sonuca gitmeye çalışan bir takım olduğumuz için. Sonuç benim için sürpriz olmadı. İki maçta iki mağlubiyet. Yani bu mağlubiyet Montella'ya yazar, federasyona yazar. Yani hüsrana uğradık diyebiliriz.
0: Yani benim aslında ilerleyen dakikalardaki sorumda ama siz direkt girdiniz Selahattin Bey. Yani aslında Montella'nın oyun planından dolayı mı böyle olduğunu düşünüyorsunuz? İkinci yarıda Can Uzun, Deniz Gül girdi. Daha fazla Türkiye pozisyon buldu diyebiliriz. Direkt Montella'nın oyun planında mı eksiklikler vardı bu sonuçta?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani ta şey, yani Avrupa Dünya Kupası elemelerinden itibaren hiç bir zaman düşünmedi forvet oyuncusu oynatmayı. Yani Barış Alper Yılmaz'ı kanat oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu da kanat oyuncusu, Barış Alper Yılmaz da kanat oyuncusu, Kenan Yıldız da kanat oyuncusu. Bu oyunculardan fantazi yapıp forvet çıkarmaya çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu siz bugün sahada gördünüz mü? Ben ilk defa 42 dakikada yere yattıyken pozisyonda duydum sesini, İsmini, Kerem Aktürkoğlu diye. ilk 45 dakika zaten sahada yoktu. Bir önceki Avustralya maçında zaten kayıptı. Uzun boylu adamlar arasına koymuşlar biri 1.60'lık oyuncuyu. Hava top, sağdan soldan hava top oynuyorsun. Kim kafa vuracak bu toplara? Senin elinde Deniz Gül gibi, Can Uzun gibi iyi oyuncular var. Bunlar birisi Porto'da oynuyor, birisi Eintracht Frankfurt'ta oynuyor. Formsuz oyuncuları sen milli takıma aldın. Bu örnek işte kendi liginde fazla forma şansı bulamayan oyuncular milli takıma aldın. Eleştirilen oyuncuları milli takıma aldın. Hak eden oyuncuları milli takıma almadın. Yani bu olumsuzluklar da birbirine eklenince biz bir de ayağa pas oynayan teknik oyunculardan kurulur. Ha, şu, bir de şu da var. Çok oyuncularımızı çok göklere çıkarttık. Yani biz sevmesini de çok iyi beceremiyoruz. Yermesini de iyi. Yani oyuncular çok fazla değer veriyoruz. Bakın 2002 Dünya Kupası'ndaki kadroya bakın. Üçüncü olan Dünya Kupası takımında. Kaç tane Avrupa'da oynayan oyuncumuz vardı? Hemen hemen hiç yoktu. Bir tane, iki tane. Bugünkü kadroya bakıyorsunuz. Hakan Çalhanoğlu. Nerede oynuyor? Inter'de oynuyor. Arda Güler de Real Madrid'de oynuyor. Kenan Yıldız Juventus'ta oynuyor. İşte Can Uzun Eintracht Frankfurt'ta oynuyor. Deniz Gül Porto'da oynuyor. Zeki Çelik Roma'da oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan oyuncu sayımız çok daha fazla. Çok daha tecrübeli olması gerekiyorken bunlar Dünya Kupası'nı hiç oynamamışlar. Bu heyecanı ilk kez yaşıyorlar. Siz bugün Hakan Çalhanoğlu'nu sahada gördünüz mü? Görmediniz. Arda Güler'i sahada gördünüz mü? Görmediniz. Niye? Çünkü hiçbir verimli olamadılar. Bunlar tekniğe dayalı ve uzaktan şutlarla ancak rakip defansı açabilecek oyuncular. Fazla becerisi olmayan, fazla tekniği, Arda'yı demiyorum. Arda tekniği çok iyi oyuncu fakat o da fazla kat etti. Yani bu oyuncu fazla temas yaptığınız zaman bu oyuncu da çekiyor. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra Paraguay'da kendi defansını çekildi ve o yüzden de biraz pozisyon bulabildik. 11 kişi olsaydı daha fazla onlar da skoru korumak için etten duvar ördüler ikinci yarı ve skoru korumak için de mücadele ettiler. Bunu da başardılar.
0: Hem geleneksel medyada hem sosyal medyada özellikle Avustralya maçının ardından o kadar çok eleştiri geldi ki tabii ağırlıklı olarak Montella ama Başkan Hacı Osmanoğlu'na da eleştiriler vardı. Ancak taraflar özellikle de aslında bu eleştirileri birazcık da serzenişte de bulundular. Acaba bu eleştirileri birazcık dikkate mi almalıydılar peki Selahattin Bey? Bunlar da psikolojiyi olumsuz etkilemiş olabilir mi?
1: Tabii ki yani federasyon başkanı kalkıyor siz bizi eleştiremezsiniz. Siz kimsiniz? Affedersin bir sürü kötü laflar olmaz. Eleştireceksin tabii sen bir şeyi kötü yapıyorken yapılıyorsa bunu eleştireceksin ki doğruyu bulasın. Hayır biz Ali Kıran Başkeser'iniz bizi eleştiremezsiniz. Hatta Montella bile Avustralya maçı sonrasında bu eleştiriler haksız. Biz bunu hak etmedik. Siz bizi nasıl eleştirirsiniz gibilerinden laf etti. Ne oldu şimdi? Dünya Kupası'na da gidin. Dünya Kupası'na da eğlendiniz. Şimdi bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Ne diyeceksiniz şimdi?
0: Maçın ikinci dakikasında gelen gol peki acaba millileri birazcık böyle bir
1: tabii ki oyundan düşürdü. Yani beklenmedik bir şey. Çünkü bak dikkat ederseniz Avustralya maçındaki ikinci golün aynısı. Kopyası tıpa tıpa aynısı. Öyle gol yedik. Ve o bütün zaman oyun planı da gitti. Montella'nın bütün oyun planı da gitti. Ondan sonra cesaret buldular. Paraguaylı futbolcular daha da baskılı oynamaya çalıştılar. Zaten fizik güçleri de çok iyi. Biz ülke olarak zaten fizik gücüne dayanan futbol oynayamıyoruz. Her zaman teknik olarak işte uzaktan şutlarla top oynayan bir milletiz. Yani hava toplarına hakim olamayan, hava duran toplardan gol bulmaya çalışan böyle enteresan bir takımız yani.
0: O zaman şunu diyebilir miyiz? Avustralya maçından sonra gerekli dersler çıkarılmadı
1: çıkmamış,
0: mı acaba?
1: Çıkmamış. Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz bakın bizim oyuncular çok yani affedersiniz egoistler. Çok kendilerinin içinde yani hemen saç stillerini değiştiriyorlar. Ya durun bir ne oluyor bir kendinize gelin. Melih Demiral'in işte basın toplantısında diyor ki biz hak etmedik böyle onu yap. Ne oldu şimdi?
0: Peki.
1: Ya önce bir ayaklarınız yere bassın. Reklamlarda oynuyorlar, orada oynuyorlar, burada oynuyorlar. Yani futbolcular bir rüyadaydılar. İlk kez 24 yıl sonra, kolay değil 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ve biz başardık ya. Bu biz yaptık. Biz tamam siz yaptınız da bunun devamını getirmek zorundasınız. Devamını getiremezseniz yaptığınız işin hiçbir kıymeti yok. Ne oldu? Bütün emekler boşa gitti. Kupa için gittiler oraya. Amerika'ya kupa almaya gidiyoruz dedi federasyon başkanı. Ne kupası daha sen? İlk turu bile geçemedim.
0: Peki. Selahattin Ekrekli, çok teşekkür ederim. Kıymetli
1: Rica ederim.
0: değerlendirmenizden dolayı çok sağ olun.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere.
0: Şimdi bir görüntülü bağlantımız olacak. Teknik direktör Yılmaz Vural'a uzanacağız. Yılmaz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Evet, hoş geldik ama hoş bulmadık gördüğünüz gibi.
0: Evet, maalesef. Yıllarınızı
2: Ama
0: verdiniz.
2: ya evet.
0: Nasıl bir
2: Dinliyorum
0: değerlendirmede
2: sizi.
0: bulunursunuz? Hiç gol atamadık hem Avustralya maçında hem de bu maçta.
2: Yani tabii ki iki maç beklentimin çok altında kaldı. Hepimiz çeyrek finallere kalabilir miyiz, finallere gidebilir miyiz diye konuşurken birinci turu geçememiş olduk oldu. Yani nedeni de şu, yani canımızı sıkıldığı nokta şu. Takımın oyuncu yapısına bakıyorsunuz. Real Madrid, işte Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan oyuncularımız var ama sonuca bakıyorsunuz. Hiç bu kalitenin ortaya koyacağı bir sonuç değil bu. Yani sıkıntı burada aslında. Ve şimdi tabii futbolda bakıyorsunuz ikinci devre özellikle 10-15 tane topa vuruldu. Hele bir iki tane var vurdu döndü o burada avuta gitti falan ama yani böyle tesadüflerle gol bulmaya çalışan bir yapı var. Yani benim gözüme çalışılmış bir şey gözükmüyor. Çok fazla korner attığımız halde bir tane korner antrenmanı yapılmamış gibi sanki dışarıdan bakıldığında. Yani çünkü duran toplar futbolda %65 golün atıldığı bölümdür. İşte burada bir sürü duran top kazanmanıza rağmen ama başarılı olamamış oluyorsunuz. Yani tabii burada bir suçlu aramak meselesi değil bir. Bu turnuvalar bitiyor. Ama bu çok önemliydi. 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuva. Ve biz maalesef şunu kaçırıyoruz. Biz bu turnuvalara daha direkt katıldığımız olmadı. Hep playofflar zorlana zorlana. Oyuncu kalitesine rağmen maalesef bir işte dünya üçüncülüğümüz orada tartışılıyor. İşte Avrupalı takımlar oynamadık şu bu falan gibi. Yani Türkiye futbol konusunda biz çok üzülüyoruz yani çünkü önemli bir şeyimiz parçamız koptu gibi geliyor bu başarısızlıklar bize böyle duygular hissettiriyor. O zaman biz niye bu durumdayız hiç düşünmüyoruz ki ya. Yani Türkiye futbolda organizasyonu ne? Oyuncu yetiştirebiliyor mu? Antrenör yetiştirebiliyor mu? Kendi imkanlarıyla yarışabiliyor mu? Bakın şimdi bu sene de 10 artı 4. 10 yabancı oynama izni veriliyor. Ve bu 10 ya bir Türk oynayacak. 14 tane yabancının olacağı bir kadro olacak. 7 tanesi Türk olacak. Bunun bir tane Türk oynayacak. Şimdi siz bu sayıdan bir milli takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani sorunları konuşmadan hep bir sağdakileri suçlamaya çalışıyoruz. Antrenörü, oyuncuyu. Ya sen ne sundun ki? Türkçe'de bir laf var. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani sen organizasyonunu dünya şartlarında yarışın içine girebilecek seviyeye getirebildin mi? Yani bunları niye gözden kaçırıyoruz olur? Yani tabii ki vurduk, direkten döndü, şu oldu, bu oldu, o başka dava. Yani ama şu var ki Türk futbol milli takımı yani uygulamadan çok kendi tesadüfleriyle oynamaya çalışan bir takım konumunda gördüğünüz kadar hep oyuncu yeterliliğiyle kazanmak durumunda oluyor. Çünkü bakın kenarımız iyi oynamadı, Arda'mız iyi oynamadı. Oyuncularımızın işte Yunus'umuz iyi oynamadı. Yani bakıyorum iyi oynayan oyuncu, oyun çevirmeye aday oyuncu sayısı ne kadar diye fazla değil. Niye? Çünkü mental olarak da biz hazır değiliz. Eğer böyle bir şey varsa kendimize olan özgüveni de kaybediyoruz ve iş bu sefer tesadüflere kalıyor oluyor. Yani ha bir gol atabilseniz durum böyle devam eder mi? O zaman daha toparlanıyoruz. Ama bir kere şu mental dayanıklılığımızı biz antrenman etmemiz lazım. Bu konuda bir maçın 90 dakika oynanması gerektiğini ve o sükunet içerisinde sonuca gitmeye çalışmamız gerektiğini. Yani şimdi ne denilebilir ki bu futbol oyun işte yani çok da iyi oynayanın kazanmadığı bir oyun. Adam geldi bir kere vurdu işte gol oldu birkaç tane daha pozisyon oluştu. Onun dışında kalene gelmemiş ve onlarca pozisyon bulmuş bir takım olarak bu takımı kaybediyorsunuz Avustralya maçındaki gibi oldu. Yani bir kere Türk milli takımı bu iki takımın hocaların ifadesi analizlerde dediler ki biz iyi analiz ettik bunlar kapanarak oynuyor özellikle ikisi. Ve kapalı savunmaya karşı böyle mi oynanır? Futbol teorisi böyle oynanır demiyor. Yani görüyorum ki ben kapalı savunmaya karşı takımın çözümsüzlüğü var. Hep tesadüfe dayalı. Hep işte bize gelirse, vurursak, edersek hep bilek kipiyle oynuyoruz neredeyse. Olmaz ki. Yani siz çalışmış bir şeyi kapalı savunmaya karşı oynarken gözleyemiyorsunuz. Bu kime yazar? Ne olur? Yani burada demek ki artık kim kusurlu şeyi aramadan Türkiye yeniden, çünkü potansiyeli var işte, bakın stadı ağzına kadar Amerika gibi bir ülkede bütün Türk taraftarında düşen sayısı neyse, stada girme sayısı, herkes orada. Yani buradan dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz ve orada destek istiyorsunuz, var. Herkes yanınızda ve hepimiz bu başarıyı yaşamak, buna layık değil miyiz ya, bir ülke olarak bu keyfi almak istemiyoruz mu? O zaman lütfen, futbolu kimler idare ediyorsa buradan bir ders çıkarıp bundan sonrası ileri bari bugünün bir milat yapalım. Türkiye'de futbol organizasyonun niye bizi ileri götürmediğini tartışalım. Yoksa işte o çocuk vuramadı, o şey yapamadı, hoca hatalı. Böyle kısır döngü içerisinde yeniden Türkiye futbolunun bütün eksikliklerini sahada oynayan insanlara yüklemek zorunda kalırsınız. Ve uygulatıcılar da maalesef bu konuda yeniden kendi suçsuzluklarını dünya sessizlikleriyle korurlar, olur. Yapmayın ne olursunuz. Yani insanları üzmeyelim. Bakın üzülüyoruz. Biz çok duygusal bir milletiz. Hep bize öğretilen Türk yabancıya bedeldir. Duygumuzu kaybetmek üzereyiz. Yani görüldüğü gibi Paraguay gibi bir ülke, Avustralya gibi bir ülke tuttular bizi. Dünya Kupası'nın dışına attılar, oldu. Ben de çok üzgünüm. Hakikaten ben, çünkü o pratik yapanların duygularını içinde hissedebiliyorum. Oyuncunun ne düşündüğünü, antrenörün nasıl bir sorun yaşadığını kendi iç dünyasında çok iyi hissediyorum. Ama bu sahayı çok ezmeyin lütfen. Yani biz oraya kadar doğru bir organizasyonla gelmiyoruz. Bizim gençliğimizi yetiştiremiyoruz. Ona ait tesisimiz yetersiz. Efendime söyleyeyim, ekonomisi yok. Eğiticileri bu konuda dünya çapında bilgilendirmesi yok. Yani bütün bunları tartışırsak, bana bu turnuva bunu yeniden hatırlattı ve bunları söylemek zorunda bıraktı. Çok üzgünüm ama dediğim gibi Arda'ya konuştum, onu dinledim. Bundan sonraki turnuvalarda umarım dedi daha iyi yaparız dileğinde bulundu. İnşallah. Yani getiriyoruz buraya. Bakın yani bu kısır imkanlarla bu ülke kendi içinden oyuncular değil, hep Avrupa'dan gelen Türk oyuncularla maalesef yarışmak zorunda kalıyor. Kendi içimizden gelenler de onlara yetişemiyor maalesef. Yani bakın olmaz. Doğru yapmıyoruz ve bu doğrusuzluğu da sağdakilere mal etmeyelim. İşte onlar elinden geleni yapıyor çocuklar. Çocuklara bir şey demeyin lütfen. Bakın çabaladılar. Onlarca pozisyon oluşturma çabaları oldu ama hep içgüdüsel. Bir oyunsal formatla olmuyor olay. Çalışılmış bir şey sahada göremiyorsun. Bırakıyoruz Arda'nın yeteneğine, Kenan'ın yeteneğine, efendim diğer oyuncuların yeteneğine. Biz zaten turnuva öncesi de söylediğimiz Arda ve Kenan'ın verdiğinin, yurt dışında gelen Hakan'ın performansı bizim oradaki durumumuzu belli eder diye konuştuk. Ve nitekim de bu kardeşlerimiz maalesef kendi seviyeleri de oynayamadılar. Olmadı. Niye? İşte golleri erken yedik, panik olduk. İşte çabuk çabuk oynayıp aceleci davrandık, pozisyon bulamadık ve sonuç olarak da maalesef ben de ayın 25'inde gidecektim Amerika'ya, ki gideceğim yine. Çocukların yanında olalım. Onları en son maçlarında bari Amerika'ya karşı bir prestij maçı oynayacağız neticede. En azından bir galibiyetle turnuvayı tamamlamış olalım. Söyleyecekler bu kadar.
0: Hocam,
2: Geçmiş olsun hepimiz.
0: çok sağ olun. Hocam, peki 10 kişi kalmaları, yani hani ilk yarıda artık 10 kişi kaldı rakip takım ve sonrasında da ikinci yarıda da açıkçası birazcık da süreye oynadılar. Özellikle onların kalecisi, hatta hakem inanmadı sakatlandığına vesaire. Yani karşı rakibi en azından nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yapması gereken her doğruyu yaptılar kendiler açısından. Tabii ki yani şimdi 10 kişi oynuyor, bir takım ne yapacaktı? Topu çabuk mu oyuna sokacaktı? Mümkün olduğu kadar bütün her şeyi kullanmak zorundaydı. Çünkü sonuç olarak o attığı golü korumakla kendileri düşündüler ki öyledir bu. Bakın 10 kişi kalınan takıma karşı oynarken sizin iki stoperinizi oyuna sokmuyorsunuz. Aslında 8'de 9 oynuyor.

0: 9'u, 10'a 9 değil. Yani sayı olarak sizin karşınızda 9 kişi var. Atağa giden oyuncu sayısı 8 olur. Kendi stoperlerinizi oyuna sokuyorsunuz çünkü. Yani burada antrenöre düşen farklı bir oyun formatı hemen oluşturması gerekir. En azından o 10'a 9 oyunu rakip sahada oluşturması gerekir. Geriden oyuncuların hücuma katılımı gerekir. Yani bir sürü konuşulacak şey olur. Ben sevgili Montella'nın bizi buraya kadar getirdi tabii. Yani şimdi biz ona olumsuz ona yüklerken hiç onun olumlu buraya kadar gelmesine katkısı olmadı mı? Tabii ki oldu. Yani o da surat ifadesinden bakıldığında dünyası yıkıldı adamın da. Ama bu konuda çok yeterli davrandığını düşünmüyorum. Yani para atanmadı, takımın taktik değişiklikleri anında uygulamadı, oyuncu değişikliklerinde. Yani bakarsanız tabii ki çok formda değildi Dünya Kupası'nda Montella. Tabii ki sonuç olarak oynayanlar değil, oynatana bakıyor herkes ve bütün sonucun sorumlusu onu görüyor. Özellikle kaybettiğinde daha çok görüyor. Yani maalesef böyle. Maalesef böyle.
1: Hocam şimdi oyuncuların da açıklamaları var. Onları da biraz değerlendirelim istiyorum. Uğurcan Çakır ülkemizden özür diliyorum dedi. Onları gururlandırmak istiyorduk. Başaramadık. Beklentinin altında kaldık. Takım arkadaşlarım çok istedi. Mücadele verdik. Başaramadık diyor. Özellikle tabii Arda Güler utanç duyuyorum. Kariyerim boyunca daha iyi çalışıp bu turnuvayı unutturmak için çabalayacağım.
0: Şimdi tabii ki bunlar böyle ama utanç duymaya, özür dilemeye bu spor ya. Yani 3 yıl neticeli bir oyun bu yani bu dünyanın sorunu ki. Yani bu kadar kendilerini ezik hissetmeleri, böyle demeçler vermeleri tabii ki çok üzgün ve kızgın bir taraftar kitlesi var dışarıda. Yani her kesimde. Herkes falan oluyor tabii ki. Yani şimdi tutup da normal bir yani çok zordur maçtan sonra bu durumdaysanız demeç vermek. Bir şeyleri anlatmak. En kolay yol o kızgınlığı biraz en azından götürmek için bu söylediği söylüyor çocuklar. Ama bu kadar ezik olmasınlar. Dediğim gibi yani turnuvalar bitmiyor. Bakın 1930'dan beri devam ediyor Dünya Kupaları. Gönül ister ki bundan sonra daha fazla katılalım. Bir dahaki turnuvada 4 yıl sonra bir daha olalım. Yani işte olduk bir daha 15 sene sonra 25 sene sonra olmayalım yani. Onun için buna göre düzenlemeye çalışalım. Bu eksiklikler bize bir şeyleri öğretmeli. Yani hemen unutup ondan sonra yeniden kaybedersek yeniden aynı dertlenmeleri hep dinliyoruz yani. Hep dinliyoruz yani. Dolayısıyla biraz aklın yolundan gidelim lütfen. Yani yapmadan çalışmadan hiçbir şeyin karşılığı olmaz. Olursa tesadüfen olur. Yani bir oyunun getirdiği tesadüfler de olur. Maalesef bu oyun bize bu turnuvada çok tesadüfler getirmedi. Şans faktörü diyoruz bunun adına. Bizim oyun adına işte vur topu da direğe çarpman gol olsun. Veya işte topa cam vurdu Deniz doğru tamamla kaleciden dönen topu mesela. Yani üzülüyoruz ama en azından Türkiye'mizin 3 maçta olsa dünyaya sesini duyurduk. İşte biz de varız. Türkiye diye bir devlet var. Türkiye diye bir ülke var. İnsanlar merak edip bakıyorlar. Bu ülke nedir? Bunun tarihi, coğrafyası nedir? Gidip görmeye değer mi? Yani en azından dünyaya bu turnuvalar bizim ülkemizin varlığını hissettiriyor. 48 tane ülkeden bir tanesi dünyada işte 200'e yakın ülke var galiba. Onun 48 tanesinden bir tanesiniz. Yani oğlum çok şeyler var aslında. Yani ben futbolu hiçbir zaman spor diye görmedim. Çok önemli bir sosyal olay. Bu sosyal olay işte bakın dünyada insan Türk milletinin bütün toplumsal psikolojisini bozuyor. Dengesini bozuyor. Birkaç gün insanlar işlerini güçlerini unutuyorlar. Buradaki sonucun verdiği harabeti düzeltmeye çalışacaklar kendi ruhsal yapılarında. Yani böyle bir iş yapıyoruz. O yüzden ciddiye alınacak bir iştir futbol. Bunu ciddiye alalım. Bu spor falan değil. Bakın seyirci profilinde stadyumdaki sağcı, solcu, muhafazakar, işte farklı inançlar aynı millet çatısı altında bu duyguları yaşıyor. Yani dünyada böyle bir aktivite ne var? Başka bir şey yok. Bu kadar insanları bir araya getiren, Amerikalara bir 90 dakika maç seyretmek için götüren ne olabilir başka? Yani onun için futbolu böyle görmeye başlayalım. Bunun bir sosyal olay olduğunu, bunu yönetenlerin, bunu oynayanların, bunu çalıştıranların da bu seviyede, bu yarışın içinde olmalarını sağlayacak efendim bir planlamanın yapılmasını bekliyorum artık ben. Yani yeter. Ben de 70'li yaşlara geldim. Türkiye'ye geldiğimden beri, 86 senesinden beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Kime konuşuyorsunuz? Kimse duymuyor. Yani biraz içinden gelen insanların sorunlarını dinlemek ve ne yapılacağını hepimiz söylüyoruz. Yani bizden bilgi istiyorlarsa para istemiyoruz kimseden. Gelsinler, ömrümüzü verdik bu işe, 50 küsür senemizi. Kimse bir gün gelip ya hoca bu neyi eksik yapıyoruz, ne oluyor, nerede bir hatamız var diye sorman nezaketinde dahi bulunmuyor. Yani o zaman kusura bakmayın, üzüleceksiniz. Yapılacak bir şey yok. Yani diyelim nokta koyalım ve bu inşallah bize çok şey öğretmiştir bu turnuva. Hep birlikte bu sorunu nasıl çözeriz? Futboldaki bu kazanamama sorunu nasıl çözeriz? Onun planlamasını yapalım.
1: Hocam
0: Teşekkür ederim.
1: çok kısa şunun da cevabını almak istiyorum hocam izninizle. Hepimiz bu gruptaki takımlar belli olduğunda gruptan çıkarız gözüyle bakmıştık. Dünya yıldızlarımız var demiştik. Çok iyi takımlarda oynayan genç bir kadro var demiştik. Aslında birazcık da kendimizi acaba çok yükselttik diyebilir miyiz? Ya da acaba oyuncular da tabii ki onların bir teknik direktörü var ve o ne derse elbette ki o oyun planına, kuralına göre oynuyor. Bir yerde onlar da hani bir şey yapamadı mı? Çünkü Arda Güler, Kenan Yıldız, onların açıkçası gerçekten hani isminden çok daha söz ettireceği ve mutlaka kimle konuşsak, sahada, sokakta kiminle röportaj yapsak mutlaka Arda Güler, Kenan Yıldız atar demişti. Özellikle de çocuklar, gençler.
0: Tabii ama şöyle yani sanılıyor ki bunlar çocuk çocuk falan değiller yani. Yani işte abarttılar mı hepimiz kendimizi şuralara geliriz diye söylerken bu nedir başımıza gelen? Ya bakın hep biz rakibe göre konuşuruz. Böyle bir pis bir huyumuz var yani. Ya işte Amerika daha bu işte yeni, Avustralya daha ligini yeni kurdu. Paraguay Güney Amerika'nın çok önemli takımlarından biri değil. Biz birinci olarak bitiririz. Bunu ben de söyledim. Hepimiz söylüyor. Çünkü beklentimiz bu ya. Benim oyuncuların biri Inter, biri Milan, birisi efendime söyleyeyim Real Madrid'de oynuyor ya. Lütfen yani. Yani siz buralara kadar gelme beceriniz var da çıkıp milli takımda birlikte oynayıp da bu becerinizi kullanıp da niye insanlara hayal kırıklığına uğratıyorsunuzdur? Yani belki çocuklar demeç verirken bu eziklikle konuşuyorlar. Yani biz büyük takımlarda oynuyoruz dünyanın. Biz bunu başarmamız lazım. E o zaman sağ orada top orada başar kardeşim. Yani böyle bir gerekçenin arkasına sığınamazsın. Yani işte tesadüf olmadı. Biz uğraştık ama oynanan oyuna bakıyorsunuz. Ortada bir şey yok. Bir kaostur, bir ara hura, bir set oyunu diye bir şey olmaz mı ya? Yani profesyonel seviyenin en üstesini size bunlar yaptırılmıyor mu ya? Yani siz rakibin arkasına gidebilmek için yalnız oyuncu bireyselliğiyle bu işi çözmeye çalışacaksınız. Çalışılmış bir şey biz görmeyeceğiz mi burada? Arkasına gitmenin, o kaleye rakipsiz bir taraftan ulaşmanın. Karşınıza bir duvar gidiyorsun, çarpıyorsun geri geliyorsun, çarpıyorsun geri geliyorsun. Yani bunlar olmaz mı? Bir duran top esprisinde çalışılmış bir korner göremez misiniz? Bir varyasyon olmaz mı? Kaç tane korner attınız? Yani bu duran toplar %50 gol olur futbolda. Ama tehlikeli bile olmadık. Kafamıza değmedi. Yani bunlar hep bakın kusur. Yani Türkiye şimdi şunu düşünmeli en azından. Kulüpler bir artık duran top antrenörü. Yani yapıyor bunu yabancı. Taç, korner, frikik. Bunların çalıştıran özellikle bu işi kafa yorup da bakın ben kulüplerde çalışırken haftada bir gün bunun için ayırıyorum. Oyuncular yapmak istemiyorum. Türk oyuncuları çalışmayı sevmiyor. Konforları bozulsun istemiyor. Canları yanmadan para kazanmak istiyorlar. Ve disiplinli kuralcı antrenörleri bir dakikada beni Sarıyer'den böyle götürdüler. Yiyip götürüyorlar şimdi. Daha onları dinleyen, daha onların isteklerini yerine getiren hoca tipleri oluşuyor. Yani olur mu ya? Bir antrenörün oyun felsefesini siz dikte edeceksiniz. Çünkü sonuç olarak bakın biz burada dikkatli konuşmaya çalışıyorum antrenörü çok fazla ezmeyelim diye. Ama sonuç olarak ona patlayacak kolu. Veya bundan sonra ben sanmıyorum ki Montella Türkiye'de devam edebilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hep sonuç Oyunculara değil, onlar yine seçilecek, yine gelecekler, yine oynayacaklar. Maçtan sonra kaybederlerse özür dileyecekler. Ama maddi manevi kaybın en büyüğünü antrenöre yaşatacaklar. O zaman antrenör de bu konuda biraz kuralcı, biraz kendi dediklerinin yapıldığını görecek, çalışmayı yapması gerekir yani. Bakın, Türkiye'deki futbol felsefesinin tamamen değişmesi lazım. Bakın, biz Türkiye'de
1: Evet.
0: antrenörlük diye bir meselesi yok. Öyle bir meselesi yok yani. Antrenör herkesin oyuncu almış bir konumda. Çünkü ona yetki veriliyor, sorumluluk veriliyor, yetki verilmiyor, yetkilerini kullanamıyor. Oyuncu şikayetleri daha ön planda oluyor gibi bir durumu var. Bakın, çok sorumluyuz. Bu sorunları çözmek ülke
1: Sağ
0: futbolunu
1: olun hocam.
0: yöneten arkadaşlara düşüyor. Teşekkür
1: Çok sağ olun hocam.
0: ediyorum.
1: Çok
0: Kusura
1: teşekkürler.
0: bakmayın, böyle pijamalarla çıktık
1: Hocam
0: karşınıza.
1: estağfurullah, olur mu? Herkes sabah
0: Sağ
1: erken
0: olun.
1: saatlerde kalktı ve maçı izledi tabii. Kimimiz evimizde,
0: Evet,
1: kimimiz
0: evet.
1: dışarıda, dev ekranlarda. Çok sağ olun hocam zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teknik
0: Geçmiş olsun
1: direktör
0: herkese.
1: Yılmaz Vural bizlere hem bu maçı hem geçen hafta oynanan Avustralya maçını değerlendirdi. Tekrar edelim, Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Biz şimdilik bir araya gidelim. Saat 10'da yeniden birlikte olacağız.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı

0: yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
1: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik 2 durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlarsa qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarlarda arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubit'i aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılıkla alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. Kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı, bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
0: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
2: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı Yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
3: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
4: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani her an normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşulurken, hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken, kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
5: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
6: Henüz duymadım.
0: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele, örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
1: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur, bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması, şu anda teorik de olsa, aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da, ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
0: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: Korkarım açıkçası ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
3: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
8: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
9: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
10: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmek de zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
11: Yani oldukça şaşırırdım.
6: böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
11: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar

0: yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak, bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı, işini kuantum çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini, riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri

0: topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan, kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
1: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla, GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
7: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

karmaşıklık seviyesi, non-linearity diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi

0: kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım. Kuantum çağında askeri üstünlük daha güçlü silahlar mı, daha hızlı karar sistemleri mi demek olacak?

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu ile Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşarım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor. Yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da. Ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldaki ile aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren

kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli

benli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Şovkar'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Pirit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortamı.

0: Değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi.

0: Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan tüm izleyenlere ve dinleyenlere merhaba. Ben Deniz Zeybek. Saatlerimiz onu gösteriyor. Elbette ki hem Türkiye'den hem dünyadan pek çok gelişme var. Çok farklı olaylar var her konuda. Hepsini aktarmaya başlayacağız. Bugün oldukça önemli bir gündü. Hem milli takımımız elbette ki Dünya Kupası'nda grup maçlarında ikinci maçına çıktı. 1-0 mağlup oldu. Ancak tabii ki o yaşattıkları gurur bizim için oldukça önemliydi. Bir diğer önemli konu ne? Bugün yükseköğretim kurumları sınavı var. Yani milyonlarca üniversite adayı için artık ter dökme zamanı ve artık kapılar kapandı, onu söyleyelim. Yani yaklaşık 15 dakika içinde artık onlar o kitapçıkların sayfalarını çevirecekler ve ilk sorularını okuyacaklar, cevaplandırmaya çalışacaklar, ter dökecekler. Sadece onlar da değil, aileleri de okul bahçesinde elbette ki ter dökecek. Şimdi bir başkent Ankara'ya uzanalım. Atmosfer nasıl okul önünde? 24 muhabiri Emre Ayaz'a gideceğiz, döneceğiz. Emre Ayaz, merhaba, sendeyiz.
1: Kapanıyor arkadaşlar. Vakit tamam.
2: Deniz Zeybek, milyonlarca öğrencinin hayatını belirleyeceği bir aşamadayız. Şu anda da YKS sınavının olacağı noktada Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin önündeyiz ve kalabalık şu an arttı. Son saniyeler, hatta uyarılar da yapılıyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci geleceğini inşa etmek üzere bu alanda yükseköğretim kurumları sınavına girecek ve bakıldığında da bugün temel yeterlilik sınavı gerçekleşecek. 2 günlük bir sınav süreci, maratonu olacak bu. Bu süre bakıldığında yine

0: temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavları ve yabancı dil testi de olacak ve şu anda da demir kapının yavaş yavaş kapatıldığını, velilerin de o stresli, kaygılı bekleyişi de başlamış olacak. Tabii bu süreçte velilerin de heyecanı yüksek olacak çünkü o stresi yönetmek hem öğrenciler hem de velilere düşecek. Biz de buradan hatırlatalım, hatırlatmakta fayda var çünkü sosyal medyaya düşen o videolardan da biliyoruz ki bazen öğrencinin baskısı, o stresi ebeveynin kurduğu cümlelerde olabiliyor ve öğrenci nasıl bir başarı gösterirse göstersin, ailenin bunu hayatının en büyük olayı olmadığını, yine tekrar deneyebileceğini telkin etmesi çok önemli bir konu olarak psikologların da söylediği bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin gireceği bu yükseköğretim kurumları sınavının ilk aşaması bugün saat 10.15'te başlayacak sınav. Sınava 10'a kadar alımlar yapılıyor okulda ve okula girişler 10'da başlıyor ve bitiyor. Kapılar kapandı, az önce de gördük. Ve o girişler bittikten sonra 15 dakikalık bir süre zarfında sınav başlayacak. O bekleyiş okul sıralarında, sınıf sıralarında devam edecek. Ve o sürenin dışında kalan süreçte kişiler saat 10'dan itibaren içeri alınmayacaklar. Ve şu anda da gördüğümüz, bulunduğumuz bu noktada Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin olduğu bahçede de henüz geç kalan birini görmedik. Bu da tabii sevindirici bir haber. Ancak bu konuda birçok kişi de sınavlarında kimliğini unutanlar, çok stres yaşayanlar da olabiliyor. Bu sebeplerle unutulan eşyalar ya da uyanamama durumları. Tabii bugün milli maç da vardı, daha erken kalkılmış da olabilir. O yüzden de geç kalınmalar daha az olabilir. Biz 2,5 milyon kişi, öğrencinin o hayatını şekillendireceği sınavlardan Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumunda, temel yeterlilik sınavında ortamı ve atmosferi anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre Ayaz'a ve Gökhan Bektaş'a teşekkür edelim. Şimdi başkentte, Ankara'da tabii durum bu şekildeydi. İstanbul'a da uzanacağız. İstanbul'da da bizi 24 ekibinden Gülistan Yazbaşı ve Kemal Yılmaz bekliyor. Gülistan Yazbaşı, oradaki durum nasıl? Geç kalanlar oldu mu? Şu an aileler konuştuğunda neler söyledi? Ağlayanlar var mıydı?
2: Evet Deniz Zeybek, milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi, çattı ve 10 itibarıyla kapılar kapandı. Artık sınav saatine dakikalar kaldı sınavın başlamasına. Birkaç dakika sonra, aslında 10 dakika sonra sınavın başlaması bekleniyor. Tabii bu noktada henüz dediğin gibi bir aksiyon yaşanmadı. Ağlayanları görmedik. Tabii öğrenciler çok gergindi, çok heyecanlılardı. Bazıları aceleyle hareket etti ancak geç kalan olmadı. Kapılar kapandı ve veliler dışarıda kaldı. Öğrenciler ise içeriye giriş yaptılar. Şu anda artık kapılar kapandı. Bir yanda veliler bekliyorlar. Hava da sıcak olduğu için gölgeli alanlar arıyorlar kendilerine ve oralarda bekliyorlar. Öğrenciler dediğimiz gibi biraz gerginlerdi, heyecanlılardı. Ağlayanları görmedik ancak tabii onlar için çok büyük bir durum bu. Aylarca, yıllarca çalışanlar var. İstedikleri üniversitenin hayaliyle yanıp tutuşanlar var. O üniversitelere girmek, oralarda üniversite sıralarında öğrenci olmak için yıllardır çalışıyorlardı. Çok büyük eğitimler alıyorlardı. Şimdi ise artık onlar için sınav günü geldi, çattı. Sınavlarına girecekler. Bugün TYT oturumu, temel yeterlilik testi yapılacak adaylara. 10.15'te başlayacak sınav ve 165 dakika boyunca adaylar sınavda kalacaklar. Daha yani toplam 2 saat 45 dakika boyunca sınav görecekler. Daha sonra ise 13 gibi sınavın tamamen bitmesi bekleniyor. Tabii sınav öncesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından adayların mağduriyet yaşamaması konusunda önemli uyarılar yapılmıştı. Kapı kapanış saatleri konusunda özellikle uyarılar yapılmıştı. Saat 10 itibariyle hiçbir adayın artık içeriye alınmayacağı söylenmişti. Bu kapsamda burada bulunduğumuz yerde bir aksilik yaşanmadı. Adaylar vakitlerinde gelip sınavları sınavlarına girmek için okuldan içeri giriş yaptılar. Tabii olabilecek trafik yoğunluğuna ve güvenlik kontrollerine karşı da uyarılar yapılmıştı. Şu anda bulunduğumuz bölgede de güvenlik önlemleri alınmış durumda. Aynı zamanda da AK Parti Gençlik Kolları burada bir stand açmış ve burada öğrencilerin sınav giriş belgelerini unutanlar ya da henüz alamayanlar için rahat rahat almaları, sorun yaşamamaları açısından standlarını açmışlar ve öğrencilere yardımcı oluyorlar. Bunu da belirtelim sizlere. Öte yandan da emniyet güçleri de önlemlerini almış durumda. Burada okul önünde bekliyorlar. Yaşanabilecek aksiliklere karşı öğrencilere yardımcı olmak ve sınavlarını en sağlıklı, en güvenli şekilde halledebilmeleri, yapabilmeleri için görevlerini icra ediyorlar. Bugün ve yarın için dediğimiz gibi önemli uyarılar yapılmıştı. Aylar, hatta yıllar süren hazırlıklardan bahsediyoruz burada. Bazı öğrencilerin ilk girişi olacak, bazılarının ise belki ikinci, belki üçüncü, belki dördüncü girişleri olacak. Bu noktada adayları bekleyen büyük bir heyecan, büyük bir telaş oluyor tabii dediğimiz gibi. Ancak bulunduğumuz yerde adaylar vakitlerinde geldiler, sınavlarına girdiler. Oldukça heyecanlar, velileri de oldukça heyecanlı. Burada onları 3 saat, hemen hemen 3 saat boyunca bekleyeceklerini söylediler konuştuğumuz zaman. Bizler de onları burada bekleyeceğiz. Herkese başarılar dileyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan Yazbaşı'ndan sözü alalım. Teşekkür edelim 24 ekibinden hem Gülistan Yazbaşı'na hem Kemal Yılmaz'a. Şimdi hem Emre'yi hem de Gülistan'ı dinlerken ben de bir 2016 senesine gittim. O zaman tabii YGS ve LYS vardı. Adana'da 54 derece sıcaklıkta bir sınava girdiğimi hatırlıyorum. Yani klima çalışıyor ama ona rağmen etki etmiyor. Orada hem sınav heyecanı, onun teri hem de tabii ki havanın sıcaklığı. Hepsine bir kez daha başarılar dileyelim ve bu sınavın bir dünyanın sonu olmadığını da elbette ki hatırlatalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Tabii bugün bir diğer önemli konumuz millilerin maçıydı. Dünya Kupası maçında, grup maçlarında ne yazık ki ikinci mağlubiyetimizi aldık. O maçı takip eden ve oradaki atmosferi gözlemleyen Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a döneceğiz. Yavuz Atalay, nasıl şu an, tabii artık stat boş, taraftarlar ayrıldı maçın ardından, ama neler gözlemledin sen?
3: Evet, maç bitiminde sporcular tabii çok üzüldüler, ağladılar. Taraftarlar öfkeliydi, kızgındı, kırgındı, yorgundu, üzgündü. Onlar da haliyle biraz moralleri bozuk bir şekilde stadı terk ettiler. Sen de girişte ifade ettiğin gibi stad şu anda boşaltılmış durumda. Artık görevlerin çıktığı anlardayız. Stad içerisinde bize dair herhangi biri kalmadı, öyle zannediyorum. Şimdi müsabakayı kaybettik. Paraguay karşısında 1-0'lık bir mağlubiyet aldık. Önemli bir mücadeleydi, kazanmayı umuyorduk ama maalesef 1-0 kaybederek Dünya Kupası 2026'ya veda etmiş olduk. Şimdi ABD maçı var önümüzde. Los Angeles'ta oynanacak bu maç ve sembolik bir maç olacağını söyleyebiliriz ama yine de kazanmamız gereken bir maç. En azından sembolik bile olsa yüzümüz gülerek bu kupadan ayrılmak isteriz açıkçası. İyi bir performansla, iyi bir futbol izleyerek ayrılmak isteriz. Montella'nın ve futbolcuların açıklamaları var. Montella biraz şaşkın olduğunu ifade ediyor. Tek tek ne onu dedi bunu dediye girmeyeceğim ama Montella günün sonunda şunu söylüyor. Yani bu kadar pozisyon bulmamıza, şut çekmemize, bu kadar hareketli olmamıza rağmen gol bulamadık. Bu da çok nadir anlardan biridir futbolda diyor Montella. Birisi de bana diyor. Birisi de bana topun niye gol olmadığını anlatsın, içeri girmediğini açıklasın, ben de dinleyeyim diyor. Futbolcularımız çok üzgün. Yani her ne kadar bütün herkes onlara kızgın olsa da onlar da yapacak bir şey yok. Üzgünler. Günün sonunda onlar da Türk halkından özür diliyorlar. Bir sonraki turnuva, bir sonraki maçta daha iyi bir başarı elde etmek için çalışacaklarını ifade ediyorlar. Aslında günün özeti biraz da bu ama buradan Türk taraftarlarına bir parantezi, bir yetmez, bin tane parantez açmak lazım. İnanılmaz bir şekilde desteklediler takımı. Şu stadı doldurdular. 70 bin kişiye yakın staddan bahsediyoruz. Tabii ki de bir kısmı Paraguay taraftarıydı ama Türk taraftarlarımız bu stadı hem doldurdular hem de maçın başından sonuna kadar susmadılar. Önemli bir katkıda bulundular. Ama yine de olmadı. Olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey yok.
1: Yavuz Atalay, çok teşekkürler. Hem maçı izledin hem de gözlemlerini bizlere aktardın. Şimdi futbolda Özellikle de tabii milli maç olduğu için birazcık daha buruz elbette ki. Ancak basketbolda en azından yüzleri güldüren bir haber var. Çünkü parkede bir şampiyonluk geldi, belli oldu. Fenerbahçe Beko 3 birlik bir üstünlük sağladı playoff final serisinde Beşiktaş'a karşı ve böylelikle de 13. kez şampiyonluğunu ilan etti. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sarı Lacivertli camiayı tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı yaşandı. Sarı Lacivertliler serinin 4. maçında Beşiktaş G'ni 77-75 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Beko seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyeti aldı. Playoff final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü ise Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayan oyuncu final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydetti. Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şampiyon Fenerbahçe Beko için bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Beko'nun üst üste 3. kez şampiyon olduğuna dikkati çekti. Bu büyük başarı nedeniyle Fenerbahçe camiasını tebrik etti.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak Butlan davasından sonra ilk defa bir televizyon programına çıktı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle de elbette ki bu CHP'deki rüşvet, yolsuzluk ve kirli paralara dair tüm konuları, tüm meseleleri ayrıntılarıyla açık bir şekilde dile getirdi ve Özgür Özel'e aslında 4 isim için uyarıda bulunduğunu söyledi. Ancak Özgür Özel'in bu uyarıları hiçbir şekilde dikkate almayıp yine o 4 ismi de aday olarak gösterdiğine dikkati çekti. Bir de tabii ki arınma kavramı üzerinde durdu Kılıçdaroğlu. Bunun üzerinden özellikle medyadan, basın camiasından, gazetecilerden çok hedef gösterildiğine dair konuştu. O gazetecileri de topa tuttu ve bu mutlak butlan sürecine ilişkin önemli bir ifadeye açıklık getirdi Kılıçdaroğlu. Bu bir milli güvenlik sorunudur dedi.
1: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
2: Arınma mesajını tekrarladı. CHP içindeki çürümeyi anlattı. Bazı belediye başkanları hakkında Özgür Özel'i uyardığını söyledi. O belediye başkanlarının bugünkü akıbetine dikkati çekti.
1: Belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
3: Mesela kim?
1: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Raporlar ve bu raporlar dolayısıyla da ben Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarının ismini vererek bunları gösterme diye söylemiştim. Bunlara dikkat
4: kaç,
1: et diye.
4: Kaç belediye başkanıydı Sayın Kılıçdaroğlu?
1: 4 belediye başkanının adını vermiştim.
4: Şu an kaç belediye başkanı?
1: 4 belediye başkanı.
4: Şu anımı...
1: Elimizdeki rapor öyleydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Devam eden soruşturmalardan örnekler verdi. Özgür Özel yönetimindeki genel merkezde CHP'li belediyeler arasındaki para ilişkisine sert eleştiriler yöneltti.
1: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek?
2: Kılıçdaroğlu kendisine hesap sormak isteyen medya mensuplarına da öfkeliydi. Para transferlerinin, rüşvet itiraflarının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.
1: Ama hiçbir gazeteci çıkıp, ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz, bu yanlıştır demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Herkes orayı unutuyor. Herkes ama. Böyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
2: Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara da değindi. Yolsuzluk sarmalını çarpıcı sözlerle örneklendirdi. Yoksullara birer milyon lira para verseniz hiç kimse soruşturma açmaz.

0: size ifadelerini kullandı. Ancak davalara konu olan sistemin böyle işlemediğinin altını çizdi.
1: Kreş açın dedik. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak kreş açın dedik. Kreş açtı. Hangi Milli Eğitim Bakanı gelip kreşi kapattı? Hiçbirisi. Soruşturma açtım. Hayır, açmadı. Ben şu mahalledeki yoksul olan herkese birer milyon lira para vereceğim ayda. Hiçbir zaman hiç kimse soruşturma açamaz. Ama 1 milyon dağıtacağım deyip de 500 binini cebe atarsa bu ayrı bir şey. Soruşturma yer burada.
0: Kılıçdaroğlu kendisine ısrarla yargı mekanizmasını töhmet altında bırakacak sorular sorulması üzerine bir sitemde de bulundu. Yürüyen süreçlerin siyasi değil, adli olduğunu ironi yaparak anlatmaya çalıştı.
1: O zaman bu davaları tamamen kapatalım. Türkiye'de hiç yolsuzluk yoktur diyelim. Bütün hakimler taraflı olduğu için sadece CHP'ye yönelik bir operasyondur diyelim. Bu işi bitirelim.
0: CHP Genel Başkanı, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin çok çarpıcı ifadeler de kullandı. Meselenin bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Herkes sanki bu mutlak butlan davasını ben açmışım gibi kamuoyuna deklar ediyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok.
2: Evet.
1: Siyasal tarihimiz açısından da ciddi bir olay olarak görüyorum. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına?
3: CHP ile devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu geri aldıktan sonra hemen şu talimatı verdi. Hesaplar incelensin. O hesaplar incelendi ve CHP medyasına ödenen 755 milyon liralık bir fon tespit edildi. Bu paranın alımına dair de itiraf Halk TV ekranlarından geldi. Tabii burada sorulması gereken en önemli soru şu aslında. Parayı verenlerin düdüğünü çalanlar gerçekten gazeteci ve dava adamı mı? Analiz haberimizde.
4: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
5: Yok ne lakabı?
4: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
6: Ekranlarda şaka yolu itiraflar geliyordu. Saraçhane medyası deyimi, CHP'deki medyayı dizayn etme, elde tutma mücadelesinin bir yansıması gibiydi. Zira bir CHP medyası vardı, bir de İmamoğlu medyası.
7: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
6: Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından mesele ayyuka çıktı. CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son 2,5 yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine toplam 755 milyon lira aktardığını açıkladı.
8: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
6: Bu açıklamanın ardından konu Halk TV'de gündeme geldi. Özel İmamoğlu destekçisi gazeteci İsmail Saymaz, bunlar normal, zaten herkes de biliyor söylemine sarıldı.
9: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınları, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
6: Ancak mesele gösterildiği kadar masum değil. Bir yayın anlaşmasından öte linç, propaganda, algı operasyonu gerçekleştirme süreci söz konusu. Burada mesele yayın frekansının kiralanması ya da mitinglerin yayınlanmasından çok Özel İmamoğlu propagandası yapmak için trollük yapanların fonlanması.
10: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
6: Türkiye CHP medyasında kurulan bu ekosistemi yıllardır biliyor aslında. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilsin diye de iş başındaydılar.
11: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
6: Altılı masadan kalkan Meral Akşener'i hizaya getirmek için kullanıldılar.
12: İYİ Parti bir kıskaca alınmış,

0: bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
1: Net olarak görülüyor ki CHP'nin mitinglerinin canlı yayınlanması, grup toplantılarının paylaşılmasından çok daha büyük bir organizasyon var. Siyaseti dizayn etme, parayı verenin düdüğünü çalmayı, gazetecilik faaliyeti diye algı operasyonu yapmaya çalışan bir kitle oluştu.
2: Tren yola çıkıyor, tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor, alkışlar, kıyamet, basın mensupları, canlı yayınlar falan. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve biliyor tren. Şimdi falan gitmiyor yani. Yolculuk...
1: Onları kimi zaman ekranlarda görüyoruz, kimi zaman gazetelerde, sosyal medya hesaplarında ve tek gündemleri var. Algı operasyonlarının değirmenine su taşımak. Durum öylesine vahim ki CHP genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in makamına kadar çıkabiliyor, hatta Özel'in elinden yakasına rozet taktırabiliyorlar.
3: Düne kadar buralarda soytarlık yapıyorduk, neredeyse milletvekili oluyorduk, biliyor musun?
4: Soytarı senin gibi.
1: CHP seçmenine düşense para karşılığı her türlü yalanı, dolanı, algı operasyonunu savunabilecek karakterlerle dava adamlığı hangi zeminde buluşabilir sorusuna cevap vermek. Takdir milletin elbette.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yakın zamanda yurt dışı ziyaretlerine çıkacağını söyledi. Türkiye'ye de ziyarette bulunacağız dedi. Donald Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçakla çok seyahat gerçekleştireceğini söyledi. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz diye konuştu. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Trump ayrıca yıl içinde tekrar Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Eylül'de ABD'ye geleceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o mutabakat metnine atılan imzalardan sonra aslında bugün gözler İsviçre'deydi. Ancak beklenen müzakereler bugün yapılmayacak, onu söyleyelim. Öte yandan aslında bu mutabakattan sonra da artık o meyveleri almaya başlanıldığına dair sinyaller de var sahada. Amerikan yönetimindense özellikle de İsrailli siyasetçilere kendilerini eleştirdikleri için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
1: Barış sürecinin bir sonraki adımı İsviçre'deki görüşmelerdi. Teknik görüşmeler son anda ertelendi. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak lojistik hazırlıkların henüz tamamlanmaması gösterildi. Bu arada ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları da görülüyor. ABD de İran kıyılarındaki ablukayı kaldırdı. Boğazın açılması ve ablukanın kalkmasıyla bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İran basını Hürmüz'den geçiş için halen devrim muhafızlarıyla koordinasyon kurmak zorunda olunduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlıların taahhütlerine uyduğunu söyledi. Amerikan güçleri ise bir süre daha bölgede kalacak.
2: Üst üste ikinci gecede Hürmüz Boğazı'nda hiçbir gemiye ateş açılmadı. Şu ana kadar taahhütlerine uyuyorlar. CENTCOM'da deniz ablukamızdan 12 geminin geçişine izin verdi. Biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçti.
1: Tüm bu süreç işlerken İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yaptı. Çekinceleri olduğunu anlattı. Ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın güvence vermesinin ardından mutabakata onay verdiğini belirtti. Hamaney, müzakerelerin hiçbir şekilde ABD'nin görüşlerinin koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın artık Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Barış süreci ABD-İsrail hattındaysa adeta bir diplomatik fırtınaya dönüşüyor. Başkan Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Amerikan basınına göre

0: Son görüşmelerde de Trump, İsrail'in Lübnan'ı ısrarla bombalamaya devam etmesinden bıkmış. Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz, bunu hemen durdurun diyerek sert çıktığı bildirildi. Any problem that you have with Turkey, I think I can... Ancak Trump buna karşılık yaklaşan seçimlerde yine Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu savundu. Daha mantıklı davranması gerekiyor dedi. İsrail cephesi ise anlaşmaya tamamen karşı. CNN'e konuşan İsrailli yetkililere göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ülkesini bağlamadığını doğrudan Trump'a iletti. Trump da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da anlaşmanın ihlali halinde düşmana çok daha sert bir tokat atarız tehdidinde bulundu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ABD'yi ve Trump'ı hedef alan açıklamaları ise Beyaz Saray'da öfkeye yol açtı. J.D. Vance bu eleştirilere çok sert yanıt verdi. Söz konusu bakanları hedef aldı. Vance, İsrail savunmasının büyük ölçüde Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini hatırlattı.
1: Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
0: J.D. Vance, New York Times gazetesine de mülakat verdi. Burada da daha sert bir şekilde İsrail'e hedef aldı. Aslında İsrail'in katliamlarını da kabul etmiş oldu.
1: Anlaşmaya saldıran kişiler var, sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece insan öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız. Over the last few months, we
0: have destroyed their nuclear program. İsrail basını ise bu krizin ardından Netanyahu'nun kabinesinden gelen çatlak seslerin kendi tutumu yansıtmadığı yönünde Beyaz Saray'a yatıştırıcı mesajlar gönderdiğini iddia etti.

0: Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD işbirliği ile İşim Gücün Olsun projesi kapsamında hayata geçirilen deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyelerinin mezunları düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın onursal başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
1: Şule Yüksel Şenler Vakfı 6 Şubat depremlerinin ardından yalnızca acil yardım değil, kalıcı sosyal ve ekonomik iyileşmeyi hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yürüdük. Vakfın atölyelerinde mesleki eğitim alan kadın kursiyerler ve mezunlar buluştu. Programda konuşan Emine Erdoğan, deprem bölgesindeki kadınların iş hayatına katılımını güçlendirecek yeni destek programını duyurdu.
2: Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacaklar. Meslek eğitiminden iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin hem ailelerimizin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
1: Emine Erdoğan 6 Şubat depremlerinin ardından milletçe büyük bir dayanışma gösterildiğini ve yaraların birlikte sarıldığını belirtti. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı.
2: Biz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye formülüne yürekten inanıyoruz. Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile yürütülen işbirlikleri, İşkur ve İş Pozitif projesi kapsamında milyonlarca kadının iş gücünü kazandırıldığını belirtti.
3: TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükselmiş

0: ve OECD ülkeleri arasında kadın iş gücüne katılma oranını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yürütülen çalışmaların sadece fiziki yeniden inşa değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve güven duygusunun yeniden tesisi olduğunu vurgulayarak, bir şehri asıl ayakta tutan şeyin insanın umudu ve üretme iradesi olduğunu ifade etti.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretime katkısını sadece örgün eğitime değil, çok daha farklı boyutları var. Ben o yüzden her ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürümü bir entelektüel, bir akademisyen, bir eğitimci olarak arz etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun.
3: İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen Fetih Ruhu yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Türkiye'nin 81 ilinden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda gençler eserleriyle fetih ruhunu geleceğe taşıdı.
4: Fetih ruhu gençlerin kaleminde, fırçasında ve hayallerinde yeniden hayat buldu. Yarışmaya yaklaşık 5000 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den aldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı ve Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555 yıllık ilim ve eğitim mirası kapsamında düzenlenen Fetih Ruhu yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Fetihname konseri icra edildi. Salonu dolduran davetliler konseri ilgiyle takip etti. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
2: Türkiye'de iki grup insan oluşmuş durumda. Bir grup 1453'e zulmün başladığı tarih olarak bakıyor. Biz de fethin yıl dönümü olarak, fetih olarak bakıyoruz. Çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişsinler istiyoruz. Mevzuyu 1453'ü fetih olarak gören bizler, tarihimizle, atalarımızla, onların icraatlarıyla gurur duyuyoruz.
4: Fetih Ruhu yarışmalarına bu yıl 81 ilden 4862 öğrenci katıldı. Öğrenciler birbirinden ilham verici resim, şiir ve kompozisyonları ile dereceye girmeye çalıştı.
5: Bu yoğun ilgi gençlerimizin tarihine ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını, kültürüne, medeniyet değerlerimize ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığını göstermesi bakımından son derece kıymetlidir.
6: Eğer ki gençlerimize fatih olmanın, o ruhun bir nebze hatırlatmasını yaptıysak ne mutlu bize diyoruz. İnşallah biz gençlerimize fethi, fatih bu ruhla anlatmaya devam edeceğiz.
4: Program kapsamında şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İstanbul'un fethinin 573. yılına özel düzenlenen ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
7: Çok sağ olun.
3: Ankara Kirazlı Sokak'taki yokuş son zamanların yeni trendi haline geldi. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın videoları sayesinde başkentliler yokuşa gelip araçlarını test etmeye başladı. 24 ekibi de o yokuşa gitti. Bakalım yokuşu çıkabildiler mi?
8: Bu arabalar tüplü LPG'li olduğu için çıkamıyor bence. Lastikleri de kötü. Ama
9: kaldığın yer hiç hoş yer değil.
10: Kimi yokuşun ortasında kaldı, kimi ayağını gazdan çekmeden çıkmaya çalıştı. Başaranlar vardı ama genelde araçlar geri dönüp başka yollara saptı.
11: İnen araçların freni tutmuyor, çıkan araçlarınsa motor gücü yetmiyor. İşte Ankara'nın son fenomeni olan o yokuş.
10: Ankara Kirazlı Sokak son zamanlarda en yoğun günlerini yaşıyor. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın çektiği bir video viral oldu.
12: Buraya kadar geldikten sonra geri dönme koyar adama. Maalesef taksici de kalacak.

0: Video çok tutunca Atilla Korkmaz yenilerini de çekti. Kısa sürede yokuş meşhur oldu. Başkentliler arabaya atlayıp şanslarını denemek istedi.
1: Aldınız.
2: Ben söylemiyorum konumu, bunu da bilsinler. Yani konum vermiyorum kimseye ama artık burası çok bilinen bir yer olduğu için bir şekilde yorumlardan falan bulup geliyorlar buraya.
0: Atilla Korkmaz konum vermese de yokuş artık tüm başkentliler tarafından biliniyor. Haliyle her gün yoğunluk da artıyor. Öyle ki yeni araç alacaklar notere gitmeden önce yokuşa gelip otomobili test ediyor. Yokuşa kadar gelmişken test etmeden olmaz. 24 ekibi de direksiyona geçti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK T10X yokuş testini işte böyle geçti.
3: Birçok aracın çıkmakta zorlandığı o dik yokuşta şimdi yerli ve milli aracımız TOG'la çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım TOG bu yolu nasıl çıkacak? Şu an zorlanmadan rahatça ivme kazandığını, hızlandığını aracın, TOG'un görebiliyoruz. Ve şu an en dik noktadayız ve TOG bu noktayı rahatlıkla çıktı. Herhalde şimdi.

Peki Türkiye'den ve dünyadan yansıyanlar bu şekildeydi ama şimdi tabii ki devam edeceğiz. Gazetelerde acaba bu haberler nasıl kendilerine yer buldu ve farklı konular, başlıklar neler? Onlara bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak. Akşam gazetesinin manşetinde de ihale terörü yazısını görüyoruz. CHP yönetimindeki İBB ile ilgili bir haber bu elbette ki. Erhan Karal kaçırılmıştı biliyorsunuz. İBB'nin kendisi Kültür ve Turizm AŞ'nin müdür yardımcısıydı. Şimdi bu konuyla ilgili bakalım detaylar neler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale rüşvet ağında beslenen çete soruşturmalarla işleri zora girince Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını kaçırıp öldüresiye işkence yaptı. Elleri bağlı şekilde buldular bu arada Erhan Karal'ı. İBB davasının tutuksuz sanığıydı kendisi Erhan Karal. Kaçırıldıktan 2 gün sonra da Maltepe'deki evinden 41 kilometre uzaklıktaki Tuzla'daki bir prefabrik binada bulundu. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu. Bunu tekrar belirtelim. Şimdi Karal'ın bir arkadaşı şöyle ifade verdi. Erhan yetki sahibi olunca eski ihalelerde sorunlar olduğunu belirtti. Para ödedik, iş bizim diyen müteahhitlerle de Kültür Anonim Şirketi'nde bağlantılı bir kişiyi çıkardı dedi. Kaçırdılar, işkence yaptılar denildi ifadesi var. Akşam gazetesinde onu da söyleyelim. Şimdi bir diğer haber tabii. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı. Raylı sistem ağının genişletildiğine dair önemli açıklamalarda da bulunmuştu. Yeni bir metro hattı artık açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattından bahsediyorum. Onun son etabı artık Halkalı ve Arnavutköy ayağı vardı. Hatta kendisi o metro seferinde ilkini gerçekleştirdi basın mensuplarıyla birlikte. O haber akşam gazetesinde. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Türkiye'nin çözümünün başörtörü olduğunu söylüyor. En hızlı metroyu açtı. Kendisi Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya düşüren metro hattının açılışını yaptı ve İstanbul'u beceriksizlerin eline bırakamayız açıklamasında da bulundu. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, İran Savaşı'nın olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık diyor Başkan Erdoğan. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açılışını yaptı. Metro etkinliği, metro programında onu belirtelim. Şimdi hemen alta bakacağız akşam gazetesinde. Çünkü Silifke yolsuzluk operasyonu var. Yine bir CHP'li belediye. CHP'li Silifke Belediyesi'ne rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma nedeniyle bir operasyon düzenlendi. Ve bu belediye bünyesindeki ihalede festival, araç kiralama, imar işlemlerinde usulsüzlüklerle haksız menfaatlerle

şefaat sağlandığı iddia edildi. Bunu da belirtelim. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 17 kişinin gözaltına alındığını da söyleyelim. Şimdi akşam gazetesinde ilk sayfada özellikle de manşet ihale terörüydü ve diğer haberler kendisinde bu şekilde yer bulmuş. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin de hemen ilk göze çarpan haberi elbette ki metro açılışı. En hızlı ve en uzun metro olma özelliği taşıyor. Çünkü yeni açılan metro halkın hizmetinde başlığına yer vermiş. İstanbul Havalimanı'nı kente bağlayan mega metro hattının son etabını hizmete açan Başkan Erdoğan, İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz dedi. Toplam 69 kilometrelik metro projemizi tamamlayıp Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturduk. 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacak projeden 935 milyon avro ekonomik fayda bekliyoruz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeye gerektirir. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz diyor. Hemen yanında darda kalanın daima yanındayız. Erdoğan'ın elbette ki sizler çok zor günlerden geçtiniz. Yaraları birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz. Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek bir varoluş amacıdır. Deprem bölgesindeki kadınların ekonomik hayata katılması için 32 eğitim ve meslek atölyesi açan vakfımız iş yerinizi açarken de yanınızda olacak. Bu elbette ki Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın programıydı. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada yarın tabii ki Babalar Günü. Bununla ilgili de bir haber var. Şehit babaları elbette ki. Onların da Babalar Günü 15 Temmuz'u şehidi konuştu. İki polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası evlat hasretinden bahsediyor aslında Ali Oruç. Her Babalar Günü'nde hediye alıp gelirlerdi. 10 yıldır hasretim. Bir baba olarak vatana iki kahraman yetiştirdim. Onlarla ne kadar gurur duysak az ifadelerinde bulunmuş Sabah gazetesinde de. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Çekişmeli boşanma manşeti var Hürriyet'te. İran ve ABD'yi kastediyor. Burada çekişmeli boşanmadan kastı. Bakalım detaylara. İran'la barış anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasını açtı. İki ülke ilişkileri en gerilimli dönemini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri medyası aralarından su sızmayan bu iki ülkenin son durumu bunu kötü biten bir boşanmaya benzetti. Haberimizde de vermiştik. Hem ABD yönetiminin özellikle de İsrail siyasetçileri olan o eleştirel tavırların tabii İsrail çıldırdı. Netanyahu korktu ifadeleri de var. ABD-İran barış anlaşmasında dışlanan İsrail çıldırmış durumda. Netanyahu'nun aşırılıkçı bakanları ve İsrail medyası Trump'a ağır eleştiriler yöneltiyor. Tepkiler artıyor. Özellikle de tabii bu durum ABD'de rahatsızlık yarattı. Trump'ın kendisini savaşa sokan Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı da İsrailli bakanları uyardı. Vatanınızı koruyan savunma silahlarının 1/3'ü Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi dedi. Onu da belirtelim. Tabii yine sınav maratonunun YKS'nin de gazetelerde kendilerine yer bulduğunu söyleyelim. Tabii şampiyon Fenerbahçe Hürriyet'in yine ilk sayfasında yer almış. Basketbol Süper Lig Playoff final serisinde 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 77-75 üst üste yendi ve tabii ki şampiyonluğunu ilan etti. Kanarya 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 3 kupanın da sahibi oldu. Biz de bir kez daha Fenerbahçe Beko'yu kutlayalım ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Yine tabii ki YKS için sessizlik uyarısı yapılmıştı günler öncesinden. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi bugün artık başladı, gerçekleştiriliyor. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav merkezlerine yakın yerlerde de elbette ki kornaya basmamak ve sessizlik çağrısında bulundu. Özellikle de sınav yetkilileri tarafından. Tabii bugün maç da vardı. Herkes çok erken kalktı. Dev ekranlar da kuruldu tabii pek çok yerde. Ancak yine de onunla ilgili bir eleştiri henüz gelmedi tabii ki. Hani kornaya basanlar ya da herhangi bir çok

yüksek gürültü yapanlara dair. Şimdi Milliyet'te de yine Erhan Karal'ın kaçırıldığını özellikle ilk sayfada görmüşler. Kaçırmada altın şüphe diye. Özellikle tabii ki bu tutuksuz olarak sanık olduğu için, adı geçtiği için davada yine bunlarla ilgili de çok sayıda tabii ki iddialarında olduğunu söyleyelim sizlere. Şimdi Ankara'da dönüm noktası olacak. Yine Milliyet'in ilk sayfasında hemen solda ona bir bakalım. Savunma Bakanı Güler Brüksel'deki basın toplantısı Ankara'daki zirve NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağını ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceğini, önemli bir dönüm noktası olacaktır ifadeleriyle kullandı. Bunu da belirtelim yeniden. Yine en altta bir yapılanma seferberliği başlığını görüyoruz. Suriye ve Ukrayna silahların susmaya başlamasıyla birlikte tabii ki yeniden bir imar seferberliğine girdi bilgisi de Milliyet'te kendisine yer bulmuş Türkiye gazetesiyle. Devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de de yine ilk sayfada Türkiye gazetesinde de İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz diyerek ki özellikle Marmaray ve metro projelerine tabii ki ana muhalefet baştan beri oldukça karşı çıkmıştı. Şimdi tabii ki bu dönemde artık İstanbul'un o artan nüfusuyla birlikte ve ulaşım çilesinin de artmasıyla birlikte tabii ki CHP yönetimindeki BB'nin bu konuyla ilgili bir çözüm almaması dolayısıyla tabii böylesinde en uzun ve hızlı bir metro açılışı İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz başlığıyla Türkiye gazetesinde yer buldu. Hemen solda bir Kırgızistan'la stratejik işbirliği var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan lideri Kaparov tarafından kabul edildi. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler derinleşiyor. Böylelikle Bakan Kurum'da Kırgız mevkidaşıyla kentsel planlama alanında özellikle işbirliği anlaşmasını imza attı. Kürşat Zorlu, Islık Gölü'ndeki forumda birlik mesajı verdi. Bir Kırgız heyeti de Islık Gölü'ne mavi bayrak için Antalya'da inceleme yaptı ve son gazete Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde de hemen evlenene iş ve konutta öncelik haberini görüyoruz. Ailede Türkiye Yüzyılı zirvesine katıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Evlilik kredisiyle yuva kuran genç çiftlere yeni müjdeyi de verdi bu programda. Bakan Göktaş bu gençlere hem iş kurdu hem de yeni sosyal konut projelerinde öncelik verileceğini açıkladı. Yaşlı ilin de 62'ye yükseldiğini söyledi. Hemen ona da bakalım. Yine düzenlenen bu zirvede özel oturumda özellikle en önemli ve merak edilen soruları yanıtladı Bakan Göktaş. Aile ve nüfus konusundaki risklere dikkat çekti ve o illere de değindi. Şimdi gazetelerdeki manşetler de bu şekildeydi. Bu saat dilimini noktalayalım. Kısa bir araya gidelim ama lütfen bir yere ayrılmayın çünkü saat başında yeniden birlikte olacağız.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz

0: suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılması. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bir gün bir araç direksiyon olmadan hareket edecek. Bir doktorun fark etmediğini yapay zeka görecek. Bir lens gözünüzün önüne bilgi getirecek. Ve belki de bazı kararları sizden önce algoritmalar verecek. Bilim kurgu gibi mi geliyor? Bilur Aktürk, neler oluyor hayatta da bu hafta? Otonom sistemler ve akıllı lenslere bir pencere açıyor. Bir makine gerçekten görebilir mi? İnsan gözü dijital dünyanın yeni ekranı mı olacak? İnsanla makine arasındaki çizgiyi yeniden çizen teknolojiler gelecekte nasıl bir dünya kuruyor? Asıl önemlisi, insan o dünyanın merkezinde kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Büyüteç CEO'su Ömer Ortun Düztaş'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var.

Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Moderatör hafta sonundan, 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Deniz Zeybek. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bugün iki önemli konu var dedik. Biri milli futbol takımımızın tabii ki Dünya Kupası maçıydı. Diğeri de şu anda hala devam eden ve sınavda, sınıflarda ter döken üniversite adayları elbette ki. Hem İstanbul'da hem başkent Ankara'da iki farklı noktada elbette ki okulların önünde ekiplerimiz bekliyor. Hem Gülistan Yazbaşı hem de Emre Ayaz. Gülistan Yazbaşı bizi İstanbul'da bekliyor. Kameraman Kemal Yılmaz'la birlikte. Emre Ayaz ise Gökhan Bektaş'la birlikte başkent Ankara'da. Şimdi her ikisine de döneceğiz. Önce bir Gülistan Yazbaşı'na gidelim. Oradaki atmosferi alalım. Tabii daha çok erken çıkan oldu mu, olmadı mı? Belki bir aksilik olmuştur, olmamıştır bilemiyoruz. İnşallah olmamıştır tabii ki ama aslında hala ter döküyorlar. Ama tabii velileri de görüyorum. Onlar da evlatlarını beklerken tabii ki ter döküyor. Gülistan Yazbaşı, nasıl bir atmosfer var şu anda? İstanbul Üniversitesi ve Yazıt Kampüsü'ndesin galiba. Öyle görebiliyorum.
1: Evet Deniz Zeybek, tam da dediğin yerdeyiz. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeyiz. Burada öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekliyoruz velileriyle birlikte. Sınav geçtiğimiz saat diliminde 10 çeyrekte başladı. Hala daha devam ediyor. Çıkan olmadı. Şunu da belirtelim. Sınavdan çıkışlar yalnızca 12 çeyrek ve 12.45 saatleri arasında yapılabilir. Öncesinde ya da sonrasında çıkmak kesinlikle yasak. Öğrenciler içeride ter döküyorlar. Senin de belirttiğin gibi yıllardır, bazıları aylardır çalışıyor bu sınavlar için. YKS oturumlarının ilk oturumu olan temel yeterlilik testinde şu anda öğrenciler içeride sorularını çözüyorlar. Hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için, herkesten daha yüksek puanı alabilmek için çalışıyorlar. Velileri de onların bu puanı alabilmesi için burada dualarını ediyorlar. Şu anda siz de görebilirsiniz. Okul kapısının önünde bazı veliler dua ediyor. Bazıları sessiz sessiz bekliyor. Bazıları ise kendi içinden duasını söylüyor. Öğrencilerinin, çocuklarının içeride başarılı olabilmesi için. Peki çocuklar, öğrenciler içeride hangi soruları çözüyor diye bakacak olursak da, sınavın içeriğine bakacak olursak da, temel yeterlilik testinde adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde ise 20 soru olmak üzere toplam 120 soru

0: sorulduğunu söyleyebiliriz ve toplam 165 dakikaları var. Tüm bu soruları çözmek için bugün adayların genel yetenekleri ve genel bilgileri, genel kültürleri aslında test ediliyor. Yarınsa AYT ve YDT sınavlarında bu kez alanlara yönelik sorular sorulacak. Ancak dediğimiz gibi şu anda temel yeterlik testinde sadece genel yetenek ve genel kültürleri test ediliyor. İçeride sorularını çözüyorlar. Tabii bu kapsamda ÖSYM Başkanlığı'ndan sınav öncesinde uyarılar gelmişti. Okul çevrelerinin sessiz olması yönünde. Veliler de tıpkı bu kuralı uygular gibi şu anda sessiz bir şekilde bekliyorlar. Dua ediyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ama hepsinin dilinde sadece öğrencisinin, çocuğunun sağ salim bir şekilde, iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde sınavdan çıkış yapması var. Şu anda dediğimiz gibi öğrenciler de içeride sınavlarını çözüyorlar. Yaklaşık 45 dakikayı geçti artık, geride bıraktık. Öğrenciler ilk bir saate doğru gidiyor sınavın başlama süresi. Çözüyorlar. Dediğimiz gibi 120 soru soruldu onlara ve 165 dakikaları var. Şu anda velileri de onları kapının önünde bekliyor. Tabii bulunduğumuz yerdeki caminin önünde de veliler bekliyorlar. Hava sıcak olduğu için gölgelik alanlar arıyorlar kendilerine. Ancak biz şunu biliyoruz ki sınavın sonuna doğru her biri yerinden çıkıp tekrar bu kapının önüne gelecek ve sınav öncesinde olduğu gibi burada bir kalabalık oluşturup çocuklarını bekleyecekler, öğrencilerini bekleyecekler. Milyonlarca aday başvuru yaptı. YKS oturumlarında zorunlu oturumu olan TYT sınavı için 2.425.000 adayın sınava girdiğini biliyoruz. Öğrenciler içerideler. Burada bir aksilik yaşanmadı. Zaten güvenlik önlemleri de geniş bir şekilde alınmış durumda. Bizler de öğrencilere yeniden başarılar dileyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Gülistan Yazbaşı'na teşekkür edelim. Sözü önden ondan alalım ve şimdi başkent Ankara'ya uzanalım. Orada da bizi Emre Ayaz bekliyor. Bakalım Emre Ayaz'ın bulunduğu ortamda okulun önünde nasıl bir atmosfer var Emre?
2: Deniz Zeybek, az önceki bir önceki yayınımızda saat başı yani saat 10'da sınav süresi için kapıların kapandığı saatler diye yapmıştık ve sınava geç kalanlar daha önceki yıllara göre daha az diye bir gözlemimiz vardı. Çünkü milli maçın da erken saatlerde olmasıyla birlikte daha önceden uyanmıştı vatandaşlar tabii bu konuda. Ancak o yayın süresinin bitiminin hemen ardından bahçe kapısından girmek için süresi yeterli olan ancak bina kapısında süresi yetmeyen bir kişiyi gördük. Maalesef ki sınava giremedi. Tabii orada 2,5 milyon Türkiye'de yüksek öğretim kurumları sınavına giren üniversite öğrenci adayları şu an ter döküyor ve sınav süresi de şu an devam ediyor. 10-15'te başladı sınav ve orada stres, o sınav stresi yaşanırken o sınav esnasındaki sıralarda dışarıda da aynı stresi yaşayan ebeveynler de var. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'ın da kadrajına gelen görüntüleri aktaracağız ve öğrenciler kimliğiyle, suyuyla sınava girerken velilerse kamp sandalyelerini alarak okul önlerine geldi ve bu süreci de gölgelik alanlarda bekleyişini sürdürüyor. 2,5 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Yüksek öğretim kurumları sınavı bugünse temel yeterlilik sınavı, TYT olarak bildiğimiz o sınav gerçekleşiyor. Yarın da bir oturum gerçekleşecek ve yüksek öğretim kurumları sınavı alan yeterlilik sınavıyla da devam edecek. AYT diye kısaltılmış ismiyle 2,5 milyon öğrenci o mesleki kariyerleri için atacağı ilk adım olacak bu sınavlar ve başarılarına göre ise tercihlerini yaparak bir meslek seçip onda eğitim alacaklar. Şu anda da gördüğümüz gibi velilerin okul dışındaki bekleyişi sürüyor ve gölgelik alanlarda bu süreyi geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü Ankara'da hava sıcaklığı da gün ortasına geldikçe artmaya başladı. Şu anda biz de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi kampüsünün önündeyiz ve şu anda da bekleyiş sürüyor. Sınavda şu an TYT sınavının olduğunu söyleyebiliriz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yoğun bir kalabalık vardı. Çok geç kalan yoktu dediğimiz gibi. Milli takım maçının erken olmasından dolayı tahmin ediyoruz ki geç kalanlar yoktu. Ancak dediğimiz gibi ilk aşamada bu sınavlar mesleki kariyerleri için o 2,5 milyon adayın ilk aşaması olacak. Tercih döneminde de stres yaşayanlar olacak. Tabii ki bu konuda psikologların da uyarıları var. Sınava giren öğrenciler için bu stresi yenmeleri için nefes egzersizleri tavsiye edilirken ebeveynler için de aileler için de tavsiyeler

0: var. Psikologlar bunun hayatın dönüm noktası olmadığını söylüyor ve sınava giren öğrencilerin de olumlu telkinler yönlendirilmesi tavsiye ediliyor diyelim. Sınav merkezinin olduğu noktadan sözü size bırakalım.
1: 24 muhabiri Emre Ayaz ve kameraman Gökhan Bektaş'a teşekkür edelim. Kaldığımız haberlerle biz devam edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımı Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlılar rakibin uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen gol bulamadı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye'nin de grubundaki ikinci maçı Güney Amerika ülkesi Paraguay'dı. Karşılaşma San Francisco Bay Area Stadyumunda oynandı. Mücadelede Paraguay'a galibiyeti getiren gol henüz ikinci dakikada Matias'tan geldi. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler Paraguay karşısında da puan alamayınca gruptan çıkma ihtimalini yitirdi. Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri ise Paraguaylı Almiro'nun gördüğü kırmızı kart oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylediği tespit edilen Almiron, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylece Paraguay ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı. A milli takımımızın teknik direktörü Montella karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu belirtti. Montella, tek bir kişiyi hedefe koymak, eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, dedi. Arda Güler ise utanç duyduklarını söyledi. Güler, gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da üzgün olduklarını belirtti. Kendimizle gurur duymalıyız. Buralara kolay gelmedik. Nerelerden nerelere geldik. Elenmek kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik, dedi. Kaçtan? ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük umutlarla sahaya çıkan A milli futbol takımımız D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Gol fırsatlarını değerlendiremeyen millilerin çabası son 32 turuna yükselmek için yeterli olmadı. İstanbul'da pek çok noktada milli maç heyecanı vardı.
2: Bir cumartesi günü umutla çıktı herkes dışarı. Amaç galibiyet coşkusunu hep bir arada yaşamaktı. Çoluk çocuk, yaşlı genç, herkes belirlenen adreslerde tek yürek oldu. Ancak milli takımın beklenmeyen vedası herkesi hüzne boğdu. Dünya Kupası heyecanında A milli futbol takımı D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.
3: A milliler Paraguay karşısında sahada ter dökerken onları desteklemek için de meydanları dolduranlar vardı. İşte bayrağını, formasını kapıp gelenler milli takımı desteklemek için alanları doldurdu.
2: Erken yenen bir gol umutları tüketmedi. Üstelik Paraguay 45+3. Dakikada Almiro'nun gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı ama skor değişmedi.
4: Kesinlikle yeneriz diye düşündük. Atmosferde çok iyiydi ama kaybettik. Yapacak bir şey yok. O kadar seneden sonra Dünya Kupası'na gidip bu şekilde bir sonuçla dönmek üzücü tabii.
5: İsmet olmadı. Olmadı. Saat 4'te.
6: Erkenden kalktınız, geldiniz.
5: Erkenden kalktık, geldik.
2: Maç coşkusuysa İstanbul'un pek çok noktasında yaşandı. Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda maçı binlerce coşkuyla izledi. Arnavutköy'de de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı. İstasyon meydanında kurulan dev ekranların önünde toplandılar. Fatih'teki 7 Kule Hisarı'nda da binlerce kişi Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde alanı doldurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti dış politikada şov yapmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye çözüm çabalarının baş aktörüdür dedi. Dış politikanın birikim ve dirayet gerektirdiğini belirtti.

0: CHP'deki koltuk kapmaca kavgasına atıf yaptı. Siz eğer becerebiliyorsanız gidin şaibesiz bir kurultay yapın dedi.
1: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor.
2: Bu sözlerin hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika şov alanı değil sözlerine tane tane yanıt verdi. Üç başlıkta Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlattı.
1: Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk.
2: İstanbul'daki Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuşma yapan Erdoğan, CHP meclis grubundaki koltuk kapmaca yarışına gönderme yaptı.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde İğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
2: Dünya değişirken muhalefetin bu değişimi idrak edemediğini söyledi. Bu işten size ekmek çıkmaz dedi.
1: Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz.
0: İBB yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre aslında bunun arkasında bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesi var. Kaçırılan Karaal'ın günlerce farklı adreslerde tutulduğu, darp edildiği ve uzun süre susuz bırakıldığı belirtilirken gözaltına alınan isimler arasında müteahhitler ve bir de Kültür Anonim Şirketi çalışanı da bulunuyor. Bu arada şunu da belirtelim, gözaltı sayısı da 10'a yükseldi.
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bir perde daha aralanıyor. Bu kez dosyanın merkezinde Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması var. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre olay sıradan bir fidye girişiminden çok daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. İddia o ki daha önce alınan bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesiyle başlayan anlaşmazlık kaçırılma olayına kadar uzandı. Özellikle Yerebatan Sarnıcı'nın işletme ve ihale süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da çok sayıda adres incelemeye alındı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için sık sık araç, plaka ve adres değiştirdiği belirlendi. Erhan Karaal'ın önce farklı noktalarda tutulduğu, ardından Tuzla'daki kullanılmayan bir tesise götürüldüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunda içeride sandalyeye bağlanmış halde bulunduğu belirlenen Karaal'ın darp edildiği, uzun süre susuz bırakıldığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerini gördüğünde söylediği ilk sözse dikkat çekiciydi. "Beni zorla kaçırdılar," dedi. Operasyon kapsamında iki müteahhit, eski bir kültür AŞ çalışanı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütenler şimdi yalnızca kaçırılma olayını değil, bu olayın arkasındaki para trafiğini de inceliyor. Çünkü dosyadaki iddialar, kaçırılmanın arkasında sadece fidye değil, İBB'deki ihale süreçlerine ilişkin hesaplaşmaların da olabileceğine işaret ediyor. Kaçırılma olayının perde arkası aydınlandıkça yolsuzluk soruşturmasındaki karanlık noktalar da birer birer ortaya çıkıyor.
0: Rüşvet ağının deşifre edildiği Silivri Belediyesi soruşturmasında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hesabına giren paranın trafiği MASAK raporlarıyla ortaya döküldü. Balcıoğlu o kirli para trafiğini dayı savunmasıyla açıklamaya çalıştı. İşte detaylar.
4: MASAK raporları, gizli tanık ifadeleri ve hesaplar arası aktarılan açıklanamayan para trafiği, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK kayıtlarına göre en dikkat çekici para trafiği, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar arasında yaşandı. Rapora göre Aşkın Kaynar'ın hesabına gelen paralar sadece dakikalar içinde Balcıoğlu'na aktarıldı. Bu durum, Aşkın Kaynar'ın rüşvet zincirinde aracılık halkası olduğu şüphesini güçlendirdi. Örneğin, Kaynar'ın hesabına gelen 10.000 lira 19 dakika sonra, 100.000 lira 12 dakika sonra, 150.000 lira 3 dakika sonra, 50.000 lira 1 dakika sonra, 100.000 lira yine dakikalar içinde Balcıoğlu'nun hesabına geçti. MASAK'ın incelediği para trafiği Mayıs 2023'te başlıyor. Balcıoğlu'nun savunmasında bu trafiği seçim çalışmaları için destek şeklinde açıklamaya çalıştı. Ancak dosyada yer alan bazı transferlerin adaylığının resmen açıklanmasından çok önce gerçekleştiği de açıkça görülüyor. Hatta Balcıoğlu başkan seçildikten sonra da hesabına 5 parça halinde toplam 1 milyon 427 bin lira para transferi yapılıyor. Soruşturma dosyasında Balcıoğlu'nun hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit, hesabından çekilen 900 bin lira ve 1,5 milyon lira nakit işlemleri de yer alıyor. Balcıoğlu bu işlemlere ilişkin savunmasında dayısı Ayhan Keskin'in adını zikrediyor. Örneğin 20 Mart 2024'te hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit için "dayım Ayhan Keskin'den aldığım paradır," diyor. 20 Ocak 2026'da hesabından çekilen 900 bin lirayı Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar aracılığıyla dayısına gönderdiğini savunuyor. 24 Şubat 2026'da hesabından çekilen 1 milyon 500 bin lira nakit içinde bu kez dayım Ayhan Keskin'in ihtiyacından dolayı ifadesini kullanıyor. MASAK kayıtları, gizli tanık anlatımları, banka hareketleri ve şüpheli savunmaları şimdi yargı makamlarının incelemesinde.
0: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra uykunuz kaçtı mı sorusuna cevap verdi. Ancak cevabı biraz manidardı. Zira Özel, ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz dedi. Her şartta uyuyabildiğini söyledi. Özel'in uykusunu kaçıran tek şey ise Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olmuş işte.

0: o konuşma ve Özel'in travmasının sebebi.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
2: Özgür Özel bu sözlerle stres yönetiminde başarılıyım mesajı vermeye çalışıyor. Yani büyük krizlerde kiminin gözüne uyku girmez ama ben her türlü uyurum ifadesini bir gurur vesilesi gibi paylaşıyor.
1: Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm, burada geldim, miting yaptım yağmur altında. Yattım uyudum.
2: Tüm bu zorlu şartlarda mışıl mışıl uyuyabilen Özgür Özel'in uykusunu kaçıransa bir tek Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerle gönül köprüleri kurulması söylemleri olmuş.
1: Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
2: Şimdi isterseniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in uykularını kaçıran söylemini bir hatırlayalım.
3: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
2: Şimdi bu söylem Avrupa'nın uykusunu kaçırabilir. Zira Suriye'yi arka bahçesi gören Fransa, Irak'ı sömürgesi gören İngiltere ya da Orta Doğu'yu vaat edilmiş topraklar gibi gören İsrail rahatsız olabilir. Peki ya Özgür Özel neden rahatsız? Zira kendisi tam da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planlarını bozduğu için mutlak butlan kararı çıktığı iddiasındaydı.
1: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
2: Şimdi eğer Suriye ve Irak'tan asker çekilmesini isteyen Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı CHP olmasa söylemlerine bir nebze kulak vermek mümkün. Ancak ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Özel'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hangi planlarını bozduğu, kendisine kimin teklifte bulunduğu gibi konulara açıklık getirmesi şart. Ama biz analiz haberimizin esasına dönelim. Özgür Özel'in uykusuna.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
2: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel'in şunu bilmesi gerekiyor. Millet her şartta yatıp uyuyan, tatil bana yakışıyor diye tatilden tatile koşan değil, gece gündüz çalışıp koşan, terleyen lider seviyor.
4: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz.
2: Erdoğan, Özgür Özel'in siyaset anlayışını daha önce millete bakın nasıl anlatmıştı.
4: Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin. Gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Yazar merhum Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Çok enteresan. Medya bunu herhalde yazar. Türk solu geç kalkar. Çünkü bir gece önce sabaha kadar içmiştir. Bak ben söylemiyorum.

0: Bunlar onun için geç uyanıyorlar.
1: Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Ne diyorsun?
3: Abi sen seviyoruz. Kaç. İnsan kaç bize kaç.
4: Sağanak yağış her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da hayatı felç etti. Başkentin altyapısı aniden bastıran yağış karşısında yetersiz kaldı. Bazı ilçelerde ise dolu yağışı tarım arazilerine vurdu.
5: Altyapı iflas etti, başkent sele mahsur kaldı. Her sene yaşanan tablo bu yılda Ankaralılara hayatı felç etti. Başkent Ankara'yı sağanak yağış vurdu. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte yoğunluk yaşandı. Ankara'da aniden yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle dönmesiyle araçlar mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi. Şiddetli yağmurun etkisiyle rögar kapakları patladı. Çevrede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf kendi çabasıyla iş yerlerini kurtarmaya çalıştı. Bu görüntülerde Polatlı'da kaydedildi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışına döndü. İlçe genelinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Üreticiler mahsulü korumak için canla başla mücadele etti.
4: İstanbul'da metro ulaşımını aksatan bir kaza yaşandı. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan bir tren Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken yolcular tünelden tahliye edildi.
6: İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında panik dolu anlar yaşandı. Bostancı istasyonundan ayrılan metro makas arızası nedeniyle raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular bir süre tünelde yürüdü. Metrodan ayrılan yolcuların Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelmesi nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, metro görevlileri ve UMKE personeli sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcularsa kaza sonrası yaşadıklarını anlattı.
7: Önce metro geri geri geldi. Ondan sonra duvara çarptı. Böyle bayağı bir sarsıntı yaşadı. Ondan sonra elektrikler gitti. Mektuplar açılmadı. Herhangi bir anonsla geçmedi. İnsanlar dolayısıyla daha çok kayıp oldu. İşte yangın mı var ne var çok bilmedikleri anlamadıkları için panik oldular. Bu sefer de raylarda elektrik tehlikesi var mı diye başta çok çekindik ama
8: hiçbir şey gelmedi daha gelebilirdi.
6: Bazı yolcular tahliye sürecinde yeterli bilgilendirme yapılmadığını söyledi.
9: Hani bize hiçbir şekilde bir anons ve edilmeyeceğiz. Yani insanlar kendi imkanlarıyla kapıları açıp biz kendimize tahliye ettik. Önce ileriye doğru gittik, sonrasında geriye doğru gitmemiz gerektiği söylendi. Biz o yolu tekrar çamur, su içerisinde ayaklarımız hepsi çamura bata bata kendimiz geri döndük.
6: Raydan çıkma nedeniyle Kadıköy ile Küçükyalı istasyonları arasında metro seferleri bir süre durduruldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: Şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Tehditten yağmaya, kurşunlamadan cinayete kadar birçok suçla ilişkilendirilen örgüte yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalarda onlarca yeni şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. İstanbul merkezli soruşturmada bugüne kadar 93 ayrı suç eylemi deşifre edilirken yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Firari örgüt yöneticilerinin izini süren ekipler yurt dışı bağlantılarını da yakın takibe aldı elbette ki. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada suç örgütlerine yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana kadar devam edecek dedi.
10: Tehdit, kurşunlama, yağma ve cinayet. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha düzenlendi. 5 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 32 şüpheli hedef alınırken örgütün bugüne kadar 93 ayrı suç eylemine karıştığı ortaya çıktı.

0: Tehdit telefonları yurttaşı numaralarından geliyordu. Para vermeyenler tehdit ediliyor, bazı işyerleri kurşunlanıyor, bazı saldırılarsa kanlı hesaplaşmalara dönüşüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünün faaliyetleri tek tek ortaya çıkarıldı. Aylar süren teknik takip ve fiziki inceleme çalışmalarında örgütün yapılanması, hiyerarşisi ve bağlantıları mercek altına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda örgütün karıştığı 93 ayrı suç eylemi deşifre edildi. 296 şüpheli tespit edilirken bunlardan 245'i yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 172'si tutuklandı. 73 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma derinleştikçe örgütün yurt dışı bağlantıları da ortaya çıktı. Mağdurların ifadelerinde yer alan yabancı numaralar üzerinden yürütülen incelemelerde bazı hatların İtalya ve Belçika bağlantılı IP adresleri kullandığı belirlendi. Bunun üzerine uluslararası adli yardımlaşma süreci başlatıldı. Interpol ve Europol birimleriyle bilgi paylaşımına geçildi. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen ve örgütün yönetici kadrosunda yer aldıkları değerlendirilen 4 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturmanın son aşamasında yeni bir operasyon kararı alındı. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da toplam 53 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama işlemi başlatıldı. Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek, suç örgütlerinin özellikle çocukları hedef aldığını belirterek, "Nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız" algısıyla gençleri suça sürüklemeye çalıştıklarını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukları suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışan, vatandaşları korkutarak haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılara yönelik süpürme operasyonlarının kökleri kazınana kadar devam edeceğini vurguladı. Soruşturma sürüyor.
1: Artvin Erzurum karayolunda etkili olan sağanak yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Aracının sileceğini tamir etmek için tünel cebinde duran sürücü ise heyelandan saniyelerle kurtuldu.
2: Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
3: Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Artvin-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi.
2: Belki o silecek bozulmasaydı.
3: Yolda seyir halinde olan genç sürücü aracının bozulan sileceğini tamir etmek için tünel içindeki güvenlik cebinde durdu.
2: Sileceğim bozuldu bundan 2 dakika önce. Tüneldeki cebe çektim.
3: Sürücü ters dönen sileceği düzeltmek üzere aşağı indi. Tünelin çıkışındaysa büyük bir gürültüyle heyelan meydana geldi.
2: Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
3: Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak tünel çıkışındaki yolu kapattı. Genç sürücü sileceğin arızalanmasıyla büyük bir tehlikeyi kılpaya atlatmış oldu.
2: Belki o silecek bozulmasaydı.
3: Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de ekiplerin devriye yaptığı sırada abartılı egzozdan yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ekipler sürücüye 226 bin lira ceza uyguladı.
4: Ehliyetsiz sürücünün hevesi kursağında kaldı. Abartılı egzozu ve olmayan ehliyetiyle yollarda tehlike saçtı. Ama ekiplerin radarından kaçamadı. Tam 226 bin lira cezaya çarptırıldı. Olay Büyükçekmece'de yaşandı. Ehliyetsiz sürücü keyifle aracını sürerken devriye ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler abartılı egzoz yüzünden sürücüyü çevirdi. Ama dahası vardı. Sürücünün ehliyeti de yoktu. Ekipler gerekeni yaptı ve

0: Önce sürücünün lüks aracını bağladı. Ardından ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve abartılı egzoz kullanmak maddelerinden toplamda 226 bin lira ceza uygulandı.
1: Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonuna sadakatle çalışıyoruz dedi. Murat Kurum'un gündeminde COP31 zirvesi de vardı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonuna tarihi sorumluluğumuz olmamasına rağmen sadakatle çalışıyoruz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi iklim diplomasisine attığı mühürdür, dedi.
2: Yakın zamanda dünyayla paylaştığımız Antalya 2035 hedeflerimiz de aslında bu yürüyüşü daha da ileriye taşımış bulunuyoruz. Detaylarını birazdan vereceğim ama şu kadarını söyleyeyim ki, Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi ülkemizin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür.
3: Bakan Murat Kurum, COP31 zirvesine de dikkati çekti.
2: COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil, bugüne kadar verilen sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin de sahada sonuca dönüştüğü büyük bir İklim seferberliğine çevirmek istiyoruz. COP31 yaklaşımımız net. 3 ilkesi var. Diyalogla güven büyüteceğiz. Uzlaşıyla yol açacağız. Aksiyonla da aslında geleceği değiştireceğiz.
3: Bakan Kurum, bütün mücadelemiz çocukların geleceği için dedi.
2: O çocuklar bizden uzun uzun raporlar istemeyecek. Suyu, toprağı korudunuz mu? Şehirleri güvenli yaptınız mı? Bana yaşanabilir bir dünya bıraktınız mı diye bizlere soracak. Bizim bütün mücadelemiz aslında o güzelim çocuklarımızın karşısına çıkıp mahcup olmamak içindir. Gelecek nesiller bizi ya bu krizi ortak akılla çözen basiretli yöneticiler olarak, bu işe liderlik eden kişiler olarak tarih sayfalarında yazacak ya da bu fırsatı heba eden basiretsiz figürler olarak anacaktır.
3: Kurum, muhalefet belediye başkanlarıyla görüşmelerine ilişkin de konuştu.
2: Bizim yanımıza bir belediye başkanı geliyor. Efendim, belediye başkanı niye geldi? Niye görüştü? Görüşmesen niye görüşmedi? Ya biz görüşeceğiz ya. Bize 86 milyonun kapısı açık. Herkesle görüşeceğiz. Herkesle istişare edeceğiz.
1: Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye kruvaziyer turizminde yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında 324 kruvaziyer gemisiyle 455.580 yolcu Türk limanlarına geldi. Bu artış geçen yılın aynı dönemine göre büyümeye işaret ediyor.
4: Coğrafya kaderdir cümlesi adeta İstanbul Boğazı'nı işaret ediyor. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi stratejik geçiş noktaları ve güçlü liman altyapısıyla kruvaziyer turizminin gelişiminde önemli rol oynuyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, kruvaziyer turizminde yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında Türk limanlarına 324 kruvaziyer gemisi yanaşırken 455.580 yolcu ağırlandı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
5: Galata çok güzel bir liman. Tüm dünyada zaten gerekli yatırımın karşılığı alınıyor diye öngörüyorum. O da rakamlarını oldukça yükseltti bu sene ve daha da ileriye doğru gidecek gibi görünüyor.
4: Liman kentlerine gelen yolcular yaptıkları harcamalarla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Yeme içme, ulaşım, alışveriş ve kültürel alanlarda hareketlilik oluşturuyor. Sektör Türkiye'nin turizm gelirlerini desteklerken aynı zamanda liman şehirlerinde ekonomik canlılığı da artırıyor.

0: Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Edebiyat Şehri olarak kabul edildi. İstanbul'da düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu. Erdoğan, başarı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın bu ünvanı kültürel mirasıyla fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
1: Kahramanmaraş özel ve zengin kültür bahçesinin bir parçası oldu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Edebiyat Şehri olarak kabul edildi.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri.
1: Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda başarısından dolayı tebriklerini iletti.
3: Bizlerin bu süreci atlatabilmesi için herkesin...
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olduğunu belirterek, bunun kültürel miras açısından tarihi bir kazanım olduğunu ifade etti.
4: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir BOA dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle BOA'da yerini almış durumda. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ülkemizi temsil eden diğer yaratıcı şehirlerimiz.
1: Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, uluslararası görünürlüğün arttırılması için yürütülen projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
4: 81 ilimize ve yılın tamamına yayılmış bir turizm hareketini başlatmış, yerli üretimiyle kendi ekollerini oluşturmuş ve geleneksel değerleriyle evrensel sanat sahnesinde yıldızı daha da parlayan Türkiye artık uzak değil. Bu gelecekte her şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımızda barındırdığı tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlik ile en güçlü şekilde yerini alacaktır.
1: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın insanın iyilik doğasını hatırlatan en güçlü araç olduğunu vurguladı.
5: 6 Şubat depreminin ardından yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız bu yolda UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak bizim açımızdan yeni bir durak. İşimiz, gücümüz, gayretimiz, şehrimiz. Biz inanıyoruz ki Kahramanmaraş bundan sonra da yalnızca kitaplar yazan bir şehir olmayacak. İnsanlığa iyiliği, merhameti ve umudu hatırlatan bir şehir olmaya devam edecek.
1: Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile birlikte Türk Edebiyatı'nı 408 şehirlik küresel ağda temsil etme sorumluluğunu üstlendiğine değindi.
5: Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, bir Türk Edebiyatı'nın en önemli ilkelerinden biri, insana dair umudu yitirmemesidir. Biz bir yandan şehrimizin ve ülkemizin sözünü, edebiyatını dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da dünyaya insanın iyi doğasını hatırlatma gayreti içerisindeyiz.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri.
0: İstanbul'da adeta Akdeniz rüzgarı esti. Akdeniz günleri Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivale Türkiye'nin en önemli gastronomi illeri de katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
6: Adana'dan Hatay'a Akdeniz'in 8 güzide ili damak çatlatan lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Adana kebabından Hatay künefesine, Kahramanmaraş dondurmasından tarhana ve biberine. Lezzet şöleni İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.
7: Tabii ki Türkiye'nin gastronomisiyle meşhur 3 tane ili burada standlarda yerlerini aldı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş ön planda olmak üzere Akdeniz'in diğer incileri Osmaniye, Mersin, Antalya, Isparta, Burdur'da hep beraber burada renklerimizi, kültürümüzü, zenginliklerimizi İstanbul'a taşıdık.
6: Gastronominin en önemli yıldız şehirleri mega kente geldi. Adana, Hatay, Kahramanmaraş'la birlikte Mersin, Osmaniye, Isparta, Antalya ve Burdur'un lezzetleri Millet Bahçesi'nde İstanbullulara adeta yemek şöleni yaşattı.
7: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam eden etkinlik alanımızda Adana'nın kebabını, Hatay'ın künefesini, Kahramanmaraş'ın dondurmasını tatmak isteyen bu lezzet şölenine tüm İstanbulluları davet ediyoruz.
6: Akdeniz illeri tanıtım günlerinin ilk günü davul ve zurna sesleri eşliğinde başladı. Festival vatandaşlara hem lezzet

0: hem eğlence şöleni yaşatmayı amaçlıyor ve 21 Haziran pazar gününe kadar misafirlerini bekliyor.
1: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, pazara kadar buradayız.
2: Yapay zeka her alanda büyük bir hızla ilerliyor. Özellikle sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan bir firma yeni teknolojisini duyurdu. Ultrason sensörleri ve su havuzlarıyla sadece bir dakika içinde tüm vücut için MR kalitesinde görüntüleme yapılabilecek.
3: Yapay zeka baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu sayede yeni teknolojiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler ard arda yaşanıyor. Son haber ABD'den geldi. Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan teknoloji şirketi Midjourney, sağlık sektörüne adım attı. Yeni girişimin adı Midjourney Medical. İnsan vücudunu çok kısa sürede tarayabilen yenilikçi bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. Sistem geliştirilme aşamasında. MR gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyorlar. Geliştirilen tarayıcı alışılagelmiş tıbbi cihazlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip. Sistemin sığ bir su havuzu içinde ve vücudu çevreleyen bir ultrason sensör halkasıyla çalışması planlanıyor. Bu halka vücuda farklı açılardan ultrason dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri kaydedecek. Toplanan tüm bu veriler yapay zeka algoritmaları sayesinde aslına uygun tıbbi görüntülere dönüştürülecek. Şirket tüm bu sürecin 60 saniyenin altında tamamlanmasını hedefliyor. Firma bu yeni teknolojiyi spa konseptiyle hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk tesisin 2027 yılında San Francisco'da açılması planlanıyor. Bu merkezlerde sıcak havuzlar, saunalar ve soğuk şok alanlarının yanı sıra vücut tarama işlemlerine ayrılmış özel bölümler yer alacak. Kullanıcılara ilk etapta detaylı vücut analizi raporları sunacak olan sistem, gerekli tıbbi onay süreçlerinin ardından daha gelişmiş teşhis imkanları da sağlayacak.
2: Bu haberle bu bülteni noktalıyoruz. Saat başında Büşra Mutlu sizlerle olacak.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Think satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Gün boyu çamaşırını
4: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber bültenimiz başlıyor. Tabii bugün üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu başladı. Haliyle adaylar şu anda sınavda ter döküyorlar. Tabii bir diğer yandan da aileler heyecanla öğrencileri, evlatlarını kapının önünde bekleyiş içerisindeler. Şimdi o okullardan birine gideceğiz efendim. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı ve kameraman Kemal Yılmaz bizleri bekliyor. Hemen dönelim. Gülistan, merhabalar. Nasıl bir atmosfer var? Artık son bir saat kaldı sınavın bitimine. Aileler de heyecanlı bekleyişini sürdürüyor sanıyoruz. Neler aktarırsın?
1: Evet, milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği gün geldi, çattı. Sınav başladı. YKS sınavının ilk oturumu gerçekleşiyor şu anda. Temel yeterlilik testinde adaylar aylardır, yıllardır çalıştıkları derslerin sorularını çözüyorlar. Tabii aileleri de, onlar içeride ter dökerken aileleri de burada heyecanlı ve gergin anlar yaşıyorlar. Neden gergin? Çünkü onlar da çocuklarını merak ediyorlar, öğrencilerini merak ediyorlar. Bir yandan da sürekli dua ediyorlar sınavların iyi geçmesi için. Şu anda sınav saati henüz bitmedi. Bir saat var, ancak 12 çeyrek ve 12.45 vakitleri arasında sınavını bitiren öğrenciler çıkmak isterse salondan ayrılabilecekler. Bu yüzden de bazı ailelerin bu noktaya artık yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz. Burada beklemeyi tercih ediyorlar. Tabii hava sıcak olduğu için de gölgelik alanlara doğru gittiklerini de biliyoruz. Dediğimiz gibi sınavını bitiren öğrenciler çıkmak isterlerse eğer 12 çeyrek ve 12.45 vakitleri arasında çıkabilecek. Bu vakitler arasında çıkmayacaklarsa da 13'e kadar salonda bekleyecekler ve 13'te sınav bittiği anda da görevliler eşliğinde, görevlilerin yönlendirmesiyle salondan ayrılabilecekler. Üniversite hayali kuran milyonlarca adaydan bahsediyoruz. Hepsi bugün sabah erken saatlerde kalktı, yola düştü ve hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için, herkesten daha çok puan alabilmek için buraya doğru geldiler. Okullarına doğru akın ettiler. YKS heyecanı şu anda dorukta. Hem velilerde hem öğrencilerde. Tabii okul önlerinde bir yandan ailelerini görüyoruz. Bir yandan da güvenlik önlemlerinin alındığını da biliyoruz. 2026 YKS kapsamında 3 oturum halinde gerçekleşecek YKS sınavı, bunu belirtelim. Şu anda adaylar temel yeterlilik testindeler ve içeride hangi soruları çözüyorlar diye bakacak olursak da Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri gibi temel yetenek, genel kültür, genel yetenek becerilerinin de sınandığı soruları çözdüklerini söyleyebiliriz. Toplam 120 soru soruluyor adaylara ve şu anda da içeride devam ediyorlar sınavlarına. 10 çeyrekte başladı, hala daha devam ediyor. 12 çeyreğe kadar devam edecek. Sonrasında bitiren adaylar çıkabilecek. Diğerleri için set 13'e kadar hala sınavın devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu noktada birçok kurumdan da, yetkili kurumlardan da öğrencilerin aday

0: Bireylerin sınav saatlerine dikkatli olması konusunda uyarılar geldi. Çünkü 10 itibariyle kapılar kapanıyordu. Bugün kapandı ve daha sonra kimse alınmadı. Bizim bulunduğumuz noktada geç kalan bir öğrenci olmadı. Ancak bugünkü heyecan yarın daha da artarak devam edecek. Çünkü yarın 2 oturum daha var. AYT ve YDT oturumları olacak ve öğrencilerin o sınavlara da vaktinde gelmesi aslında onların iyiliği için rica ediliyor diyebiliriz. TYT'ye bugün, TYT'ye, YKS'ye aslında bu yıl rekor bir katılım, yoğun bir katılım gerçekleştiğini söyleyebiliriz. TYT sınavına şu anda gerçekleşen oturuma 2 milyon 425 bin aday öğrenci katıldı. Şu anda her biri bir yerde sorularını çözüyorlar. Dediğimiz gibi aileleri de bu noktada onları bekliyor. Sınav saati yaklaştıkça, sınavın bitimi yaklaştıkça ailelerin buraya gelmesi de daha da yoğunlaşıyor. Burada öğrencilerini bekliyorlar, dualar ediyorlar. Herkesin sınavının başarılı geçmesini diliyorlar aslında. Onlarla konuştuk. Konuştuğumuzda da bunu söylediler. Sadece kendi öğrencilerinin değil, kendi çocuklarının değil, bütün öğrencilerin, emek veren tüm öğrencilerin yüksek not almasını istiyor onlar da. Öğrenciler de içeride hayalini kurdukları üniversite sıraları için bir üniversite sınavı sırasında sınavlarına giriyorlar. Hepsine biz yeniden başarılar dileyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Gülistan Yazbaşı ve kameraman Kemal Yılmaz aslında o noktadan buradaki atmosferi aktardılar. Tabii tüm öğrenciler emeklerinin karşılıklarını dileriz ki alır diyelim ve devam edelim. Dünya Kupası rüyamız Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef çok erken bitti. A milli takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti efendim. San Francisco sokaklarını kırmızı beyaza boyayan binlerce taraftarımızın müthiş coşkusu skora yansımadı. Sahadaki futboldan çok uygulanan yepyeni kurallar maça damga vurdu sevgili izleyenler. Ağzını kapatarak konuştuğu için doğrudan kırmızı kart gören oyuncu ve vakit geçiren kaleci yüzünden çalınan korner kararı futbol tarihine geçti.
2: Büyük umutlarla gitmiştik. Hayallerimiz vardı ancak olmadı. Türkiye D grubundaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu skorla A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na havlu attı.
3: Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar oldukça üzgündü ve stattan oldukça üzgün bir şekilde ayrıldılar. 68 binden fazla taraftar vardı. Türk taraftarlar ise bunun önemli bir kısmını doldurdu ve takımlarına maç boyunca, maçın başından sonuna kadar, son ana kadar desteklerini sürdürdüler.
2: Maç aslında Amerika'da tam bir bayram havasıyla başlamıştı. San Francisco sokaklarını hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, üstü açık otobüsler ve marşlarla stadyuma yürüdü. Filistin formalı taraftarlar da Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Ancak sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Henüz ikinci dakikada Matias Galarsan'ın attığı golle maça adeta yenik başladık. Mücadele sadece skorla değil, uygulanan yepyeni kurallarla da dünya futbol tarihine geçti. 14. dakikada Paraguay kalecisi Orlando Hill kale vuruşunda vakit geçirince hakem Barton topu doğrudan Türkiye'ye vererek korner noktasını gösterdi. İlk yarının uzatma anlarındaysa Paraguaylı Miguel Almiron, Mert Müldür'le konuşurken ağzını eliyle kapattı. Devreye anında var odası girdi. Yeni kurallar gereği ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Almiron doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu tarihi karar Dünya Kupası'nda bu kuraldan dolayı çıkan ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. İkinci yarıda tamamen 10 kişi oynayan Paraguay karşısında millilerimiz aradığı o beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Sağ kenarında da tansiyon oldukça yüksekti. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella 63. dakikada hakemin oyunu sakatlık için durdurmasına yoğun itiraz edince sarı kart gördü. Tüm çabalara rağmen sahadan boynu bükük ayrılan millilerimiz grupta puansız son sırada kaldı. Paraguay ise ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı. Millilerimiz artık sadece prestij için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Evet, Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu bölgedeki sorunları yerinde dinledi efendim. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Çarşıdaki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı. Bakalım. Evet efendim, birazdan bu haberi aktaracağız ama öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hakkari'de toplu açılış töreninde bir konuşma yapıyor. Hemen kulak verelim.
4: Değerli karayolcu kardeşlerim ve Hakkari'li hemşerilerim, kardeşlerim, Zap suyunun coşkun akışı eşliğinde Anadolu'nun en güzel köşelerinden biri olan Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeni Köprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap grubu köprülerinin toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Açılışlarımız hayırlı uğurlu olsun. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakkari'de bu anlamlı açılış törenini gerçekleştirdiğimiz bu saatlerde YKZ sınavıyla hayatlarının en kritik dönüm noktalarından birini yaşayan ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın en değerli teminatı olan tüm evlatlarımıza, kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Hakkari el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan buzul gölleri, büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa zirvesi, tarih zirvesi, tarih hazinesi durumunda. Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. En başta da elbette bölge halkımıza. Bu kaynaklar üretime, refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette. Ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımları hayata geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hakkari'li değerli kardeşlerim, son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım, iletişim ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırımı hayata geçirdik. Bakın 73 milyar liradan bahsediyoruz. 2002'de sadece 1 kilometre bölünmüş yolumuz varmış. Biz 105 kilometre daha yaparak bunu 106 kilometreye çıkardık. Yine bütünlü sıcak karışım kaplamalı dediğimiz, yani sıcak asfalt, beton asfalt dediğimiz yoldan hiç yokmuş. Bugün 190 kilometre ile Hakkari'li kardeşlerimizi bölünmüş ve sıcak asfalt yollarda güvenli ve konforlu seyahat etme imkanıyla tanıştırdık. Yeni Köprü Yüksekova Yolu, Yüksekova Dağlıca yolu, Yüksekova Köprülü kavşağı ve bağlantı yolları, Üzümcü Durankaya geçitli yolu, Totkan 1 ve Totkan 2 köprüleri, 1029 metrelik Çukurca tüneli ve yine Çukurca Çığ ile kar tünelleri gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, yanlış hatırlamıyorsam sadece 600 metrelik bir tünel varmış AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhur İttifakımızdan önce. Bugün 10 kilometrenin üzerine geçen bir tünel uzunluğumuz var. Dile kolay, bakın, Cumhuriyet tarihinde 50 kilometre yol vardı. Biz sadece AK Parti hükümetlerimizde Hakkari'ye 10 kilometrenin üzerinde tünel yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hakkari

0: şu NBA geçer, Zlata geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, NBA geçer.
2: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Türkiye'yi Formula 1 heyecanı sardı. Yakın bir tarihte 2027'de Türkiye'de Formula 1'in gerçekleştirileceği duyuruldu. Tabi bununla beraber de etkinlikler arttı. Audi F1 Show Car yani show aracı Türkiye'ye geldi. Castrol ile beraber çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şimdi gelin hep beraber bu etkinliği izleyelim.

Sevgili seyirciler, bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Biliyorsunuz Türkiye Formula 1 gelecek. Audi de Formula 1'e girdi. Ve tabii ki motor sporlarının vazgeçilmez ismi Castrol, Audi işbirliğiyle birçok gelişmeye imza atıyor. Yanımızda da Nilay Tatlısöz var. Şimdi gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, motor sporları deyince

0: akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Castrol. Öyle. Ve Formula 1'de de yine Audi ile güzel bir işbirliği. Bu işbirliğinden önce başlayalım. Sonra Castrol'ün yeni ürünleri neler katıyor? Özellikle Audi takımına nasıl bir avantaj sağlayacaksınız onu merak ediyorum.
1: Hakikaten biz 127 yıllık bir markayı 100 yılın üzerinde motor sporlarında iç içeyiz. Audi ile 2026'da Formula 1'in yeni döneminde işbirliğine başladık. Tabii bu başlangıç bu Formula ile sınırlı değil. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. 1980'lere dayanan arkamızda gördükleri seyircilerin araçla beraber Dünya Rally Şampiyonası'na başlayan bir işbirliği vardı. Ama Formula başka bir şey. Formula bütün yapılanların sonuna kadar test edildiği ve yeni ürünlerin performansın, dayanıklılığın, gücün, verimliliğin ortaya konulması gereken ayrı bir platform. Bizim Castrol olarak Audi ile olan işbirliğimizde yeni dönem formülanın ihtiyacı olan hem güç hem dayanıklılık, aynı zamanda ısı kontrolü, yakıtla ilgili verimliliği sağlamak üzere yeni geliştirdiğimiz, bu araca özel geliştirdiğimiz Castrol Edge ürünümüzü kullanıyoruz. Ama sadece bununla sınır kalmıyor çünkü hibrit sistemler kullanılmaya başladı bu sene formülada. Dolayısıyla onunla ilgili de elektrik motorlarının %50'ye
0: kadar arttırıldı bu oran.
1: Kesinlikle.
0: Ki bu çok önemli bir şey.
1: Çok çok farklı bir platform. Çok farklı şeyler olacağını düşünüyoruz. Sürprizleri biz de bekliyoruz. Ama önemli olan şu. Bizim Audi mühendisleriyle beraber Castrol mühendisleri uzun yıllardır bu aracın geliştirilmesinde beraberce çalışıyorlar. Ve yarış sırasında da beraberce çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bütün verileri ve bilgileri topluyorlar ve bu bilgileri anında kullanarak o andaki takımın performansını nasıl öne çıkarabiliriz bunu değerlendiriyorlar. Sadece bu da olmuyor. Bizim zaten motor sporlarındaki olma amaçlarımızdan en önemlisi sadece bir görünürlük değil, bir sponsorluk değil. Bu bizim burada veriyle geliştirdiğimiz ürünleri daha sonradan yol araçlarına ve geleceğin mobilite çözümlerine aktarmak. Castrol olarak bunu 127 yılından fazladır yapıyoruz. Formula döneminde de özellikle yeni araçlar, hibrit araçlar, elektrikli araçlara da buradan geliştirilen ürünlerin, buradan aktarılan verilerin ortaya konulacağı bir dönem yaşayacağız. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz ama aynı zamanda Audi ile olan işbirliği de bizi çok heyecanlandırıyor. 30 yıldır doğuş otomobilin tercihi olan Castrol olarak da Audi ile bu işbirliğinde bu sene toz dumana katmaya geliyoruz.
0: Peki seyircilerden gelecek can kilit noktayı soracağım ben. Şimdi motor sporlarında Castrol'ü görüyoruz ve artık elektrifikasyon sürecinde de Castrol'ün elektrikli araçlar için, hibrit araçlar için sunduğu ürünleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Her yarış haftasında da bir mühendis burada Formula 1 aracında çıkan sonuçları değerlendiriyor. Bunu ürünlere yansıtıyor. Peki biz kullanıcılar olarak yolda Castrol'ün bu ürünlerini, bu yansımalarını ne zaman göreceğiz? Castrol Edge tabii ki değişti.
1: Tabii.
0: Ne zaman yollarda bu yeni ürünlerle tanışacağız?
1: Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda yoldaki araçların ihtiyacı olan ne varsa, yani mesela Castrol Edge. Şu anda zaten araç ve motorun 7 kritik faktörüne yanıt veren bir şekilde bu verilerle, bugüne kadar olan motor sporlarından gelen verilerle geliştirildi. Bu nedir? Güç, dayanıklılık, motor aşıması, motor temizliği, termal olarak ısıya karşı koruma, aynı zamanda yakıt ekonomisi. Dolayısıyla biz zaten şu anda bu Castrol Edge araçlarımız için gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında hibrit ve elektrikli araçların ihtiyacı olan Castrol On sıvılarımız var. Onlar da şu anda piyasada var. Ha şu olabilir. Burada daha uzun süreli bu tip yeni streslere maruz kalan araçlarda Formula platformunda aldığımız verilerle bundan sonraki senelerde geliştireceğimiz ve piyasaya çıkacağımız Castrol Edge'lerde hep bunu üzerine katarak gideceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel uzay konseptiyle bir basın toplantısı vardı. Oradan bugün Formula 1'e sıçradık. Bakalım yarın Castrol'ü nerede göreceğiz? Şimdi hemen mikrofonumuzu Audi kanadına Kerem Güven'e uzatalım. Aynı zamanda bir yarışçı olan Kerem Güven. Bakalım Formula 1 ile ilgili ve bu işbirliği ile ilgili bize neler söyleyecek? Evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi Kerem Güven'le beraberiz. Daha önce belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda bir yarışçı. Dolayısıyla motor sporları tutkusunu damarlarında hisseden bir isim. Şimdi bugün de güzel bir organizasyonda beraberiz sizin ev sahibinizle. Evet, Audi Formula 1'e giriş yaptı. Güzel de bir giriş yaptı. Bugün de yine güzel bir işbirliğini açıklıyorsunuz burada. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizden dinleyelim. Ben diğer soruları sıralayacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Motor sporları dediğim gibi ben şanslı bir insanım. Yani hem işiyle hobisini birleştirebilmiş olma şansına eriştim. Motor sporları da çok yakinen takip ediyorum yıllardır. Audi'nin Formula 1'e girişi dolayısıyla çok fazla heyecanlandığımız, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Bunun Formula 1'in Türkiye'ye gelişiyle birleşmesi heyecanımızı kat kat arttırdı. Çok mutluyuz. Audi'nin daha önce konuşmuştuk. Formula 1'e girişi esasında çok stratejik ve uzun yıllara dayanıyor. Bundan 4-5 yıl önce başlayan 2026 kararlarının kurallarının değişimine baz edilen ve 2026'dan sonra da 2030'lara kadar gidecek olan bir strateji hazır. Yaklaşık bir 10 yıllık dönemin stratejisinden bahsediyoruz. Strateji tamamen hedeflendiği şekilde devam ediyor. Hedef şu: araç yeni kurallara göre hazırlandı. Gerekli organizasyonlar yapıldı. Bu sene puan mücadelesi 2030'da marka şampiyonluğu, Formula 1 şampiyonluğu hedefleyen bir motorsporları Audi stratejisinden bahsediyoruz.
0: Evet, günün kahramanı Formula 1 aracı. Onu ekranlarda gördü seyircilerimiz ama hemen arkamda da yine Audi'nin efsane modellerinden bir tanesi var. Audi Quattro, Michel Mouton, Fabrizio Ponzun kullandığı araç da burada. Bu da bugüne inanılmaz bir anlam kattı ki biz o sesi duymaya çok alışmıştık ama bugün baktığımızda artık elektrifikasyon çok fazla hayatımıza girdi. Formula 1 aracında da elektrik kullanımı %50'ye kadar çıkartıldı. Bütün bunlar da, buradaki teknolojiler de aslında günlük hayatta bizim kullandığımız otomobillere yansıyor. Bu yansıma Audi'de nasıl, biraz onu dinleyebilir miyiz?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi arkamızdaki otomobile referans vererek bu soruyu cevaplamak güzel olacak. Bu otomobil Quattro, 1980'lerde Quattro, daha doğrusu 4 tekerlekten çekiş sistemi ağır ticari araçlarda, kamyonlarda kullanılan, yük taşımakta kullanılan bir teknolojiyken bunun motor sporlarında, cadde otomobilinde kullanılması imkansız, çok zor, ağır, hantal olarak değerlendiriyordu. Ama Audi mühendisliği o zaman için çok zor olan bir teknolojik değişimi öngördü, bu riski aldı ve önce motorsporları dünyasını değiştirdi. Motorsporları dünyasında bu gördüğünüz otomobille başlayan dünya rally şampiyonlukları, yarış kazanmaları büyük farklarla öne geçti. Sonra hep anlattığımız motorsporlarında kazanan teknolojinin cadde otomobillerine indirmesi otomotiv sektöründe değiştirdi. Artık o tarihten beri Quattro'nun adaptasyonuyla artık rekabetteki otomobillerde de olan 4 tekerlekten çekiş artık müşteri beklentilerinde fark yaratan önemli bir özellik olarak sektörü değiştirdi. Bunun gibi motor sporlarından gelen teknolojilerin birçok hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle yarışan motor sporları otomobilleri gibi birçok versiyonu önümüzdeki dönemde cadde otomobilleri de göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, günün kahramanı R26 Formula 1 otomobili ama hemen yan tarafında RS5 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hem hibrit özellikleriyle hem içten yanmalı motor sporları detayları tamamen araca oturtulmuş. RS biliyorsunuz Rally Sport veya Ren Sport, yarış sporundan gelen kısaltma. Teknolojinin en maksimumda adapte edildiği cadde otomobili olarak da bu referansı birleştirebiliriz diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok güzel otomobiller de lanse etti Audi. Gidip onları da yerinde inceledik. Hatta sizlere de 8. etap ekranlarından anlatmıştık. Yepyeni versiyonlarda hibrit teknolojiler olsun, far teknolojileri olsun, ekran teknolojileri olsun, birçok yeniliği anlattık. Audi bu konuda gerçekten lider markalardan bir tanesi. Bunu motor sporlarına da yansıtıyor. Oradaki bilgisini yollara da yansıtıyor. Bu da bizim için, böyle otomobil severler için, motor sporları severler için de büyük bir keyif oluyor. Ben Kerem Güven'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu güzel lansman için de teşekkür ediyorum. Bakalım 2027'de Türkiye'ye geldiğinde Formula 1 hangi etkinliklerde beraber olacağız? Onları da yine 8. etaptan sizlere aktaracağız. Türkiye'de yatırım yapıldı, Türkiye'de Türk müşterileri için geliştirildi ve tüm dünyaya Türkiye'den, Bursa'dan gidecek Renault'un C segmentindeki SUV'si Boreal. Evet, biz de hem fabrikayı, üretim aşamalarını gittik, gördük, hem de Boreal'i kullandık. Şimdi gelin Boreal lansmanını sizler için ekranlara getirelim.

Sevgili seyirciler, bugün bir deniz otobüsünün içindeyiz. Otomobille ne alakası var diyeceksiniz belki ama çok alakalı. Şimdi Bostancı Deniz İskelesi'nden Boreal seferine bindik. Boreal biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Bursa Renault fabrikalarında üretiliyor ve Türkiye için önemli bir model. Fabrikaya gideceğiz hep beraber. Fabrikada hem aracı göreceğiz hem aracın üretim aşamalarını göreceğiz. Güzel bir ziyaret olacak. Bunu da değişik bir tarzda yapıyoruz. Dediğim gibi Bostancı'dan deniz otobüsüyle karşıya geçeceğiz. Oradan bir transferle fabrikaya geçeceğiz ama bu transferi de Boreal'le yapacağız, onu da söyleyeyim. İlk olarak orada arabayı göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ürün sunumlarında detaylarını öğreneceğiz. Ve ondan sonra ben de size test sürüşümde Boreal'in özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin bu turumuzu hep beraber izleyelim. Evet sevgili seyirciler, feribotumuzla buraya geldik, Armutlu'ya. Tam 40 tane Boreal bizi bekliyor. 40'ı da aynı renk, aynı motor, aynı donanım. Birazdan buradan Bursa'ya doğru yola çıkacağız. İlk izlenimlerimizi orada yaşayacağız. Daha sonra bize ürün sunumu yapacaklar. Aracın detaylarını, teknik detaylarını dinleyeceğiz. Fabrikayı gezeceğiz. Ve tabii ki yarın dönüşte de ben size aracı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü, çok kaslı, biraz da heybetli duruyor. Güzel ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüz çok hoşuma gitti benim. İçeride bakalım ne gibi özellikler var, onları göreceğiz. Ama ön bilgilere göre şunu söyleyeyim. Aracın eksik hiçbir şey yok. 25'e varan sürüş destek sistemi var, güvenlik sistemi var. Sürücü, yolcu, hava yastıkları 6 adet toplamda. 6 adet hava yastığı var. Jantlar 18 ile 19 arasında değişiyor donanıma göre. Ve tabii ki buna bağlı birçok da özellik var. Şimdi gelin lafı uzatmayalım. Araca binelim, yola çıkalım. Biraz fabrikayı gezelim, biraz oradaki bilgileri dinleyelim. Sonra ben size aracı anlatayım.

Evet, ilk izlenimi sizlerle paylaşayım. İçerisi çok şık, gerçekten çok güzel. Elektrikli koltuklar var. Dolayısıyla koltukları ayarlamak da çok kolay. Direksiyon çok güzel ele oturuyor ve göstergeleri çok net görebiliyorum. Burada da minik tasarım detayları var. Şuraya bir Renault logosu gizlemişler. Onu da ilk bakışta görebiliyorsunuz. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama hemen yorumlara yazarsanız sevinirim.

Evet, Renault Boreal'in ürettiği fabrikanın içindeyiz, montaj bölümünde. Şu anda boyanıp gelmiş parçaların montajını izleyeceğiz.

Şu anda boru elinde aralarında bulunduğu araçların montaj hattındayız. Boyanmış gövdeler buraya geliyor. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz. Clio var, Boreal var, Duster var. İşte bu araçlar burada trimleri monte ediliyor. Buradaki görevli arkadaşlar tarafından. Burada yaklaşık 4000 kişi çalışıyor ve fabrikanın kapasitesi 390 bin araç civarında. Gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas bir çalışma yapılıyor ve buradaki Oyak Renault fabrikası, Renault'un Oyak Renault fabrikası, Renault dünyası içinde oldukça önemli bir fabrika. Çünkü hem işçiliği hem kalitesiyle öne çıkmış durumda. Buradaki olay aslında sadece üretim değil, burada kullanılan teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de üretim prosesleri hızlandırılıyor, kalite arttırılıyor. Bunlar da tabii ki bizim günlük hayatta kullandığımız araçlara tek tek yansıyor. Yeah. Evet, burada da hemen görüyorsunuz.

ön göstergeler, kokpitler hazırlanıyor. Clio 6 modelinin göstergeleri şu anda burada. Üzerine gerekli olan parçalar montaj yapılarak aracın içine monte edilmek üzere hazırlanıyor.

Evet, bu bölümde araçların kokpitleri, ön torpido bölümlerini görüyoruz. Robotlar üzerine gerekli parçalar takılmış torpidolar araçların içine monte edilmek üzere hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bir çizgi içinde. Tabii ki buradaki önemli olan şey, yine hemen burada görmüş olduğunuz robotlarda çok milimetrik, hassas bir ölçüm yapıyorlar. Sağ ve sol taraftaki payların eşit olması için. Görüyorsunuz, buraya geldi ve buradan da aracın içine monte ediliyor. İşte fabrikada görmüş olduğunuz gibi AI ve Metaverse bu şekilde kullanılıyor. Fabrikanın bir ikizi var sanal ortamda. Buradaki Expanded Reality denilen bir sistem bu. Araç fabrikaya girmeden tasarlanması yapılıyor. Burada da araçlar yavaş yavaş tamamlanarak çıkışa doğru ilerliyor. ...4,5 saatte bir otomobil, evet. Sıfırdan geliyor. Mükemmel. Evet, şu anda Boreal'in kalbinde yer alan motorun üretildiği bölüme geldik. Burası Oyak Horse diye geçiyor. Motorların üretildiği, burada üretilen araçlarda kullanılan motorlar olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'ya da bu motorlar gidiyor. Oradaki araçlarda da yine bu motorlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, harika, yüksek teknolojiye sahip Boreal'in kalbinde yer alan bu motor burada sergileniyor.

0: Horse bölümünde, Oyak Horse'da tamamlanmış motorları görüyorsunuz. Burası da sıcak test bölümü. Burada bir takım motorlar bu teste tabi tutuluyor. İşte ayrılmış motorlar içeri alındıktan sonra içeride görmüş olduğunuz odada içine yağ da konularak yaklaşık 10 dakika çalıştırılıyor ve son kontrolleri yapılıyor. Ama buraya kadar birçok prosesten geçiyor. Buna AI uygulamaları da dahil. İşte görmüş olduğunuz gibi Renault'un her modeli için birçok motor çeşidini burada görmek mümkün. Ve 1.8 litrelik bir motorun da yaklaşık 100 kilogram ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesiste 1000 kişi çalışıyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Ama bununla beraber de birçok robotik uygulamayı da görüyoruz. İşte bu noktada tüm bağlantılar yapılıyor. Motor sanki bir otomobilin üstündeymiş gibi bir sıcak test gerçekleştiriliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye için önemli anlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Evet, Boreal ülkemizde, Bursa'da üretiliyor ve biz de Bursa'dayız. Fabrikaları gezdik. Gördünüz oradaki heyecanı, nasıl üretim yapılıyor. Gerçekten bence mükemmel. Son teknoloji kullanılıyor ve en ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ediliyor. Ve Boreal işte o Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarının hattından indi. Biz de araçları deneme şansını bulduk. Evet, Levent Timur'la beraberiz bir kez daha. Dacia ailesinde de beraberdik. Evet, gayet güzel bir söyleşi olmuştu. Siz bu ara çok yoğunsunuz. Yeni ürünleri lanse ediyorsunuz. Bu heyecanı inanın ben de yaşıyorum. Şimdi Boreal'i kullandık. Çok güzel. Neler sunuyor, nasıl bir ekonomi yaratıyor ve Boreal'e baktığımızda nasıl bir yatırımın sonucu bu? Evet. Çünkü birçok ürün Bursa fabrikasında üretildi ve üretilecek.
1: Evet, aslında önce yatırım konusuyla başlayayım. Boreal Bursa fabrikasında üretilen 3. model. Biliyorsunuz 2 yıl önce 400 milyon yatırım karşılığında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üretileceğini duyurmuştuk. Boreal bu planın 3. modeli, belki de en önemli modeli. Çünkü C-SUV segmentinde bir araç. C-SUV segmenti bildiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük alt segment. Neredeyse %40'lara kadar ulaştı pazardaki payı. Dolayısıyla bizim beklentimiz yüksek olan bir model. Türkiye'deki mühendislerin katkısıyla tasarlanmış, adapte edilmiş bir model. Türk halkına çok uygun bir model. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli bir tasarımı var. C-SUV desek bile dışarıdan baktığımızda 4 metre 56 santim boyuyla aslında bir üst segmentin özelliklerini sunan bir model. Hem iç hacmi hem içindeki teknolojik ekipman seviyesiyle dediğim gibi birçok üst segmentteki özelliğe sahip bir model.
0: Evet, biz teknik detayları vereceğiz ama bu gerçekten çok önemli bir model dediğiniz gibi. Renault deyince aklımıza ilk gelen modeller Clio. Şu an 5 ve 6 evet. Aynı anda üretimi devam ediyor. Ama Clio tasarımıyla, Clio 6 tasarımıyla çok dikkat çekti. Bunun yanı sıra Megane Sedan devam ediyor. 2027'de de sanırım devam edecek değil
1: mi? Evet, aynen. 2027'de Megane devam edecek.
0: Evet, bundan sonraki model, 4. model ne olacak? Yeni model, onu merak ediyoruz. Onu da isterseniz buradan biraz çıtlatalım.
1: Aslında onu da açıkladık. 4. modelimiz de Dacia markasının Striker modeli olacak. Bu da bizim için çok önemli bir aşama olacak. Çünkü Dacia markası artık yerli bir marka haline geliyor. 32 yıl sonra tekrardan bir marka Türkiye'de bir modelini üretip Türkiye'de satışa başlıyor. Ondan dolayı da çok heyecanlıyız. 4. modelde Dacia Striker olacak. Dacia Striker'ın lansmanıyla da Dacia markasını çok daha üst seviyelere taşıyacağız Türkiye'de.
0: Peki Boreal için hedef nedir? Beklentiler nedir? C-SUV dediğiniz gibi oldukça evet. büyük bir pazar. Evet. Türk halkının da çok talep gösterdiği. Bir de böyle hafif D-SUV'ye göz kırpan boyutlarıyla Boreal nasıl bir size pazar kazandıracak, nasıl bir hedef koydunuz? Yani, Clio'yu geçer mi pazar payında, nerede kalır orantısal bazda?
1: Boreal'de bizim hedeflerimiz oldukça yüksek. Yani C-SUV zaten segment olarak B hatchback segmentinden daha büyük bir segment. Dediğim gibi yerli üretim avantajımız var. Özellik olarak segmentinin üzerinde birçok özelliği sunuyor. Fiyatları da gayet rekabetçi bir seviyede pazara sunduğumuz için bizim beklentimiz büyük. Yani Boreal'in önümüzdeki sene toplam satışlarda Clio'nun önüne geçmesini bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent Timur. Bir sonraki lansmanda buluşmak üzere diyoruz. Biz şimdi hemen yola çıkacağız Boreal'le. Ben size Boreal'in teknik detaylarını anlatacağım.

Evet, Borel'i biraz yakından inceleyelim. Bir C SUV'den bahsediyoruz ama aslında D'ye de göz kırpmıyor değil. Özellikle dış boyutlar ve iç hacme baktığımızda 4,56 metrelik bir uzunluğa sahip, 2,70 metrelik de aks mesafesi bulunuyor Borel'in. Ön yüzüne baktığımızda yepyeni bir tasarımla karşılaştık. Tabii ki Niagara tasarım felsefesinden esinlenilmiş ışık imzası var. Bu ön tarafta kaputun hemen alt bölümünde ise boydan boya uzanan bir siyah kuşak var. Bu tabii ki biraz daha farklı göstermiş. Belki gövde rengine biz alıştığımız için ilk etapta değişik gelebilir ama sonra gözünüz alışıyor. Nuvolar yeni Renault logosu görüyorsunuz ön tarafta. Ön ve arka tarafta yeni LED farlar var. Onlar da gece oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Kaput üzerindeki bu girinti ve çıkıntılar ise aracın daha kaslı, daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Tabii şöyle yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi 18 ve 19 inç ebadında jantlar ve lastikler bulunuyor. Aynalar gövde renginin dışında siyah, parlak siyah olarak tasarlanmış durumda. Üst tavansa tabii ki panoramik cam tavanıyla, açılabilir panoramik cam tavanıyla gayet şık ve içerisini ferah tutan bir özellik. Yan taraftaki yine dikkatimizi çeken bir başka özellik, aracı da biraz daha sportif gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi buraya gizlenmiş kapı kolu, yani gövdenin üzerinde değil, hemen buradaki sütuna gizlenmiş siyahın içinde. Onu da daha bir dinamik göstermiş durumda. Şöyle arkaya da hemen bir bakalım. Arka taraftaki de bu rüzgarlık, içine gizlenmiş 3. stop lambası. Arkadaki LED stop grubu da yine Borel'i şık gösteren detaylar.

Bagaj kapağını elektrikli olarak açtığımızda 630 litrelik bir alan bizi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda ise 1868 litreye çıkıyor bu alan. Bunun için koltukları yatırmak için içeri geçmemize gerek yok. Bagajın içinde bulunan bu mandallar yardımıyla parçalı olarak koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bagajın bir özelliği daha var. İki katmanlı. Alt katmanını da kullanabiliyorsunuz ama üst katmanla beraber koltukları yatırdığınızda dümdüz bir alan elde ediyorsunuz. Bu da büyük eşyaları yüklemede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yükleme eşiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Arkaya bindiğiniz anda çok ferah bir alan sizi karşılıyor. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkada neler var? Bakın buraya telefonunuzu koyabileceğiniz cepler yapmışlar. Altta da yine daha büyük bir cep var. 2 adet hava kanalı var. Altında da yine 2 adet Type-C çıkış mevcut. Evet, arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi Borel'in kalbine, yani ön koltuğa geçmeye. Evet, Borel'in sürücü koltuğuna oturduğunuzda da sizi gayet ferah ve ergonomik bir alan karşılıyor. Neden ergonomik? Kolunuzu bakın çok rahat koyabiliyorsunuz. Bu şekilde vites mandalına da çok rahat erişiyorsunuz. Buradaki medya ekranı da, multimedya ekranı da sürücü odaklı. İki tane 10 inçlik ekran burada var. Ve hemen start stop tuşu, araç çalıştırma tuşu da yukarı konumlandırılmış. Buraya bakmak, görmek gerçekten çok kolay. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarına yer verilmiş. Multimedya ekranı üzerindense birçok fonksiyona komuta edebiliyorsunuz. Ama direksiyon da yine fonksiyonel bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri sayesinde. Borel'de 6 ileri ıslak çift kavrama şanzıman kullanılmış. 7'den 6'ya geçmelerinin sebebi ise bu yeni bir şanzıman. Dolayısıyla artık daha iyi, daha geliştirilmiş. Özellikle kalkışlarda hani o birinci vites, ikinciye geçiş, oradaki hafif sarsıntılar da giderilmiş. O yüzden de 6 ileri bir şanzımana, ıslak çift kavrama şanzımana geçilmiş. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Smart ve Perso. Smart modu işte az önce dediğim gibi otomatik olarak size sürüş modunuza göre adaptif olarak ayarlama yapıyor. Smart'ta tutmakta bence fayda var ama çok böyle virajlı yollarda spor kullanacağım, sırf sporda kalsın derseniz de spor modunu tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir durum. Bir özellikten daha bahsedeyim. Hemen kol dayamanın altında bir alan var ve bu alan soğutma özelliğine sahip. Özellikle işte artık yaz ayları başladı, havalar ısındı. Bir yerden bir yere giderken buraya suyunuzu, içeceğinizi koyduğunuzda soğuk serin kalmasını sağlıyor ve tabii ki bu da büyük bir avantaja dönüşüyor. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, performansından, süspansiyonundan ve ses yalıtımından bahsedeyim.

Evet, ilk hareket anında gerçekten rahat. Çünkü az önce bahsettiğim gibi vitesin kalkış oranları gayet iyi. Geçişleri çok hissettirmiyor, çok yumuşak geçiyor. Altı ileri ıslak tip çift kavramaya geçmeleri bence de güzel olmuş. Onun dışında motorundan tabii size bahsedeyim. İlk olarak Türkiye 1.3 litre turbo TCE EDC 145 beygirlik versiyon sunuluyor sevgili seyirciler. Bu motor 6.6 litre WLTP standartlarına bir tüketim değerine sahip. Bence oldukça iyi ki bu değeri tutturmak da mümkün gözüküyor. Biz buna yakın değerler elde ettik sürüşümüzde. Aracın ses izolasyonu nasıl? Bence ses yönü

Benden fena değil ama çok bozuk yerlere geldiğinizde plastik trimlerden böyle çıtırtıları duymak mümkün ki bunu günümüzde birçok otomobilde aslında duyduğumuzu söylemeliyiz. Onun dışında ergonomi olarak çok beğendim. Her şeyi çok rahat kumanda edebiliyorum. Ses sistemini söyledim. Gayet güzel. Tabii bir özelliği daha var. O da bence kullanıcıların ilgisini çekecektir. 7 yıla kadar ve 160 bin kilometreye kadar da garantisi var. Hangisi önce dolarsa ama garanti süresinin de 7 yıla çıkması yine tüketiciler açısından oldukça büyük bir avantaj.

sürüş konforu olarak da oldukça rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Biz araçta sohbet ederek, eğlenerek, müzik dinleyerek seyahat ettik. Dikkatimizi çeken, bizi rahatsız eden herhangi bir nokta olmadı. Evet, Borel ile ilgili ilk tanışmamız bu şekilde. İlk bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Renault'daki gelişmeleri, yeni modelleri, yeni motor seçenekleri, onları da 8. etapta aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Opet Test Köşesi'nde bir başka modelde buluşmak üzere.

Bursa'da üretilen Boreli ekranlarınıza getirdik ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta farklı araçlar, farklı konular ve farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu.

Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

0: Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.
1: Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmasa.
0: Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'le öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 13'e uzandı. 24'te hafta sonu gün ortası sıcak gelişmelerle başlıyor. Tabii bugün üniversite adayları için büyük günde efendim. Zira YKS an itibariyle sona erdi. Adaylar artık çıkış yapıyor sınıflardan ve okullardan. 24 ekipleri de sıcak noktalarda. Hemen ekiplerimizin bulunduğu noktalara dönelim. Muhabirlerimiz gelsin. Gülistan Yazbaşı İstanbul'da, Emre Ayaz Ankara'da bir okulda bekliyorlar. Hemen öncelikle Gülistan'a döneceğiz. Bulunduğu noktada atmosfer nasıl tabii? Geçtiğimiz saat diliminde Gülistan bize o noktada ailelerin heyecanını anlatmıştı. Şimdi bakalım öğrenciler çıkış yapıyor. O noktada atmosfer nasıl? Gülistan.
1: Evet, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavlarının ilk oturumu tamamlandı. Öğrenciler şu dakika itibarıyla dışarı çıkıyorlar. Aslında 12 çeyrekte çoğu öğrenci çıkmaya başlamıştı. Ancak şu dakika itibarıyla artık bitiren bütün öğrenciler, herkes dışarı çıkıyor. Şimdi sizlere bu ortamı göstermek istiyoruz. Burada velilerin de heyecanla bekleyişi giderek artıyor. Büyük bir yoğunluk var aslında çevrede. İlk çıkan öğrencilerle bizler konuştuk. Öğrenciler sabah çok heyecanlı olduklarını, ancak şu anda biraz daha rahatladıklarını söylediler. Yarın bir sınav daha olacak. Aslında yarın iki oturum daha var. Onları beklerken biraz daha heyecanlarının aslında depreşeceğini onlar da biliyordu. Ancak şu anda ilk sınavı tamamladık ve rahatız dediler bizlere. Ayrıca bazıları sınavın çok kolay geçtiğini söyledi. Bazıları ise bazı noktalarda zorlandıklarını söyledi. Şimdi aslında sınavdan çıkmış öğrencilere de mikrofonumu uzatmak istiyorum. Hem de onları bekleyen velileri de bu noktadaydı. Efendim önce size uzatalım. Siz sabahtan beri burada bekliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz?
2: Kardeşlerim için çok heyecanlıyım. Üç kardeşim de sınava girdi. Umarım başarılı olurlar. Bir kardeşim gitar okumak istiyor. Diğer kardeşim işletme. Buradaki kardeşim de bilgisayarla ilgili kendini geliştirecek üniversite okumak istiyor.
1: Tam onu demişken aslında sınavdan çıkan kardeşinize dönelim. Nasıl geçti sınav?
3: Gerçekten güzel geçti. Türkçe basitti. Onun dışında matematiği fazla şey yapmadım, kurcalamadım. Ama onun dışındaki diğer dersler gayet güzeldi.
1: Yani sabah heyecanlı mıydın? Şimdi nasıl hissediyorsun?
3: Sabah dediğim gibi bir heyecanım aslında az vardı. O kadar fazla yoktu. Çünkü gelip geçici bir şey olduğunun farkına varıyoruz. Fazla stres yapmamak gerekiyor. Ama hedeflediğim yere gidebileceğime inanıyorum açıkçası.
1: Biz de sana başarılar dileyelim. Şimdi biraz daha gezmek istiyoruz burada. Çünkü çıkmış birçok öğrenci var. Velileri de bu noktada bekliyorlar. Evet, aslında az önceki öğrencinin de dediği gibi bu sınav bir son değil. Tabii ki bunun devamı olacak. Kendini başarısız görenler, yeniden denemek isteyenler için birçok fırsat daha onları bekliyor. Ancak bugünkü sınavda birçok öğrencinin yıllardır çalıştığı ve emek verdiği derslerin bir sınavıydı. Efendim siz de kızınızı mı oğlunuzu mu bekliyorsunuz?
4: Kızımı bekliyorum. Kızım girdi sınava.
1: Peki ne hissediyorsunuz? Sabahtan beri burada.
4: Yanlıyız, evet. Yok, çıkmadı daha. Hakkında hayırlısı olsun. Bütün sınava giren öğrencilerimize başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
4: Kızıma da hayırlısı olsun herkese.
1: Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Tabii şimdi buradaki yoğunluğu sizlere ayrıca göstermek istiyoruz. Gerçekten çok yoğun, çok kalabalık bir ortam. Veliler bir yanda heyecanla bekliyor. Öğrenciler bir yandan çıkıyor. Çoğu öğrenci 12 çeyrek ve 12.45 vakitleri arasında zaten ayrıldı bu noktadan. Aileleriyle birlikte gittiler. Ancak hala daha çıkan birçok öğrencinin olduğunu da görebiliyoruz. Öğrenciler yıllardır çalışıyordu, aylardır çalışıyordu. Bazıları sınavın zor geçtiğini, bazıları kolay geçtiğini söylüyor.

0: söyledi. Bazıları bazı derslerde daha çok zorlandı diğerlerine göre, ancak sonuç itibarıyla bu sınav tamamlandı. TYT oturumu tamamlandı. AYT ve YDT oturumları için de bekleyecekler, bugünü atlatacaklar. Şimdi çıkan birkaç öğrenciyi de gözlemliyoruz. Tabii onları bekleyen kardeşleri de burada. Siz ne hissediyorsunuz?
1: Biz gurur duyuyoruz. İnşallah yüksek bir derece yapar. İnşallah geleceği güzel olur arkadaşımızın.
0: Biz de inşallah diyelim. İnşallah hepsi başarılı olacaklar. Tabii bir yandan da dediğimiz gibi buradaki yoğunluk devam ediyor. Giderek velilerin buraya gelmesi de artıyor. Hava çok sıcak olduğu için bir takım veliler başka noktalara geçmişlerdi. Öğrenciler çıktıkça onlar da daha da artarak geliyor. Şu anda da alkışlıyorlar sınavdan çıkan öğrencileri. Burada tabii bazı aileler ellerinde çiçeklerle çocuklarını bekliyordu. Onları da görmüştük. Şu anda da alkışlarla karşılıyorlar sınavdan çıkan öğrencileri. Bizler de onların bu heyecanını ortak oluyoruz. Sınav nasıl geçti?
2: Biraz zordu. Türkçe'de zorlandım. Onun dışında iyiydi.
0: Diğer sınav, diğer testler kolaydı.
2: Yani evet, iyiydi.
0: Sen de 13'te çıktın. Daha erken çıkmadın. Bütün vaktini değerli mi kullandın?
2: Evet, kullandım hepsini. Sonuna kadar çözdüm. Biraz yetişemedim fena ama onun dışında iyiydi.
0: Sabah heyecanlı mıydı, şimdi nasılsın?
2: Yo, geçti heyecanım. İyiyim şu an. Rahatladım yani.
0: Yarın iki oturum daha var. Onlara da katılacak mısın?
2: Katılacağım, evet.
0: Hangisine katılacaksın?
2: AYT.
0: Peki, onun için heyecanlı mısın?
2: Tabii onda da var biraz heyecan. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Başarılar dileyelim sana. Evet, çıkan öğrencilerle konuştuk. Bazıları heyecanını attı. Bazıları ise hala daha heyecanlı. Sınavlardan ayrılıyorlar artık. TYT oturumu tamamlandı. AYT ve YDT oturumları için de yeniden heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Hala daha alkış sesleriyle öğrenciler karşılanıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. İstanbul'daki son durum böyle. Öğrenciler bir rahatlamış hissediyor. Şimdi Gülistan'dan sözü aldık. Bir de Ankara'daki son duruma bakalım. Emre Ayaz bizi bir okul önünde bekliyor. Emre, merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Şimdi sen de bir okulun önündesin. Öğrenciler o noktada, artık adaylar sınavlarını bitirdi ve çıkış yapıyorlar. Yaklaşık 3 saatlik bir sınavda ter döktüler. Nasıl bir atmosfer var? Neler aktarırsın? Hemen sözü sana bırakalım.
4: Büşra Mutlu, Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu, TYT sınavı saat 13 itibariyle tamamlandı ve şu anda veliler de sınavdan çıkan öğrencileri alkışlıyorlar. O uzun çalışma döneminin ardındansa şu an veliler o öğrencilerin çıkışını heyecanla bekliyorlar ve şu anda da ilk oturum olan temel yeterlilik sınavı için sınav tamamlandı, süre doldu ve şu anda da veliler öğrencilerle, çocuklarıyla buluşma ve onları karşılamak için heyecanını biraz da artık, o heyecan yarılanmış oldu. Çünkü bir oturum tamamlandı, yarın bir oturum daha olacak. AYT sınavı olacak, alan yeterlilik sınavı ve velilerin heyecanlı bekleyişi şu anda artık 13 itibariyle aslında sonlandı diyebiliriz. Artık sınav tamamlandı ve ilk çıkanlar saat 12.15'te çıktı. 12.45'e kadar sınavını bitiren çıkabiliyor durumdaydı ve ilk mikrofon uzattıklarımızsa matematik sorularının daha zor olduğunu söyledi. Türkçenin daha kolay olduğundan bahsettiler. Biz de bu konuda eğer yanıt alabilirsek öğrencilere de soracağız, mikrofon uzatacağız. Bakalım nasıl geçti. Şu an canlı yayındayız. Sınav nasıl geçti acaba? Neler dersiniz? Sınav nasıl geçti? Zor muydu?
5: Bilmiyorum.
4: Evet, tabii bu döneme kadar çalışanlar, sadece bu dönem kendini denemek için girenler de vardı. Tabii bu konuda velilerin de heyecanı yüksek. Velilere, psikologların da önerileri var. Sınav hayatın bütün bir parçası değil. Ve bu konuda da öğrencilere telkinlerde bulunun deniyor. Heyecanlı bir veli de görüyorum burada. Siz neler dersiniz? Nasıl geçti kameramızda? Neler dersiniz?
6: Gülen yüzünü görmeye bekliyorum sadece.
4: Peki çalışması nasıldı? Çok çalıştı mı? Hedefi neydi?
6: Oldukça çalıştı. Mühendislik istiyor bizimki. İnşallah olur. Allah hiçbir çocuğun emeğini boşa çıkarmaz inşallah. Biz de heyecanla onları bekliyoruz. Hayırlısı olsun hepsi için.
4: Peki, başarılar dileyelim size ve çocuğunuza. Ve şu anda TYT sınavı sona erdi dedik. Saat 10.15 itibariyle başlayan süreçte biz de şu an bu sınav atmosferinde aktarmak üzere Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önündeyiz. Bu alanda da yoğun bir öğrenci adayını görüyoruz. 2,5 milyonu yakın öğrenci adayı var. Öğrenciler ilk kariyer hedeflerini üniversite sınavıyla atacaklar, bölümlerini seçecekler ve o meslek adına eğitimlerini alıp artık iş hayatına atılmış olacaklar. Bu konuda 2,5 milyondan bahsettik. İlk oturum an itibariyle 13'te bitti ve sınavda zorlandıkları kısım matematik.

0: olduğunu söyledi genellikle çocuklar. ÖSYM yetkilileriyle de konuştuk bu alanda. O sınav süresi devam ederken sınav sürecinde aslında artık ÖSYM'nin o yüksek öğretim kurumları sınavı çerçevesinde soruların tek cevap anlamında sorulmayacağını artık söyledi. Artık hem okuduğunu anlamak isterken hem de o sorunun cevabında saklı o metinlerin de görmek istediklerini söylediler. Yani matematik sorusunda bile okuduğunu anlayabilme isteyen bir ÖSYM çalışması var sorularda. Bunlar da yetkililerden aldığımız bilgiler. Şu bilgi de önemliydi, ÖSYM yetkililerine edindiğimiz bilgi. Bu sene yüksek öğretim kurumları sınavına giren en genç üniversite öğrenci adayı 16 yaşında. En yaşlı adaysa 87 yaşında. Sınava giren olarak 87 vurgulandı. Aslında sınav başvurusu yapansa 90 yaşında bir üniversite öğrenci adayıymış. Ancak sınava giriş yapmadığı için şu an kayıtlarda en yaşlı aday 87 yaşında olduğunun bilgisini ÖSYM yetkililerinden de öğrenmiş olduk. Şu an biz de bu atmosferi Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde aldık ve duygularınızı alabilir miyiz? Nasıl geçti sınav?
1: Biraz zorlayıcıydı ama...
0: Hangi alan daha çok zorladı sizi?
1: Matematik zorladı, matematik zordu. Ama onun dışında... Ya.
0: Anneniz mi?
2: Annem.
0: Size de soralım, buyurun. Canlı yayındayız, buyurun.
2: Ya teşekkür
0: neler ise heyecanlı mısınız?
2: Çok heyecanlıyız. Aynen, bitti şükür. Atlattık, yarına hazırız.
0: Peki, İnşallah. Başarılar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Siz neler dersiniz?
3: Güzel geçti. Matematikte bir tane boşum var. Süreden dolayı o da. Sınav genel olarak ortalamaydı yani.
0: Hedefiniz nedir?
3: Hedefim tıp fakültesi istiyorum Ankara'da.
0: Hangi üniversite?
3: Ankara Üniversitesi. Evet.
0: Peki sabah milli maç da vardı. Onun için de kalkmış oldunuz mu?
3: Skoruna bakabildim sadece milli maçın. Onun dışında izleyemedim yani maçı. Yani
0: biraz buruk sınava başladık diyebiliriz değil mi? Siz neler hissettiniz bugün? Ne kadar heyecanınız nasıl?
4: Evet evet, ben de en az oğlum kadar heyecanlı ve gergin bir bekleyiş içindeydim ama iyi geçmiş çok şükür.
0: Dışarıdan bir göz olarak sizce hedefine ulaşacak mı? Çalışmaları nasıl?
4: Evet, bence ulaşacak.
0: Peki, başarılar dilerim sizlere de. Dediğimiz gibi Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kampüsünün önünden bu yüksek öğretim kurumu sınavının atmosferini aktarmaya çalıştık. Büşra Mutlu diyelim, sözü size bırakalım.
5: Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'daki o atmosferi, heyecanlı atmosferi de bizlere Emre aktardı dedik. Şimdi Emre'den söz aldık. Bir başka noktaya da döneceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını bugün İstanbul'da sürdürüyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün hangi duraklarda göreceğiz? Programı Neslişah Yumak takip ediyor. Hemen Neslişah'a bir dönelim. Neslişah, merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Nedir notların? Hemen söz sende.
6: Büşra Mutlu, bizler İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Neden buradayız? Bugün NATO'yla önemli bir adım atılmış olacak. Neden? Çünkü İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve ASFAD işbirliğiyle hazırlanmış olan açık deniz karakol gemileri, bu gemisi bugün Romanya'ya teslim edilecek. Teslim törenindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki teslim törenine katılması bekleniyor. Şimdi kameraman arkadaşım Dursun Şahin o iki gemiyi sizlere gösterecek. Bir tanesi TCG Koçhisar, diğeri ise Roman gemisi. Romanya Komutanlığı'na, Deniz Komutanlığı'na teslimi gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Romanya Deniz Kuvvetleri için kontraminal Roman korveti ile Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi bugün düzenlenecek olan törenle teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın da katılımıyla gerçekleşecek bu tören. İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olacak. Şimdi bu açık deniz karakol gemisinden bahsediyoruz. İki gemi de aslında birebir gemiler. Fakat Romanya'ya teslim edilecek gemiyle bizim gemimiz arasında ufak tefek ülkenin ihtiyaçlarına yönelik bazı değişiklikler oldu. Bu iki geminin de ön kısımlarına, ön avlularına helikopter inebilecek kadar pistlerde mevcut. Tabii burada altını çizmek gerekiyor. Şimdi savunma sanayisinden bahsediyoruz. Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayisi için atmış olduğu adımları gördük. Havada, karada ve denizde tam bağımsız Türkiye için savunma sanayisindeki önemli adımlar atılıyor. Şimdi önemine de bahsetmek gerekiyor. Bu geminin teslimiyle alakalı önemli noktalardan biri de NATO ülkelerinden biri olan Romanya'ya teslim edilecek ilk deniz unsurundan bahsediyoruz. İlk gemiden bahsediyoruz. İşte NATO ile atılmış olan önemli adımlardan bir tanesi de bu. Romanya'ya da ilk savaş gemisi ihracatı olma özelliğini taşıyor.

Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak olan Kontramiral Roman Korveti keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemlerle donatıldı. Türkiye bu teslimatla NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke ilk kez savaş gemisi ihraç etmiş oluyor ve savunma sanayisindeki ihracat kabiliyetinde bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Ne demiştik? Havada, karada, denizde artık tam bağımsız Türkiye'nin adımları atılıyor. Savunma sanayisindeki gücümüz de hem karada hem denizde havada her şekilde görebiliyoruz ki İHA'larımızı, SİHA'larımızı da görüyorduk. Artık deniz unsurlarında da ihracatımızı yapmaya devam ediyoruz ve Karadeniz'deki güvenliğe de katkı sağlayacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne de TCG Koçhisar teslim edilmiş oluyor. Modern donatımıyla dikkat çeken korvetin başta Karadeniz olmak üzere bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine önemli katkı sunması da hedefleniyor ve projenin de Türkiye ile Romanya arasındaki yüksek teknoloji odaklı savunma işbirliğini daha da güçlendirmesi öngörülüyor. İki aslan gibi gemiyi de sizler görüyorsunuz. Yerli ve milli mühendislerimizin çalışmalarıyla beraber hazırlanmış işte bu gemiler. TCG Koçhisar'la diğer Romanya'ya teslim edilecek korveti de görüyorsunuz. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar. Deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetlerini, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş bir görev yelpazesi sunulacak. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktaya gelerek işte bu iki gemiyi de yakından inceleyecek. Teslim törenine işte burada İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak törene katılacak. İki gemiyi de yakından incelemesi bekleniyor. Saat 2.30 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktaya geldiğinde de imzaların atılması, Romanya Cumhurbaşkanı ile beraber imzaların atılması bekleniyor diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada sonra da bir adresi daha olacak öngörülüyor şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki imza töreninin ardından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinliğine de katılması bekleniyor. Saatler 16 civarında oraya gitmesi de öngörülüyor diyelim. Fakat şu an ilk önce NATO ile atılmış olan önemli bir adımdan bahsediyoruz burada. İlk teslim, savaş gemisinin teslimi yapılacak Romanya, NATO ülkelerinden biri. Bunun önemi çok büyük. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Komutanlığı'na da teslim edilecek bir gemimiz var. Kendisinin buraya gelip yerinde incelemesi de bekleniyor diyelim. Bizler de süreci tüm gün kameraman arkadaşım Dursun Şahin'i takip ediyor olacağız. An be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Büşra Mutlu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yakın zamanda yurt dışı ziyaretleri yapacağını açıkladı. Türkiye'ye de gideceğiz diye konuştu. Detayları aktaralım. Donald Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçaklara çok seyahat gerçekleştireceğini söyledi. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz diye konuştu. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi Trump. Ayrıca yıl içinde tekrar Çin'e de bir ziyaret gerçekleştirileceğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geleceğini açıkladı.

0: Tabii bir yandan da İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim sürüyor sevgili izleyenler. Öyle ki Trump'tan sonra başkan yardımcısı Vance de çok net bir mesaj verdi. Netanyahu'nun yürüdüğü yolun hatalı olduğunun altı çizildi. Bir anlaşma bir anlamda da Washington yönetimi Tel Aviv'e esas patronun kim olduğunu hatırlattı.
1: Ben İsrail hükümetinde bir kabine üyesi olsaydım, şu zor zamanlarda elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmadan önce iki kez düşünürdüm.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Netanyahu hükümetine çok net bir mesaj verdi. Soykırımcı kabinenin gerçekleri göremediğini, hızla yalnızlaştığını ve en güçlü müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırarak mesafe alamayacağını söyledi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu imzayı İsrail'e rağmen attı. İsrail kendisine çekti.

0: Kitch etrafındaki herkesi de çivi gibi görmesinin bedelini ödüyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kulağına kurşundan küpe yapma hamlesiyle başlayan, Epstein şantajıyla devam eden kavgada Netanyahu, İsrail lobisine, para babası Yahudilere ve Siyonist medyanın gücüne güvendi. Tıpkı Biden yönetiminde olduğu gibi Trump'ın da iplerini elinde tutabileceğini sandı. Ama yanıldı ve aslında tüm işaretler önündeydi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Türkiye harika bir ülke.
0: Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtma çabası baltayı taşa vurduğunun en açık işaretiydi. Zira karşısında ipinden tutup istediği yere çekebileceği bir Amerikan başkanı değil, bizzat Trump gerçeği vardı.
1: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
0: Açık söylemek gerekirse Netanyahu yönetimi ve İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendine özgü kişiliğini görmezden geldi. Oysa Trump kendisine emir verilmesinden, dikte edilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Trump bizzat patron benim mesajını her zeminde veriyor. Beyaz Saray'da karşısına Menemen testisi gibi dizdiği liderlerin o tarihi fotoğrafı okumak isteyenler için çok çarpıcı bir örnekti. Keza aynı şekilde Fransa'daki G7 zirvesinde bir saat geciktiği o toplantı salonuna girerken söyledikleri malumun ilamıydı. İsrail aslında kaybettiğinin farkında ve kaybettikçe de daha çok hırçınlaşıyor, daha çok kan dökmeye çalışıyor. Her zeminde kışkırtmayla asıl mağdur biziz algısına oynamaya çalışıyor. Ama öylesine büyük bir vahşet ortaya koydu ki artık bugüne kadar çantada keklik gördüğü ülkeleri dahi kaybediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Trump'ın biz olmasak İsrail yok olurdu söylemi bu durumun en açık kanıtı.
1: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı.
0: Bu yüzden de Netanyahu hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan anlaşma tüm ayarlarını bozsa da sineye çekmek zorunda kalıyor. Zira Avrupa'da yükselen nefret dalgası Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobi şirketleri ve Siyonist medya propagandasına rağmen halkın 1/3'ünün İsrail için soykırımcı görüşünü paylaşması gidişata dair önemli işaretler. Özetle Trump'tan bir kukla çıkarmaya çalışan Netanyahu ve eli kanlı kabinesi baltayı taşa vurdu. İranlıların ortaya koyduğu direniş ekseni Tel Aviv yönetimini zora soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin ortaya koyduğu stratejiler İsrail'in savaşı Orta Doğu'ya yayma planlarını bozdu.
2: Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
0: Şimdi merak edilen İsrail'in daha ne kadar elini yükseltebileceği. Zira 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal altında tutan Netanyahu ve kabinesinin korkunç suçlara imza atmaktan çekinmediğini herkes biliyor. Bu yüzden de teyakkuz halini her daim sürdürmek gerekiyor.
3: Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini duyurduğu haberini biraz evvel aktarmıştık. Tabii NATO zirvesi Trump'ın gelişiyle nasıl bir ses getirecek, nasıl bir kırılma noktası olacak? Şimdi bunları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle. Hocam merhabalar, yayına hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. İyi
3: teşekkürler
4: yayınlar.
3: Hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olması, Türkiye'nin ittifakı içindeki ağırlığını nasıl etkiliyor? Bu arada önce Rubio açıklamıştı, ardından bunun üzerine Trump geleceğini duyurmuştu Türkiye'ye. Nasıl bir ses getirecek, neler söylersiniz? Bir yandan da şunu da belirtmekte fayda var, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'yi gerçekleştirecek ilk resmi ziyarette olacak bir yandan.

0: Şimdi tabii NATO Liderler Zirvesi önemli bir toplantı. Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan paktlar içerisinde, Varşova Paktı ve NATO içerisinde işte her yıl yapılan bu Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılması da ayrı bir önemi var. Ve buna da tüm dünya ülkenin liderlerin katılıyor olması ve önemli kararların alınması ve Türkiye'nin buradaki bölgesel bir güç olduğunun ve bunun da diplomasiye yansımasının bir sonucu. Zaten yıllardır Antalya Diplomasi Forumu başta olmak üzere oradaki tüm yapılan toplantılarda ya da bölgesel gelişmelerin görüşüldüğü, Türkiye'nin de bugüne kadar imza attığı barışçıl ve insancıl politikaların bir sonucu olarak da NATO'yu burada görmek, yani NATO zirvesinin yapılmasını Türkiye'de yapılması oldukça önemli. Şimdi nasıl kararlar alınacaktır? NATO'nun işlevi nedir? Trump'ın buraya gelmesinin özellikle İran, İsrail gerilimi, işte İsrail'in bölgedeki izlediği politikalar, buna karşı Trump'ın özellikle Suriye özelinden başlayarak Suriye, Irak, yani bu hemen bizim güney sınırlarımızdaki coğrafyadan başlayarak Türkiye'nin bu bölgede istikrarı sağlayıcı bir aktör olarak görmesi Türkiye'yi ve bu konuyla ilgili olarak da sürekli Türkiye'yi ön planda tutacak söylemlerde bulunması ve bunun ardından Netanyahu'ya karşı Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili güçlü söylemlerde bulunması, güç kavramını kullanarak, güçlü insan kavramını ya da ülke kavramını kullanarak söylemde bulunması, tabii ki NATO kapsamında alınacak çok önemli kararların Ankara'da alınmasını da bir başka şekilde önemli kılmaktadır. Trump önemli bir lider. Yani şimdi şöyle, biz bazen söylemlerini beğenmiyoruz. Akşam başka konuşuyor, sabah başka
1: Evet.
0: konuşuyor diyoruz ama sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri gibi şu anda küresel bir gücün başkanı ve bunun da NATO zirvesine katılması burada çok önemli kararların alınabileceğinin de göstergesi olabilir. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Bugün işte gördük İran, İsrail geriliminde ve savaşında ABD'nin nasıl müdahil olduğunu ve ABD'nin geri çekilmesiyle birlikte nasıl İsrail'in de geri adım attığını net bir şekilde görebildik. Dolayısıyla yani halen daha küresel güçlüğünü koruyan ve NATO'nun en önemli ülkesi olan ABD'nin diğer askeri bakımdan ve siyasi bakımdan istikrarlı bir ülkesi olan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesine gelmesi aynı zamanda diğer ülke NATO üyesi ülkelerin liderlerinin de katılmasında belki de zorunlu kılacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki hocam, şimdi biraz evvel bölgesel gelişmelerle ilgili hususa bir parça değindiniz ama Ankara'da düzenlenecek bu NATO zirvesi Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel diplomasi açısından hangi yeni fırsatları elde etmesini sağlayabilir? Bununla ilgili ne düşünürsünüz?
0: Şimdi Türkiye tabii öncelikli olarak hemen sınırların hemen ötesindeki yani etki alanı diye tabir edebileceğimiz alanlardaki çatışmaları önleyici kararların alınması için ısrarcı olacaktır. Ki
1: Evet.
0: bunların da başında mesela Rusya, Ukrayna geliyor. Hadi İran, ABD biraz sonra da değiniriz ona ama mesela Rusya, Ukrayna savaşının artık bitmesi gerekiyor. Oradaki gerginliğin devam etmesi Karadeniz'e sıçrama ihtimali ki zaman zaman Karadeniz'de çatışmaları görüyoruz. Zaman zaman bu bölgede bazı gerginlikler görüyoruz. Bu Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in tamamen savaş alanı haline gelmesi Türkiye'nin enerjisini bu bölgeye ayırmasını da sağlayacaktır. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda biraz sıkıntılı olacaktır. O yüzden de Türkiye bu başlığa önem verecektir. Bir diğer konu da Doğu Akdeniz'deki gerilimler. Yani Doğu Akdeniz'de de mesela işte İsrail eksenli, Güney Kıbrıs Rum yönetimi merkezli, Yunanistan'la kadar uzanan ve Türkiye'yi bu bölgede hedef alan bazı gelişmelerin yaşandığını görüyoruz ki bunu da Ege Adaları ve Ege Denizi ile de bağlantılı olarak ele almak mümkündür. Çünkü yani burada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz andan itibaren Ege Denizi'ni Adalar Denizi'ni bundan ayrı düşünmek mümkün değil. Bunlar da masada olabilir. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasında barışçıl, insancıl ve uluslararası hukuka uygun bir politika olduğunu gördüğümüzde buna mukabil Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ve Yunanistan birlikteliğinin Doğu Akdeniz'de bir çatışmayı önceleyen ya da karşı tarafı tahrik edici politikalarını gördüğümüzde bunun da mutlaka NATO kapsamında bir başlık altında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yani bu Türkiye'nin izlediği o geleneksel politikalara aykırı bir politika. Zaten İran-İsrail gerginliğinin bitmesi, Suriye'deki olayların yani bu bölgede istikrarlı bir hale gelen Suriye'nin tekrar bu olaylara müdahil edilmesinin önüne geçilmesi, bu bizim etki alanımızdaki, yani sınırlarımızın hemen ötesindeki dış gelişmeler. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin ilgi alanı diyebileceğimiz birçok alanda, bu işte Kuzey Afrika'dan tutun yine Sahel bölgesi dahil olmak üzere işte Orta Asya'daki birçok konuyla ilgili NATO'nun daha çok ilgilenebileceği birçok hususta Türkiye'nin de destek verebileceğini de unutmamak gerekiyor.
1: Peki hocam, Türkiye NATO'nun güney kanadındaki kritik rolünü bu zirvede hangi başlıklarda daha güçlü şekilde ortaya koyacak?
0: Şimdi tabii şimdi Güney Kanadı deyince özellikle bu NATO kapsamında Güney Kanadı neden kuruldu ya da Türkiye buraya neden aldı diye baktığımızda tarihsel perspektifte o dönem Sovyetler Birliği'ni çevrelemek adı altında bunu görüyoruz. Ama bugün öyle bir sorun da kalmadığını görüyoruz. Yani bir Sovyetler Birliği yok. Tamam, Rusya var ama Rusya ile Türkiye'nin olan ilişkisi, çok yakın ilişkisi, Putin'le olan ilişkisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Zelenski ile olan ilişkisi, bu bölgede bu Rusya'yı çevreleme politikası Türkiye'yi dengeleyici bir unsur haline getiriyor. Yani daha önceki NATO'nun ilk kurulduğu zamanlar, Türkiye'nin ilk alındığı zamanlardaki edilgen Türkiye'den etkin bir Türkiye'ye geçiyoruz. Çünkü o dönem sadece Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere Sovyetler Birliği'ne karşı, Sovyetlerin yapacağı yayılmacı politikalara karşı bir denge unsuru ya da çevirme politikası amacıyla Türkiye'nin NATO'ya katılmasının ardından bugün Türkiye NATO'nun Rusya'ya karşı izleyeceği bir bazı politikalara karşı, mesela yaptırım politikalarına karşı Türkiye dengeleyici bir unsur sağladı. Mesela Türkiye o yaptırımlara katılmadı. Rusya tamam NATO'nun içerisinde kaldı ama Rusya'ya karşı yapılacak bu tür politikaların da Rusya'yı frenlemenin ötesine daha da tahrik edebileceğini iddia ederek bana göre ve Rusya'yla da görüşmelere devam ederek adeta bölgede barışın sağlanabileceğini gösterdi. İki taraf arası ağrı buluculuk yapabileceğini gösterdi. Mesela bakın Trump herkes için bir şekilde bazı hususlar söylerken Rusya ile ilgili olarak Türkiye'nin bu Rusya politikasına sesini çıkarmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız işte ABD'ye gittiğinde de bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ama bir başka ülke olsun, Rusya ile olan ticaretinden tutun da diğer diplomatik faaliyetlerinde bazı konularda çok üstten, çok üstten kelimeler kullanarak o ülkeleri ikaz eden Trump'ın Türkiye'ye bir şey demediğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? İşte Türkiye'nin bu politikasının aslında NATO kapsamında da işe yaradığını ve dengeleyici bir politika olduğunu değerlendirebiliriz. İşte bunlar o şekilde bakmak. Ama bir de Güney sınırları bakımından NATO'nun mesela Orta Doğu girişi çok önemli. Orta Doğu'ya NATO'nun uzanan bir ülkesi olarak buradaki gelişmeleri barışçıl politikalarla dengeleyebilecek ya da barışçıl politikaları sağlayarak yürütebilecek en güçlü aktör Türkiye. Yani bugün İsrail'in o saldırgan politikalarına karşı da belki de Orta Doğu'daki diğer ülkelerin İsrail'e karşı yapabileceği birçok karşı politikaları da Türkiye'nin ara buluculuğuyla dengeleyebilecek ya da bu konuda destekleyebilecek bir konumda diyebiliriz.
1: Peki hocam, şimdi önemli bir husus da var aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşebilecek o görüşmelerden hangi somut sonuçlar beklenir? Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii yani burada özellikle bizim bakmamız gereken konu bölgesel dinamikler açısından elde edilebilecek sonuçlardır. Yani bölge barışından tutun, Türkiye'nin etrafındaki diğer konularla ilgili olacak alınacak

0: kararlarda dahil olmak üzere güvenli ve güvenilir bir liman olan Türkiye'nin, ben bunu her zaman için vurgularım, bölgesindeki çatışmaların da dindirilmesi, istikrara kavuşması gerekmektedir. Ya bununla ilgili nasıl kararlar alınır? Türkiye bu konuda mutlaka barışın sağlanması, istikrarın sağlanması için atılması gereken ne tür adım varsa onları masaya getirecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam şimdi bir yandan da bu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kritik bir öneme sahip. Ne dersiniz? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak da değerlendirilebilir mi?
0: Şöyle zaten Trump döneminde Türkiye ile ABD ilişkileri oldukça iyi gidiyor. Yani bu konuyla ilgili olarak mesela bu Trump'ın kullanmış olduğu ifadeler çok önemliydi. İsrail Başbakanı'na karşı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söylediği, sarf ettiği kelimeler, cümleler oldukça önemliydi. Bakış açısını gösteriyor Trump'ın bu dönemindeki Türkiye politikası. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin Türkiye ile tüm, ama bu tabii siyasi kişilikle birlikte bu çok önemli bir faktör. Bir diğer faktör de Türkiye'nin geliştirmiş olduğu savunma sanayinin bir şekilde ve toplumsal gücün, bakın bunu da vurgulamak gerekiyor, milli güç unsurları içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede güvenli bir limana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yani Türkiye bugün İsrail'in çatışmacı ortamı, Amerika'nın İran'da aldığı dersler, bütün bunlar ki İran'dan mesela bana göre daha iyi bir birlikteliğe sahip olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin Türkiye'yi karşısına almayacağını, daha iyi politikalar geliştirmek isteyeceğini ve bölgede istikrarın sağlanmasının temel faktörü Türkiye'nin olduğunu, Türkiye'siz bu bölgede bir politika geliştirmenin, ister çatışmacı olsun ister barışçıl olsun, bir politika geliştirmenin mümkün olmayacağını gören bir ABD olduğunu tahmin ediyorum. Bunu Suriye politikasından tutun, Irak politikası, bakın İran politikası, İsrail, Gazze politikası, bütün bunlara baktığımızda biz Trump'ın bunun farkında olduğunu görüyoruz ve bu yeni dönemde de NATO zirvesiyle birlikte bazı konularında, bölgesel konuların hem etki alanında Türkiye'nin hem de ilgi alanındaki birçok hususun daha karşılıklı güvene dayalı ve karşılıklı anlayış ve işbirliğiyle sonuçlanabileceğini tahmin edebiliriz.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Ve İstanbul'un ulaşım haritasını değiştirecek o dev proje artık hizmete açıldı sevgili izleyenler. Öyle ki Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.
1: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
2: Hayırlı olsun.
3: İstanbullulara buradan müjdeyi verdiniz.
1: Hayırlı olsun.
4: Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı tamamlandı.
5: Halkalı istasyonundan hareket ettik. Bu istasyon İbni Haldun Üniversitesi durağında son buluyor. 22 kilometre uzunluğundaki bu hattın ilk seferini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarıyla trene binerek gerçekleştirdi. 5 yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düştü.
4: Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düştü. Böylelikle hem şehir içi ulaşım hızlanacak hem havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı olma özelliği taşıyan Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının toplam hat uzunluğu 69 kilometre. Projenin tamamı yer altından geçiyor. Öte yandan Halkalı istasyonuysa Marmaray'la entegreli. Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun ulaşımını doğrudan etkiliyor.
6: Şehir merkezlerinden yaşam alanlarına uzanan bu büyük ağ İstanbul'u tek bir ahenkle buluşturuyor.
4: Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Saatte 80 km hızla işletilen klasik

0: Metrolardan farklı olarak saatte 120 kilometre hızla seyredecek.
1: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de aynı sitede 2 gün üst üste hırsızlık olayı yaşandı. Ehaliyle site sakinleri bir hali endişelendi efendim. İlk güç açık otoparkta bir ATV çalındı. Ertesi günse güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptopları çalındı. Hırsızların rahat tavırlarla gerçekleştirdiği o olayın görüntüleri geliyor ekranlara.
2: İşçilerin laptopunu falan çalmışlar, siteden ayakkabılar falan çalınmış. Yani buraya bir hırsız dadanmış.
3: Çevreye bakıyor, buluyor ve tereddüt bile etmeden alıyor. Burası İstanbul Arnavutköy'de bir site. İlk hırsızlık gece meydana geldi. Kapalı otoparka ATV'sini bırakan site sakini sabah aracının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki kişinin motosikletle siteye geldiğini, şüphelilerden birinin ATV'yi alarak uzaklaştığını belirledi.
2: Ben onunla çocuğumu okula götürüyorum. Hiçbir aracım yok. Buraya okul çok uzak, marketler uzak. Ya o benim elim ayağım da hani lütfen bulunmasını istiyorum.
3: Olayın şoku atlatılmadan ertesi gün yine aynı sitede ikinci bir hırsızlık yaşandı. Bu kez siteye güvenlik kamerası sistemi kurmak için gelen teknik personelin laptopları çalındı. Böylece aynı adreste 2 gün arayla 2 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Özellikle güvenlik sisteminin kurulduğu gün yaşanan ikinci olay dikkati çekti. Polisler şimdi site sakinlerini tedirgin eden o hırsızların peşinde.
1: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu bölgedeki sorunları yerinde dinledi efendim. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Çarşıdaki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı. Bakalım.
4: Buraya koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
5: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sona kadar gidiyor.
4: Hep böyle tabii. Halılar var.
5: Halılar var. Bak,
4: ben Çengelköy'lüyüm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
5: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
4: Yani şu an şu yerdeki halı, bu yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemiş.
5: Evet, tamamen koku önlemiş.
4: Utanıyoruz ya.
5: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
4: Lütfen.
5: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk ama hiçbir sorun var elde edemedik.
6: Problem şu, burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
4: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
6: aynı problem
4: yaşıyorum.
5: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
4: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela
5: evet.
4: Zor görüyorsun.
5: Evet.
7: Bizim burada masalarımız var.
4: Belediye mi kaldırdı?
7: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır.
4: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
7: Ya bana derken bizim burada ekmek
4: dükkana yarar.
7: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
4: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın evet. Yanında durmak lazım.
1: Enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerle bir araya geldi Gül. Etkinlikte yaptığı açıklamada İstanbul'daki tüm okulların deprem dayanıklılık testlerinden geçtiğini, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
8: Çocukların ikinci yuvası artık daha korunaklı. Vali Gül tüm okulların depreme hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği himayesinde enstrümansız okul kalmasın projesi düzenlendi. Şenliğe 39 ilçeden binlerce öğrenci katıldı. Programın açılışını gerçekleştiren Vali Gül, aileleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
9: İstanbul'umuzda bütün okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
8: Gül, öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının bugün İstanbul'un en sağlam ve en güvenli yapıları arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yapılan okul binalarında sadece derslikler değil, spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarında yer aldı.

0: yaptığını belirtti. Gül eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
1: Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik yapılmadı. Aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak.
0: İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 6 milyon 500 binden 13 milyon 800 bine çıkarıldığını, okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılmasıyla lisanslı öğrenci sayısının 12 binden 900 bine yükseldiğini ifade etti.
2: Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte hastalığa ilişkin yanlış bilinenlere uzmanlar dikkati çekti. Uzmanlar ve skolyozla yaşayan gençler bu durumun hayallere ve aktif yaşama engel olmadığını açıklamalarıyla gözler önüne serdi.
3: Skolyoz bir engel değil, doğru destekle aşılabilecek bir yolculuk.
4: Bu eğrilik eğer erken döneme teşhis edilirse o zaman bizim tedavi yöntemlerimiz daha basit, daha yumuşak oluyor ve daha etkili sonuçlar alabiliyoruz. Ama farkına varılmaz da eğer çok ilerlerse o zaman yine çaresi var fakat bu sefer daha sert tedavilerle bir sonuç alıyoruz. O nedenle de erken teşhisin önemi her yıl artıyor.
3: Skolyoz toplumda yaygın olarak yalnızca omurga eğriliği olarak biliniyor. Ancak uzmanlara göre hastalığın en önemli etkilerinden biri çocuklar ve gençler üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı.
5: Ben 11 aylıkken çocuk felci geçirdim. Skolyozum da çocuk felcine bağlı olarak gelişti. Ameliyat öncesinde doğru düzgün oturamıyordum. Oturma dengem yoktu. Belim ağrıyordu. Bazen otururken düşüyordum. Ama şu anda bu sorunların hiçbiri yok. Hepsini geçirdim. Zor gelmiyor. Çünkü zaten iyi yaptığım bir şey ve eğlenerek yaptığım bir şey yapıyorum. Ve bunun karşılığında insanlar beni takdir ediyor.
2: İleride ne olmak istiyorsun?
5: Rapçi.
3: Bu konuda farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte uzmanlar bir araya geldi. Skolyozla yaşayan gençler açıklamalarda bulundu ve başarı hikayelerinden bahsetti.
6: Kendisiyle, bedeniyle ve hastalıklarıyla barışık bir çocuk. Her şeyin farkında. Kendi takiplerini yapan çocuk. Çağın akademik anlamda başarısının yanı sıra onu asıl hayatta tutan rap aşkı, müzik aşkı.
3: Uzmanlar skolyozun spor yapmaya, sanatla ilgilenmeye ya da aktif bir yaşam sürmeye engel olmadığının altını çizdi.
2: Evet, Diyarbakır'da sıcaklıklar artıyor. Haliyle çocuklar da Anzele Havuzu'na gidiyor efendim. Şimdi kameramızı o noktaya çevirelim hemen. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan o noktadan bize detaylar aktaracak.
7: Diyarbakır'da gölgede hissedilen hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte özellikle Diyarbakırlı çocuklar her yaz olduğu gibi bu yazda tarihi Anzele Havuzu'nda serinlemenin keyfini yaşıyor. Diyarbakır dediğim gibi o kadar sıcak ki şu an çocuklar burada Anzele Havuzu'na adeta akın etmiş durumda. Her noktada her yerde ailesiyle gelenler var, kendisi gelenler var ve onlar burada sıcakların her geçen gün artmasıyla birlikte çocuklar da burada havuz sezonunu aç. Tabii aslında büyüklerin de girdiğini görüyoruz. Çünkü o kadar sıcak ki gerçekten Diyarbakır ve burada serinlemenin keyfini yaşayanlarını her noktada, her alanda görüyoruz. Tabii çocuklar adeta sıcaktan bunalırcasına o serinlemenin keyfini yaşıyor. Kimisi güneşleniyor, kimisi işte suya girerek serinliyor. Tabii burada kendini serin sulara bırakan çocukların keyfine de diyecek yok. O yüzlerindeki gülümseme, yüzlerindeki tebessüm gerçekten görülmeye değer. Tabii havuzda oluşan yoğunluk kalabalıkla Diyarbakır'da sıcakların ne kadar bunaltıcı boyutlarda olduğunu da gözler önüne seriyor. Tabii Anzele Havuzu her yaz olduğu gibi bu yazda çocukların en gözde serinleme noktalarından biri haline gelmiş durumda. Her noktada, her alanda çocuklar şu an için serinliyor. Kendilerini o serin suya bırakmanın keyfini yaşıyor. Ve tabii dediğim gibi Diyarbakır gerçekten o kadar sıcak ki gölgede bile hava sıcaklığı neredeyse 40 derecenin üzerinde. Ve işte o sıcaktan bunalan özellikle çocuklar burada Anzele Havuzu'na girerek serinlemenin keyfini yaşıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeyh Muz Şakan'a teşekkür ettik ve böylelikle hafta sonu gün ortasını noktaladık. Kısa bir ara.

haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıktan sonra işlem yapsınlar.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor.

0: Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İyi Finans sunar.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Gözencim Net, Sigortam Net.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle, Otobit'te.
6: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.10

0: oldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'le öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve 24'te haber gelişmelerle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da, birazdan detaylarını aktaracağız. Ama öncelikle YKS vardı bugün, milyonlarca öğrencinin geleceği için ter döktüğü ilk gününde sınav salonları yoğunluk yaşandı. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım efendim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını İstanbul'da sürdürüyor. Peki hangi duraklarda olacak? Hangi duraklarda göreceğiz? Programın detaylarını Neslişah Yumak takip ediyor. Detaylar için söz Neslişah'ta.
1: İstanbul Tersane Komutanlığı'ndayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu alana gelerek önemli bir imza törenini gerçekleştirmesi bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanı ile beraber neydi peki bugünün önemi? Çifte bir teslim töreni gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asfalt ve İstanbul Tersane Komutanlığı'nda hazırlanmış olan iki yeni açık deniz karakol gemisinin teslimi bugün gerçekleşecek. Hem Romanya Cumhuriyeti'ne teslim edilecek hem de Türkiye Cumhuriyeti Deniz Komutanlığı'na verilmiş olacak. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asfalt ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından hazırlandığını bilgisini aktarmıştık sizlere. Açık Deniz Korvetinden bahsediyoruz. Kontraminal Roman Korvetiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin için üretilen TCG Koçhisar'dan bahsediyoruz. Açık Deniz Karakol Gemisi bu iki gemide. Şimdi Romanya'ya ilk savaş gemisi ihracatından bahsediyoruz. Neden bugün önemli bir durum? Tabii NATO üyesi olan bir ülkeye teslimi gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilk savaş gemisinden bahsediyoruz. İşte bu kontramiral gemisi de bugün teslimi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Romanya Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla beraber teslimi bugün gerçekleşmiş olacak. Kontramiral Roman Korveti keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemlerle donatıldı. Türkiye bu teslimatla beraber NATO üyesi bir ülkeye ilk savaş gemisi teslimatını gerçekleştirmiş olacak. Şimdi Türkiye Deniz Kuvvetleri'ne de teslim edilecek bir gemiden bahsediyoruz. Koçhisar'dan bahsediyoruz. Bu da Karadeniz'deki güvenliğe katkı sağlaması öngörülen bir deniz unsurundan bahsediyoruz. Savunma sanayisinde atılmış olan önemli adımlardan biri de bugün atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki imza töreninin ardından da TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü etkinliği için Haliç Kongre Merkezi'ne geçişi öngörülüyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le aktardık diyelim. Sözü buradan size, stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah'a teşekkür edelim. Devam edelim. Milyonlarca öğrencinin geleceği için ter döktüğü YKS'nin ilk gününde sınav salonlarının önünde ilginç ve de duygusal görüntüler vardı efendim. Amasya'da bir anne iki oğluyla sınava girerken Bursa'da bir öğrenci sadece 10 saniyeyle sınavı kaçırdı. İstanbul'da geç kalan adaylar demir parmaklıklara tırmandı. Sivas'ta bir genç kız sınava yetişebilmek için inci kolyesini kesmek zorunda kaldı. Manisa'da ise kaybettiği kimliğini son anda bulan öğrenci alkışlarla sınava girdi.
2: Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci üniversite hayali için sınav sıralarına oturdu. Ancak bugün okul kapıları önünde yaşananlar sınav sorularından çok daha fazla konuşuldu. Amasya'da 46 yaşındaki Beyza Yılmaz yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girme kararı aldı. En büyük desteği ise oğullarından gördü. Anne ve iki oğlu aynı heyecanı yaşadı, aynı okul kapısından içeri girdi. Kocaeli'nde öğrenciler sınav başlamadan hedeflerini açıkladı. Kimi ilk 10 bini, kimi ilk bini hedefledi. Tıp fakültesi hayali kuran gençler sınavlarına büyük umutlarla girdi. Bursa'daysa saniyeler tüm hayalleri değiştirdi. Sınav merkezine koşarak gelen genç kız kapıya ulaştığında artık çok geçti. Sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Genç kız büyük üzüntü yaşadı. İstanbul Küçükçekmece'de

0: ise geç kalan bazı adaylar son bir umutla demir parmaklıklara tırmanarak okul bahçesine girmeye çalıştı. Ancak görevliler sınav kuralları gereği adayları okul dışına çıkardı. Sivas'ta yaşanan olaysa günün en ilginç görüntülerinden biri oldu. Boynundaki inci kolyeyi çıkaramayan genç kız için veliler ve görevliler seferber oldu. Süre daralınca çözüm çakıyla geldi. Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden aday sonrasında sınav salonuna alındı. Manisa'da ise adeta nefesleri kesen bir maraton vardı. Kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci için okul önündeki veliler de seferber oldu. Kimlik sınava yalnızca bir dakika kala bulundu. Genç öğrenci alkışlar arasında koşarak okul kapısına ulaştı ve son anda sınava yetişti.
1: Geliyor.
0: Bugün milyonlarca öğrenci aynı sınava girdi. Ama bazıları için okul kapılarının önünde yaşanan birkaç dakika yıllarca unutulmayacak anılara dönüştü.
2: Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye yetişmek için yola çıkanların olduğu otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre Fatih İnal idaresindeki otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Feci kazada YKS sınavına yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal'la araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnal sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. Ve Dünya Kupası rüyamız Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef çok erken bitti efendim. A milli takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. San Francisco skorlarını kırmızı beyaza boyayan binlerce taraftarımızın müthiş coşkusu skora yansımadı. Sahadaki futboldan çok uygulanan yepyeni kurallar maça damga vurdu. Ağzını kapatarak konuştuğu için doğrudan kırmızı kart gören oyuncu ve vakit geçiren kaleci yüzünden çalınan korner kararı futbol tarihine geçti.
3: Büyük umutlarla gitmiştik. Hayallerimiz vardı ancak olmadı. Türkiye D grubundaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu skorla A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na havlu attı.
4: Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar oldukça üzgündü ve standdan oldukça üzgün bir şekilde ayrıldılar. 68 binden fazla taraftar vardı. Türk taraftarlar ise bunun önemli bir kısmını doldurdu ve takımlarına maç boyunca, maçın başından sonuna kadar, son ana kadar desteklerini sürdürdüler.
3: Maç aslında Amerika'da tam bir bayram havasıyla başlamıştı. San Francisco sokaklarını hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, üstü açık otobüsler ve marşlarla stadyuma yürüdü. Filistin formalı taraftarlar da Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Ancak sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Henüz ikinci dakikada Matias Galarsan'ın attığı golle maça adeta yenik başladık. Mücadele sadece skorla değil, uygulanan yepyeni kurallarla da dünya futbol tarihine geçti. 14. dakikada Paraguay kalecisi Orlando Hill kale vuruşunda vakit geçirince hakem Barton topu doğrudan Türkiye'ye vererek korner noktasını gösterdi. İlk yarının uzatma anlarındaysa Paraguaylı Miguel Almiron, Mert Müldür'le konuşurken ağzını eliyle kapattı. Devreye anında var odası girdi. Yeni kurallar gereği ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Almiron doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu tarihi karar Dünya Kupası'nda bu kuraldan dolayı çıkan ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. İkinci yarıda tamamen 10 kişi oynayan Paraguay karşısında millilerimiz aradığı o beraber

0: Berlikol'ünü bir türlü bulamadı. Sağ kenarında da tansiyon oldukça yüksekti. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella 63. dakikada hakemin oyunu sakatlık için durdurmasına yoğun itiraz edince sarı kart gördü. Tüm çabalara rağmen sahadan boynu bükük ayrılan millilerimiz grupta puansız son sırada kaldı. Paraguay ise ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı. Millilerimiz artık sadece prestij için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün temaslarını İstanbul'da sürdürüyor dedik efendim. Şu dakikalarda da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete alma törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi törenine katılıyor. Şu an ekranlarınıza da o noktadan canlı görüntüler yansıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla törene katılımını gerçekleştiriyor. O alana gelişi gerçekleşti. O noktadan canlı olarak da ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Evet, bugün gemi teslim ve hizmete alma töreni düzenlenecek. Artık dakikalar sonra tören başlayacak ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana gelmiş bulunuyor. Bir karşılama töreni gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o noktada karşılanıyor resmi bir törenle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gemi teslim ve hizmete alma törenleri kapsamında şu dakikalarda İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na geldi. Resmi bir karşılama töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şor'dan törene katılıyor. Ve birlikte şu dakikalarda yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı da törene katılıyor bir yandan. İkili resmi bir törenle karşılanıyor. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2: Sayın
1: alana geldi.
2: Recep Tayyip Erdoğan ve konuk Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Nicu Şor'dan katılımları ile törenimizi onurlandırmışlardır. Zat-alilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz.
1: İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen kontramiral Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek efendim. Tabii minikler de Türk bayrakları ve yine Romanya bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı'nı o noktada karşılıyor. Bir sevgi gösterisi aslında ekranlara yansıyor. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda miniklere de harçlık dağıtıyor. Gördüğünüz üzere o noktada o anlar ekranlarınıza yansıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek TCG Koçhisar ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi efendim. TCG Koçhisar deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve İnsani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliğine katkılarını sağlayacak. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı ile beraber alana geldi ve resmi bir törenle karşılandı. İkili dakikalar sonra gemi teslim ve hizmete alma törenleri start alacak. Tören Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel marka değerini bir kez daha perçinleyecek. Tüm hazırlıklar yapıldı alanda ve artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o noktaya geldi. Türkiye'nin askeri gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyan teslimatlarla hem

0: deniz kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak. Hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak. Tabii bir görüntü de tabii genel olarak alınıyor. Ekranlarınıza da yansıyor şu anda. ASFAD, Milli Mühendislik Gücü Tersanecilik Tecrübesi, Proje Yönetim Kabiliyeti ve Devletler Arası İşbirliği modeliyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü artırmaya,
1: Milli Savunma Bakanlığımızın
0: Türk Savunma Sanayi'nin uluslararası alandaki marka değerini yükseltmeye de devam ediyor. Gemi teslim ve hizmete alma törenleri artık dakikalar sonra başlayacak ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile o alanda dakikalar önce karşılandı resmi bir törenle.
1: Kemroman korvetiyle hizmete girecek TCG Koçhisar gemi komutanlarına bayrak, flandıra ve hizmete giriş belgelerinin verilmesi, gemi komutanları tarafından ant içilmesi ve personelin gemilere sevk edilmesi, bayrak ve flandıranın gemilere toka edilmesi, tören ana objelerinin takdim edilmesi, törenin sona ermesi ve uğurlama. Romanya Milli Marşı ve İstiklal Marşı. Onur kıtası! Tüfek! Omza! Selam! Dur!

0: törenden canlı görüntüler ekranlarınıza yansıdı. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Tabii ne demiştik efendim? Dünya Kupası'nda sonucu biraz evvel haberimizde aktardık. İstanbul'da da tabii ve İstanbul ve yurt genelinde de aslında milli maç heyecanı pek çok noktada yaşandı. Bakalım.
1: Bir cumartesi günü umutla çıktı herkes dışarı. Amaç galibiyet coşkusunu hep bir arada yaşamaktı. Çoluk çocuk, yaşlı genç herkes belirlenen adreslerde tek yürek oldu. Ancak milli takımın beklenmeyen vedası herkesi hüzne boğdu. Dünya Kupası heyecanında A Milli futbol takımı D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.
2: A Milliler Paraguay karşısında sahada ter dökerken onları desteklemek için de meydanları dolduranlar vardı. İşte bayrağını, formasını kapıp gelenler milli takımı desteklemek için alanları doldurdu.
1: Erken yenen bir gol umutları tüketmedi. Üstelik Paraguay 45+3. Dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı ama skor değişmedi.
3: Kesinlikle yeneriz diye düşündük. Atmosferde çok iyiydi ama kaybettik, yapacak bir şey yok. O kadar seneden sonra Dünya Kupası'na gidip bu şekilde bir sonuçla dönmek üzücü tabii.
4: İsmet olmadı, olmadı. Saat 4'te.
5: Erkenden kalktınız, geldik.
4: Erkenden kalktık, geldik.
1: Maç coşkusuysa İstanbul'un pek çok noktasında yaşandı. Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda maçı binler coşkuyla izledi. Arnavutköy'de de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı. İstasyon meydanında kurulan dev ekranların önünde toplandılar. Fatih'teki 7 Kule Hisarı'nda da binlerce kişi Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde alanı doldurdu.
0: Evet, Kültür Yolu Festivali 3. kez Samsun'da ziyaretçilerle buluşuyor efendim. Festivalin 7. durağı olan Samsun. Opera, bale ve tiyatro gösterilerinden konserlere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden 40'tan fazla lezzet noktasına uzanan

0: dünyanın zengin programıyla kültür, sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri. Detayları şimdi 24 muhabiri Ada Kahriman, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan'la birlikte aktaracak.
1: Kültür Yolu Festivali Samsun'dayız. Zengin kültürel mirası, binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve milli mücadelenin başladığı nokta olan şehir Samsun'un Kültür Yolu Festivali'nin burada 7. durağı. Yanımızda da çok önemli bir yayın konuğumuz var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yanımızda. Aslında Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden bir tanesi. Bizler de bugün Samsun'dayız. Neler söylemek istersiniz Sayın Bakanım?
2: Evet, ifade ettiğiniz gibi Türkiye Kültür Yolu Festivallerimiz artık bugün dünya markası olmuş durumda. Dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi. Bugün bu yılki Kültür Yolu Festivalimizin 7. durağı olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi istikbal şehrimiz Samsun. Samsun'dayız. Samsun'un açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 9 gün boyunca Samsun'da kültür sanat şöleni yaşayacağız. Her yaşlanan insanımıza tiyatrodan sergilere, konserlerden devlet opera baleye, çocuk şenliklerinden her türlü kültürel etkinliğe kadar burada 9 gün boyunca kültür sanat şöleni yaşanacak. Tabii bu şölen, bu etkinlik vatandaşlarımızla, sanatçılarımızla vatandaşlarımızı buluşturacağız. Samsun'umuzun sosyoekonomik hayatına çok ciddi katkılar sağlanacak. Artık bir marka haline gelen Kültür Yolu Festivallerimizin çok önemli bir durağını burada bugün başlatmış oluyoruz.
1: Peki neler var şehirde, neler bekliyor bizi?
2: Evet, ifade ettiğim gibi 225 etkinliğimiz olacak. Bu anlamda tiyatro oyunlarımız, sergilerimiz, büyük konserlerimiz, opera, bale, çocuk etkinlikleri, söyleşiler. Dolayısıyla kültür sanat adına aklımıza gelecek her ne varsa hepsi olacak bu 9 gün boyunca.
1: Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Evet, Kültür Yolu Festivali Festivali'nde Samsun'dayız. Festivalin 7. durağındayız. Detayları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile birlikte sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Aza Kahriman ve kıymetli konuğuna teşekkür ediyoruz. Bu bülteni de noktaladık efendim. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli komutanları, savunma sanayi ve gemicilik sektörümüzün değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğum değerli dostum Nikişor Dan'la Romanya heyetinin kıymetli üyelerine ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün dünyanın göz bebeği İstanbul'da denizciliğimizin, mühendisliğimizin ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususun altını önemli çizmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. bugüne kadar farklı coğrafyalara 142'i aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimiz de donatılıyor. Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Kam Roman korveti iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bir başka önemli husus şudur. Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan güçlü savunma altyapımız bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir. Bu düşüncelerle Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı, ASFAD'ı ve projede görev alan tüm firmalarımızı, kıymetli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Romanyalı dostlarımıza Cam Roman korvetinin hayırlı olmasını diliyor. TCG Koçhisar'ımızın da Mavi Vatan'da şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Rabbim denizcilerimizin provasını neta, bahtını açık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanları ile protokolü mensup konukların tören anısı fotoğraf çekimi için platformu teşrifleri arz olunur.

Kemroman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi hizmete girecektir. Sayın Cumhurbaşkanları tarafından gemilerin bayrak, flandra ve hizmete giriş belgelerinin gemi komutanlarına verilmesi için huzurlarına kabulü arz olunur. Kemroman Korveti Komutanı Yarbay Sorin Huruiyala, TCG Koçhisar Komutanı Yarbay Mustafa Togay Timuçin.

0: Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını getirdik ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Tuzla Tersanesi'nde konuştu. Türkiye'de üretilen ve bugün Romanya donanmasına teslim edilecek korvetin Romanya'ya teslim töreninde konuşma yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi'nde açık deniz karakol gemisi Roma'nın ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde. Aynı zamanda yine Türkiye donanmasına katılacak bir açık deniz karakol gemisinin teslimi de bugün gerçekleşecek. Evet, dünyamız en köklü değişimlerden birini yaşıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlarında. Şu dakikalarda da aslında orada bir hediyeleşme gerçekleşiyor. Yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayan kendini menüde buluyor dedi Cumhurbaşkanı. Önemli mesajlar verdi yaptığı açıklamasında. Sahada güçlü olmayan masada yer bulamaz. Dünya köklü bir değişim yaşıyor diye de aslında Cumhurbaşkanı ekledi konuşmalarında. Erdoğan bu kabiliyeti daha da perçinliyoruz. Her alanda kendimizle yarışıyoruz dedi. Kendi belirlediğimiz eşikleri aşıyoruz. Türkiye'nin gayesi gerilim değil, barışı güçlendirmek. Biz kimseyle kaos peşinde değiliz. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz mesajlarını verdi. Kimse egemenliğimize tehdit oluşturamaz. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettik. Gemilerimiz muadillerinden üstün dedi. Kimsenin egemenliğimize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz mesajlarını verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kemalar Korveti Komutanı ant içerek personeli gemiye sevk edecektir.
2: Rastizdu pa mine! Jur!
3: Jur!
2: Să păstrez ca pe lumina ochilor pavilionul tricolor?
3: Să păstrez ca pe lumina ochilor pavilionul tricolor?
2: Simbol al unității?
3: Simbol al unității!
2: Suveranității?
3: Suveranității!
2: Și independenței naționale?
3: Și independenței naționale!
2: Al onoarei?
3: Al onoarei!
2: Vitejiei?
3: Vitejiei!
2: Și gloriei militare a poporului român!
3: Și gloriei militare a poporului român!
2: Al tradițiilor eroice străbune?
3: Al tradițiilor eroice străbune?
2: Și al patriei mele, România!
3: Și al patriei mele, România!
2: Echipaj, drept! Echipaj, la dreapta! Începând grupa întâi, la bord, marș!
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmet alma törenlerine katılıyor. Geçtiğimiz dakikalarda önemli mesajlar verdi kürsüden. Tabii o alana Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Arzan'la birlikte geldi. Bir karşılama töreni gerçekleştirildi diye. Ardından o noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi. Gemilerimiz muadillerinden üstün diye de altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi TCG Koçhisar Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi. Bunu da belirtmiş olalım. TCG Koçhisar deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliğine de aynı zamanda katkı sağlayacak. Bir yandan tören Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel marka değerini bir kez daha perçinleyecek efendim. Dakikalar önce önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Dünyamız en köklü değişimlerden birini yaşıyor dedi. Yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayan kendini menüde buluyor dedi Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye yeni dönemin ruhunu okuyabilir. Sahada güçlü olmayan masada yer bulamaz. TCG dünya köklü bir değişim yaşıyor ifadelerinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
4: Galatasaray Mustafa Togaytim için TCG Koçhisar Komutanı. Şahsım evet. Ve personelim adına Türk sancağını denizlerde şerefle dalgalandıracağıma, görevimi ifada hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağıma, gemimi ve personelimi her an harbe hazır tutmak için azami çabayı göstereceğime, yurdumun şeref ve namusunun korunmasında görevim bulunduğunu, komuta sorumluluğumu, ulusal ve uluslararası hukuk ile Bahriye geleneklerini asla unutmayacağıma, TCG Koçhisar seni başarı ve zafere götürmek için her türlü gayreti göstereceğime, Türk milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içiyor, bayrağımı öperek seni teslim alıyorum. Sağa dön. Mavi Vatan'ın savunması maksadıyla savaş nöbet yerlerinize koşar adım, marş marş. Sola dön.
5: Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarla donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
6: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.
1: Bayrak ve komutan filandırası gemilere toka edilecektir. Sayın konuklarımız tarafından ayakta selamlanması arz olunur. Selam! Dur! Dikkat! Bayrak! Flandıra! Toka!

Saç duruş, tören rahat. Tören ana hücreleri takdim edilecektir. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin huzurlarına kabulü arz olunur. Uygun adım.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Kontramiral Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, TCK Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na evet teslim ediliyor. Şu dakikalarda tören gerçekleşiyor. Tabii dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar vermişti. Donanmamız küresel güç aktarım yeteneğinde dedi Erdoğan. Bu kabiliyeti daha da perçinliyoruz dedi. Tabii ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç edildi. Cumhurbaşkanı da bu cümlelerle aslında bu önemin altını çizdi ve vurgulamış oldu. Cumhurbaşkanı dünyamız
1: Sağ,
0: en köklü
1: sola, dön,
0: değişimlerden birini yaşıyor dedi,
1: kulgülenin marş.
0: verdiği mesajlarda yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayan kendini menüde buluyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da inşa edilen gemi Romanya'ya teslim ediliyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada törene katılıyor. Romanya Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı'nın beraberinde katıldı. Önce alana geldiler. Orada bir törenle karşılama yapıldı ikiliye. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden önemli mesajlar verdi ve artık o noktada tören gerçekleşiyor. Teslim törenleri gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gayesi gerilim değil, barışı güçlendirmek. Biz kimseyle kaos peşinde değiliz mesajlarını verdi. Kimse egemenliğimize tehdit oluşturamaz. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettik. Gemilerimiz muadillerinden üstün diye de vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Dikkat!
0: Tabii
1: Sayın
0: tersanenin
1: Cumhurbaşkanları
0: havadan
1: tören
0: görüntüleri de
1: alanından
0: zaman zaman ekranlara
1: ayrılmaktadırlar.
0: yansıyor. Şu dakikalarda da
1: Katılımları ile
0: Cumhurbaşkanı
1: törenimizi
0: Recep Tayyip
1: onurlandıran
0: Erdoğan
1: Türkiye
0: aslında o
1: Cumhurbaşkanı
0: teslim
1: Sayın
0: töreninin
1: Recep
0: yapılacağı
1: Tayyip
0: noktaya
1: Erdoğan
0: doğru
1: ve konuk
0: ilerleyişini
1: Romanya
0: sağlıyor efendim.
1: Cumhurbaşkanı Sayın
0: Yanında yine Romanya
1: Kuşadağ'a
0: Cumhurbaşkanı
1: şükranlarımızı arz ediyor.
0: eşlik
1: Zafer
0: ediyor
1: verilerini
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
1: saygılarımızla
0: Erdoğan'a.
1: uğurluyoruz. Arz ederim.
0: İlk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu vurguladı, altını da çizdi. Tabii bu tören Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel marka değerini bir kez daha perçinleyecek efendim. Zira Türkiye'nin askeri gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyan teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak, hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya da taşınmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş olduğu mesajlarında şunun da altını çizdi. Gemilerimiz muadillerinden üstün dedi Cumhurbaşkanı. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettiğimizin de altını çizdi. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu programı ekranlarınıza canlı olarak yansıttık. Şimdi bültenimize devam ediyoruz. Milyonlarca öğrencinin geleceği için ter döktüğü YKS'nin ilk günü de sınav salonlarının önünde ilginç ve de duygusal görüntüler vardı efendim. Amasya'da bir anne iki oğluyla sınava girerken Bursa'da bir öğrenci sadece 10 saniyeyle sınavı kaçırdı. İstanbul'da geç kalan adaylar demir parmaklıklara tırmandı. Sivas'ta ise bir genç kız sınava yetişebilmek için inci kolyesini kesmek zorunda kaldı. Manisa'da kaybettiği kimliğini son anda bulan öğrenci alkışlarla sınava girdi.
2: Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci üniversite hayali için sınav sıralarına oturdu. Ancak bugün okul kapıları önünde yaşananlar sınav sorularından çok daha fazla konuşuldu. Amasya'da 46 yaşındaki Beyza Yılmaz yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girme kararı aldı. En büyük desteği ise oğullarından gördü. Anne ve iki oğlu aynı heyecanı yaşadı, aynı okul kapısından içeri girdi.
3: Evet, aile boyu 25 yıl sonra.

0: hayalleri değiştirdi. Sınav merkezine koşarak gelen genç kız kapıya ulaştığında artık çok geçti. Sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Genç kız büyük üzüntü yaşadı. İstanbul Küçükçekmece'de ise geç kalan bazı adaylar son bir umutla demir parmaklıklara tırmanarak okul bahçesine girmeye çalıştı. Ancak görevliler sınav kuralları gereği adayları okul dışına çıkardı. Sivas'ta yaşanan olaysa günün en ilginç görüntülerinden biri oldu. Boynundaki inci kolyeyi çıkaramayan genç kız için veliler ve görevliler seferber oldu. Süre daralınca çözüm çakıyla geldi. Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden aday sonrasında sınav salonuna alındı. Manisa'da ise adeta nefesleri kesen bir maraton vardı. Kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci için okul önündeki veliler de seferber oldu. Kimlik sınava yalnızca bir dakika kala bulundu. Genç öğrenci alkışlar arasında koşarak okul kapısına ulaştı ve son anda sınava yetişti.
1: Geliyor, geliyor.
0: Bugün milyonlarca öğrenci aynı sınava girdi. Ama bazıları için okul kapılarının önünde yaşanan birkaç dakika yıllarca unutulmayacak anılara dönüştü.
2: 81 ilde okullarda son hafta hazırlığı var. Efendim, öğrenciler son haftayı etkinliklerle geçirecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve de sosyal gelişimleri desteklenecek.
3: Öğrenciler karne için geri sayıma başladı. Okullarda son hafta etkinlik haftası olacak. 81 ilde kültür, sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili öncesi dönem sonunun faaliyet haftası olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Okullar hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler için son hafta etkinliklerle hızlı geçecek. Faaliyet haftasında Erdem Değer çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Okullarda bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek. Bakanlık okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı. Organizasyonlar velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde yapılacak. Faaliyetler okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak. Dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası yürütücü heyeti tarafından planlanacak.
2: Deprem bölgesinde umutları büyüten eğitim yolculuğuna ilişkin bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hayata geçirdiği eğitim ve meslek atölyelerinin başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini belirterek mezunların emekleriyle ortaya koyduğu örneklerin daha fazla insana ilham vermesini diledi.

özveriyle çalıştı. Sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiler. 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladılar. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor. Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın,

0: bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük umutlarla sahaya

0: Başkan A Milli Futbol takımımız Z grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti efendim. Gol fırsatlarını değerlendiremeyen millilerin çabası son 32. turuna yükselmek için yeterli olmadı. İstanbul'da pek çok noktada milli maç heyecanı vardı, ona bakalım.
1: Bir cumartesi günü umutla çıktı herkes dışarı. Amaç galibiyet coşkusunu hep bir arada yaşamaktı. Çoluk çocuk, yaşlı genç, herkes belirlenen adreslerde tek yürek oldu. Ancak milli takımın beklenmeyen vedası herkesi hüzne boğdu. Dünya Kupası heyecanında A Milli Futbol Takımı D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.
2: A Milliler Paraguay karşısında sahada ter dökerken onları desteklemek için de meydanları dolduranlar vardı. İşte bayrağını, formasını kapıp gelenler milli takımı desteklemek için alanları doldurdu.
1: Erken yenen bir gol umutları tüketmedi. Üstelik Paraguay 45+3. Dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı ama skor değişmedi.
3: Kesinlikle yeneriz diye düşündük. Atmosferde çok iyiydi ama kaybettik, yapacak bir şey yok. O kadar seneden sonra Dünya Kupası'na gidip bu şekilde bir sonuçla dönmek üzücü tabii.
4: İsmet olmadı. Olmadı. Saat 4'te.
5: Erkenden kalktınız, geldik.
4: Erkenden kalktık, geldik.
1: Maç coşkusuysa İstanbul'un pek çok noktasında yaşandı. Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda maçı binler coşkuyla izledi. Arnavutköy'de de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı. İstasyon meydanında kurulan dev ekranların önünde toplandılar. Fatih'teki 7 Kule Hisarı'nda da binlerce kişi Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde alanı doldurdu.
0: Ağrı, Gürbulak, sınır kapısı ve Mersin Limanı'nda yapılan denetimlerde piyasa değeri 8 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Detaylara bakalım.
6: Şüpheli araçlar durduruldu, uyuşturucu zulaları tek tek deşifre edildi. Gümrükte iki ayrı operasyonda piyasa değeri 8 milyar lirayı bulan zehir ticareti önlendi. Görüntüler Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak sınır kapısından. Gümrük muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin'e gelen konteynerden şüphelendi. Konteyner açılınca gerçek gün yüzüne çıktı. Bir diğer operasyonsa Ağrı Gürbulak sınır kapısındaydı. Ekipler şüpheli tırı durdurdu, X-ray taramasına soktu. Yapılan incelemede 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lira olarak belirlendi. Operasyonlara ilişkin ilgili illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de aynı sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı site sakinlerini endişelendirdi sevgili izleyenler. Öyle ki ilk gün açık otoparkta bulunan bir ATV çalındı. Ertesi günse bu kez güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptopları kayboldu. Hırsızların rahat tavırlarla gerçekleştirdiği o olayın görüntüleri geliyor ekrana.
7: İşçilerin laptopunu falan çalmışlar, siteden ayakkabılar falan çalınmış. Yani buraya bir hırsız dadanmış.
8: Çevreye bakıyor, buluyor ve tereddüt bile etmeden alıyor. Burası İstanbul Arnavutköy'de bir site. İlk hırsızlık gece meydana geldi. Kapalı otoparka ATV'sini bırakan site sakini sabah aracının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki kişinin motosikletle siteye geldiğini, şüphelilerden birinin ATV'yi alarak uzaklaştığını belirledi.
7: Ben onunla çocuğumu okula götürüyorum. Hiçbir aracım yok. Buraya okul çok uzak, marketler uzak. Ya o benim elim ayağım da hani lütfen bulunmasını istiyorum.
8: Olayın şoku atlatılmadan ertesi gün yine aynı sitede ikinci bir hırsızlık yaşandı. Bu kez siteye güvenlik kamerası sistemi kurmak için gelen teknik personelin laptopları çalındı. Böylece aynı adreste iki gün arayla iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Özellikle güvenlik sisteminin kurulduğu gün yaşanan ikinci olay dikkati çekti. Polisler şimdi site sakinlerini tedirgin eden o hırsızların peşinde.

0: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu bölgedeki sorunları yerinde dinledi. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayetçiydi. Çarşı'daki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı.
1: Koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
2: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sona kadar gidiyor.
1: Hep böyle tabii. Halılar var.
2: Halılar var.
1: Batıyalım ben Çengelköy'lüyüm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
2: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
1: Yani şu an şu yerdeki halı, tabii bu yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemek.
2: Evet tamamen koku önlemek.
1: Utanıyoruz ya.
2: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
1: Lütfen.
2: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk ama hiçbir sorun elde edemedik.
3: Problem burada bir şey yok. Burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
1: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
3: aynı problem
1: yaşıyorum.
2: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
1: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. Zor görüyorsun. Evet.
4: Bizim burada masalarımız var.
1: Belediye mi kaldırdı?
4: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır.
1: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
4: Ya yok, bana derken dükkanı. Bizim burada ekmek
1: dükkana yaraş.
4: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
1: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın yanında durmak lazım.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı efendim. CHP'yi saran yolsuzluk sarmalını ve kirli para ilişkilerini tüm çıplaklığıyla gündeme getirdi. Özgür Özel'e 4 belediye başkanı hakkında uyarılarda bulunduğunu ancak bu isimlerin yine de aday gösterildiğini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca arınma çağrısı yaptığı için kendisini hedef alan ancak Özgür Özel'le CHP'li belediye başkanları arasındaki para trafiğine sessiz kalan gazetecileri de topa tuttu. Mutlak butlan sürecine ilişkinde çarpıcı mesajları vardı. Bu bir milli güvenlik sorunudur ifadelerini kullandı. Detayları haberimizde.
1: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
2: Arınma mesajını tekrarladı. CHP içindeki çürümeyi anlattı. Bazı belediye başkanları hakkında Özgür Özel'i uyardığını söyledi. O belediye başkanlarının bugünkü akıbetine dikkati çekti.
1: Belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
3: Mesela kim?
1: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Raporlar ve bu raporlar dolayısıyla da ben Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarının ismini vererek bunları gösterme diye söylemiştim. Bunlara dikkat
4: kaç,
1: et diye.
4: Kaç belediye başkanıydı Sayın Kılıçdaroğlu?
1: 4 belediye başkanının adını vermiştim.
4: Şu an kaç belediye başkanı?
1: 4 belediye başkanı.
4: Şu an mı?
1: Elimizdeki rapor öyleydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Devam eden soruşturmalardan örnekler verdi. Özgür Özel yönetimindeki genel merkezde CHP'li belediyeler arasındaki para ilişkisine sert eleştiriler yöneltti.
1: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek?
2: Kılıçdaroğlu kendisine hesap sormak isteyen medya mensuplarına da öfkeliydi. Para transferlerinin, rüşvet itiraflarının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.
1: Ama hiçbir gazeteci çıkıp, ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Herkes orayı unutuyor. Herkes ama. Böyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar?

0: Niye açmıyorlar?
1: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara da değindi. Yolsuzluk sarmalını çarpıcı sözlerle örneklendirdi. Yoksullara birer milyon lira para verseniz hiç kimse soruşturma açmaz size ifadelerini kullandı. Ancak davalara konu olan sistemin böyle işlemediğinin altını çizdi.
0: Kreş açın dedik. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak kreş açın dedik. Kreş açtı. Hangi Milli Eğitim Bakanı gelip kreşi kapattı? Hiçbirisi. Soruşturma açtım. Hayır, açmadı. Ben şu mahalledeki yoksul olan herkese birer milyon lira para vereceğim ayda. Hiçbir zaman hiç kimse soruşturma açamaz. Ama 1 milyon dağıtacağım deyip de 500 binini cebe atarsa bu ayrı bir şey. Soruşturma yer burada.
1: Kılıçdaroğlu kendisine ısrarla yargı mekanizmasını töhmet altında bırakacak sorular sorulması üzerine bir sitemde de bulundu. Yürüyen süreçlerin siyasi değil, adli olduğunu ironi yaparak anlatmaya çalıştı.
0: O zaman bu davaları tamamen kapatalım. Türkiye'de hiç yolsuzluk yoktur diyelim. Bütün hakimler taraflı olduğu için sadece CHP'ye yönelik bir operasyondur diyelim. Bu işi bitirelim.
1: CHP Genel Başkanı, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin çok çarpıcı ifadeler de kullandı. Meselenin bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
0: Herkes sanki bu mutlak butlan davasını ben açmışım gibi kamuoyuna deklare. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok.
2: Evet.
0: Siyasal tarihimiz açısından da ciddi bir olay olarak görüyorum. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına?
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre kaçırılmanın arkasında bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesi var efendim. Kaçırılan Karaal'ın günlerce farklı adreslerde tutulduğu, darp edildiği ve uzun süre susuz bırakıldığı belirtilirken gözaltına alınan isimler arasında müteahhitler ve eski bir kültür AŞ çalışanı da bulunuyor.
4: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bir perde daha aralanıyor. Bu kez dosyanın merkezinde Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması var. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre olay sıradan bir fidye girişiminden çok daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. İddia o ki daha önce alınan bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesiyle başlayan anlaşmazlık kaçırılma olayına kadar uzandı. Özellikle yere batan sarnıcının işletme ve ihale süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da çok sayıda adres incelemeye alındı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için sık sık araç, plaka ve adres değiştirdiği belirlendi. Erhan Karaal'ın önce farklı noktalarda tutulduğu, ardından Tuzla'daki kullanılmayan bir tesise götürüldüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunda içeride sandalyeye bağlanmış halde bulunduğu belirlenen Karaal'ın darp edildiği, uzun süre susuz bırakıldığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerini gördüğünde söylediği ilk sözse dikkat çekiciydi. Beni zorla kaçırdılar dedi. Operasyon kapsamında iki müteahhit, eski bir kültür AŞ çalışanı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütenler şimdi yalnızca kaçırılma olayını değil, bu olayın arkasındaki para trafiğini de inceliyor. Çünkü dosyadaki iddialar kaçırılmanın arkasında sadece fidye değil, İBB'deki ihale süreçlerine ilişkin hesaplaşmaların da olabileceğine işaret ediyor. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı ise 10'a yükseldi. Kaçırılma olayının perde arkası aydınlandıkça yolsuzluk soruşturmasındaki karanlık noktalar da birer birer ortaya çıkıyor.
3: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra uykunuz kaçtı mı sorusuna cevap verdi. Ancak cevabı biraz manidardı efendim. Öyle ki Özel ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz dedi. Her şartta uyuyabildiğini söyledi. Özel'in uykusunu kaçıran tek şey ise Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olmuş. İşte o konuşma ve Özel'in travmasının sebebi geliyor.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
5: Özgür Özel bu sözlerle stres yönetiminde başarılıyım mesajı vermeye çalışıyor. Yani büyük krizlerde kiminin gözüne uyku girmez ama ben her türlü uyurum ifadesini bir gurur vesilesi gibi paylaşıyor.
2: Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm, burada geldim, miting yaptım yağmur altında. Yattım uyudum.
5: Tüm bu zorlu şartlarda mışıl mışıl uyuyabilen Özgür Özel'in uykusunu kaçıransa bir tek Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerle gönül köprüleri kurulması söylemleri olmuş.
2: Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
5: Şimdi isterseniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in uykularını kaçıran söylemini bir hatırlayalım.
6: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
5: Şimdi bu söylem Avrupa'nın uykusunu kaçırabilir. Zira Suriye'yi arka bahçesi gören Fransa, Irak'ı sömürgesi gören İngiltere ya da Orta Doğu'yu vaat edilmiş topraklar gibi gören İsrail rahatsız olabilir. Peki ya Özgür Özel neden rahatsız? Zira kendisi tam da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planlarını bozduğu için mutlak butlan kararı çıktığı iddiasındaydı.
2: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
5: Şimdi eğer Suriye ve Irak'tan asker çekilmesini isteyen Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı CHP olmasa söylemlerine bir nebze kulak vermek mümkün. Ancak ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Özel'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hangi planlarını bozduğu, kendisine kimin teklifte bulunduğu gibi konulara açıklık getirmesi şart. Ama biz analiz haberimizin esasına dönelim. Özgür Özel'in uykusuna.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
5: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel'in şunu bilmesi gerekiyor. Millet her şartta yatıp uyuyan, tatil bana yakışıyor diye tatilden tatile koşan değil, gece gündüz çalışıp koşan, terleyen lider seviyor.
7: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz.
5: Erdoğan, Özgür Özel'in siyaset anlayışını daha önce millete bakın nasıl anlatmıştı.
7: Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin. Gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Yazar merhum Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Çok enteresan. Medya bunu herhalde yazar. Türk solu geç kalkar. Çünkü bir gece önce sabaha kadar içmiştir. Bak ben söylemiyorum ha.

0: Bunlar onun için geç uyanıyorlar.
1: Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Ne diyorsun?
3: Abi seni seviyoruz. Kaç. İnsan kaç bize kaç.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, uçan Beyaz Saray olarak bilinen yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tüm dünyaya tanıttı. Katar tarafından hediye edilen 500 milyon dolar değerindeki dev Boeing 747 son teknoloji askeri eğitimlerle baştan yaratıldı. Trump yeni uçağın ilk rotasını da çizdi sevgili izleyenler. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesine bu yeni uçakla geleceğini duyurdu.
1: This is a brand new hangar because as you
2: ABD Başkanı Donald Trump baştan aşağı yenilenen yeni başkanlık uçağı Air Force One için gövde gösterisi yaptı. 500 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi dev uçak üste düzenlenen törenle tanıtıldı. Uçak Pentagon tarafından 10 ay gibi bir sürede askeri kaleye dönüştü. Yaklaşık 35 yıldır Amerikan başkanlarını taşıyan eski uçaklarsa bu hamleyle birlikte resmen emekliye ayrılarak müzelere gönderildi. Trump yeni uçağı dünyanın en lüks ve en güvenli hava aracı olarak tanımladı. Uçağın içindeki özel ahşap işçiliğini ve motor kalitesini öven Trump, Katar emirine bizzat teşekkür etti.
3: Our beautiful American flag and we put the wave in it, as you know.
4: Biraz sıkışmış durumdaydık ve bekliyorduk. Benim sıradan Boeing 747 dediğim uçakları bekliyorduk. Ben de Katar emirine yeni aldığınız 747'yi kullanabilir miyiz diye sordum. İlk duyduğumuzda uçağın sadece 800 saat uçuşu olduğunu öğrendik. Bu neredeyse yepyeni bir uçak demek.
2: Yeni Air Force One sadece lüksüyle değil, düşman unsurlara karşı eşi benzeri olmayan iletişim sistemleri ve son teknoloji füze savunma teçhizatıyla donatıldı. Dev jet, Washington'da yapılacak Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamalarındaki dev hava gösterisine de liderlik edecek. Uçağın ilk büyük uluslararası görevi ise Türkiye olacak. Donald Trump Türkiye'ye gideceğini belirtti.
4: Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin'e gideceğim. Başkan Xi Eylül'de buraya geliyor. Ancak Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğim.
3: Air Force Colonel Pete Donnelly.
2: Ziyaret Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk Türkiye ziyareti olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılacak müzakereler ertelenmişti efendim. İran mutabakat zaptının hali hazırlıkta yürürlükte olduğu için görüşmelerin aciliyetinin olmadığını açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden hızlandığı açıklandı. Öte yandan Washington'la Tel Aviv arasında da dikkat çeken görüş ayrılıkları yaşanıyor. Detaylara bakalım.
2: İran'da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelerin aciliyeti olmadığını ve şartlar olgunlaştığında yeni bir tarih belirleneceğini duyurdu. Müzakereler iptal olmadı, sadece ertelendi. ABD basınındansa dikkat çekici bir iddia geldi. ABD Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Trump'ın damadı Jared Kushner'in halihazırda İsviçre'de olduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da İsviçre'ye gideceği iddia edildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise arabuluculuk rolü kapsamında süreci hızlandırmak için Tahran'a gitti. Mutabakatın hayata geçmesinden sonra gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran boğazı açmış, ABD ablukayı kaldırmıştı. İran boğazdan geçişlerle ilgili şartlarını açıkladı. Buna göre geçişler 60 gün boyunca devam edecek. Hiçbir gemiden ücret alınmayacak. Gemi geçişleri hızlandı. Ancak hala yüzlerce geminin bölgede beklediği belirtiliyor. Sürecin güvenliği için Almanya ve Hollanda'da mayın tarama gemilerini acil olarak Hürmüz'e sevk etti.
5: 100 Iranian naval vessels and we are done.
2: ABD cephesindense Başkan Donald Trump süreçten oldukça emin. Trump katıldığı bir etkinlikte Hürmüz'den çok sayıda geminin geçtiğini belirtti. Petrol fiyatlarının hızla düşeceğini vurguladı.
4: Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor. 700 gemi Hürmüz'den geçmekte. Petrol her yere yayılmış durumda. Petrol fiyatlarının öyle düştüğünü göreceksiniz ki. Umarım şirketler bundan memnundur.
3: People that own billion-dollar ships.
2: Trump sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Biz çaresizlikten masaya oturmadık. İran bittiği için oturdu. Onlara tek kuruş vermeyeceğiz çıkışını yaptı. Savaşın İran ordusunu tamamen etkisiz hale getirdiğini savundu. Barış adımları atılırken Washington'la Tel Aviv arasındaysa ipler kopmanın eşiğinde. Aksi olsa konuşan Başkan Trump yine İsrail'i eleştirdi. Netanyahu'yu uyardı.
4: Donald Trump olmasaydı İsrail yok edilirdi. Silahları biz veriyoruz. Ben ne dersem onu yapmak zorundalar.
2: Trump ayrıca Hizbullah bahanesiyle sivil binaların yerle bir edilmesini de sert dille eleştirdi.
4: Hizbullah'tan biri bir binaya her girdiğinde o binayı yıkmak zorunda değiller.
2: Başkan yardımcısı J.D. Vance de İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü. İsrail'in Amerikan siyasetini kendi çıkarları için etkilemeye çalıştığını belirtti. ABD'nin her politikasının İsrail'le örtüşmek zorunda olmadığını vurguladı.
6: İsrail'in diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu zaten kabul ediyorum. ABD liderlerinin bir gündemi takip ederken bunu ABD'nin çıkarları için mi yoksa başka bir ülkenin çıkarları için mi yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor.
5: I believe that, you know, I'm a Catholic. I believe in the core teachings of my faith.
2: İsrail'den de sert açıklamalar var. Savunma Bakanı Israel Katz adeta ABD'ye meydan okudu. Katz, kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Bunu kanıtladık dedi. Katz, Lübnan, Suriye ve Gazze'deki işgali asla terk etmeyeceklerini ve buralardaki yüz binlerce insanın bir daha evlerine dönemeyeceğini savundu. İsrail kamuoyunda da ABD'ye olan güven dip yaptı. Kanal 12'nin anketine göre halkın %71'i Trump'ın İsrail'i koruyacağına inanmıyor. İsrail, ABD-İran mutabakatına karşı çıkıyor. Amerikan istihbarat raporları ise bir uyarıyı gözler önüne serdi. Washington Post'un paylaştığı belgelere göre Netanyahu iç siyasette köşeye sıkıştı. Ve seçimleri düşünerek Lübnan'dan asker çekmeyecek. Trump'ın barış planını baltalamaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre gerilimin bu boyuta ulaşması halinde Washington yönetiminin İsrail'e silah ambargosu dahi uygulayabileceği konuşuluyor.
0: İşgalci İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ı bombalıyor. Fosfor bombalarının kullanıldığı kanlı saldırılarda siviller can verdi. Üstelik Başkan Trump'ın İsrail'i uyarmasına rağmen saldırılarını sürdürmesi dikkati çekti. İran'sa yaşananlardan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutarak ağır bir bedel ödemekle tehdit etti. İsrail, Nebatiye ve Beka bölgelerini vuruyor. Saldırılarda fosfor ve misket bombaları kullanılıyor. Hedef alınan beldelerde ikisi çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir Lübnan askeri de bulunuyor. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ise başkent Beyrut semalarında alçak uçuşlarını sürdürüyor. Ölüm korkusuyla evlerini terk eden binlerce Lübnanlı araçlarıyla ülkenin kuzeyine doğru büyük bir göç başlattı. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den ise kan donduran bir açıklama geldi. Her İsrail vatandaşının güvenliğinin öncelikte olduğunu savundu. Soykırımcı Ben-Gvir, her İsrail annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı ifadelerini kullandı. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Başkan Trump, İsrail'den ateşkese uymasını bizzat istediğini belirtmişti ancak İsrail Trump'a rağmen vuruyor. İran'sa öfkeli. Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi çok sert bir çıkış yaptı. Azizi, anlaşmanın ilk maddesinin ihlal edildiğini hatırlattı. Washington yönetimine caydırıcı ve çok ağır bir bedel ödetmekle tehdit etti. İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'ı tasfiye etmek için düğmeye bastı. Buna göre İsrail, işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek. İsrail'in boşalttığı bu bölgelere Lübnan ordusu yerleşecek. Gelecek hafta taraflar arasında çekilme yapılacak, pilot bölgeler belirlenecek.

0: Tabii bir yandan Gazze'de de ateşkes var ancak saldırılar sürüyor sevgili izleyenler. Ekim 2025'ten bu yana bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarda sivil evleri ve çadır kentler hedef alındı. Hayatta kalanlarsa açlık ve kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Batı Şeria'daysa yasa dışı yerleşim protestolarına gerçek mermilerle müdahale edildi.
1: Ateşkes var ama bombalar dinmiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze kentindeki bir ailenin evi bombalandı. Bir aile yok oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. İsrail savaş gemileri de güney kıyılarına denizden ateş açtı. Han Yunus'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bölgedeki acı tabloyu korkunç bir rakamla ilan etti. UNICEF, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 8 aydan fazla süredir her gün ortalama bir çocuğun katledildiği belirtildi. Bu hafta henüz 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bölgede 400 çocuğun da ağır yaralı olduğu ve acil tıbbi tahliye beklediği bildirildi. Abluk altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gıda krizi zirveye ulaştı. Han Yunus'taki aş evlerinin önünde sıcak bir kap yemek alabilmek için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla çadırlardaki kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen ailelerse kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş deniz sahillerine sığınıyor. Ancak kıyıdaki İsrail savaş gemileri halka rahat nefes aldırmıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon oldukça yüksek. Cenin, Nablus ve Ramallah'ta yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ve yabancı aktivistlere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırdı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken yaralılara müdahale etmek isteyen ambulanslar engellendi. Uluslararası Af Örgütü, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in öncülük ettiği bu faaliyetleri devlet destekli bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımladı.

0: MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'la buluşuyor, İstanbul'la kucaklaşıyoruz programı kapsamında düzenlediği Söz Muhtarlarımızla toplantılarının 18.si Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
1: Mahallelerin sesi bu kez Arnavutköy'den yükseldi. Söz muhtarlarımızda toplantılarının 18. durağı Arnavutköy oldu. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda İstanbul'un temel sorunları, kırsal mahallelerin önemi ve Arnavutköy'ün gelişim sürecindeki rolü ele alındı. Söz alan muhtarlarsa mahallelerinde yaşanan aydınlatma, ulaşım, trafik ve yol sorunlarını gündeme taşıdı.
2: Biliyoruz ki biz muhtarlara dokunduğumuzda 7'den 77'ye herkese, bütün vatandaşlarımıza dokunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi biz göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilat çalışmalarından sonra saha çalışmalarına başladı. Ve biz hep şunu söylüyoruz, bizim hep ayağımızda çarıklar olacak, hep sahada olacağız, hep vatandaşımızla beraber olacağız ve İstanbul sahipsiz, İstanbul kimsesiz değildir diye haykırarak İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz.
1: Programda yerel yönetimlerle koordinasyonun güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan ilgili kurumlara aktarılmasının önemi vurgulandı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.
0: Enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerle bir araya geldi. Gül, etkinlikte yaptığı açıklamada İstanbul'daki tüm okulların depreme dayanıklılık testlerinden geçtiğini, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
3: Çocukların ikinci yuvası artık daha korunaklı. Vali Gül tüm okulların depreme hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği himayesinde enstrümansız okul kalmasın projesi düzenlendi. Şenliğe 39 ilçeden binlerce öğrenci katıldı. Programın açılışını gerçekleştiren Vali Gül, aileleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
4: İstanbul'umuzda bütün okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
3: Gül, öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının bugün İstanbul'un en sağlam ve en güvenli yapıları arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yapılan okul binalarında sadece derslikler değil, spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarında yer aldığını belirtti. Gül, eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
4: Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik yapılmadı. Aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak.
3: İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 6 milyon 500 binden 13 milyon 800 bine çıkarıldığını, okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılmasıyla lisanslı öğrenci sayısının 12 binden 900 bine yükseldiğini ifade etti.
0: Hatay'da oto yıkamaya gelen bir aracın kaputundan bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden çalışan yangını büyümeden söndürdü. Olası bir facianın da önüne geçildi. İşte o anlar.
5: Aracını yıkatmaya gitti ancak bir anda kaputtan alevler yükseldi. İş yerinde bulunan bir çalışanın dikkati sayesinde facianın önüne geçildi. Olay Hatay, Antakya'da bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Aracını yıkatmak için iş yerine gelen müşteri aracını teslim etti. O sırada oto yıkama çalışanı kaput kısmından duman çıktığını fark etti. çalışan araç sahibine kaputu açmasını söyledi. Müşteri ilk anda duruma inanmadı. Dumanın arttığını fark eden araç sahibi kaputu açınca motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören oto yıkama çalışanı iş yerindeki yangın tüpüyle müdahale etti.
6: Videoda da gözüküyordur. Sayesinde bizim elemanın hızlı ve profesyonel olması sayesinde yangın tüpüyle hemen söndürüyoruz biz tabii aracı.
5: Yangında aracın motor kısmının alt bölümünde hasar oluştu. Çalışanın dikkati ise olası büyük bir yangının çıkmasının önüne geçti.
6: Bizim ustamız zaten fark ediyor aracın duman çıktığını. Bir anda işte müşteriye diyor abi kaputu açın araçtan duman çıkıyor falan. Müşteri ilk baş şey yapmıyor ama biz dikkati sayesinde elemanımızın kaputu açıyoruz ve alttan alevler tutuşmuş zaten.
0: Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından deprem bölgesinde yürütülen eğitim ve meslek atölyeleri kapsamında düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşması programında mezun kursiyerler ve eğitimciler bir araya geldi. İzleyelim.
7: Olmak üretimi ifade ediyor. Üretim yani kadınlara destek hem psikolojik olarak hem de maddi olarak destek sağladığımız için bu durumdan dolayı çok memnunum. Ve Leyla Şahin Usta'ya, Emine Erdoğan Hanımefendi'ye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum bizlere bu konuda yardımcı oldukları için ve bunu vesile kıldıkları için.
3: Depremden etkilenen kadınların üretim süreçlerine yeniden katılmaları, mesleki beceriler kazanmaları ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almaları için 11 deprem ilinde eğitim ve meslek atölyeleri kuruldu.
8: Çok heyecanlıyız öncelikle. Dikiş hocası olarak çalıştığım kurumda öğrencilerimle vakit geçirmek çok güzel öncelikle. Depremzede öğrencilerim olduğu için dikişin yanı sıra birlikte psikolojik olarak da tedavi oluyoruz bence hep birlikte. Ben de depremzedeyim sonuç olarak.
3: Şule Yüksel Şenler Vakfı 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren afet bölgesinde yalnızca acil ihtiyaçların karşılanmasına değil, aynı zamanda kalıcı sosyal ve ekonomik iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
9: Biz Şule Yüksel Vakfı olarak haftada bir gün ders veriyoruz. Yani dikiş ağırlıklı derslerimiz, el becerileri ağırlıklı, makine nakışı, makine el sanatları ağırlıklı. Kıymeti çoktur. O öğrenciler onu öğrenip, onu giyip, o kıyafetleri giydikleri zaman çok mutlu oluyoruz. Onlar da mutlu oluyor. Meslek ediniyorlar. Çoğu öğrencilerimiz evde çalışıp para kazanıyor. Yani bu bizi çok mutlu ediyor.
3: Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD İşbirliği ile İşim Gücüm Olsun projesi kapsamında hayata geçirildi. Yüzlerce kadına mesleki eğitim imkanı sunuldu.
10: Ben Şule Yüksel Ev Sultan Merkez Şube'de dikiş ve tasarım öğretmeniyim. Hem moda tasarım alanında hem de dikiş sanatları, el sanatları alanında eğitim vermekteyiz. Tel kırmadan çanta kanvaslara, dikişten moda tasarım, Adobe Illustrator'a kadar eğitimler sunmaktayız öğrencilerimize. Yani her alanda vakfımız öğrencilerimizi destekliyor. Gerek eğitimler açısından profesyonel destek de sağlıyoruz.
3: Kadınlar üretmeyi, kazanmayı ve topluma değer katmayı öğrenirken aynı zamanda umutlarını ve özgüvenlerini yeniden inşa etti. Her bir eğitim sadece bir meslek kazandırmakla kalmadı. Ailelere güç, çocuklara umut, topluma ise dayanışma ve kalkınma ruhu taşıdı.
11: Çok heyecanlıyız. Öncelikle onu belirtelim. Hem öğrencilerimiz hem bizler gurur duyuyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için, dahil olduğumuz için. Kadın girişimci özgürlük demek. Üretmek demek. Kendini ifade etmek demek.
0: Aksaray'da bu yıl yağışların artmasıyla baraj doluluk oranı %46 seviyesine ulaştı. Bakalım.
5: Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray yağışa doydu. Barajlar son 66 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı. Aksaray'da nüfusun %80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yağışların artması nedeniyle şehirde bu yıl ekilen ürünlerde de rekolte artışı bekleniyor. Kentin hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacının sağlandığı tek baraj olan Mamasın Barajı da %46'lık bir doluluk seviyesine ulaştı. 40 milyon metreküp suyu olan barajdaki su miktarı 75 milyon metreküp olarak ölçüldü.
0: Tekirdağ lavanta sezonunun açılmasıyla adeta mora büründü efendim. Eşsiz manzarası ve güzel kokusuyla lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
5: Lavanta sezonu başladı, bahçeler mor renge büründü. Tekirdağ'da bulunan lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Bahçeler özellikle hafta sonlarında doğa severleri ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor. Ziyaretçiler lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Melek Kılınç sizlerle olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Bir gün bir araç direksiyon olmadan hareket edecek. Bir doktorun fark etmediğini yapay zeka görecek. Bir lens gözünüzün önüne bilgi getirecek. Ve belki de bazı kararları sizden önce algoritmalar verecek. Bilim kurgu gibi mi geliyor? Bilur Aktürk, neler oluyor hayatta da bu hafta? Otonom sistemler ve akıllı lenslere bir pencere açıyor. Bir makine gerçekten görebilir mi? İnsan gözü dijital dünyanın yeni ekranı mı olacak? İnsanla makine arasındaki çizgiyi yeniden çizen teknolojiler gelecekte nasıl bir dünya kuruyor? Asıl önemlisi, insan o dünyanın merkezinde kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Büyüteç CEO'su Ömer Ortun Düztaş'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

saatler 16'yı gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Kamroma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreni

0: eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
1: Savunma sanayinde gelinen noktayı anlattı. Hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
0: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuştu.
0: Dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
1: Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi. Erdoğan savunma ihracatının ilişkin verileri paylaştı.
0: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
1: Erdoğan savunma sanayinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
0: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
1: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi Erdoğan.
0: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Romanya ile işbirliklerini süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
0: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
2: Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Program öncesinde 24 ekibinden Neslişah Yumak, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'a mikrofonu

0: İzleyelim.
1: TÜRGEV 30. yılını kutluyor. 30. yılını önemli bir etkinlikle taşlandıracak. Fakat 30 yıl diyoruz, az bir süreden bahsetmiyoruz. 30 sene boyunca nice kızlarımızın, nice evlatlarımızın hayatına dokunuldu. Hem eğitim alanında hem de eğitimden sonraki iş alanlarında. Şimdi 30 yıl boyunca neler yapıldı? Bugün bize neyi anlatıyor? Yayın konuğum her birini cevaplayacak bir yayın konuğum var. TÜRGEV Başkanı Sayın Hatice Akıncı Yılmaz yayın konuğum olacak. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Niye teşekkür ederiz? Ben de bir kız evladıyım. Ben ve benim gibi arkadaşlarımıza hem eğitim açısından hem iş anlamında çok önemli adımlar attınız. Elinden tuttunuz. Neler söylemek istersiniz efendim?
2: Bugün gerçekten bu 30 yılın somut bir göstergesi. Bugün genç kızlarımızla bir aradayız. Mezunlarımız geldi. Şu an hali hazırda yurt öğrencilerimiz, GİF öğrencilerimiz burada. Onlarla birlikte büyük bir coşku yaşıyoruz. Ve bir arada aslında bu 30 yılında bir hikayesini birbirimize anlatıyoruz, sohbet ediyoruz. Genç kızlarımızın gözlerindeki bu pırıltıyı görmek, onların hayatlarına dokunmuş olmak bizi çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. 30. yılda aslında çok ciddi rakamlar var. Bugüne kadar 30 yıl boyunca 80 binden fazla genç kızımızın hayatına dokunmuşuz. Bunlardan 40 bini bizim yurt imkanı sağlamaya çalıştığımız öğrencilerimiz ve bizim yurtlarımızdan mezun olmuşlar ve toplamda da 47 binden fazla öğrenciden bahsediyoruz. Ve ayrıca 18 bine yakın öğrencimize burs imkanı sağladığımız bir durum söz konusu ve 33 binden fazla da dersler, eğitimler, seminerler hazırlamışız genç kızlarımız için. Bu rakamlar bizim için aslında çok değerli, çok kıymetli ama bunun yanında tabii ki genç kızlarımızın hikayeleri, onların eğitim yolculukları, başarı yolculukları, özgüven yolculukları, kendilerini, hayatı, toplumu tanımaları, bunu onlarla beraber başarmış olmak bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Biz yurtlarımızla, GİF'lerimizle, burs imkanlarımızla, ulusal ve uluslararası projelerimizle, pusulamızla, Türkiye'mizde, edebimizde, daha sayamayacağım pek çok projeyle her zaman genç kızlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
1: Efendim, şuna da değinmek isterim. Bugün 30. yılınızı kutluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da buraya teşrif edecekler. Kendileri de etkinlik alanına gelecekler. Kendilerinin de eğitim alanında atmış olduğu önemli adımlar var. Önemli liderlikleri var. Çok kısa da buna değinebilir miyiz izniniz?
2: Burada şunu muhakkak ifade etmek lazım. Bizim için 30 yılın en büyük gururu ve tabii ki her zamanki gururumuz bizim vakfımızın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulmuş olması. Bildiğiniz gibi 1996 yılında kurulan bir vakıftan bahsediyoruz ve o dönem aslında genç kızlarımızın üniversiteye başlama çağında henüz yurt imkanlarının hiç olmadığı, güvenli barınma imkanlarının olmadığı bir dönemden bahsediyoruz ve pek çok anne baba genç kızları üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen sırf bu barınma imkanı yerine getirilemediği için, bulunamadığı için genç kızların eğitiminden vazgeçmek zorunda kalıyor o dönem. Ve Cumhurbaşkanımız bu noktada gerçekten çok önemli bir vazifeyi ifa ediyor ve TÜRGEV'i kuruyor. Ve diğer kurucularımız için de tabii ki bu çok büyük bir gurur vesilesi. Yurtlarla başlayan bu hikaye bugün bütünsel bir ekosisteme dönüştü. Genç kızlarımızın hayallerine, ihtiyaçlarına, isteklerine yoldaşlık ettiğimiz güzel bir yol yürüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Emeğinize sağlık diyelim. 30 yılınıza sağlık diyelim. Evet, Hatice Hanım'ın da anlatmış olduğu gibi 30 yıl boyunca nice kız evlatlarımızın elinden tutuldu, eğitim hayatına kazandırıldı. Şu an aramızda dolanan çoğu doktorumuz, mühendisimiz, mimarımız, yapay zeka entegre eden, yapay zeka sistemlerinin üzerinden çalışan kızlarımız işte bu yoldan geçtiler ve şu an aramızdalar. Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için ve vatanları için işte bu yolun açtığı ışıkta yürüyorlar diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le aktardık diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Efendim, gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor. İnsansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.
1: Her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor. Milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

0: Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine baktım, buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu, burada elektrik etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz, içine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistemler artık dördüncü sanayi devrimini başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu, bu sistemler otonom sistemler tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde, şimdi MR'leri görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsü araçlar, yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz falan. Ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye giriyor. Ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar, insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar, yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa, yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız, o kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir durumla karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları, savunma sanayinde işte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hatalar azalacak ama algoritmik hata. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazılsa öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritmik hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber ya da saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacak.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi bir sürü noktada yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemem. Çünkü evet hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturtmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
6: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanma ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
7: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
8: Bize zamanlar makineler insanın uzantısıydı. Ne yapacaklarını biz söylüyor, onlar uyguluyordu. Bugün ise farklı bir noktadayız. Çünkü artık makineler sadece komut almıyor, öğreniyor, karşılaştırıyor, tahmin ediyor. Hatta bazı durumlarda karar bile verebiliyor. İşte bu değişimin merkezinde yapay zeka var. Peki yapay zeka makinelerin beyni haline gelirken insanın rolü nasıl değişecek dersiniz? Mesela kararları alan taraf olmaya mı devam edeceğiz? Yoksa süreçleri sadece izleyen ve onaylayan taraf mı olacağız? Daha da önemlisi, bir gün gördüğümüz her şeyi yapay zeka yorumlamaya başlarsa neler olacak? Mesela bir tehlikeyi, bir fırsatı, bir insanı. Çünkü baksanıza teknoloji artık sadece kas gücümüzü değil, düşünme ve karar verme süreçlerimizi de dönüştürmeye hazırlanıyor. Oysa tarih boyunca insan makineleri geliştirdi. Peki şimdi ilk kez makineler insanın nasıl düşüneceğini etkilemeye başlarsa ne olacak?

0: Şu anda bence ana tartışılan konulardan birisi dünyada bu. Çünkü yakında insanın düşünmeyi bıraktığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa insanın daha nitelikli şeyler düşündüğü bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ana tartışılan konu. Ve yaptığımız birçok işi yapay zeka yapar hale geliyor. Baktığımızda bilişsel işlerin tamamını yapay zeka üstlenirken fiziksel işlerin de tamamını neredeyse robotik teknolojiler üstleniyor. Böyle bir durumda aslında human in the loop denilen, yani insanın içinde olduğu yapay zeka uygulamalarının değeri artıyor. Çünkü yapay zeka aslında sıradan kararları çok iyi yaparken, sıradan işleri çok iyi yaparken bir noktaya geldiğinde insanın kontrolü ya da insanın küçük dokunuşu esas fark yaratan nokta oluyor.
1: Şimdi baktığımız zaman insanın rolü tamamen devir dışı kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü roller değişecek. Mesela insan operatörden deneticiye dönecek. İşi yapıyordu, deneticiye dönecek. İnsan uygulayıcıdan stratejiste dönüşecek. Yine insan veri işleyicisi olmaktan çok karar mimarına dönecek. Çünkü veriyi yapay zeka milyonlarca veri işleyecek. Böyle bir hale gelecek. Yani geleceğin en önemli yeteneği bilgiye sahip olmak değil, doğru soruyu sorabilecek bir algoritmik sistem oluşturabilmek. Burada ise yapay zeka milyonlarca veriyi analiz edebilir. Etik değerlendirme, değer yargıları, vicdan ve toplumsal sorumluluk hala insan elinde olacak. Çünkü etik değerlendirmeyi yapay zeka yapamaz. Vicdan yapay zekada devreye girmez. Çünkü o vicdan bizim insandan insana da değişir bir şeydir. Onun için burada insanın rolü tamamen devre dışı kalmaz söz konusu değil. İnsan yapay zekayı yönlendirme konusunda, denetleyen konumunda devam edecek.
2: İnsan dünyayı gözleriyle görür ama sadece bakmaz. Bir yüz ifadesinden duyguyu anlar, bir ses tonundan tehlikeyi sezer, bir hareketten niyeti tahmin eder. Yani görmek insan için yalnızca ışığı algılamak değil, dünyaya anlam vermektir. Peki makineler için görmek ne demek? Mesela bir sürücüsüz araç karanlıkta yolun kenarındaki yayayı nasıl fark eder? Bir drone havadayken önündeki engeli nasıl hesaplar? Bir robot elindeki nesnenin kırılgan mı, ağır mı olduğunu nasıl anlar? Yani bir makine gerçekten görebilir mi?
1: İnsan dünyayı gözüyle görür, algılar. Ama yapay zeka gözüyle görmez, veriyi algılar. Yani veri algılar. Ne yapar? Kameralarla. Radarlarla algılar ya da lidar sistemleriyle, yani üç boyutlu olarak algılar. Yani lazer ışınlarıyla görülmeyen her alana lazer ışınları milyonlarca gönderir. Oradan üç boyutlu resimler böyle algılar. Ve aynı zamanda termal sensörlerle algılar ya da süper ultrasonik sensörlerle algılar. Ve bunları kullanır. Yapay zeka verileri birleştirerek çevrenin dijital haritasını oluşturur. Bu çevre olabilir, insan olabilir, herhangi bir şey. Bunun dijital haritasını oluşturur. Ancak önemli bir fark var. Yani insan anlamı görür. Mesela ben sizin yüzünüzdeki anlamı görürüm. Ve ona göre şey yapabilirim, karar veririm. Ama yapay zeka örüntüyü görür. Yani ilişkiyi görür. Makine bir yüzü tanımlayabilir. Ama o yüzdeki duyguyu insan kadar derin algılama yapamaz. Çünkü her insanın algılaması kendi değerlerine göredir. Onun için bu manada

0: arada büyük bir farkla karşı karşıyayız yani. Birisinin görmesi, birinin algılaması.
1: Gelecekte gözünüze takacağınız bir lens sayesinde insanların duygu durumlarını görebilseydiniz kullanır mıydınız? Mesela yalan söyleyen birini anında tespit eden ya da sevdiğiniz kişinin size gerçekten ne hissettiğini gösteren bir lens olsa kullanmak ister miydiniz?
2: Ya ben kullanmak istemezdim çünkü kime güvenip güvenmeyeceğimi de kendim yaşayıp öğrenmek isterdim. Direkt başka bir şeyin bana söylemesini istemezdim.
3: Kullanmak istemezdim çünkü duygusal olarak samimiyeti bozduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı kullanmazdım.
4: Şöyle ilk bakışta düşününce çok güzel geliyor insanın kullanma ama tahmin ediyorum ki kullanmazdım. Çünkü yaratılışımız gereği böyle bir özelliğimiz yok. Dolayısıyla hani bence olmasa hepimizin mutluluğu ve genel huzur açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
5: Kullanırım çünkü sonuçta herkesin asıl niyetini daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsun. Yani maskeler kalkmış oluyor diyeyim. Olsa çok da güzel olur hatta.
6: Ya hayatın doğal akışını fazla etkilerdi bu ya. O yüzden bu da pek güzel bir şey olmazdı benim için.
7: Tüm eğlencesi kaçardı sosyalleşmenin.
8: Bu zaten makul bir şey olsa bu bize verilirdi diye düşünüyorum. Yani insan kafayı yer herhalde bir yerden sonra. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek bence korkutucu bir şey. Bazı şeyler böyle gizli kalsa iyi olur.
9: Bir insan beyni gördüğü şeyleri anlamlandırmak için milyonlarca yıllık bir deneyime sahip. Mesela yolda yürürken farkında bile olmadan ağacı ağaç olarak, arabayı araba olarak, insanı insan olarak tanımlar. Makinelerse dünyaya insan gibi bakmaz. Aslında hiçbir canlı gibi bakmaz. Mesela bir sürücüsüz araç için kırmızı ışık dur anlamına gelmez. Bir insan yüzü bir robot için önce bir yüz değildir. Matematiksel bir örüntüdür. Bir yaya geçidi beyaz çizgilerden oluşan geometrik bir şekildir. Yani makineler dünyayı bizim verdiğimiz isimlerle değil, olasılıklarla görür. Biz bir çocuğun yola çıktığını görürken bir makine hareket eden bir nesnenin hızını, yönünü ve olası davranışını hesaplar. Onların gözleri kameralar, kulakları sensörler, refleksleri algoritmalardır. Radarlar mesafeyi ölçer, lazer sistemleri çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkarır, sensörler sıcaklığı, hızı ve hareketi algılar, yapay zeka ise bütün bu bilgileri birleştirir. Ve ortaya insan gözünün göremediği başka bir dünya çıkar. Belki de asıl ilginç olan budur. Makineler insan gibi görmeye çalışmıyor. Kendilerine özgü yeni bir görme biçimi geliştiriyor. Ve ilk kez tarihte bir varlık, dünyayı insan gözünden farklı bir şekilde algılıyor.
10: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte? Ekran diye bir şey kalmazsa, mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa, kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen, bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menüyü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu: gelecekte dünyaya biz mi bakacağız yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?
11: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolu bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu. Ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor. Bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense, gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor, ya da gündelik hayatta farklı faydalarını görebiliyoruz.
10: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz, bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz, bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz, bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez, gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün, ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa, yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı. Bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim. İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
0: Bilgiyi ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen. Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada yapay insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece, ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı ve yorumları farklıdır.
11: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor. Şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
8: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
6: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
5: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
4: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
10: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle

0: de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
1: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama sistemlerinde insanın nereye baktığını, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz kahveye kalkar geriye. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğunuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizlediğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
2: Akıllı lensler burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıllı lensler neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize konuştuğumuz konularla ilgili görüntüyle devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram'ı ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
3: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
4: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
5: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
6: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
7: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
8: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
9: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde bir içinde yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?
2: ...21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da, sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda ya da sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü

0: Kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok. Ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verebilirlik insanın elinde kalacak.
1: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
2: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocuklar.
3: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa o eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
4: Ya yapay zeka mantıklı kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben. Ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
5: İstemezdim. Çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki. Bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
1: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
6: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığınız üzerinden de olabilir insanlarda evrimsel açıdan baktığınızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
0: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve biyoteknoloji ile birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi insan teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci senaryoda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir.

0: ne yapabilir? Kararlılığını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıllı olacak değil, İnsan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile makine arasında değil, insanın kendi değerlerini koruyarak teknolojiye yön verebilme mücadelesinde olacağını düşünüyoruz.
1: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek, yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
2: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
3: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
4: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatımda kabul etmezdim mesela. Belki akademik başarıda bana ait olan bir bilginin ya da becerinin başkasına geçmesini sağlardı. Şu an etmezdim ama ileride bu teknolojinin gelişmesi ve yeni değişen dünya ile beraber belki güzel bir seçenek olabilir.
5: Ya, hafızamı yükleyebilirdim ama irademi yüklemek istemezdim. Yani kendim yönetmeyi tercih ederdim. Gelecekte de yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
6: Etmezdim ya. Bence İnsan yapay zeka yönetmeye devam etsin, yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
7: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
6: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
8: Efendim, program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canam artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi. TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17. Gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz, başlayacağız. Zira İran Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını açıkladı. Buna gerekçe olarak da İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırmasını ve ABD'nin mutabakat saptını ihlal etmesini gösterdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İran Devlet Televizyonu, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürmesi,

doğramak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de konuştu. Vance, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. İran'la görüşmeler pazar günü yapılabilir dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok ifadelerini kullandı. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Ancak İslamabad mutabakatı adı verilen mutabakat saptı. ABD'nin ihlallerini gerekçe göstererek İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla yine sekteye uğradı diyebiliriz. Hürmüz Boğazı bir açılıyor, bir kapatılıyor ve tekrar İran son dakika olarak da ekranlarınıza yansıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını ilan etti, duyurdu. Gerekçe olarak da tekrardan belirtelim. İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırması ve ABD'nin mutabakat saftındaki maddeleri ihlal etmesini gerekçe gösterdi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Kamroman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkati çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
1: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
2: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
2: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
1: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
1: Kahraman

0: zaman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Program öncesinde 24 ekibinden Nesişah Yumak, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak'a mikrofon uzattı, isteyelim.
3: Kız evlatlarımızın okuması için kendilerini seferber etmiş bazı insanlar var, iyi insanlar var. Onlar TÜRGEV çatısı altında 30 yıldır bir aradalar. Anadolu'nun dört bir yanındaki kız çocukları için bir araya geldiler. Eğitimleri için, iş hayatları için çalışmalar yaptılar. TÜRGEV 30. yılını kutluyor. Peki 30 yıl boyunca evlatlarımız için ne gibi çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor? Sayın bir yayın konuğum var. Sayın Esra Albayrak, kendisi TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi, yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim kırmadığınız için, kabul ettiğiniz için. Efendim 30 yıldır neler yaptınız ve neler yapmaya devam ediyorsunuz TÜRGEV çatısı altında?
4: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Doğrusu TÜRGEV bizim için bir emanet, en başta onu söylemek isterim. Cumhurbaşkanımızın 1996'da o vakit İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kız çocuklarının büyük şehirlere gelirken ciddi bir barınma ihtiyacı içinde olduklarını ve pek çok ailenin de haklı gerekçelerle, güvenlik gibi endişeleri sebebiyle kız çocuklarını büyük şehirlere göndermekten çekindiğini, kimi zaman bunun eğitim süreçlerini ciddi anlamda sekteye uğrattığını görerek bir girişimde bulunuyor. Aslında çok küçük bir grupla başlayan bir vakıf çalışması İSEGEV olarak başlıyor ve ondan sonra ilerleyen yıllarda Türkiye'nin farklı dönemeçlerinde çok ciddi bir böyle uyumlanma kabiliyetiyle Türkiye'ye mal olan bir Türkiye hikayesi. Yani bence gerçekten 30 yıldır yapılan iş Türkiye'nin kız çocuklarının gerçek ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretme çabası olan bir vakıf faaliyeti. Dolayısıyla barınmayla başlayan, daha sonrasında pusula gibi yetenek yönetim merkezlerimizde kız çocuklarının gelecekleriyle ilgili kararlarını alırken daha bilinçli, dünyanın değişen şartlarında daha doğru kararlar alması için onlara destek veren bir vakıf çalışmasına döndü. İşte son zamanlarda Güzel İşler Fabrikası adı altında devletimiz sağ olsun tabii ciddi anlamda bir barınma imkanı sununca hem kız çocukları için hem erkek çocukları için bu noktada vakfın barınma tarafındaki yükü biraz daha artık sosyalleşme, beceri kazandırma, özgüven, 21. yüzyıl becerileri diyebiliriz bunlara. Liderlik kabiliyetlerini artırma gibi bulundukları her ortamda bir yatırım içine girdi. Dolayısıyla son dönemde de sayısı artan güzel işler fabrikalarımızda zamanın ruhunu yakalamaya, Türkiye'mizde ortak faydayı büyütmeye katkı sağlayan genç kızları yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların yanında aslında yol yürümeye çalışıyoruz. Çünkü her zaman söylüyoruz, genç kızlarımıza uzatılan el hiçbir zaman boş dönmüyor, çok bereketli. Yani onlar gerçekten bir verildiğinde bine katlayan bir katma değer koyuyorlar. O yüzden bu çabayı çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Kadına uzattığı çok kıymetli bir el diyelim. Emeğinize sağlık diyelim. Kıymetli yayın konuğum da süreci anlattı. 30 yılın çok güzel bir değerlendirmesini yaptı. Biz kız evlatlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gün geldiğinde belki o kız evlatları da başka evlatlara elini uzatacaklar. İşte hikaye böyle devam edecek diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Dursun Şahin'e aktardık diyelim. Söz buradan size stüdyoya bırakalım.
2: Milyonlarca öğrencinin geleceği için ter döktüğü YKS'nin ilk gününde sınav salonlarının önünde ilginç ve duygusal görüntüler vardı. Amasya'da bir anne iki oğluyla birlikte sınava girerken, Bursa'da bir öğrenci sadece 10 saniyeyle sınava

0: Kaçırdı. İstanbul'da geç kalan adaylar demir parmaklıklara tırmandı. Sivas'ta bir genç kız sınava yetişebilmek için inci kolyesini kesmek zorunda kaldı. Manisa'da ise kaybettiği kimliğini son anda bulan öğrenci alkışlarla sınava girdi.
1: Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci üniversite hayali için sınav sıralarına oturdu. Ancak bugün okul kapıları önünde yaşananlar sınav sorularından çok daha fazla konuşuldu. Amasya'da 46 yaşındaki Beyza Yılmaz, yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girme kararı aldı. En büyük desteği ise oğullarından gördü. Anne ve iki oğlu aynı heyecanı yaşadı, aynı okul kapısından içeri girdi.
2: Evet, aile bayım. 25 yıl sonra deneyelim dedim. Deneyeceğim kendimi denemek için. Kaç yıl sonra? İşte 27 sene sonra sanırım.
1: Kocaeli'nde öğrenciler sınav başlamadan hedeflerini açıkladı. Kimi ilk 10 bini, kimi ilk 1000'i hedefledi. Tıp fakültesi hayali kuran gençler sınavlarına büyük umutlarla girdi.
3: İnşallah ilk 10 bine gireceğim ben.
4: Ben de ilk 1000'e gireceğimi düşünüyorum, tıpı düşünüyorum ben. İnşallah.
1: Bursa'da ise saniyeler tüm hayalleri değiştirdi. Sınav merkezine koşarak gelen genç kız kapıya ulaştığında artık çok geçti. Sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Genç kız büyük üzüntü yaşadı. İstanbul Küçükçekmece'de ise geç kalan bazı adaylar son bir umutla demir parmaklıklara tırmanarak okul bahçesine girmeye çalıştı. Ancak görevliler sınav kuralları gereği adayları okul dışına çıkardı. Sivas'ta yaşanan olaysa günün en ilginç görüntülerinden biri oldu. Boynundaki inci kolyeyi çıkaramayan genç kız için veliler ve görevliler seferber oldu. Süre daralınca çözüm çakıyla geldi. Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden aday sonrasında sınav salonuna alındı. Manisa'da ise adeta nefesleri kesen bir maraton vardı. Kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci için okul önündeki veliler de seferber oldu. Kimlik sınava yalnızca bir dakika kala bulundu. Genç öğrenci alkışlar arasında koşarak okul kapısına ulaştı ve son anda sınava yetişti.
5: Geliyor.
1: Bugün milyonlarca öğrenci aynı sınava girdi. Ama bazıları için okul kapılarının önünde yaşanan birkaç dakika yıllarca unutulmayacak anılara dönüştü.
0: 81 ilde okullarda son hafta hazırlığı var. Öğrenciler son haftayı etkinliklerle geçirecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek.
6: Öğrenciler karne için geri sayıma başladı. Okullarda son hafta etkinlik haftası olacak. 81 ilde kültür, sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili öncesi dönem sonunun faaliyet haftası olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Okullar hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler için son hafta etkinliklerle hızlı geçecek. Faaliyet haftasında Erdem Değer çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Okullarda bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek. Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek. Bakanlık okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı. Organizasyonlar velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde yapılacak. Faaliyetler okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak. Dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası yürütücü heyeti tarafından planlanacak.
0: Enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerle bir araya geldi. Gül etkinlikte yaptığı açıklamada İstanbul'daki tüm okulların depreme dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiğini vurguladı.
7: Çocukların ikinci yuvası artık daha korunaklı. Vali Gül tüm okulların depreme hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği himayesinde enstrümansız okul kalmasın projesi düzenlendi. Şenliğe 39 ilçeden binlerce öğrenci katıldı. Programın açılışını gerçekleştiren Vali Gül, aileleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
5: İstanbul'umuzda bütün okul...

0: kurlarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
1: Gül, öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının bugün İstanbul'un en sağlam ve en güvenli yapıları arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yapılan okul binalarında sadece derslikler değil, spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarında yer aldığını belirtti. Gül, eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
0: Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik yapılmadı. Aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak.
1: İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 6 milyon 500 binden 13 milyon 800 bine çıkarıldığını, okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılmasıyla lisanslı öğrenci sayısının 12 binden 900 bine yükseldiğini ifade etti.
2: Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye kapsamlı burs desteği sağlanacak. Program kapsamında öğrencilerin eğitim, konaklama ve ulaşım giderlerinin tamamını Baykar karşılayacak.
3: Gazze'nin gençleri eğitim yolculuklarına Türkiye'de devam edecek. 200 Filistinli öğrenci için yeni bir gelecek kapısı aralanıyor. Türkiye Filistinli gençlere eğitim desteğini büyütüyor. Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye burs sağlanacak. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törende mutabakat metni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Program kapsamında 160 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi desteklenecek. Öğrencilerin eğitim süresince ihtiyaç duyacağı burs ödemeleri, konaklama giderleri ve gidiş dönüş uçak biletleri Baykar tarafından karşılanacak. Öte yandan Baykar ve YTB'nin 2022 yılında başlattığı teknoloji burs programı da sürüyor. Program kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce uluslararası öğrenciye mühendislik alanlarında burs desteği verilmeye devam ediyor.
2: Yapay zeka her alanda büyük bir hızla ilerliyor. Özellikle sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan bir firma yeni teknolojisini duyurdu. Ultrason sensörleri ve su havuzlarıyla sadece bir dakika içinde tüm vücut için MR kalitesinde görüntüleme yapılabilecek.
4: Yapay zeka baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu sayede yeni teknolojiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler arda arda yaşanıyor. Son haber ABD'den geldi. Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan teknoloji şirketi Midjourney, sağlık sektörüne adım attı. Yeni girişimin adı Midjourney Medical. İnsan vücudunu çok kısa sürede tarayabilen yenilikçi bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. Sistem geliştirilme aşamasında. MR gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyorlar. Geliştirilen tarayıcı alışılagelmiş tıbbi cihazlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip. Sistemin sığ bir su havuzu içinde ve vücudu çevreleyen bir ultrason sensör halkasıyla çalışması planlanıyor. Bu halka vücuda farklı açılardan ultrason dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri kaydedecek. Toplanan tüm bu veriler yapay zeka algoritmaları sayesinde aslına uygun tıbbi görüntülere dönüştürülecek. Şirket tüm bu sürecin 60 saniyenin altında tamamlanmasını hedefliyor. Firma bu yeni teknolojiyi spa konseptiyle hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk tesisin 2027 yılında San Francisco'da açılması planlanıyor. Bu merkezlerde sıcak havuzlar,

0: Saunalar ve soğuk şok alanlarının yanı sıra vücut tarama işlemlerine ayrılmış özel bölümler yer alacak. Kullanıcılara ilk etapta detaylı vücut analizi raporları sunacak olan sistem, gerekli tıbbi onay süreçlerinin ardından daha gelişmiş teşhis imkanları da sağlayacak.
1: Gelişmeleri aktardık. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
1: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
2: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
1: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Ressam Pınar Tınç bizimle birlikte. Eğer siz de buradaysanız keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Merhabalar Pınar Hanım.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. İyi ki 24'tesiniz. Sağ olun, var olun. Ve çok güzel görünüyorsunuz aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ederim. Siz öyle.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Davet ettiğiniz için, bu muhteşem programda olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur.
0: Çok teşekkür ederiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz sizinle. Dedikten hemen sonra klişe bir girizgah yapmak isterim. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizler için? Hı-hı. Lütfen buyurun.
1: Yani sanat aslında kendimizi ortaya koymak için kullandığımız bir yorum şekli. Varoluşumuzu göstermek için kullandığımız bir şey. Yani ben kendimi resim yaparak ifade ediyorum. Varoluşumu resimle gösteriyorum. İşte tuvaller boyuyorum, çizgiler yapıyorum. Kendi çocukluğumu kendime anlatıyorum. Aslında bizim bu dünyaya niye geldiğimizi gösteren, varoluşumuzu gösteren bir şey. Ben resimle yapıyorum. Başka bir arkadaşım enstrümanla, başka bir arkadaşım işte taşı oyarak, başka bir arkadaşım kendi nasıl ifade etmek istiyorsa film çekerek kendini ortaya koyuyor. Az önce Heidegger'in de konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yani gerçekten insanın varoluşunu gösteren bir şey. Leonardo'nun da bir şey sözü vardır. Aslında sanat görünmeyeni gösteren, ifade eden bir unsurdur diye. Gerçekten var olmayanı, görünmeyeni gösteren bir şey sanat. Bu yüzden çok değerli.
0: Peki bu görünmeyeni gösterme çabası içerisinde, hı hı, bu çabaya neden resmi dahil ettiniz ve ne zaman başladınız ve neden resim?
1: Ben aslında Bozcaada'da doğdum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Artık şey yapıyorum, Allah'ım söylemesem mi diye. Bozcaada'da doğdum ve gerçekten doğanın içinde doğmak, mevsimlerin içinde böyle çocukluğunu geçirmek, bitkilerin, çiçeklerin, o muhteşem rengin, ışığın içinde çocukluğumu geçirmek benim aslında ressam içgüdülerimin ve sezilerimin, ön sezilerimin oluşmasını da sağlamış. Hı hı. Ve ben bunları gerçekten resimle, renkle, motiflerle, desenlerle anlatabiliyorum. Dolayısıyla bunları gösterme şeklim, bu çocukluğumdaki hikayemi, şu anki yaşadığım işte hikayeyi göstermek için kullandığım şey boyalar, hı-hı, ve çizgiler, tuvaller.
0: Boya meselesine özellikle gelmek istiyorum. Çünkü kullandığınız boya zannediyorum Türkiye'de nadir kullanılan ya da çok tercih edilmeyen ya da evet, neyse adı. Lütfen siz bize tanımlar mısınız kullandığınız boyayı?
1: Şöyle, ben Çin mürekkebi kullanıyorum. Hı-hı. 2011 yılından bu yana Çin mürekkebiyle resimlerimi yapıyorum. Aslında benim yapmak istediğim resme tam oturmuş bir teknik, hı-hı, Çin mürekkebi. İşte çok uzaklarda yaşamıştık uzun yıllar. Afrika'da minik bir Fransa adasında. Orada keşfetmiştim ben. 2011 yılında ve sonrasında resimlerimde kullanmaya başladım. Benim kafamdaki ışığı, kafamdaki hikayeyi, doğayı, işte motifleri, okyanusyanın o bütün her şeyini Çin mürekkebi sağlıyor. Dolayısıyla o yıllardan bu yana da, yani şu anda 2026 yılındayız, hiç kesintisiz bu tekniği kullanıyorum. Çok da seviyorum. Yani o mürekkebin akışkanlığı, ondan sonra sürekli sürprize açık olması ama aynı zamanda sizin de kontrol etmeniz gerekiyor akışkanlığı. Hmm. Biraz da hayat gibi, ona da benzetiyorum.
0: Çok güzel.
1: O malzemeyle çalışırken Çin mürekkebinden çok keyif alıyorum. Ben anlatıyorum, yani öğrencilerime anlatıyorum, işte atölyeme gelenlere anlatıyorum. Ne kadar böyle güzel bir teknik olabileceğini, ne kadar çok imkanı olabileceğini gösteriyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Hala yeni fırsatlar, yeni imkanlar olduğunu görüyorum mürekkepte. Dolayısıyla ucu bucağı olmayan bir şey var. Teknik serüven var mürekkepte. Hala öğrenciyim, yani öğreniyorum.
0: Hem öğretiyorsunuz hem de öğrenci konumundasınız aynı,
1: evet,

Aziz İstanbullular, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın kıymetli mensupları, sivil toplum, eğitim, kültür ve sanat camiamızın değerli üyeleri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hanımefendiler ve efendiler. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fethi Mübin'in şehri, Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kalplerimizin aynı noktada birleştiği, bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanımızın aynı iklimden beslendiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buluşmamıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla medeniyet bahçemizin ser levhası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. Türkevimizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan Türgev Yetişen Değerler ödüllerini tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi,
alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıt-ı Bessami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen Türgevi, bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı 2 adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye satına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de
yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

0: Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası GİAİFİ. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla Türgev'imiz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza Türgev tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler Türgev çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için Türgev ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları ve kıymetli teşrifleri için şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Ve kendisini bir müddet daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Ve günün anısına hediye takdimi gerçekleştirilecektir. Efendim şimdi saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ı sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar efendim.

Efendim, başkanımız önce Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımıza GİF Silopi öğrencilerimizin ortak çalışması olan Kubbetü's Sahre eserini takdim ediyor.

Başkanımız saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye GİF Ankara öğrencilerimizin ortak çalışması olan Devre Alem eserini takdim ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli hanımefendi, şimdi azimleri, çalışmaları ve ortaya koydukları başarılarla genç kızlarımıza ilham veren öğrencilerimize 30 yılımıza özel ilk kez Yetişen Değerler Ödülü takdim edilecektir. Ödül sahipleri ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin takdimleriyle alacaklar. Şimdi ilk ödülümüze başlıyoruz efendim. Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere Sayın Büşra Nur Mete'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Büşra Nur Mete, Marmara Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan geleceği parlak bir doktor. TÜRGEV'le 2018 yılında Edep Onur ve İhtisas programları aracılığıyla yolları kesişti. İhsan bünyesinde araştırmacı asistan olarak çalışırken Georgetown University Kennedy Institute of Ethics'te misafir araştırmacı olarak kabul aldı. Araştırmalarıyla tıp, İslam hukuku ve bioetik alanlarına ortak bir paydada buluşturdu efendim. Tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere Sayın Ceyda Nur Saracı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ceyda Nur Saraç, Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat eğitimine devam eden genç bir yetenek. Genç sanatçının yolları TÜRGEV'le 2018 yılında kesişti. Özellikle Filistin'e yönelik dayanışma çalışmalarında eserlerini bağışlayarak sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor efendim. Tebrik ediyoruz öğrencimizi. Ve devam ediyoruz Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere. Sayın Ebrar Aşırı, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Ebrar Aşır, Uludağ Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan başarılı bir öğrenci. TÜRGEV'le 2025 yılında Bursa İsminaz Şahin Yurdu'nda yolları kesişen genç yetenek, akademik hayatını spor alanındaki ulusal ve uluslararası başarılarla sürdürüyor. Genç yeteneğimizi tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere Sayın Elif Leal Uğraş'ı alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz.

yerlerine davet ediyorum efendim. Arkadaki misafirlerimiz sahneyi görme açısından önemli bir unsur bu. Elif Leal Uraş, tıp tarihi ve etik alanında uluslararası platformlarda akademik çalışmalar yürüten bir araştırmacı. Türgev'le 2018 yılında Hayriye Cemal Gülbaran Yurdu'nda yolları kesişti. Tebrik ediyoruz efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Fatma Şeyma Keflioğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Fatma Şeyma Keflioğlu'nun okullarında eğitimine devam eden, müziğe tutkuyla bağlı 15 yaşında genç bir yetenek efendim. Güzel İşler Fabrikası'yla yolu 2023 yılında kesişti. GİF Orkestrası'nda gönüllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fatma Şeyma, aklı, emeği, üretim heyecanı ve sanata olan bağlılığıyla GİF müziğin yetişen değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Devam ediyoruz ödül törenimize efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Meryem Sinem Uyar Yılmazer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Meryem Sinem Uyar Yılmazer, Köln Üniversitesi'nde nörobiyoloji yüksek lisansını tamamlayan, Medipol Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren bir araştırmacı. Türgev'le 2019 yılında Mevlana Kapı Yurdu'nda yolları kesişti. Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü onur derecesiyle bitirip yüksek lisansını University of Cologne'da tamamladı efendim. Ödül törenimize devam ederek son olarak Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Reyyan Çiftçi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Reyyan Çiftçi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, akademik ve proje temelli çalışmalar yürüten başarılı bir öğrenci. Türgev'le 2020 yılında yolları kesişti. İSEF, TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz efendim. Ve bir hatıra fotoğrafı için... Efendim, birbirinden başarılı ve parlak öğrencilerimiz için güçlü bir alkış rica ediyorum.

güzel etkinliğimizi ölümsüzleştirmek üzere aile fotoğrafını çektik değerli öğrencilerimizle birlikte.

Evet efendim, değerli öğrencilerimiz için güçlü bir alkış daha rica ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah diyoruz. Evet efendim, şimdi bu güzel etkinliğimizi ölümsüzleştirmek üzere aile fotoğraflarıyla devam ediyoruz ve öğrencilerimizi sahnemizden uğurluyoruz efendim, buyursunlar. Şimdi TÜRGEV Yönetim Kurulu üyelerimizi, ardından Vakıf Meclisi üyelerimizi aile fotoğrafı için sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Hatice Akıncı Yılmaz hanımefendi bizlerle birlikte sahnede. Sayın Esra Albayrak, Sayın Burcu Birinci, Sayın Özgül Özkan Yavuz, Sayın Sultan Işık Atalan, Sayın Ömer Faruk Yeşilyurt, Sayın Fatih Sadullah Selman, Sayın Ali Kamil Güzel, Sayın Muradiye Ateş, Sayın Müberra Bingöl, Sayın Feride Nur. Yönetim kurulu üyelerimiz efendim.

Evet, TÜRGEV Genel Müdürü Sayın Selim Gencalı da aramıza davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı, saygıdeğer hanımefendiyi ve yönetim kurulu üyelerimizi yüksek müsaadeleriyle sahnede ağırlamaya devam ediyoruz ve vakıf meclisi üyelerimizi sırasıyla sahneye davet ediyorum. Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Sayın Bülent Turan, Sayın Ayşen Gürcan, Sayın Reyhan Çıtlak, Sayın Arzu Akalın, Sayın Fatma Bilim, Sayın Osman Bozkurt, Sayın İffet Polat, Sayın Tülay Kalav, Sayın Yasemin

Sayın Abdullah Ergün'ü sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim.

Evet, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve vakıf meclisi üyelerimiz, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendiyle birlikte bir aile fotoğrafı çekiyor. Evet efendim, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimizi ve değerli delegelerimizi uğurluyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, bu anlamlı günde sevincimize, heyecanımıza ortak olduğunuz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Teşrifleriyle programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Nice genç kızın hayaline, emeğine ve başarısına eşlik edeceğimiz yıllarda yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Romanya'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkat çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük, kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
1: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
2: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
2: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
1: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.

0: Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
0: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı için beklenen gün geldi efendim. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı doruk noktasına ulaştı. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi tamamlandı.
3: Çok güzeldi. Yapamadığım yerler oldu ama hedefim zaten oyun geliştiricisi olmak yönünde. O yüzden yapabildiğimi yapmaya çalıştım açıkçası.
4: Sabahki duygunuz nasıldı? Milli maç da vardı.
5: Milli maç. Maçı izleyeyim dedim sakinleşmek için. İzledim maçı, iyice sinirlendim. Ondan dolayı biraz garip oldu. Bakalım artık ya, hayırlısı ne olursa.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda ilk oturum gerçekleşti. Öğrenciler temel yeterlilik testini tamamladı.
6: Zordu, biraz zordu. Ben matematiğe bakmadım çalışmadığım için. Daha çok Türkçe ve sosyale baktım. Ama zordu.
1: 2 milyon 425 bin adayın başvurduğu TYT saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde başladı ve 13'te sona erdi. Temel yeterlilik testinde adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.
7: Bekleyiş sona erdi. Üniversite sınavı maratonu başladı. Milyonlarca öğrenci TYT oturumunu tamamladı. Alkışlarla karşılandı.
8: Yapabildiklerimi yaptım. Süre uzundu yani de kısa sürdü yani.
9: En kolay hangi bölümünde?
8: En kolay Türkçeydi tabii ki de. En zor da matematikti.
1: Kimi sınavın kolay geçtiğini söyledi, kimi bazı noktalarda zorlandığını belirtti.
10: Matematikte bir tane boşum var süreden dolayı, o da sınav genel olarak ortalamaydı yani.
4: Hedefiniz nedir?
10: Hedefim tıp fakültesi istiyorum, Ankara'da.
4: Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi.
10: Evet.
4: Peki sabah milli maç da vardı, onun için de kalkmış oldunuz
10: Skoruna
4: mu?
10: Skoruna bakabildim sadece milli maçın. Onun dışında izleyemedim yani maçı.
4: Nasıl geçti sınav?
11: Biraz zorlayıcıydı ama...
4: Hangi alan daha çok zorladı sizi?
11: Matematik zordu.
1: Öğrenciler içeride ter dökerken veliler dışarıda dakikaları saydı. Kimi okul kapısından ayrılmadı, kimi elinde çiçekle karşılamaya geldi.
7: Milyonlarca gencin aylarca hazırlandığı YKS sınavlarında ilk oturum başladı. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler dışarıda umutla bekledi.
12: Yıllardır emek verip çalışan biricik kızım için bugün de onun yanında olmak istedim. Çıkışta kendisi gibi bir çiçekle karşılamak istedim onu. Bakalım, bekliyoruz.
4: Siz de şu an öğrenci bekliyorsunuz. Evet. Kızlarınızı bekliyorsunuz sanırım.
13: Evet,
4: duygularınız neler?
13: Çok heyecanlıyım ve iki taneler. İnşallah hepsi kazanır. İnşallah istedikleri olur. Çok, 13 yıl bitti işte. Tekrar bir daha başlayacağız. Hayırlısı inşallah.
14: Çok heyecanlıyım. Gururluyum. Oğlumla gurur duyuyorum. Bütün öğrencilere de başarılar diliyorum.
15: Kızım bekliyorum güneşin altında. Heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz. Sınava iyi hazırlandık. Bütün çocuklarımız istedikleri hedefe ulaşırlar inşallah. Bütün duamız, çabamız onlar için.
14: Siz de gergin misiniz?
15: Yok, sakinim.
2: Milyonlarca öğrencinin geleceği için ter döktüğü YKS'nin ilk sınav gününde Milyonlarca salonların önünde ilginç ve duygusal görüntüler.

0: De vardı efendim. Amasya'da bir anne iki oğluyla sınava girerken Bursa'da bir öğrenci sadece 10 saniyeyle sınavı kaçırdı. İstanbul'da genç kalan adaylar demir parmaklıklara tırmandı. Sivas'ta bir genç kız sınava yetişebilmek için inci kolyesini kesmek zorunda kaldı. Manisa'da ise kaybettiği kimliğini son anda bulan öğrenci alkışlarla sınava girdi. İzleyelim.
1: Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci üniversite hayali için sınav sıralarına oturdu. Ancak bugün okul kapıları önünde yaşananlar sınav sorularından çok daha fazla konuşuldu. Amasya'da 46 yaşındaki Beyza Yılmaz yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girme kararı aldı. En büyük desteği ise oğullarından gördü. Anne ve iki oğlu aynı heyecanı yaşadı. Aynı okul kapısından içeri girdi.
2: Evet, aile boyu 25 yıl sonra deneyelim dedim. Deneyeceğim kendimi denemek için. Kaç yıl sonra? İşte 27 sene sonra sanırım.
1: Kocaeli'nde öğrenciler sınav başlamadan hedeflerini açıkladı. Kimi ilk 10 bini, kimi ilk bini hedefledi. Tıp fakültesi hayali kuran gençler sınavlarına büyük umutlarla girdi.
3: İnşallah ilk 10 bine gireceğim ben.
4: Ben de ilk bine gireceğimi düşünüyorum, tıpı düşünüyorum. İnşallah.
1: Bursa'daysa saniyeler tüm hayalleri değiştirdi. Sınav merkezine koşarak gelen genç kız kapıya ulaştığında artık çok geçti. Sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Genç kız büyük üzüntü yaşadı. İstanbul Küçükçekmece'de ise geç kalan bazı adaylar son bir umutla demir parmaklıklara tırmanarak okul bahçesine girmeye çalıştı. Ancak görevliler sınav kuralları gereği adayları okul dışına çıkardı. Sivas'ta yaşanan olaysa günün en ilginç görüntülerinden biri oldu. Boynundaki inci kolyeyi çıkaramayan genç kız için veliler ve görevliler seferber oldu. Süre daralınca çözüm çakıyla geldi. Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden aday sonrasında sınav salonuna alındı. Manisa'da ise adeta nefesleri kesen bir maraton vardı. Kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci için okul önündeki veliler de seferber oldu. Kimlik sınava yalnızca bir dakika kala bulundu. Genç öğrenci alkışlar arasında koşarak okul kapısına ulaştı ve son anda sınava yetişti.
5: Geliyor.
1: Bugün milyonlarca öğrenci aynı sınava girdi. Ama bazıları için okul kapılarının önünde yaşanan birkaç dakika yıllarca unutulmayacak anılara dönüştü.
0: Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye yetişmek için yola çıkanların olduğu otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre Fatih İnal idaresindeki otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Feci kazada YKS sınavına yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal'la araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal yaralandı. Yaralılar olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İnal sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza öncesinde ana yolda geri manevra yapan minibüs sürücüsünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. Öte yandan yürek yakan kaza anının görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.

0: Dünya Kupası rüyamız Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef çok erken bitti. Milli takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. San Francisco sokaklarını kırmızı beyaza boyayan binlerce taraftarımızın müthiş coşkusu skora yansımadı. Sahadaki futboldan çok uygulanan yepyeni kurallar da maça damga vurdu. İzleyelim.
1: Büyük umutlarla gitmiştik. Hayallerimiz vardı ancak olmadı. Türkiye D grubundaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu

0: Skorla A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na havlu attı.
1: Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar oldukça üzgündü ve stattan oldukça üzgün bir şekilde ayrıldılar. 68 binden fazla taraftar vardı. Türk taraftarlar ise bunun önemli bir kısmını doldurdu ve takımlarına maç boyunca, maçın başından sonuna kadar, son ana kadar desteklerini sürdürdüler.
0: Maç aslında Amerika'da tam bir bayram havasıyla başlamıştı. San Francisco sokaklarını hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, üstü açık otobüsler ve marşlarla stadyuma yürüdü. Filistin formalı taraftarlar da Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Ancak sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Henüz ikinci dakikada Matias Kalarsan'ın attığı golle maça adeta yenik başladık. Mücadele sadece skorla değil, uygulanan yepyeni kurallarla da dünya futbol tarihine geçti. 14. dakikada Paraguay kalecisi Orlando Hill kale vuruşunda vakit geçirince hakem Barton topu doğrudan Türkiye'ye vererek korner noktasını gösterdi. İlk yarının uzatma anlarındaysa Paraguaylı Miguel Almiron, Mert Müldür'le konuşurken ağzını eliyle kapattı. Devreye anında VAR odası girdi. Yeni kurallar gereği ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Almiron doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu tarihi karar Dünya Kupası'nda bu kuraldan dolayı çıkan ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. İkinci yarıda tamamen 10 kişi oynayan Paraguay karşısında millilerimiz aradığı o beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Sağ kenarında da tansiyon oldukça yüksekti. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella 63. dakikada hakemin oyunu sakatlık için durdurmasına yoğun itiraz edince sarı kart gördü. Tüm çabalara rağmen sahadan boynu bükük ayrılan millilerimiz grupta puansız son sırada kaldı. Paraguay ise ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı. Millilerimiz artık sadece prestij için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
2: Detaylarını haberimizde paylaştık. Gol fırsatını değerlendiremeyen millilerin çabası son 32 turuna yükselmek için yeterli olmadı efendim. İstanbul'daysa pek çok noktada milli maç heyecanı vardı. İzleyelim.
3: Bir cumartesi günü umutla çıktı herkes dışarı. Amaç galibiyet coşkusunu hep bir arada yaşamaktı. Çoluk çocuk, yaşlı genç, herkes belirlenen adreslerde tek yürek oldu. Ancak milli takımın beklenmeyen vedası herkesi hüzne boğdu. Dünya Kupası heyecanında A Milli Futbol Takımı D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.
4: A Milliler Paraguay karşısında sahada ter dökerken onları desteklemek için de meydanları dolduranlar vardı. İşte bayrağını, formasını kapıp gelenler milli takımı desteklemek için alanları doldurdu.
3: Erken yenen bir gol umutları tüketmedi. Üstelik Paraguay 45+3. Dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı ama skor değişmedi.
5: Kesinlikle yeneriz diye düşündük. Atmosferde çok iyiydi ama kaybettik, yapacak bir şey yok. O kadar seneden sonra Dünya Kupası'na gidip bu şekilde bir sonuçla dönmek üzücü tabii.
6: Kısmet olmadı. Olmadı. Saat 4'te.
7: Erkenden kalktınız, geldiniz.
6: Erkenden kalktık, geldik.
3: Maç coşkusuysa İstanbul'un pek çok noktasında yaşandı. Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda maçı binlerce coşkuyla izledi. Arnavutköy'de de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı. İstasyon meydanında kurulan dev ekranların önünde toplandılar. Fatih'teki Yedikule Hisarı'nda da binlerce kişi Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde alanı doldurdu.

Dünya gündemiyle devam edelim. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine

0: saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını belirtti. Bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklere uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de konuştu. Vance önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. İran'la görüşmeler pazar günü yapılabilir dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. ABD-İran mutabakatında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu. ABD basınından konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia var. ABD ve Katar'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için gizli bir plan hazırladığı iddia edildi. İddiayı Wall Street Journal attı. Buna göre ABD ve Katar, İran'a yönelik dondurulmuş fonları serbest bırakmak için ortak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu hamle, 2 ay sürecek barış müzakereleri öncesi Tahran'a yönelik erken mali teşvik olarak planlanıyor. İlk etapta Katar bankalarında tutulan 6 milyar dolarlık nakit varlık İran'ın erişimine açılacak. Ancak bu para doğrudan Tahran yönetiminin kasasına girmeyecek. Katar, İran Merkez Bankası'nın sipariş ettiği gıda ve ilaç gibi temel insani yardım malzemeleri parasını bu bloke hesaptan ödeyecek. İran'ın yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde bloke edilen petrol gelirlerinin 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla başlayan yumuşama dönemi bu mali hamleyle derinleşecek. ABD bu dev fonu gelecek 2 ay boyunca yürüteceği müzakerelerde en büyük pazarlık kozu olarak kullanacak. Gazze ve Batı Şeria'ya da bakalım. Gazze'de ateşkes var ancak saldırılar sürüyor efendim. Ekim 2025'ten beri bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarda sivil evleri ve çadır kentler hedef alındı. Hayatta kalanlarsa açlık ve kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Batı Şeria'daysa yasa dışı yerleşim protestolarına gerçek mermilerle müdahale edildi.
1: Ateşkes var ama bombalar dinmiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze kentindeki bir ailenin evi bombalandı. Bir aile yok oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. İsrail savaş gemileri de güney kıyılarına denizden ateş açtı. Han Yunus'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bölgedeki acı tabloyu korkunç bir rakamla ilan etti. UNICEF, Ekim 2025'teki sözde ateşkesten bu yana Gazze'de 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 8 aydan fazla süredir her gün ortalama bir çocuğun katledildiği belirtildi. Bu hafta henüz 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bölgede 400 çocuğun da ağır yaralı olduğu ve acil tıbbi tahliye beklediği bildirildi. Abluk altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gıda krizi zirveye ulaştı. Han Yunus'taki aşevlerinin önünde sıcak bir kap yemek alabilmek için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla çadırlardaki kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen ailelerse kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş deniz sahillerine sığınıyor. Ancak kıyıdaki İsrail savaş gemileri halka rahat nefes aldırmıyor.

0: işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon oldukça yüksek. Cenin, Nablus ve Ramallah'ta yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere ve yabancı aktivistlere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırdı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken yaralılara müdahale etmek isteyen ambulanslar engellendi. Uluslararası Af Örgütü, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in öncülük ettiği bu faaliyetleri devlet destekli bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımladı.
1: İsrail ve Yunan basınının gündemi Türkiye. İsrail'in önde gelen gazetesi Maarif, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dev yükselişini mercek altına aldı ve bizim için İran'dan bile daha tehlikeli bir meydan okuma yorumunu yaptı. Yunan basını ise yerli İHA üreticisi Baykar'ın İtalya hamlesini manşete taşıyarak Avrupa'nın kapısını kırdılar ifadesini kullandı.
2: İsrail güvenlik çevreleri Türk ordusunun ve savunma sanayisinin ulaştığı gücü itiraf etti. Ülkenin köklü gazetelerinden Maariv, güç zırhı Türkiye'de başlığıyla kapsamlı bir analiz yayımladı. ABD'nin bölgedeki yeni politikaları sonrası İsrail için en büyük stratejik tehdidin artık Türkiye olduğu savunuldu. Ankara'nın askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artırarak bölgesel dengeleri tamamen değiştirdiği vurgulandı. Gazete Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olduğunu hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 480 bin aktif personeli ve 2200 tankıyla devasa bir kara gücüne sahip olduğu belirtildi. Yerlilik oranının %80'e ulaştığına dikkat çekilen analizde yerli Altay tankı övüldü. Maarif, olası bir çatışmada İsrail için en büyük tehdidin Türkiye'nin 14 denizaltı ve helikopter gemisinden oluşan donanması olduğunu yazdı. Türk ordusunun Suriye ve Irak'taki operasyonlarla muazzam bir saha tecrübesi kazandığı aktarıldı. Türkiye'nin Katar, Somali, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri üslerine dikkat çekildi. Mavi Vatan doktriniyle Doğu Akdeniz'de enerji denklemini Ankara'nın belirlediği ifade edildi. Dünyada 34 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin ise savaşların kaderini değiştiren küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir diğer dikkat çekici analiz ise Yunanistan'dan geldi. Pentapostagma gazetesi yerli İHA üreticisi Baykar'ın Avrupa hamlesini manşete taşıdı. İtalyan savunma devi Leonardo ile yapılan ortaklık ve Piaggio Aerospace'in satın alınmasını hatırlattı. Yunan basını Baykar sadece Avrupa'ya girmekle kalmadı, ana kapıyı da kırdı yazdı. Bu stratejik ortaklık sayesinde Türkiye'nin olası Avrupa ambargolarını tamamen devre dışı bırakarak Avrupa pazarına doğrudan erişim sağladığı vurgulandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, uçan Beyaz Saray olarak bilinen yeni başkanlık uçağı Air Force One'ı tüm dünyaya tanıttı. Katar tarafından hediye edilen 500 milyon dolar değerindeki dev Boeing 747 son teknoloji askeri sistemlerle baştan yaratıldı efendim. Trump yeni uçağın ilk rotasını da çizdi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesine bu yeni uçakla geleceğini duyurdu.
3: Plane. This is a brand new hangar because as you
0: ABD Başkanı Donald Trump baştan aşağı yenilenen yeni başkanlık uçağı Air Force One için gövde gösterisi yaptı. 500 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi dev uçak üste düzenlenen törenle tanıtıldı. Uçak Pentagon tarafından 10 ay gibi bir sürede askeri kaleye dönüştü. Yaklaşık 35 yıldır Amerikan başkanlarını taşıyan eski uçaklarsa bu hamleyle birlikte resmen emekliye ayrılarak müzelere gönderildi. Trump yeni uçağı dünyanın en lüks ve en güvenli hava aracı olarak tanımladı. Uçağın içindeki özel ahşap işçiliğini ve motor kalitesini öven Trump, Katar emirine bizzat teşekkür etti.
4: Biraz sıkışmış durumdaydık ve bekliyorduk. Benim sıradan Boeing 747 dediğim uçakları bekliyorduk. Ben de Katar emirine yeni aldığınız 747'yi kullanabilir miyiz diye sordum. İlk duyduğumuzda uçağın sadece 800 saat uçuşu olduğunu öğrendik. Bu neredeyse yepyeni bir uçak demek.
0: Yeni Air Force One sadece lüksüyle değil, düşman unsurlara karşı eşi benzeri olmayan iletişim sistemleri ve son teknoloji füze savunma teçhizatıyla donatıldı. Devjet, Washington'da yapılacak Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamalarındaki dev hava gösterisine de liderlik edecek. Uçağın ilk büyük uluslararası görevi ise Türkiye olacak. Donald Trump Türkiye'ye gideceğini belirtti.
4: Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin'e gideceğim. Başkan Xi Eylül'de buraya geliyor. Ancak Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğim.
3: Air Force Colonel Pete Donnelly.
0: Ziyaret Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk Türkiye ziyareti olacak.
1: ABD ve İtalya arasındaki gerilim yükseldi efendim. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım dedi. İtalyan lider ise ben ve İtalya asla yalvarmayız diyerek res çekti. Kriz o kadar büyüdü ki İtalya Dışişleri Bakanı ABD gezisini iptal etti.
0: G7 zirvesinin ardından Washington'la Roma arasında tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyonuna şok açıklamalar yaptı. Başkan Giorgia Meloni'nin kendisiyle görüşmek için can attığını iddia etti. Trump, benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Normalde çekilmezdim ama ona acıdım dedi. Bu küçümseyici sözler İtalya'da büyük bir infial yarattı.
3: About a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances.
0: Meloni, Trump'ın bu çıkışına sosyal medyadan yayınladığı videoyla anında yanıt verdi. ABD başkanının iddialarını tamamen uydurma olarak niteledi. Sert bir tonla Trump'a karşılık verdi.
5: Bazı şeylere acil bir yanıt verilmesi gerekir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamıyla uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız.
0: Meloni, Trump'ın müttefiklerine yönelik bu zorba tavrına hayret ettiğini de sözlerine ekledi.
5: ABD başkanının müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü.
0: Karşılıklı atışma diplomasiye de yansıdı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu hafta sonu yapacağı ABD ziyaretini acilen iptal etti. Tajani bu sözlerin tüm İtalya'yı incittiğini söyledi.
4: Bildiğiniz gibi ne yazık ki ABD Başkanı İtalya Başbakanına yönelik çok ciddi ve incitici açıklamalarda bulundu. Bu durum önümüzdeki pazartesi ve salı günleri için planlanmış olan ABD ziyaretimi iptal etme kararı almama neden oldu.
0: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Meloni bir dönem ABD ile Avrupa Birliği arasında köprü lideri olarak görülüyordu. Ancak özellikle ABD-İran-İsrail hattındaki gerilimlerin ardından ilişkilerde soğuma yaşandı. Meloni, ABD'nin İran'a saldırıları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermemişti. Trump'ın Papa'yı hedef almasına da tepki göstermişti.
1: Rusya ve Ukrayna savaşı da devam ediyor. Rusya, Harkiv'de İHA üretim tesisini vurduklarını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'den ise sürpriz bir çıkış geldi. Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayacağını belirten Zelenski, Ruslara masanın formatını seçme hakkı veriyoruz dedi. Ukrayna ordusu gece saatlerinden sabaha kadar Rus topraklarına dev bir kamikaze İHA akını gerçekleştirdi. Hedefte Moskova ve çeşitli bölgeler vardı. Rus Savunma Bakanlığı 190'a yakın İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Rusya'dan saldırılara yanıt geldi. Rusya savaş uçakları Ukrayna'nın Harkiv kentinde nokta hava harekatı düzenledi. Ukrayna ordusuna ait askeri İHA'ların depolandığı ve bu araçların üretiminde kullanılan kritik elektronik bileşenlerin yer aldığı dev bir tesis vuruldu. Zaporijya'da da saldırılar vardı. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın bitmesi için Rusya ile müzakere turlarının yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Ukrayna lideri, Ruslara masanın formatını seçme fırsatı veriyoruz diyerek Moskova'ya açık bir kapı bıraktı. İngiltere'de tren kazası yaşandı. Kazada bir kişi öldü, 89 kişi yaralandı. Facia Bedford kentinde yaşandı. Londra yönüne giden iki tren çarpıştı. Kazada makinist hayatını kaybetti. 89 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ciddi olanlar var. Kazayla ilgili soruşturma açıldı. Kaza nedeniyle demiryolu ulaşımı aksadı. Çok sayıda sefer iptal edildi. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre kaçırılmanın arkasında bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesi var. Kaçırılan Karaal'in farklı adreslerde tutulduğu, darp edildiği ve uzun süre susuz bırakıldığı belirlenirken gözaltına alınan isimler arasında müteahhitler ve eski bir kültür AŞ çalışanı da bulunuyor.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bir perde daha aralanıyor. Bu kez dosyanın merkezinde Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması var. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre olay sıradan bir fidye girişiminden çok daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. İddia o ki daha önce alınan bazı ihaleler için verildiği öne sürülen rüşvet paralarının geri istenmesiyle başlayan anlaşmazlık kaçırılma olayına kadar uzandı. Özellikle Yerebatan Sarnıcı'nın işletme ve ihale süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da çok sayıda adres incelemeye alındı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için sık sık araç, plaka ve adres değiştirdiği belirlendi. Erhan Karaal'ın önce farklı noktalarda tutulduğu, ardından Tuzla'daki kullanılmayan bir tesise götürüldüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunda içeride sandalyeye bağlanmış halde bulunduğu belirlenen Karaal'ın darp edildiği, uzun süre susuz bırakıldığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerini gördüğünde söylediği ilk sözse dikkat çekiciydi. "Beni zorla kaçırdılar," dedi. Operasyon kapsamında iki müteahhit, eski bir Kültür AŞ çalışanı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütenler şimdi yalnızca kaçırılma olayını değil, bu olayın arkasındaki para trafiğini de inceliyor. Çünkü dosyadaki iddialar, kaçırılmanın arkasında sadece fidye değil, İBB'deki ihale süreçlerine ilişkin hesaplaşmaların da olabileceğine işaret ediyor. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı ise 10'a yükseldi. Kaçırılma olayının perde arkası aydınlandıkça yolsuzluk soruşturmasındaki karanlık noktalar da birer birer ortaya çıkıyor.
1: Kamera kayıtlarında önce genç bir kadın görünüyor markette. Kasada ödeme yapıyor, poşetini alıp çıkıyor. Bir süre sonra ise erkek arkadaşıyla buluşuyor. Ardından sırra kadem basıyor efendim. Günlerce kayıp olarak aranan Sultan Çağ'ın dosyasında acı gerçek boş arazide bulunan cansız bedenle ortaya çıktı. Cinayetin şifresini ise zanlının üzerindeki izler çözdü.
6: Görüntülerde her şey sıradan gözüküyor. Sultan Çağ'ın bir markete giriyor, raflar arasında dolaşıyor. Birkaç parça alışveriş yapıyor. Kasaya geliyor, ödemesini yapıyor. Kameraya yansıyan bu anlar genç kadının hayattaki son görüntüleri oluyor. Marketten çıktıktan kısa süre sonra erkek arkadaşı Vedat Çoban'la buluştuğu belirleniyor. O buluşmadan sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Ailesi günlerce umutla bekledi. Babasının yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Telefon kayıtları, güvenlik kameraları ve son görüldüğü noktalar tek tek incelendi. Arama çalışmaları sürerken Başakşehir'de boş bir araziden gelen ihbar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede Sultan Çağ'ın cansız bedenine ulaştı. İlk değerlendirmelerde genç kadının başına taşla vurularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme ilerledikçe olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın odağı kısa sürede erkek arkadaşı Vedat Çoban'a çevrildi. Zanlı ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis bazı detayların peşini bırakmadı. Özellikle vücudunda bulunan tırnak izleri dikkati çekti. Şüphelerin artması üzerine yapılan çapraz sorguda çelişkiler büyüdü. Soruların ardı ardına gelmesiyle zanlının savunması çöktü. Vedat Çoban cinayeti itiraf etti. Soruşturmada elde edilen bulgulara göre Sultan Çağ'ın taşla değil iple boğularak öldürüldüğü de

0: değerlendiriliyor. Böylece kayıp olarak başlayan dosya kısa sürede bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosyada en çarpıcı detaylardan biri ise cinayetin ardından ortaya çıkan görüntüler oldu. Polis ekiplerinin incelediği kameralarda zanlının ertesi gün bir börekçide oturduğu görüldü. İddiaya göre ise hiçbir şey olmamış gibi davranan şüphelinin görüntüleri de polisin elinde. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, bölgedeki sorunları yerinde dinledi efendim. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayet etti. Çarşıdaki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı.
2: Burayı koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
3: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sona kadar gidiyor.
2: Hep böyle tabii. Halılar var.
3: Halılar var.
2: Bak, ben Çengelköy'lüyüm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
3: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
2: Yani şu an şu yerdeki halı, tamam, bu yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemek.
3: Evet, tamamen koku önlemek.
2: Utanıyoruz ya.
3: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
2: Lütfen.
3: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk. Ama hiçbir sorun elde edemedik.
4: Problem burada bir şey yok. Burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün. Buradan gelen bir araba düşünün. Karşıdan gelen bir araba.
2: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
4: aynı problem
2: yaşıyorum.
3: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
2: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. Zor görüyorsun. Evet.
5: Bizim burada masalarımız var.
2: Belediye mi kaldırdı?
5: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır.
2: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
5: Ya yok, bana derken dükkanı. Bizim burada ekmek
2: dükkana yaraş.
5: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
2: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın yanında durmak lazım.
1: Sıfır Atık Hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Atık yönetiminden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir yaşam kaynaklarından verimli kullanımına kadar birçok başlığın ele alındığı sergi çevre bilincini artırmayı hedefliyor.
0: Ortak gelecek için sıfır atık bilinci için harekete geçildi. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi düzenlendi. Sıfır atık hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilen sergi atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla aktarıyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan sergi, çevre bilincinin artırılmasını amaçlıyor.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı olarak valiliğimizin işbirliğinde, Sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
0: Sergi sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede tasarlandı. Serginin tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da katıldı.
6: 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibariyle tutulan balıkların %35'i doğrudan çöpe gidiyor. Ve biz dünyadaki gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz.
7: Bugün içinde bulunduğumuz bu çadırın da mantığı Sıfır Atık Vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Buna destek veren başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere Sıfır Atık Vakfımızın kıymetli başkanı Samet Bey'e ve destek olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.
0: 5 ana bölümden oluşan serginin ilk durağı olan karşılaşma odasında ziyaretçiler küresel atık sorununa ilişkin çarpıcı verilerle karşılaşıyor. LED ekranlardan oluşan atık problemi duvarı dünya genelindeki atık krizine dikkati çekiyor.
1: Ağrı Gürbulak sınır kapısı ve Mersin limanında yapılan denetimlerde piyasa

0: Değeri 8 milyar lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Şüpheli araçlar durduruldu, uyuşturucu zulaları tek tek deşifre edildi. Gümrükte iki ayrı operasyonda piyasa değeri 8 milyar lirayı bulan zehir ticareti önlendi. Görüntüler Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak sınır kapısından. Gümrük muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin'e gelen konteynerden şüphelendi. Konteyner açılınca gerçek gün yüzüne çıktı. Bir diğer operasyonsa Ağrı Gürbulak sınır kapısındaydı. Ekipler şüpheli tırı durdurdu, X-ray taramasına soktu. Yapılan incelemede 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lira olarak belirlendi. Operasyonlara ilişkin ilgili illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de aynı sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı site sakinlerini endişelendirdi. İlk gün açık otoparkta bulunan bir ATV çalındı. Ertesi gün ise bu kez güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptopları kayboldu. Hırsızların rahat tavırlarla gerçekleştirdiği o olayın görüntülerine bakalım.
2: İşçilerin laptopunu falan çalmışlar. Siteden ayakkabılar falan çalınmış. Yani buraya bir hırsız dadanmış.
3: Çevreye bakıyor, buluyor ve tereddüt bile etmeden alıyor. Burası İstanbul Arnavutköy'de bir site. İlk hırsızlık gece meydana geldi. Kapalı otoparka ATV'sini bırakan site sakini sabah aracının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki kişinin motosikletle siteye geldiğini, şüphelilerden birinin ATV'yi alarak uzaklaştığını belirledi.
2: Ben onunla çocuğumu okula götürüyorum. Hiçbir aracım yok. Buraya okul çok uzak, marketler uzak. Ya o benim elim ayağım da hani lütfen bulunmasını istiyorum.
3: Olayın şoku atlatılmadan ertesi gün yine aynı sitede ikinci bir hırsızlık yaşandı. Bu kez siteye güvenlik kamerası sistemi kurmak için gelen teknik personelin laptopları çalındı. Böylece aynı adreste iki gün arayla iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Özellikle güvenlik sisteminin kurulduğu gün yaşanan ikinci olay dikkati çekti. Polisler şimdi site sakinlerini tedirgin eden o hırsızların peşinde.
0: Tekirdağ lavanta sezonun açılmasıyla birlikte adeta mora büründü efendim. Eşsiz manzarası ve güzel kokusuyla lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
3: Lavanta sezonu başladı, bahçeler mor renge büründü. Tekirdağ'da bulunan lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Bahçeler özellikle hafta sonlarında doğa severleri ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor. Ziyaretçiler lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
0: Aksaray'da bu yıl yağışların artmasıyla baraj doluluk oranı %46 seviyesine ulaştı. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde tarım üretiminde rekoltenin artış beklentisi üreticilerin yüzünü güldürdü.
3: Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray yağışa doydu. Barajlar son 66 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı. Aksaray'da nüfusun %80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yağışların artması nedeniyle şehirde bu yıl ekilen ürünlerde de rekolte artışı bekleniyor. Kentin hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacının sağlandığı tek baraj olan Mamasın Barajı da %46'lık bir doluluk seviyesine ulaştı. 40 milyon metreküp suyu olan barajdaki su miktarı 75 milyon metreküp olarak ölçüldü.
0: Böylece hafta sonu akşam haberlerini noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vur, vur!
3: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
2: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
3: Sağ ol, tamam.
4: Baba, baba.
2: He oğlum.
4: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
2: Etmez miyim oğlum, ver.
4: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
5: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
6: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Berkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkati çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük, kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
1: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
2: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya

0: imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
1: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
0: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
0: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
2: İran, ABD'nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayınladı. Açıklamada ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşılık ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerini uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile konuştu. Vance, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. İran'la görüşmeler pazar günü yapılabilir dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad mutabakatı adı verilen mutabakat saptı. 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeler içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Ve böylece bültenimizin sonuna geldik efendim. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, sigortam
6: net. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, daha doğrusu krizli dönemlerini konuşmaya başlamıştık. Hocamız Ahmet Demirel'le fakat bitirememiştik, 70'lerde kalmıştık. Bu akşam ikinci bölümünde tamamlayacağız inşallah. Yine tanıtmak istiyorum, her zaman olduğu gibi kitapları göstermek istiyorum. Bugün tabii bunlardan bahsetmeyeceğiz ama belki okuma ihtiyacı hissedersiniz, hatta okuyun. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci Grup, İletişim Yayınları, Ahmet Demirel. Bu alandaki ilk çalışma. Yine Tek Parti'nin iktidarı, Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-1946, İletişim Yayınları. Ve bu arada benim yanımda değil ama Tek Parti'nin Yükselişi, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yine İletişim Yayınları'ndan okumanızı tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Geçen hafta Bülent Ecevit'te kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet Paşa ve İsmet Paşa'dan sonra işte 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit. Ve bakarken de aslında biraz sonra yayını tamamladığımızda anlayacağız. Genel başkanların gitmesi kolay bir şey değil gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama Bülent Ecevit'ten başlarsak, dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye dönük ilk bir zaviyeden eleştirisini yapmış isim Bülent Ecevit'tir genel başkan sıfatıyla. Daha doğrusu bu konuda düşünen, çizen birisi aynı zamanda. Ne eleştirmişti Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi bunlar esas olarak 1960'ların ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna kaymasıyla birlikte başlayan eleştiriler. Yani bu eleştirileri böyle bir ideolojik partiye, yani bir sol parti kimliğini kamuoyuyla paylaşmaya başladıktan sonra Ecevit'in hem değişik kitaplarında vardır, bu konuşmalarında falan da vardır, satır aralarında da görebiliyoruz. Açıktan söylediği yerlerde vardır. Mesela Atatürk ve Devrimcilik kitabında mesela orada devrimciliğe bakışını anlatırken var. Bu düzen değişmelidir de var. Ortanın Solu kitabında da var. Şimdi burada esas olarak partinin böyle 70'lere doğru açılan dünyada böyle halka yönelik ve halkla bütünleşmeye yönelik politikaların daha ön plana çıkmasının doğru olacağını düşünmeye başladı.
0: Yani bu meşhur merkez çevre ilişkisi mi?
1: Biraz ondan ziyade, yani diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor, tarihsel çizgide esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor devletin kurucu partisi olduk diyor. Dolayısıyla yani devleti kuran parti olmasının olan bir şekilde, yani normal bir sonuç olarak parti giderek bürokratik bir parti haline gelmeye başladı. Bürokratik bir kimliği hapsolunca da halktan kopmaya başladı diyor. Yani burada halktan çok böyle devletçi refleksinin daha ön planda olduğunu, halktan çok devlete yaslandığını söylüyor. Toplumdan gelen talepleri yeterince okuyamadığını söylüyor. Yani şeyi esas olarak 60'ların başında ve biraz da esas olarak bu genel başkanlık yarışı süreci içerisinde İnönü dönemine yapılan eleştiriler bunlar. Ve bu yüzden de partinin devlete yaslanan halktan kopuk kimliğiyle birlikte bir kitle partisi olmaktan uzak kaldığını söylüyor.
0: Şey, Demokrat Parti döneminde de var galiba değil mi? Taşra ile yeterince iletişim kuramıyoruz. Onu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sittin sene görmeye devam edeceğiz. Her seçimden sonra galiba böyle bir şey, ne diyelim, bu, evet, değerlendirmede Taşra ile, daha doğrusu merkezle çevre arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı yönünde bir yaklaşım mı Ecevit'inki de bu
1: şimdi
0: durumda?
1: Şimdi o tabii ki bu var, bunun ötesinde ama yani değişen göç ve kentleşmeyle birlikte, o 70'lerdeki göç ve kentleşmeyle birlikte kentlerde bir hem şeyin, işçi sınıfının ortaya çıkışı ve gecekondulaşma, burada yaşayan insanların işte devletin getirmesi gereken işte yol, su vesaire falan gibi temel ihtiyaçlar, elektrik gibi ihtiyaçlar konusunda ya da sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar. Yani bunların hepsi toplumdan gelen talepler, biz bunları iyi okuyamadık diyor. İyi okuyamadık, sürekli devletten yana tavır koyduk. Dolayısıyla bizim esas olarak kent yoksullarıyla bağ kurmamız ve ortanın solu politikasına madem yüksel giriştik, buradan oy alarak kendi şeyimizi, tabanımızı buraya doğru genişletmek durumundayız. Artı bir eleştirisi de tabii ki ortanın solunu içine dolduramadık diyor. Yani ortanın solu dedik, öyle kaldık diyor. Esas olarak bunu mesela halkçılık, ama yeniden tanımlanmış bir halkçılık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sınıfsız, kaynaşmış bir bütünüz şeklinde altı okunda ifadesini bulan halkçılık değil de yoksullara doğru uzanan, yani halk dediğimiz zaman esas olarak işçi sınıfını, köylüleri, yoksul, kent yoksullarını şey yapan, kapsayan bir halk tanımı ve burada tabii kendisinin ortanın soluğunu yerine tercih ettiği bir başka kavram da demokratik sol diyoruz. Daha sonra da 12 Eylül'den sonra kuracağı partinin ismini de malum Demokratik Sol Parti diye koydu. Şimdi bir başka eleştirisi statükocu kaldığını söylüyor. Bir başka eleştirisi örgütün bürokratik ve tepeden inmeci bir halde kararlar alan bir hale geldiğini, il örgütlerindeki yapılanmaların da böyle merkezden aşağı doğru gittiğini, dolayısıyla partinin aşağıdan yukarı örgütlenmesi gerektiğini, dolayısıyla demokrasinin parti içine de getirilmesi gerektiği gibi eleştirileri de var. Ama bunlar, yani bunların çok fazla ötesine geçmeyen şeyler, bu kadar eleştiri bile, yani devlet partisiyiz, işte devlet partisi.
0: O zaman bir ekosu oldu mu bu tarz şeyin yaklaşımı?
1: Parti içinde tabii, yani Kemal Sıtır grubunu falan hiçbir şekilde şey yapmadı. Onlar... Parti içinde onlar ayrılacaklar bu tartışmaların sonunda ve İnönü'de bayrak başkanlıktan düşünce Cumhuriyetçi Parti adıyla bir parti kuracaklar 1972'de. Sonra da bu parti Güven Partisi ile Feyzoğlu Partisi ile birleşecek.
0: Başka kimler var Ecevit'in yanında o dönemde? Önemli isimler. Çünkü bir yandan da bir kadro hareketi
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii kadro içinden isimler var ama bugün baktığımız zaman yani Ecevit ismi hep ön planda. Çünkü Şeref Bakçık var mesela genel sekreter kim? Olarak o dönem. Şeref Bakçık genel sekreter olan, Ecevit'ten yana olan ve şeyin düşme sürecinde... İnönü'nün başkanlıktan düşürülme sürecindeki genel sekreterlik falan seçimlerinde de kazanan kişi, gelen kişi pardon, parti meclis tarafından. Dolayısıyla yani isimler başka olarak baktığımız zaman böyle bugünden böyle çok fazla
0: Turan
1: böyle çarpıcı
0: Güneş,
1: toplum.
0: Turan Güneş o dönemde var mı?
1: Turan Güneş var tabii ki, Dışişleri Bakanı olacak ama Turan Güneş'in tabii şeyden gelen bir...
0: Demokrat Parti.
1: Hürriyet Partisi'den gelen esas, yani daha önceki Hürriyet Partisi döneminden
0: yani
1: kalan
0: şöyle
1: bir
0: mi?
1: Şeyi var.
0: Tam CHP kodlarını %100 taşımayan isimler de var.
1: Biraz
0: galiba.
1: Öyle.
0: Öyle mi?
1: Biraz
0: mesela
1: öyle.
0: Mesela bunlar kimler?
1: Valla isim olarak inanın yani şu anda geriye baktığımız zaman şunlar.
0: Ama Turan Güneş bir kere yani önemli bir isim. Hep
1: evet,
0: öyle devam
1: yani
0: edecek.
1: Geride kalan böyle ünlü isim olarak son iki dönemde de siyasetin içinde gördüğümüz ve ortanın solu hareketinde Ecevit'le birlikte ön saflarda olmuş olan isimler tabii ki var ama bunların içinden günümüzde, yani daha sonrası 12 Eylül sonrası falan diye baktığımız zaman böyle çok çok ismi ön plana çıkan isimler benim aklıma gelmiyor şu
0: Peki,
1: anda açıkçası.
0: Baktığınızda Bülent Ecevit, şimdi o zamana kadar gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği var. İşte ondan kopup çıkan bir Demokrat Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir hepsini taşıyan bir isim miydi sizce? Yoksa...
1: Bülent Ecevit mi?
0: Evet.
1: Biraz değişim istiyordu. Ya yani değişim istiyordu işte onun içinde. Yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey kesim vardır ya böyle. Yani biz hakikaten işte... İşte yani Cumhuriyeti kuran partiyiz. İşte devleti biz kurduk. Dolayısıyla bir devlet refleksi, her şeyi kitlelerden çok böyle devlet şeyiyle bakan, devletin halk mı devlet mi şeklinde bir ikilem ortaya çıktığı durumlarda tavrını devletten yana koyan öyle bir refleksi vardır. Yani Deniz Baykal döneminde bu tekrar çok karşımıza çıkacak. Mesela Ecevit de ise şeyi istiyor, açılmak istiyor ve ya ortanın solu dediğimiz zaman bir sosyal demokrat parti olmaya gerçekten çaba gösteriyor ama üzerinde tabii devleti kuran parti olmasından dolayı bir de tabii parti içinde kadrolar olarak tek başına değil, tek başına da karar vermiyor ve parti içinde güçlü bir devletçi yapı da var. Ama şansı bu insanların 70 önce 65'te arkasından da 72'de partiden kopmaları. Dolayısıyla Ecevit'in elini bu biraz daha rahatlattı. Daha rahatlattı. Yani esas, yani bana sorarsınız mesela Güven Partisi ya da Cumhuriyetçi Parti bugün geçmişe dönük olarak şöyle bir bakıp değerlendirdiğimiz zaman asıl CHP'yi onlar temsil ediyordu bence. Ya asıl Cumhuriyet Halk Partisi o parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tavrını, o klasik refleksini veren partiler onlar.
0: Yani sizin yani kanaatinize göre
1: CHP
0: o dönem
1: dışarı çıktı. Dışarı çıktı.
0: Evet, biraz
1: değişim yanlısıydı. Değişim, evet, yanlısıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez sayılır bu. İlk sayılır. Yani daha önce oldu tabii ki. Mesela Şemsettin Gül Altay falan döneminde. Tek partiden çok partiye geçiş süreci içerisinde mesela orada laikliği yeniden yorumlamak, işte muhafazakar kesimlerin oyunu almak için bir takım laiklik ilkesinde yumuşamalar yapmak falan gibi şeyler olacak. Mesela İmam Hatiplerin açılması, işte Kur'an kurslarının açılması, İlahiyat Fakültesinin açılması falan gibi, öyle mesela orada da böyle bir şey olmuştu ama buradaki daha farklı.
0: Ama
1: bir...
0: burada tabii şey var galiba. Şimdi tek parti sonra 50'de kaybediyor. 60'da darbe geliyor.
1: Tamam.
0: Yeni bir rota çiziliyor ama artık bir takım rakipler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına değil. Dolayısıyla o değişim, dönüşüm yan taraftakilere nispetle de bir pozisyon alması gerekiyor belli ki.
1: Türkiye İş Partisi de var, evet, tabii ki burada. İşte sağ tarafta da hem Yeni Türkiye Partisi var hem de şey var, Adalet Partisi var. Ki onlar da bayağı güçlü, sağlam partiler, şey sonrasında kurulan. Demokrat Parti'nin tabanını çekmiş iki parti. Sonra Yeni Türkiye Partisi bertaraf edilecek. Adalet Partisi bütün o şeyi Demokrat Parti'nin mirasını almış olacak.
0: Alıyor. 100 senini alacak. Peki 1972 ilk seçim mi Cumhuriyet Halk Partisi?
1: 73'te yapıldı. 73, ha, evet. 72'de, 72'de işte genel 70, başkanlık seçim var.
0: 72 genel başkan ve 7 genel seçim yaşayacak genel başkan olduktan sonra. 73 seçimleri %33 ile
1: 33 oluyor.
0: Birinci parti,
1: birinci
0: oluyor.
1: Parti ama yetmiyor tabii
0: ve
1: ki.
0: Ve ilk kez başbakan oluyor.
1: Şimdi oradaki oy oranı yetmeyecek ve şimdi meclis aritmetiğinde de Adalet Partisi ile bir koalisyon kurma şansları yok artık. Çünkü o denendi 61'den sonra, 61 seçiminden sonra 65'e kadar olan dönem içerisinde ve artık ortanın solu politikalarından sonra Adalet Partisi'nin de bu partiye bir koalisyona girmesi mümkün değil. Ve orada enteresan bir biçimde ve gene Cumhuriyet tarihinde

0: böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile çatışan kesimlerin oyuyla ciddi bir miktarda şey yapmış olan milletvekili de sahip olmuş olan Erbakan'ın Milli Selamet Partisi var. Yani yakın olarak düşünülen
1: Onun oy oranı ne kadar aynı?
0: Milli Selamet Partisi'nin 1900 şeydeki 73 seçimindeki oy oranı bakalım hemen 11.8. 11.8 ama bir BP'ci milletvekili var. İkisi birleşti anda şeyi sağlıyorlar. Demokratik Parti var bir de. Adalet Partisi'nden kopanların, Feruk Bozbeyli'nin onlar da kopma nedenleri Demokrat Partililerin affı konusunda Adalet Partisi'nin gönülsüz davrandığı için iddia ederek partiden ayrılıyor. Şimdi buradaki önemli bir 74'lük koalisyonun önemli tarafı yani Kemalist gelenekten gelen devleti kuran partiyle ilk kez İslam'ı referans olarak alan ve yani dolayısıyla yani dini hassasiyeti çok önemli olan bir partinin bir araya gelmesi. Yani bu çünkü bunlar muhtemelen daha önceki dönemde böyle bir zıt kutuplar gibi ve imkansız şeyler gibi gözüküyordu. Yani bütün o laiklik politikaları olsun diğer cumhuriyet devrimleri işte ya da inkılaplarına,
1: İkisi de
0: reformlara baktığımız
1: birbiriyle
0: zaman
1: yan yana
0: gelmesi çok zor olan,
1: evet.
0: bir şeyler. Dolayısıyla bu koalisyon Türkiye için bence önemli bir aşamaydı. Şimdi koalisyonun şeyinde koalisyon hükümetinin hükümet programında da çok ilginç bir ibare var. Ve sonra Ecevit bunu açıklarken yani kendi sözleriyle buradan ne kastettiğini açıklarken daha da ilginç şeyler söylüyor. İsterseniz kısa bir şey ben
1: Buyurun.
0: okumak isterim. Şimdi hükümet programının sonları şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurdukları hükümet ortaklığı uzun süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi zorlaştırmış, bazı tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıklara da son veren yeni bir dönem açmaktadır ülkemizde diyor. Yani keşeye daha önce yaşanmış olan yani bu muhafazakarlar ve Kemalistler arasındaki ayrışmayı suni ayrılık olarak değerlendiriyor.
1: Anlamıyor.
0: Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihi yenilgi olduğunu, ya yanılgı olduğunu pardon. Tarihi bir
1: Cumhuriyet Halk Partisi açısından
0: evet
1: mı?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yani esas itibariyle bu Cumhuriyet yani direkt biraz sonra onu açacak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen aydınlar açısından ve parti içerisindeki bazı kesimler için bu böyleydi diye daha sonra açıklayacak. Sonra diyor ki yani bu diyor aslında bu suni ayrılığı diyor. Yine
1: Buyurun.
0: protokolden okuyorum hükümet programından. Demokrasinin gereği olan sorunları işte sorunların çözümüne yönelik düşünce ayrılıkları olabilir diyor. Ama bizdeki diyor ve bu düşünce ayrılıkları, görüş ayrılıkları ya toplumsal hayatta zenginlik, çeşitlilik katar diyor. Ama bizdeki diyor bunun tersine aralarında şey yapan, duvar çeken bir hal aldı ve bu hükümetle birlikte bu şey duvar kalkacak onun yerine bir düşüncede farklılaşma şeklinde medeni biçimde işte konuşulabilecek bir hale gelecek diyor ve şey dedi. Şimdi kendi yaptığı değerlendirmede ya daha sonra bunu şimdi
1: Tabii
0: tabii
1: bu ikisinin yani dış politikaya bakışı falan da benzer, değil mi
0: tabii
1: o
0: o var
1: dönemde?
0: ama yani bu
1: Yani
0: şey
1: ayrılığı
0: öyle.
1: olmakla birlikte
0: Evet.
1: benzerlikleri de var.
0: Tabii daha sonra ne diyeyim Kıbrıs meselesi çıkacak hemen hükümetin arkasından. Şimdi burada diyor ki yani parti içerisinde yani şimdi geçmişte diyor tamam diyor dini şey amacıyla yani bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Süleyman Demirel bunu şimdi çok ilgiyle karşılıyor ve şeyi söylüyor meclisten. Ya size ne oldu birdenbire diyor. Siz bu sözü yanılgı derken kendinizi mi kastediyorsunuz diyor. Kimin yanıldığını açık olarak belirtmemesi. Tam Süleyman Demirel
1: doğru.
0: tavrıyla
1: Haklı tabii.
0: epeyce bir şey yapmış. Bir hatta biraz da alaycı bir tarzı da var. Konuşmasına baktığımız zaman diğer partilerden de benzer bir şekilde bu tarihi yanılgı nedir biraz açar mısınız falan diyorlar. Aynı şeyi Nihat Erim söylüyor. Sonuçta Ecevit'in şimdi değerli arkadaşlarım bundan kastımız şudur diye başlayalım.
1: Neymiş o?
0: Şimdi diyor ki geçmişte diyor dini bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler diyor toplumdaki fikir ayrılıklarını din esasına dayandırmaya çalıştılar.
1: Bunlar mecburi hareketler herhalde. Bu da sorun
0: diyor. Bazı dinle bağlı kimseler, din doğru, işte federal, yani biraz dini kullananlardan bahsediyor. Ve bu durumu gören bazı aydınlar diyor, yani kendi partisi içindeki şeyi de yanlış bir mantık bağlantısı kurarak dinine bağlı olan her yeniliğe, ilericiye karşı oluyor, yanılgısına düşmüştür diyor. Ya yani dinler kişiler şey değildir.
1: Ama aslında bu jargonun hep böyle bir her dönem ara ara çıktığını
0: ama yani bir genel başkanın ağzından evet, gelmesi enteresan. Doğru. Bir hükümetin programına konması bir şey. Yani dindar olmak gericilik değil ilk kez. Yani bir genel başkanın ağzından ama diyor bir takım aydınlar için.
1: Şey demek istiyor. Biz daha evvel böyle diyorduk yani. Hepsini böyle tavsif ediyorduk.
0: Artık. Evet böyle tavsif ediyorduk. Ama bu böyle değildi. Böyle değil. Yanılgı, tarihi yanılgı dediği de bu zaten. Yani onun için diyor mesela Türk halkı, Türk köylüsü, işte Türk işçisi, esnafı haksız olarak tutuculukla, gericilikle itham edildi. İşte bu ithamı biz tarihi bir yanılgı olarak görüldü. İtham edenler de kim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri, yani kendi partisinden çevreleri. Oysa diyor bu bir yeniliktir, zenginliktir falan diyecek ve onun için bu koalisyonda bu şeyi, yanılgıyı ortadan kaldırmak açısından baktığımız zaman.
1: Erbakan bir şey çok, demiyor mu o meclis?
0: Erbakan yani MSP sıralarından alkışlar var. Ha. İki taraftan da alkışlar var. Zaten ortak yazılan bir ortak protokol metin olduğu için. Yani dindar halkın gerici ve tutucu sayılmasına karşı çıkıyor burada. İşte aydınlı halk arasındaki bir kopukluk var. İşte onun dışında CHP halkı yeterince anlayamadığı için bu şekilde yanılgıya düştü. Evet. Ve bu siyasi ayrılıkların tamamını dini temele oturmak yanlıştı şeklinde bir şey. Fakat şimdi tabii ki bu yani bir koalisyon heyecanıyla bir de yani birinci çıkmış bir partinin bir koalisyon ortağı bularak hükümeti almasının da heyecanıyla söylenmiş şeyler olabilir ama yani mesela daha sonraki Ecevit'i düşünecek olursak mesela Demokratik Sol Parti başkanı olarak 1999 seçiminden sonra genel başkan olduktan sonraki tavrını, tutumunu falan hatırlayacak olsak ya da 28 Şubat sürecindeki tavırlarını falan hatırlayacak olsak burada söylediklerini tam tersi bir çizgiye gelecek derdik.
1: Hangi Ecevit diyeceğiz? Ha,
0: evet hangi Ecevit diyeceğiz? Bambaşka bir çizgiye geliyor.
1: Ya da hapishanedeki
0: çünkü
1: Ecevit.
0: Ya da işte Merve Kavakçı'nın şeyi diyeceğiz. Ha, tabii.
1: Hapishanede tabii. Kaç kişi ölmüştü hatırlamıyorum.
0: Tabii. Yani o şey cezaevindeki şey olaylardır. Ya bayağı insanlar.
1: Evet. Yani bir sürü profil çiziyor evet aslında Ecevit.
0: Yani evet yani buradaki Ecevit profili biraz ayrı yani diğer çizilmiş olan genel Ecevit profilinden ayrı. Bu da herhalde yeni bir koalisyon kurmanın ve koalisyon ortağının da.
1: Yani aynı zamanda bunun da payı var diyorsunuz. Sadece bir öz eleştiri, partiye dönük bir eleştiri
0: evet,
1: gibi değil.
0: Evet bence öyle. Bence öyle.
1: Bir mecburi koalisyon hükümet ortağına ne diyelim mavi boncuk.
0: Evet, mavi boncuk vermek diyebilir ya da onun yani şeyi yani
1: bir uzlaşma metni.
0: Evet, bir onurlandırma falan.
1: Ama tabii sesi şeyle sözlü olarak ifade ediyor.
0: Bunları sözlü olarak söylemiş. Evet. Bunları söylemiş.
1: Ve sonuçta bu hükümet ama Kıbrıs Barış
0: Kıbrıs harekatından sonra Kıbrıs harekatından sonra
1: galiba değil mi?
0: Yani iki tarafta aslında yani hem şey olmuyor.
1: Bir sonraki seçimde baktığımızda
0: bir de şey tabii bunlar ikisi de Kıbrıs'ın rüzgarıyla yüksek oranda oy alabileceklerini düşünüyorlar. Yani öyle bir tarafları da var. Şey açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten yani bir tırmanma söz konusu. Yani ve tarihinde aldı en yüksek oy oranlarından birine yükselecek.
1: %47
0: seçimlerinde %41'i aşıyor. %41
1: bir daha da alamayacak zaten.
0: Evet. Yani o orana ulaşması bir daha şey.
1: Ama onun yanındakiler de yani bakınca şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseliyor ama diğerleri de dramatik düşüyor falan değil. Yani yine
0: şeyde MSP'de 8.5'a düşmüş yani çok
1: evet,
0: fazla.
1: Evet ama mesela Adalet falan. Partisi.
0: Adalet Partisi yükseliyor 70'e göre. Yani evet. %30'dan 29.8'den %37'ye çıkmış.
1: Oy sayı olarak da evet, seçmen sayısını
0: tabii
1: da arttırıyor.
0: Hem seçmen sayısını artırıyor hem de Demokratik Parti'yi tekrar geri alıyor. Yani Demokratik Parti 1973 seçimlerinde yani Demokratik bu Fehru Bozbeyli'nin partisi Faruk Çıkan meşhur İçişleri Bakanı falan idi o dönemin. Yine bu partiden o partiyi tekrar yutuyor. Yani 11'lik bir parti tekrar 1'e düşecek.
1: 77'de Ecevit'in CHP'siyle nasıl bir CHP görüyoruz?
0: Şimdi 77'de bu ortanın solu, yani demokratik sol sloganların böyle zirveye çıktı. Yani işte o mavi gömlekli Ecevit imajının

0: aklımda karşılık buldu. Ve daha da ilginci Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten böyle işçi semtlerinden, gecekondu semtlerinden daha böyle kenara göçmüş, gecekondulara göçüp yerleşmiş olan yeni kentleşmiş insanlardan, yani yoksul kentleşti. Yani yoksul kentli kesimlerden ciddi oranda oy aldığını görüyoruz. Yani esas itibariyle bir demokratik sol partinin tabanı olması gereken yerlerden alıyor. Zaten o sayede bu oranda yükseliyor. Yani mesela şimdi bugünlerde ya da ne bileyim yani son böyle yıllara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oy oranları genellikle zengin semtlerde çok fazladır. Yani işte bir hemen aklımıza düşen işte Etiler, Nişantaşı, işte İzmir'de Fuadalar, işte İzmir. Deki şeyler gibi daha zengin kesimlerin yaşadığı. Yani bir sosyal demokrat partiye uyan bir tabancı tabii ki oralardan da alsınlar. Yani almasını eleştirecek bir yanı yok. Herhangi bir parti şuradan oy alıyor diye kimse eleştirilemez. Bununla birlikte alması gereken yerlerden oy almadığını dikkat çekmek lazım. 77'de olan işte bu. Yani o oy patlamasını yaratan kenardaki yani çevre oyların hepsini almış olması.
1: 77'de 213 milletvekili
0: evet,
1: kazanıyor.
0: 13 eksik kalıyor.
1: 13 eksik ve meşhur güneş model. Nedir o?
0: Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Şimdi parti seçimden birinci çıkınca büyük bir taban baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yani illaki hükümet olalım diye. Şimdi orada 77 hemen Haziran ayında kurdu. Bir aylık güven oyu alamayan bir hükümeti var. Yani o 213 kişiye güvenerek bir hükümet kuruyor. Hazırlık hükümeti ve tabii ki güven oyu alamıyor. İşte arkasından 6 ay kadar süren birinci milliyetçi yapı adıyla tanımlanan şey Adalet Partisi, Millet Selamet Partisi ve MHP'nin kurmuş oldu. Hükümet var, o da fazla uzun ömürlü değil, 6 ay kadar. Şimdi dolayısıyla burada o özellikle birinci hükümetin güven oyu alamamış olması. Demirel'in de onun arkasından diğer partilerle birlikte bir ittifak yaparak koalisyon hükümeti kurması ama düşmesine yol açacak biraz sonra. Bu taban baskısının giderek parti üzerinde bayağı ciddi bir şekilde yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor.
1: Taban ve derken milletvekilleri.
0: Hayır. Seçmen tabanı. Seçmen tabanı. Ya iktidar da görmek istiyor. Yani bizim birinci partimiz ama bir türlü iktidar olamıyoruz. Şeyi sıkıntısı bir senelerin iktidar olamamış bir partisi olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla burada meşhur Güneş Motel hükümeti diye adlandırılan hükümet kuruluyor. Adalet Partisi'nden bazı milletvekilleri, işte onun üzerinde sayıları istifa ettirtilerek Ecevit'le yapılan görüşmeler üzerinde ve yani diğer partilerle Adalet Partisi'nden istifa ediyorlar ve bunlar istifa edenlerin hepsine bakanlık veriliyor. Sanıyorum bir kişi hariç istemiyor bakanlığı. Onun dışında 11 tane Adalet Partisi'nden istifa eden kişiye bakanlık
1: yani
0: verilecek.
1: Yani milletvekili istifa ederken bakanlık garantisi.
0: Bakan olacaksa sözü alıyor tabii.
1: Zaten bakanlık 20 küsur bakanlık var herhalde o zaman.
0: Artırılıyor sayı. Sayı artırılıyor. Devlet bilmem neden sorumlu, devlet bakanı falan diye böyle tamamen alakasız işleri yapacak alakasız işlerden ya da bir bakanın bakabileceği 3-4 işi ayırıyorlar birbirinden. Falancadan sorumlu devlet bakanı.
1: Yeni bakanlık
0: filancadan, tabii değil mi? Filancadan sorumlu devlet bakanı. Böyle hatta dalga geçilirdi o zamanlar. İşte böyle meteorolojiden sorumlu devlet bakanı bilmem. Ya sadece onunla ilgileniyor falan gibi yani. Yani böyle bir sürü devlet bakanlığı kurulların kabine sayısı artırıldı. Kabinedeki üye sayısı. Dolayısıyla herkese bir bakanlık kolaylıkla bulunabildi. Onun dışında işte Güven Partisi de galiba bir milletvekili var. Demokratik Parti'den var aynı şekilde. Yani dışarıdan destek veren herkesin bakan olduğu bir hükümet. 226.
1: Onlar Cumhuriyet Halk Partili oluyorlar herhalde.
0: Yok hayır, bağımsız.
1: Bağımsız milletvekili.
0: Yani o Adalet Partisi'ne istifa edenler bağımsız milletvekili olarak şey yaptılar, hükümete katılıyorlar. Bu hükümette başından zaten sorumlu bir şekilde kurulmuş olduğu için şey olmayacak. Yani çok başarılı bir hükümet olmayacak. Buna rağmen 2 yıla yakın bir süre görevde kalacak. Yani 22,5 aylık bir görev süresi var. Güven Partisi ve Demokratik Parti'nin de işte dediğim gibi 1-2 kişi var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 213 milletvekilinden oluşan bir hükümet. Bunda bazı sıkıntı, epeyce bir sıkıntı olacak ama en önemlisi 1979'da senato seçimleri yapılıyor.

0: malum Cumhuriyet Senatosu vardı 61 Anayasası'na göre ve 12 Eylül 1982 darbeden sonra kaldırıldı 20 senelik bir döneme ait ve bu senato için 2 yılda bir ara şey yapılıyordu. 3'te bir yenileme seçimi yapılıyordu ve 3'te bir yenileme seçimleri sırasında eğer Millet Meclisi'nde boşluk varsa, boşalan üyelik varsa onlar için de ara seçim yapılıyordu. 1979 ara şeyinde senato seçiminde Adalet Partisi bayağı başarılı çıktı ama o daha önemlisi 5 il boştu. 5'inin 5'ini de ara seçimleri Adalet Partisi kazandı. Bunların içinde yani diğer iller tamam eğilim olarak Adalet Partisi'ne yakın yerlerde ama kaybedilen yerlerden biri Edirne ve Edirne CHP'nin Ecevit'in kalelerinden biri. Yani oradaki ara seçimde kaybedilince Bülent Ecevit şeyi söylüyor. Yani biz seçmen nezdindeki şeyimizi, desteğimizi yitirdik. Dolayısıyla istifa ediyoruz diyor ve hükümetin istifasını veriyor. Onun arkasından da malum Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuracak. Bu azınlık hükümetiyle de 12 Eylül'e kadar gideceğiz.
1: Şimdi 12 Eylül'den sonra ne görüyoruz? Şimdi, yani nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz?
0: Şimdi
1: partiler kapatılıyor
0: şimdi
1: tabii.
0: Şimdi 12 Eylül'ün bence Türkiye bir sürü başka zararlar verdi de en büyük zararlarından birisi siyasi partileri yok etmesiydi. Yani o bir partiler arasındaki süreklilikler işte bunları tamamını koparttı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün partiler için aynı şeyi yaptı. Yani o dönemde siyasi partilere karşı alınan tutum o kadar sert ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı tutanakları, Atatürk döneminin yanları hakikaten Türkiye tarihinin belgeleridir. Mesela onlar falan Seyka Yağmur olarak gönderildi. Parti kapatılınca partinin tarihi de silindi. Ve düşünüldü ki partinin tarihi de silinirse bu partiler artık bir daha canlanamaz. Ve biliyoruz gene 12 Eylül'den sonra siyasete geçiş süreci başlayınca 1983 seçimlerine giderken yeni partilerin kurulmasına izin verildi ve denildi ki bu kurulacak yeni partiler kesinlikle eski partilerin devamı olamazlar. Bir de gene konseyin bulduğu yani seçime kimi sokayım, kimi sokmayayım konusunda elinde bir koz olsun diye dediler ki siyasi partilerin kurucularının hepsi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmak zorundadır. Ve 30 kurucusu konsey tarafından onaylanmamış partiler seçime giremez dedi. Dolayısıyla hangi partinin seçime girebileceği, hangi partinin giremeyeceği Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirlendi. Milli Güvenlik Konseyi dediğimizde Kenan Evren Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla jandarma komutanı ve eşlik ederek. Şimdi o süreç içerisinde askerlerin kafasında şöyle bir plan var. Bir sağ parti, merkez sağ, bir de o partiye benzeyen ama merkez sol olan. Yani birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun oylarını alacak. Diğer parti de Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin daha sağındaki partilerin oyunu
1: bir
0: alacak.
1: İki partili, olacak
0: evet,
1: herhalde.
0: İki partili bir sistem öngörüyorlar. Ve bu sistemde şey de diyor düşünüyorlar. Yani Türkiye toplumunda oy oranları yani merkez sağ %70, merkez sol %30 ya da işte en fazla 65'e 35 gibi düşünülerek yani iktidara gelecek olan parti Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kurulan bir parti oldu. Bu partinin başında Turgut Sunalp adlı bir eski bir
1: MDP.
0: Evet, şey, Milliyetçi Demokrasi Partisi, MDP ve bu parti iktidar partisi olarak tasarlandı. Başında Turgut Sunalp var.
1: Arkasında ve ordu var diye.
0: Partiye baktığımız zaman da herkes emekli asker. Ya o kadar böyle bir şeye benziyor ki ordu yani askeriye partisine benziyor. Ve Kenan Evren seçiminde de bu parti için oy istedi. Yani bu konseyin görüşlerine devam edeceğini düşündüğünüz bir partiyi destekleneceğinizden eminim diye halka seslendiği bir konuşmasına isim vermedi ama doğrudan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne, Turgut Sunalp'in partisine oy verin dedi. Şimdi konseyin tasarladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında da Necdet Çelp var. Necdet Çelp'in eski İnönü, İsmet İnönü ile falan bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanına hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Akçı Parti. Fakat gene o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi esas olarak işte dört eğilimi birleştiriyoruz diyen de bütün partilerin tabii ki
1: sahip olduğu eğilimleri ben
0: birleştiriyor. Dört eğilimi birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları taban şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden ziyade gerçek bir parti görünümünde olan bir partiydi. Onun dışında mesela SODEP adıyla bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduğunu düşünenler SODEP adıyla, Sosyal Demokrat Parti adıyla bir parti kuruldu. Ve bu partinin başında İsmet İnönü.
1: Oğlu
0: Erdal İnönü. Vardı. Dolayısıyla bir yanda Halkçı Parti, öteki tarafta Sosyal Demokrat Parti diye iki partili bir yapıya girildi ama Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Demokrat Parti'nin 30 kurucusunu onaylamayarak seçime sokmasını engelledi, girmesini engelledi. Dolayısıyla seçime giren partiler bu üç parti oldu ve bu seçim sonucunda da kazanan hiç beklenmedi. Şimdi diye düşkün, yani konseyin beklemediği ya da siyasi mühendisliğe uymayacak bir şekilde Anavatan Partisi birinci oldu. İktidar partisi olarak tasarlanan parti ise Milliyetçi Demokrasi Partisi sonuç oldu. Sonucu oldu. Sonra da tarihe karışacak. Bir sonraki seçim dönemine kadar bile dayanamayarak şeyden, siyaset sahnesinden çekilecek. Şimdi burada 83 seçimde hemen bakıyorum. Halkçı Parti'nin oyu %30.5. Yani bu klasik CHP oyu olarak hani 70-30 diye bir genel bir algı vardır ya. O algıya uygun bir miktarda yani bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi olan bir parti şeklinde ya da görünümünde olması da çünkü 12 Eylül'ün bıraktığı siyasi bu açıdan geride bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol iş politikaları benimsemiş yani sosyal ortanın solu diye başlamış demokratik sol diyen bir sosyal demokrat parti olmaya doğru evrilmeye çalışan ve Bülent Ecevit'in o coşkulu şekilde halkla seslenerek oy topladığı bir partiyken arkadan böyle son derece statik bir parti o seçmene hitap etmiyordu. Nitekim o %41 olan oy oranı birdenbire %30'a düştü.
1: Bir de tabii şeyleri konuşmadık yani Ecevit döneminde o sonradan yıllarca konuşulacak işte kuyruklar var sağ sol çatışmasını konuşmadık
0: tabii. Hükümet,
1: bugün mesela kutuplaşmadan bahsediyorlar tabii. Allah korusun kutuplaşma ne demek ben o devirden bir tane
0: yaşadım o yılları
1: hatırlıyorum
0: yani o yılları
1: bizim
0: çok iyi yaşadım.
1: Komşumuzun bir oğlu diğerini öldürmüştü biri hapishaneye gitmişti birisi de mezara gitmişti yani iki kardeş.
0: Yani bu tür şeyleri tabii ki yaşadık yani 12 Eylül'e giden süreç içerisinde çok yaşandı onlar. Ben de yani dediğim gibi ben de canlı tanıyım. Yani o dönemden üniversiteyi 1976 ile 80 arasında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bahçeli Evler'de oturuyordu. Bahçeli Evler o zaman daha küçük bir yerde. Bakırköy'e bağlı bir yerde ayrı bir ilçede değildi. Oradan Bebe ya da İseristü'de gidip yani hakikaten büyük bir sıkıntıydı. Yani o ya can güvenliğinin olmadığı bir ortamda gidip aynı şekilde dönmek falan çok sıkıntılı günlerdi.
1: Dolayısıyla evet araya gireceğiz ama 12 Eylül'de o dönemindeki bütün bu çatışmayı askerler
0: bir günde kesildi.
1: Kesildi. Ama böyleydi falan diye de bir taraftan yürüyebildiler galiba. Evet. Dönüşte küçük bir araya yapalım. Tamam. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara birazdan 87 yeniden Bülent Ecevit, DSP ile Cumhuriyet Halk Partisi tarihine gireceğiz. Birazdan buradayız.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
6: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
3: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: 87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
1: Evet, şimdi şöyle tabii ki yani bir şeyi söyledik, SODEP ve Halkçı Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
0: Evet, bir tarafta olacak ama biz evet, şimdi yani en son kurkan, kapatılan partinin genel başkanı tabii sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
1: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet, SHP'den de yani Halkçı Parti'den de SODEP'ten de tamamen kopuyor ve diyor ki 12 Eylül dönemin için sırasında boyunca beni yalnız bıraktı Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla ben artık bu partiyle işim bitmiştir ve onun yerine Demokratik Sol Parti adıyla, ki sloganı da oydu zaten, partisinin adını da Demokratik Sol Parti olarak koyarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında ama yani CHP yeniden açılacak, hiç oralarda mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek. Yani dolayısıyla Ecevit'in yolu ayrılıyor artık.
0: Evet, ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
1: Evet, yani son
0: şeyin oyla 87'de.
1: 87 gömülecek tabii ki.
0: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
1: Şimdi o işte yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Gökhan'la hep başkanlık yapmış olan kişiler. İşte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kullanan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti, yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti. Zaten konseye izin vermemiş durumda. Eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur bunu araştırarak bakarak, yani direkt olarak sosyal demokrat

politikalar üzerine kurulan bir parti. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı. Devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti kurmak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1900

0: gösteriyor. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Geçmişin bagajı yok üzerinde.
1: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de, ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
0: Çünkü bir taraftan
1: da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
0: Ama bu partinin...
1: Ve o hep devam ediyor.
0: Anladım onu ama yani 12 Eylül döneminde, o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
1: Örgütlü bir örgütlenme hareket
0: falan çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP, din yerine böyle alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti'ye benzeyen bir Sosyal Demokrat Parti en çok ne zaman benzedi bir Sosyal Demokrat Parti İlla dediğim zaman CHP dönemi
1: ararsak
0: CHP dönemi derim, evet. Yani derim. Yani bir daha o şeye ulaşılamadı ama yani o da bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi yutacak tabii ki, biraz sonra konuşuruz onları. Şimdi bu şeyde birleşmeden sonra CHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek CHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime, 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Çin Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya yani bu başka zaman hiç yaşanmadı. Yani bu şeydi, yani Anavatan Partisi'nin pardon şeyi, oyları düşüyor, bu sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanları da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise...
1: Anap 83 seçimlerine nispetle
0: bu hiçbir zaman
1: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
0: Daha fazla sandalye. Oyu düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
1: SHP ne yapıyor?
0: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük, 87'de 24.8.
1: Ama
0: yani
1: yanında bir de
0: partinin gerisine düşmüş.
1: DSP de var.
0: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş.
1: 8.5.
0: 8.5.
1: ANAP ne kadar dediniz?
0: Anavatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasında bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj, bir de ülke barajı var, bir de seçim çevresi barajı var. Bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsil.
1: Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
0: tabii,
1: Parti'nin
0: tabii.
1: Başına öyle geçti.
0: Sonra, tabii bu 86. Evet. 1986'da kalacak.
1: Şimdi
0: yasaklar.
1: Burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve
0: yok,
1: DSP henüz var.
0: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında. Ama SHP'nin elindeki %24.8. %25 diyelim, 4'te 1'e. Seçmenin 4'te 1'e. Şimdi burada 87'de gene Anavatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı. 87 ile bir kez daha kazandı tek başına iktidarı. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları 71'de başlayan işte şeye kadar süren 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra. Anavatan Partisi'nin 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var, CHP kanadında.

0: CHP hala açılması tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman CHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'dan 10.5'a çıkıyor. 10.8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda, ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti madde barajı açmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
1: Yani sonuçta 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Parti
0: de mecliste girdi ama
1: 7 sandalyeyle giriyor.
0: Yanılmıyorsam 7 milletvekili var diyecektim zaten.
1: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy oranı da %14,6'ya tamam. Çıkıyor. Ve burada artık başka bir şey olacak. Ana sol arada, hükümeti gelecek.
0: Şimdi arada ama şey var işte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. Hmm. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi evet. 91 seçiminden sonra da şey olarak, hükümet olarak CHP, CHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Hmm. Şimdi yani bu seçim yapıldı, bitti. Süleyman Demirel Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller devralacak şeyi. Erdal İnönü'de başbakan yardımcısı ve şey
1: bu da bir, biraz şey gibi mi?
0: Hükümeti kurdular.
1: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yılı Doğru Yol Partisi ile bu defa
0: CHP
1: koalisyon ortağı oluyor.
0: Olacaklar ve şeye kadar gidiyor. Bu seçime kadar da gidecek. Hı. 91'den 95'e kadar bu şekilde idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan, yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek değil aslında.
1: Bunun da başbakanı Süleyman Demirel.
0: Önce Süleyman Demirel, sonra Cumhurbaşkanı.
1: Fakat Turgut Özal vefat edecek.
0: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
1: Sonra Murat Karayalçın
0: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey olur, başka şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
1: Bunların da şeyleri demokratik demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
0: Şey, tabii şeyi söylüyorlar yani 12 Eylül sonrası işte ana vatandan da sonra
1: Türkiye'nin şunu yapacağız, şunu
0: yeniden
1: yapacağız,
0: demokratikleşmesi,
1: şunu
0: işte anayasanın değiştirilmesi, evet. Yeni bir anayasanın tartışmaya başlatılması, yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
1: ama
0: sürü.
1: Ama tam onun tam tersi olmadı, olacak.
0: Olmadı yani olmadı bir ama yani sonra, 95'te bir
1: evet,
0: değişiklik.
1: Faili meçhullerin.
0: Evet, oldu bir döneme yaşayacağız oldu, yani maalesef.
1: Biraz
0: yani.
1: Kim
0: karanlık
1: öldürdüğünü,
0: işlerin olduğu evet. Bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararı.
1: Derken biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
0: Cumhuriyet
1: yeniden görüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
1: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal, yani biraz evvel... Şimdi genel başkanları CHP üzerinden baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit işte
0: dördüncü
1: aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
0: Eğer CHP'yi saymazsak doğru olmaz
1: evet,
0: yani
1: sayamıyoruz.
0: Zaten. Kurumsal kimlik evet. Olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal. Şimdi
1: Deniz
0: fakat
1: Baykal.
0: Burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet. Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek, Deniz Baykal tekrar gelecek. Hı. Ondan sonra Altun Öğmen gelecek, evet. Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
1: söylersiniz.
0: Söylerim
1: Deniz
0: arada.
1: Baykal nasıl bir profil?
0: Şimdi
1: yani
0: Deniz
1: şunu
0: Baykal'la...
1: sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını...

0: kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim, tam değil demiştiniz.
1: Ama sonra da vurguluyor.
0: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani
1: ha, sonra Ecevit tabak.
0: Evet. Yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor. Tamam. Deniz Baykal için ne söylersiniz?
1: Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
0: Öyle mi?
1: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Hı hı. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak, daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını, işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan, Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan, karşılığını da alan, işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi, Abdullah Gül'ün
0: 367
1: meselesi belki ileride biraz
0: şimdi orada baktığımızda.
1: Şimdi bunların hepsini gördüğümde laiklik vurgusunu fazla yapan, başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan, işte yani
0: fabrika ayarlarında bir Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bence öyle laiklik elden gidiyor. Yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor, demokrasi elden gidiyor, laiklik elden gidiyor falan çizgisine epeyce yakın duran
0: şimdi
1: bir profil çizdiğini bence
0: hocam, müsaadenizle biraz daha kalalım. Çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil, haftasına televizyonda görürdük koşa koşa Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
1: Biraz öyle tabii. Biraz öyle değil, öyleydi.
0: Evet,
1: öyleydi.
0: Aslında siyaset yapmıyordu gözüküyor, öyle mi?
1: İşte yani işte devleti
0: hatta
1: kuran parti ve devletin partisi.
0: Hatta bir siyaset bilimciye göre 5 kilometrenin içerisinde siyasette yapmıyor işte. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor, orduya gidiyor. Yargıya gidiyor.
1: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan, sıcak ve iletişim.
0: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
1: Öyle gibi.
0: Değil mi?
1: Öyle
0: o dönemde.
1: Evet.
0: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
1: benim söylediklerimle aşağı yukarı
0: bundan rahatsız yani değil gözüküyor.
1: Ama yani o işlevi üstlenip yani devleti kuran parti biziz, artık biz yeniden geldik, işte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk, bütün şeyimize döndük, eski partimizi yeniden açtık. Asıl şey biziz, yani bu ülkeyi kuran da biziz, bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan, fazla sözlü olan da biziz.
0: Orada da vesayet sistemiyle tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba.
1: Bence
0: değil
1: öyle,
0: mi? Ara
1: bence
0: ara
1: öyle.
0: Bence yer
1: öyle.
0: Değiştiriyorlar.
1: Bence öyle.
0: Evet. Neler oluyor
1: yani
0: o dönemde?
1: Yani şimdi Deniz Baykal'ın şeyinden sonra başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var, hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçın'ın başkanlığını devralmış olduğu SYP var. Sosyal Demokrat Akçı Parti var. Bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu şeyde, yerde, siyasi yelpazenin tam orasında artık CHP var, SYP var, bir de DSP var.
0: Hükümette de DYP-SYP var.
1: Hükümette SYP var.
0: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
1: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba.
0: Evet.
1: Emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
0: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
1: Şimdi evet. Yani. Şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayının güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de bir...

0: fakat karşılarındaki bir şey yani ne bileyim SHP aldı. Yani SHP'nin de CHP'nin de DSP'nin de kazanamadı. Buna karşı mesela doğru yolun aradan sıyrıldı. Hı. Ana vatanın doğru da aradan sıyrıldı. Türden seçimler de oldu. Yani bu 94'te böyle bir sıkıntılı şeyden sonra yani sonuçta bu iki partinin birleşmesi yani Demokratik Sol Parti'yi artık herkes bırakmış. Necevit'in de zaten öyle bir gönlü yok birleşme konusunda. SHP ile şeyin birleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP SHP'yi yuttu izlemini vermemek için. Aynı şeyi SODEP Halkçı Parti'yi yuttu izlenimi vermemek için. Mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdoğan'ın önü sonra almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı CHP ile CHP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetin oluyor. Fakat Hikmet Çetin bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var 95 seçim yılı seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce Deniz Baykal tekrar delegeler nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor. Tabandan da onu tekrar işte daha böyle yani ne bileyim desteği daha fazla diyelim şeye göre Hikmet Çetin'e göre ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığı tekrar dönmüş oluyor ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
1: artık böyle devam edecek.
0: Girecekler evet böyle girecekler fakat
1: Ecevit
0: tabii ki
1: Ecevit vefat edene kadar.
0: Evet. Evet, Demokratik Sol Parti olarak öyle devam edecekler. Fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi'nde tırmanma var. Çünkü seçimden birinci çıkan parti Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
1: İstanbul ve Ankara'yı alıyor.
0: Belliydi tabii. Bunun evet. Böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir doğru yolun azınlık hükümeti var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'i kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. 4 ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon. Ana sol muydu? Ana yoldu. Değil mi? Evet, evet. Ana yoldu bu da.
1: Sonra
0: ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor. Ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada evet. Yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama cinayetler, suikastler var.
0: Suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırıcı devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SYP koalisyonunun o vaatleri bir yana
0: yani bayağı ülkede çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz evet. var. Yani bayağı yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar.
1: Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda da yine askerlerin öne çıktı.
0: Yani ülkede bir vesayet rejiminin olduğunu böyle hissettiren, sürekli gösteren yani askerlerin.
1: Televizyonu açtı.
0: Her konuda işi açtığı zaman bir tane genelkurmay başkanı, yani bir başka askeri rahatlıkla gördüğümüz yani böyle Türkiye'nin hakikaten şimdi ben böyle şimdi hemen gözümün önüne geliyor.
1: Hatta ona benzer bir ifadesi vardı için. Galiba Tansu Çiller'in. Yani böyle
0: şak yapıyoruz falan şey. Onlar tak, şak. Tak şak dedi.
1: Bir
0: tak,
1: de böyle bir elmanın iki yarısı olmuş, gibi evet, Doğan Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte şey Murat Karayalçı'nın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen. Evet.
0: Şekli birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de ekliyor.
1: DYP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti evet, olmuştu. Evet. Dolayısıyla erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Tabii. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal'da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri alacak.
0: Şimdi dolayısıyla Dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi yani pek şey değildi. Ve bu hükümet yani Refah Yolu hükümeti de malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor yine işte. Neyse konumuz bu değil.
0: Yani o evet evet orada yani şimdi CHP konuşuyoruz. Yani o da hakikaten Türk siyaseti açısından bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine böyle damarlarından
0: sonuç olarak şey yani 12 Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değişti, bitirildi.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları olan bir şey.
0: Tabii sonuçları da ağır. Yani şey diyorum yani 12 Mart'ı herkes muhtıra der de 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. Onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak
1: şeyleri bugün hatırlamıyoruz. 11 saat süren Milli Güvenlik tabii, Kurulu'ları olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O terörize
0: evet, hatırlıyorum tabii ki.
1: Olurdu herkes onu akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyor, biz de vatandaş olarak yaşıyorduk o yılları. Sonuç
1: bunların
0: olarak,
1: peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Düştü seçime de gittik arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir yazı yazmıştım.
1: Abdullah Öcalan'ın yakalanması.
0: Öcalan'ın yakalanması var bu arada. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte şeyin
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor.
0: %22.2 gibi bir oya fırlıyor. Şey CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak. Şehitli baraj altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP.
0: Yani başta CHP'nin kendisi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Anavatan Partisi.
1: Yüzde, Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğim.
1: Daha doğrusu üzere, askerlerle anlaşıp hükümet kurdu intiba ki biraz öyle kurdular. O şeye dönüştü, oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi değil, Cindor'un kurmuş olduğu partiydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik tabii seçime. Bunda seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP.
1: Bunu bu arada oldu. Tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda
0: tabii ki tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel ve sonra Cumhurbaşkanı olduktan
1: ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup nihayet işte şey kuruyor, koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi. Evet. Sonra da aynısı gibi. Dolayısıyla bir sürü yani Demirel'de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey. Yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de şey oldu. Yani daha refleks, devlet refleksi oldu. Bütün o liderlerin böyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayını hazırlanırken düşündüm bunu, bu hangi Ecevit hangi Demirel baktığımızda mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca
0: orada
1: çizgi
0: da
1: şey, olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünüyor.
1: Yani o diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebiliyor.
1: Çizilebiliyor. Peki 99'da 98'de değil mi?
0: Seçim 99.
1: 99, 28 Şubat 97'ydi. 7.
0: 97 evet, ondan sonra malum.
1: Bunlar gömüldü.
0: İşte o Anavatan DSP ve DTP geldi. Öcalan yakalandı o arada. Arkadan şey 99 seçimine girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde şeyiniz CHP'nin baraj altında kaldı.
1: Bir de şeyi seçim söylemedik dedik hocam. 94 yerel seçimleri söylediğiniz meşhur İSKİ skandalı vardı o zaman. Günlerce konuşulmuştu. Ondan da herhalde zarar görmüştü parti 1994'te.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi nereye geldik?
0: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine şeye gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altınöv ben. Genel başkanlığa getirilecek.
1: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi. Onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
0: Şimdi ve bu tabii ki şey oldu. Altan Öğmen yani uzlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerin de desteğini arkasına alıyor. Ama başkan da onun kıza sürecek. Gene
1: bir yere kadar zaten.
0: Yani bir sene yani, falan gibi evet. Bile sürmeyen bir şey. Arkasından
1: emanet genel başkan mı deniyor?
0: Baykal diye emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığın sorumluluğunun üzerine gelen bir başkan. Demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan ben ayrıldım diyor. Yerine bilirim. Bırak geçen geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben geri hazırım geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran seçimle düşürülen sonra onun yerine tekrar gelen tekrar görevi başka bir seçimde alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlere kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
1: Şimdi oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
0: Buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Zaten baraj altında biz en büyük sıkıntısı o. Baraj altında bir şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde bir gerçekçi, inandırıcı, ikna edici programı da halkın önünde koyan bir şeyde profilde çizmiyorlar.
1: Yok
0: maalesef.
1: Zaten öyle bir
0: yani öyle bir şey. Üretemiyorlar belki de. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından dolayı halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
1: Abdullah Öcalan hikayesinden herhalde.
0: Tersi dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak.
1: Ve siliniyor. Silinecek partisi. Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
0: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya o kadar arayış içerisindeki insanlar mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire %7 dışarı çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı? Yok kalmış mı? Ya onun bayilerinde hepsi milletvekili 7.5 diyordu yani. Onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı. Onlar parti yani ne olduğu belli olmayan ya bu partinin ideolojisi nedir merkezde nereye oturtuyorsunuz falan. Tabii bir şeyler
1: söyleyebilirsiniz ama. Tabii bu arada 2001 krizi yaşandı
0: tabii
1: Türkiye'de.
0: Tabii ki 2001 krizi de var.
1: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu. Öyle değil. Bir anda siyasi servis kriz, sektörü...
0: Yani siyasi evet. Kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
1: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
0: Kesin
1: servis sektörü
0: müthişti.
1: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
0: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar irili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Ya yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oldu. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülkedir. Ekonomi berbat. Siyaset
1: bir
0: kriz var.
1: 1 milyar dolar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem, onun
0: tamam,
1: partisi.
0: Tamam, doğru.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: yani arayışta bir de bunlar da
0: büyük arayış vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir parti bir rüzgar estirip arkasına alabilir. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra %7,5 oy alması inanılmaz bir şey. Yani
1: evet,
0: buna karşı da mesela şey de, ya bu arada parti kapatmaları hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı bunun içerisinde. Tabii. 12 Mart'ta da oldu, işte 27 Mayıs'ta da
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu
0: şimdi
1: olarak.
0: Şimdi o parti kapatmaları içerisinde de işte şeyin Refah Partisi, arkadan Fazilet Partisi'nin de kapatılmasından sonra AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne bırakarak
1: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor. Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
0: Yani o, evet. Siz yani bilirsiniz bence hocam. Bence sol sağ tanımlarından yani iyi bir analiz yapılamaz.
1: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
0: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açık konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminin şeyden bahsedilir.
1: En başta ama varsa. O da yürümüyor.
0: İşte o da yürümedi. Yani o şey yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İşçi Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
1: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
0: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
1: Evet.
0: Ama sistem değiştiği için
1: diğeri
0: azalacak.
1: Kapatılıyor, açılıyor darbelere o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
0: büyük
1: bir şekilde yenileniyor.
0: Ama şimdi şöyle olmadı. Şimdi Refah misin mesela Milli Selamet Partisi %10'larda 10 civarındaydı. 70 yıllara baktığımız zaman şeyin MSB ilk kuruluş ilk 11.8 sonra 8.5 73'te 10.7 o milletvekili sayısı arkadan geldik yani anavatan pardon AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. Pardon 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
1: Yani insanlar
0: ama 20'nin altında hep. Yani
1: son kertede
0: büyümedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
0: Yelpazenin solunda tabii ki yani insanların başka bir adres bulamadıkları için yaptıkları, oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani çoğu kez yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek sonradan da ya keşke vermeseydim verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım başka kime vereceğim diyerek veren de çok
1: gördüm. O havza ama yani, dar bir ama havza.
0: Şey yok yani, orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Şey hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
1: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
0: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey. Şu CHP'li olmayanlar da vardı. Tabii oradaki rüzgar esas şey. Tamam, Abdullah Öcalan'ın yakalanması rüzgarının bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde şey olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönüm HDP işte bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani şeyin.
1: Tabii solda bir de şey çıktı.
0: Yani mesela HDP'nin bu 2015'teki yüzde işte %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani o bir şey kendi oyu değildi o.
1: Tabii,
0: sonra geldi geri oylar geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu
1: evet.
0: O seçimde.
1: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa. İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
0: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
1: Olarak. Sonra Bülent Ecevit de öyle. CHP'li değil, DSP'li olarak.
0: Olarak.
1: Deniz Baykal CHP'li. Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle.
0: Kaset marifetiyle başkanlıktan düşmüştü.
1: Düşürülüyor, düşmüştü. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim. Sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz? Ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
1: tanımladığınızda parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir ikilem var. Yani eski o yani vesayet yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu parti hep var. Hep oldu.
1: Peki şöyle mi hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
0: Tabii ki işte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet hiç benim ben bu devleti ben kurdum bu devlet benden sorulur diyen ya bu düşüncede olan yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
1: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
0: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak yani kendi yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsak 1923'te alırsak şimdi 100 senelik ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi arkasında bütün o partinin bagajını taşıyorsunuz, geçmişini taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi. Bunu yapmamız zorunluydu. Dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben sol partiyim, sosyal demokrat partiyim. İşte emek benim için en yüce değerdir. İşte toprak işleyenin, su kullanının falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden. ya diğer kesimlere de açılan, yani sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de
1: biraz bu sayede. Biraz derken orada. İşte Kılıçdaroğlu %48
0: küsur aldı. Aldı kendisi.
1: Peki orada yani, ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
0: Tabii sizce, onun da etkisi var tabii çünkü iki aday
1: Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partilere açtı ve orada
0: onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oldu. Yani yasal olarak seçim başkan var, bir de Erdoğan başkan. Bir de ona karşı çıkanların adayı

0: düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye düştü iş.
1: Kaç dakikamız ya 40, var acaba?
0: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
1: Kaç dakikamız kaldı? Ha, maalesef duyamıyorum. 50, evet 7 dakikamız var. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar genel başkanken çok muteber olsa da genel başkanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar. Böyle baktığımızda değil mi? Yani İsmet Paşa...
0: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
1: onu
0: Paşa...
1: Onu görüyoruz Bülent Ecevit de sonra
0: yani evet, Cumhuriyet Halk Partisi için. Ama fazla uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu. Bir de şey yapmadılar galiba. Fazla böyle hep bir eski devlet şeyi olduğu için. Ama yani...
1: Ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muhteverdi.
0: Deniz Baykal çok tabii ki.
1: Sonra bayağı, tabii. Neredeyse lanetlendi.
0: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani... Yaş falan yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet. Yaşı çok fazla olmaması lazım bence. Evet. Yani fazla belli emeklilik devri olması gerekiyor.
1: Evet
0: belli
1: ama işte İsmet Paşa 88 işte değil onu, 77 onu olsaydı zaten büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
0: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda ve İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeyen 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum.
1: Evet. Sonra
0: müthiş bir şeydi yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri demokratik sol Ecevit'in işte ortanın solu orada... Bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat,
0: ve gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söyler gene oraya geliyor.
1: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
0: Yok hayır öyle bir açıklama olmadı.
1: Dolayısıyla bu bir siyasi sadece manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor
0: ya,
1: muydu?
0: Bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim. Mesela ne bileyim ben. Mesela orada şey olabiliyor. Ya ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor. AK Partili olmasa bile. Ya da öteki taraftan yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler.
1: Yani aslında Erdoğan belirleyici şey oluyor.
0: Evet burada bence de tabii ki Erdoğan belirliyor. Yani burada ideolojiden çok... O mu gibi iki şey arasından bir tercih işi kalıyor önünüzde. Yani onu yapınca da yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız, yani, program koysanız kimse de oyalamazsınız.
1: Dolayısıyla
0: zaten. Işte, ya sandıktan uzaklaşır
1: tekrar
0: insanlar.
1: Sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yani çizdiği bir siyaset var.
0: Tamam.
1: Bu tarafta da karşısında yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerde beraberinde işte altılı masa ortaya konan bir siyaset yok mu?
0: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Yani toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi yani mevcut başkan devam mı edecek?
1: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
0: fazla bir şey söylemediler. Yeni bir şey yani biz mesela şey yap mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp
1: ama onun için bir kere parlamenter sisteme geçeceğiz. O biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
0: Bu tabii ki o mesela böyle şeyler söylediler ama bunu da içine doldurmuyor. Yani şey demediler yani biz başkan olunca şunu ve şöyle kaynakları bunlar bunun şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız işte tarımı böyle yapacağız bilmem işte sanayide şu olacak eğitimde politikalarımız şudur falan gibi böyle yani
1: şunu mu diyorsunuz?
0: İkna bir,
1: 48 değil 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla ertesi gün
0: bucalama yaşayabilirlerdi. Şey, bucalama yaşanabilecekti
1: ertesi
0: muhtemelen
1: gün
0: yani.
1: Bir şey üretebilir. Şimdi zor mu olurdu?
0: Zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorunca ben de hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde buna benzer
1: ama onlar
0: şeyler.
1: Bile iyi kötü fikren bir fikir
0: belli bir fikir şeyi var tabii işte zor oradan ikinci meşrutiyete falan gidildi de.
1: Halbuki
0: yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey
1: dolayısıyla seçimleri
0: de
1: kendisi
0: etkiledi.
1: İçin olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı
0: bence
1: belirlemiş
0: de öyle.
1: Oluyor.
0: Yani onun için de bir kez daha tekrar edersem yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir durum.
1: Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha bitmiş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
0: Parti çok, aynı şeyleri tekrarlıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci Grup İletişim Yayınlarından Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 İletişim Yayınlarından ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu. Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil. Nasıl çocuğumuzu bir parkta ya da sokakta tanımadığı biriyle konuşurken gördüğümüzde koşa koşa yanına gidecek hassasiyete sahipsek, aynı hassasiyeti dijital cihazlarda kimlerle iletişim kurduğunu bilmediğimiz insanlarla konuşurlarken de gösteriyor olmamız gerekiyor. Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli. Dijital önlemlerin alınıyor olması çok önemli. Reşit olmayan çocukların telefonlarının kontrol altında tutulması, tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsollarında kimlerle iletişim halindelerse aileler tarafından bunların gözlemleniyor olması çok kıymetli.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Berkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in kuruluşunun 30. yıl programına katıldı. Erdoğan, liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine dönüştürdüğüne tanıklık ettik. Gençleri kimsenin ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız dedi. Yapay zekanın riskler getirdiğini belirten Erdoğan, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz diye konuştu.
1: Tam 30 yıl önce hayallerinin peşinde cesaretle koşsunlar diye çıktık yola. Çünkü bir kız çocuğu değişirse dünya değişir. Çok iyi biliyoruz.
2: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV 30. yılını düzenlenen özel programla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda eğitimde geçen 30 yıllık yolculuk ve gelecek vizyonu paylaşıldı.
3: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
2: Erdoğan, CHP'nin TÜRGEV'i her fırsatta eleştirdiğini söyledi. Belediyelerdeki olayları örnek gösterdi.
3: Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
2: Cumhurbaşkanı TÜRGEV'e yapılanların vakfa değil düşünceye karşı olduğuna değindi.
3: Çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları İşte bu öfke vardır.
2: Programda 24'ü özel açıklamalarda bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın 30 yıllık birikiminin yeni nesiller için önemine dikkat çekti.
4: Genç kızlarımızın hikayeleri, onların eğitim yolculukları, başarı yolculukları, özgüven yolculukları, kendilerini, hayatı, toplumu tanımaları, bunu onlarla beraber başarmış olmak bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi.
2: TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak da gençlerin eğitimine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.
5: Her zaman söylüyoruz, genç kızlarımıza uzatılan el hiçbir zaman boş dönmüyor, çok bereketli. Yani onlar gerçekten bir verildiğinde bine katlayan, bir katma değer koyuyorlar. O yüzden bu çabayı çok önemsiyorum.
2: TÜRGEV Mütevelli Heyeti üyesi

0: Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'la birlikte etkinlik alanını gezdi.
1: Bu tür gençlerin daha iyi yetişmesiyle ilgili çalışan

0: önemde de sürdürmeyi amaçlıyor.
1: Yarınlarını inşa eden genç kızlarımız için sadece bir yuva değil, her satırının altını cesaretle çizecekleri hayata hazırlayan yol arkadaşlarıyız.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı için beklenen gün geldi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı doruk noktasına ulaştı efendim. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi tamamlandı.
3: Çok güzeldi. Yapamadığım yerler oldu ama hedefim zaten oyun geliştiricisi olmak yönünde. O yüzden yapabildiğimi yapmaya çalıştım açıkçası.
4: Sabahki duygunuz nasıldı? Milli maç da vardı.
5: Milli maç. Maçı izleyemedim sakinleşmek için. İzledim maçı, iyice sinirlendim. Ondan dolayı biraz garip oldu. Bakalım artık ya, hayırlısı ne olursa.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda ilk oturum gerçekleşti. Öğrenciler temel yeterlilik testini tamamladı.
6: Zordu, biraz zordu. Ben matematiğe bakmadım çalışmadığım için. Daha çok Türkçe ve sosyale baktım. Ama zordu.
0: 2 milyon 425 bin adayın başvurduğu TYT saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde başladı ve 13'te sona erdi. Temel yeterlilik testinde adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.
7: Bekleyiş sona erdi. Üniversite sınavı maratonu başladı. Milyonlarca öğrenci TYT oturumunu tamamladı. Alkışlarla karşılandı.
8: Yapabildiklerimi yaptım. Süre uzundu yani de kısa sürdü yani.
9: En kolay hangi bölümünde?
8: En kolay Türkçeydi tabii ki de. En zor da matematikti.
0: Kimi sınavın kolay geçtiğini söyledi, kimi bazı noktalarda zorlandığını belirtti.
10: Matematikte bir tane boşum var süreden dolayı, o da sınav genel olarak ortalamaydı yani.
4: Hedefiniz nedir?
10: Hedefim tıp fakültesi istiyorum, Ankara.
4: Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi.
10: Evet.
4: Peki sabah milli maç da vardı, onun içinde kalkmış oldunuz
10: Skoruna
4: mu?
10: Skoruna bakabildim sadece milli maçın. Onun dışında izleyemedim yani maçı.
4: Nasıl geçti sınav?
11: Biraz zorlayıcıydı ama...
4: Hangi alan daha çok zorladı sizi?
11: Matematik zordu.
0: Öğrenciler içeride ter dökerken veliler dışarıda dakikaları saydı. Kimi okul kapısından ayrılmadı, kimi elinde çiçekle karşılamaya geldi.
7: Milyonlarca gencin aylarca hazırlandığı YKS sınavlarında ilk oturum başladı. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler dışarıda umutla bekledi.
12: Yıllardır emek verip çalışan biricik kızım için bugün de onun yanında olmak istedim. Çıkışta kendisi gibi bir çiçekle karşılamak istedim onu. Bakalım, bekliyoruz.
4: Siz de şu an öğrenci bekliyorsunuz. Evet. Kızlarınızı bekliyorsunuz sanırım.
13: Evet,
4: duygularınız neler?
13: Çok heyecanlıyım ve iki taneler. İnşallah hepsi kazanır. İnşallah istedikleri olur. Çok güzel. 13 yıl bitti işte. Tekrar bir daha başlayacağız. Hayırlısı inşallah.
14: Çok heyecanlıyım. Gururluyum. Oğlumla gurur duyuyorum. Bütün öğrencilere de başarılar diliyorum.
15: Kızım bekliyorum güneşin altında. Heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz. Sınava iyi hazırlandık. Bütün çocuklarımız istedikleri hedefe ulaşırlar inşallah. Bütün duamız, çabamız onlar için.
16: Siz de gergin misiniz?
15: Yok, sakinim.
2: Ve böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askı

Köprüsü'ydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Berkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra

0: Ne 35 yılda?
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine diplomaside ve iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün hangi başlıkları konuşacağız? Hemen ledimize gelsin, şöyle bir bakalım başlıklarımıza. ABD ve İran anlaştı ama o beklenen müzakere için görüşmeler biraz askıya alındı. Normalde cuma günü İki ülkenin temsilcilerinin görüşmesi bekleniyordu. Aslına bakarsanız bir taraftan da tahmin ediliyordu bu görüşmenin ertelenebileceği ve görüşme ertelendi. İran cephesinden açıklamalar var. Zaten anlaştık, hani görüşme ertelense de sorun olmaz şeklinde bazı ifadeler kullanılıyor. Ama Hürmüz'ün geleceği hala merak konusu. Hürmüz açıldı mı? Tekrar kapanacak mı? Kapandı mı? Soruları akıllarda. Gün içerisinde pek çok bununla alakalı da bilgi paylaşıldı. Bazı dedikodular da yayıldı. Peki Hürmüz'de neler olacak? Bu konuyu konuşacağız. Diğer taraftan müzakereler niye ertelendi? Bu da önemli gündem başlıklarımızdan bir tanesi olacak. ABD ve İran arasındaki barış başka bir anlaşmaya daha bağlıydı. Hangi anlaşmadan bahsediyorum? Lübnan'da saldırıların sona ermesi noktası. Hizbullah'la ateşkes konusunda İsrail'in anlaştığı yönünde bazı haberler paylaşılıyor biliyorsunuz. Ama diğer taraftan İsrail tabii ateşkes yapsa da saldırılarına devam ediyor. Hatta öyle ki fosfor bombası kullandı, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde bölge yeni gerilimlere gebe olacak mı? Bu da bir başka soru işareti. Çünkü diğer taraftan Karadeniz'de de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Rusya-Ukrayna arasında bayağıdır dünya gündeminden düşmüştü aslına bakarsanız savaş, ama yeniden oradaki tansiyon da yükseldi. Peki iç siyasette gündem ne? İç siyasette tabii ki şaşırtmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi gündemimiz. CHP'de kriz derinleşiyor başlığını attı arkadaşlarımız. Çünkü her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Önce grup başkanlığıyla başlamıştı. Genel başkanlık, grup başkanlığı derken şimdi il başkanlarıyla alakalı biliyorsunuz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma sürecine gitti tırnak içerisinde. Bu arınma süreciyle beraber Özgür Özel cephesinden bazı açıklamalar vardı. Bu arada Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir medya kuruluşunda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel güya misafir oldu. Ama o noktada hani bizim Türk örf adetinde bazı yazılı olmayan kurallar vardır. Misafire saygıda kusur edilmez ama o yayında öyle olmadı. O yayınla alakalı da yine konuklarımızın görüşlerine başvuracağız. Tabii CHP dediğimizde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimizde olaylar her geçen gün farklı boyutlar kazanıyor. Bir de kaçırılma vakası var. O konuyu da değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarına takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Cantürk hocam, sizinle başlayacağım bu sefer programa.
3: Evet.
0: Böyle bir ters tur yapalım. ABD ve İran anlaştı denildi. Bir sorun yok. Hatta Trump cephesi imza attı. Diğer taraftan İran cephesi imza attı. Taraflar birbirlerinden uzak.

0: İlk imzayı attılar. Cuma günü bir toplantı gerçekleşecekti. Ben aslında görüşmeyi de çok fazla beklemiyordum ama evet, zaten malumun ilanı oldu. Dediler ki ya biz bu görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz. Hocam şimdi bölgede barış sağlandı mı sağlanmadı mı?
1: Yani nereden baktığınıza bağlı. Bence bir barış değil bu süreç. Bu süreç yeni bir cephenin veya olası bir yeni cephenin ön hazırlıkları. Şimdi yayına girmeden yaklaşık yarım saat, bir saat önce Hürmüz Boğazı İranlı yetkililer tarafından tekrar kapatıldığı iddia edildi. İran'dan açıklama geldi. Bu da şu an teyit edildi. Dolayısıyla bir saattir artık Hürmüz Boğazı kapalı ve yavaş yavaş Brent petrolünde yükselmeye başladığını göreceğiz. Çünkü ortada ciddi bir kriz var. Kriz şu. Şimdi mesele artık Hürmüz nükleer, işte İran'ın egemenliği konusu olmaktan çıktı. Peki konu nereye evrildi? Konu Lübnan'a evrildi ve İran bir başarılı diplomasi hamlesiyle, Arakçı çok başarılı bir diplomat, yani bir dışişleri bakanı, kitabı da var zaten. Kitabını da yeni edindim, okumaya da başladım İngilizce basını. Şimdi Arakçı ve Pezeşken hükümeti devrim muhafızlarının ve mollalarının aksine meseleyi diplomatik yolla çözmekte bir tık öne geçtiler. Ve artık Lübnan kartını görüyoruz biz. Şimdi adım adım krizi başka yere yönlendiren, başka bir yere kanalize eden bir İran var. Zaten İran'ın en önemli özelliği nedir? İran medeniyetinin iyi bir diplomasiye sahip olmasıdır. Yani İran medeniyeti diplomat bir medeniyettir tarih boyunca. Antik çağlardan gelen. Dolayısıyla Amerika gibi 250 senelik bir ülke, 300 senelik bir ülke İran'ın yani diplomasi dehasıyla baş edemez. Nitekim 30'a düştüler. Ve şimdi mesele Lübnan meselesiyle kilitlendi. Ve Amerika masaya da döndüremiyor. Saldırılara da devam edemiyor. Şimdi dedi ki Hürmüz'ü kapattım. Hürmüz'ü kapattıysan ablukayı niye devam ettirmiyor Amerika? Ettiremiyor işte. Çünkü mesele İsrail'in, daha doğrusu Amerika'nın İsrail'i kontrol edememesinde kilitlendi. Şimdi böyle olunca İran daha müzakereler başlamadan bir tık öne geçtiğini görüyoruz. Şimdi biz bu tarz tartışmaları çok göreceğiz daha. Hele bir de 60 günün sonunda Amerika bir de bir taahhütte bulundu. 60 günün sonunda öyle ya da böyle bir anlaşma imzalayacağız dedi. Peki ya imzalanmazsa? Gene dönüp dolaşıp geliyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki, geçtiğimiz aylardaki Doğrusu Ne programında konuştuğumuz daha savaş bitmedi senaryosuna. Bu savaş bitmedi. Dolayısıyla bu savaş bitmediği sürece savaşma seçeneği, yani savaşma kavramı, savaş kavramı masadan kalkmadığı sürece İran'la bu tarz müzakereler İran'ın istediği doğrultuda devam eder. Belki de Amerika'nın zaaflarını da fark ettiler ve hemen Lübnan işi kilitlediler ve diyorlar ki Amerika'ya, siz İsrail'i kontrol etmekten dahi aciz bir ülkesiniz. Ve hemen dün gece, yanlış hatırlamıyorsam, Vance çıktı, dünden önceki gün galiba, ağzına gelen ne varsa hepsini söyledi İsrail'e. Siz kim oluyorsunuz dedi. Biz olmasak siz mahvolmuştunuz dedi. Biraz haddinizi bilin dedi. Şimdi Amerika'yı, yani bu İran'ın gizli diplomasi dehasıdır. Yani bunu doğruya doğru demek lazım. Ve meseleyi Amerika-İsrail eksenine sıkıştırdı. Ve giderek bunu işleyen bir tavır içerisinde ve artık İsrail'in uyumsuz, problemli, sorunlu bir ülke olduğu imajı giderek kanaat batı dünyasında yerleşmeye başladı. Ve giderek de artık Netanyahu'nun ipi çekilmeye başladı. Peki bu Amerika'nın işine mi geliyor? Veya İran'la Amerika arasında, veya İran'ı bir tarafa bırakalım, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Körfez ülkeleri Amerika arasında başka bir senaryo mu oynanıyor? Bu seçeneğe de koyalım. Bence İran, yani İsrail'i, daha doğrusu Netanyahu'yu devreden çıkaracak bir projenin düğmesine basıldı. Yani bu noktada İran bu diplomasi hamlesini başarılı bir şekilde Lübnan'da kilitledi. Lübnan'da kilitlemesi de doğrusu Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü yavaş yavaş İsrail'e bunun sebebi sizsiniz demeye başlayacak ve İsrail'i tehdit edecek. Şimdi ta başında bile, bu savaş, ilk İran savaşı başladığında İsrail gazetelerinde birkaç makale okumuştum. Yani bu savaşta biz kendi kaynaklarımıza, kendi istihbaratımıza güvenemiyoruz. Amerika'nın oyununu oynuyoruz diyen. Dolayısıyla İsrail'in giderek Amerika'ya tek yanlı bağımlı olmaya başladığını, özellikle savunma ihtiyacında. Hı hı. Buna yönelik makaleler de vardı savaş boyunca ve tekrar gündeme geldi. Şimdi Netanyahu sonrası yeni bir İsrail kurulacak. Bu çok net artık. Ve bu yeni İsrail özellikle İran savaşı kullanarak yeni bir Orta Doğu'da yeni bir rolü alacak. Şimdi hep şunu söyledik. İddiamız hep şu oldu. Yani hepimizin. İşte efendim İsrail Amerika'yı yönetiyor. Ama ya Amerika İsrail'i yönetiyorsa, ya çıkarları örtüşüyorsa, çakışıyorsa, biraz da bir açıyı değiştirelim. Dolayısıyla o zaman başka bir senaryo karşımıza çıkıyor. Bu savaşın en çok kaybedeni İsrail olabilir Mustafa Bey. Yani onu da söyleyeyim. Yani mesele toprak kontrol. Yani İsrail'in bu elde ettiği şeyler sonucunda. Mesela bakın bu kriz özellikle Gazze'de Trump'ın işine yarıyor. Çünkü İsrail'in bu umursamaz ve saplantılı tavrı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki barış sürecini de etkileyecek sonuçlar üretir. Bana göre giderek İsrail ile Amerika'nın arasında duygusal bir kopuş olduğunu düşünüyorum. Bu en tehlikelisi. Amerika İsrail'den duygusal anlamda bir koparsa İsrail sıradan bir devlet haline gelir. Gazze'de de o körfez dünyasının Türkiye'nin istediği işte daha bir farklı olur ama iki devletli biz çözüm önerisini bile görebiliriz önümüzdeki günlerde Filistin'de.
0: Merve Hocam bu ABD ile İsrail arasındaki duygusal kopuş sizce gerçekleşir mi? Yani İsrail burada yani bu bölgedeki bu kadar savaşın sonrasında kaybeden taraf olarak kalır mı? Öyle söyleyeyim.
2: Şimdi kalbim hocamı destekliyor ama zihnim biraz daha farklı bir gerçeklik var gibi diyor. O yani hocamın dediklerine kalben katılıyorum. Ama bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Trump da bugüne kadar Netanyahu pek çok kez eleştirdi. Vance yeni yeni eleştirmeye başladı. Şimdi Vance'in eleştirisini takiben hemen hızlı bir şekilde biz Lübnan saldırılarını gördük. Hatta saldırıların arttığını gördük. Çünkü anlaşma ilan edileceği dönemde de yani mütabakat olduğu olacak dendiği dönemde de hatırlayalım hepimiz. Yine İsrail Lübnan'a saldırmıştı. Hatta Trump çok sert açıklamalar yapmıştı. Neden bu şekilde oldu? Doğum günün üzerinden aslında konuştuğunu gördük. Şimdi bizim karşımızda Nisan'dan bu yana belli aralıklarla anlaşma masasından bahsettiğimiz bir İran, Amerika Birleşik Devletleri, bir de Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında bir masa var. Hı. Ve bu masalar birbiriyle tutarlı değil. Yani bu açıdan zaten sorun var. Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ki masadayız, masa devam ediyor. İsrail diyor ki hayır, biz sahadayız, saldırmaya devam ediyoruz. İran diyor ki biz hem masadayız hem sahadayız. Çünkü ortadaki süreç tamamen karmaşık. Şimdi buradan baktığımızda zaten teknik olarak son katsın açıklamalarından da yola çıkınca şunu düşünüyorum ben. Bundan birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'de bize gösterdikleri harita vardı. Hep defaatle söylüyorum. İran, Irak, Suriye'nin siyah renkte boyandığı, zaten Filistin topraklarında Lübnan'da ilerlemeye devam etmeye çalışıyor. Şimdi Katz en son dedi ki Lübnan, Suriye ve Gazze'de dedi güvenli bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Bu ne demek? İşgal politikasına devam edeceğiz demek. Yani burada J.D. Vance'ın açıklamaları, Trump'ın açıklamaları gerçekten sahada bir karşılık gösterirse ben o zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında bir kopuş olduğuna inanabilirim kalben. Çünkü şu ana kadar binlerce insan hayatını kaybetti. Hala sivil can kaybı tehdidi karşımızda. Hala hayatını kaybediyorlar. Zorla yerinden edilme hala aynı şekilde devam ediyor. Amerika-İran arasındaki o mütabakattaki ilk madde zaten Lübnan'a saldırılmamasıydı. Bu madde tamamen yok sayılıyor. O zaman biz şimdi bunu nasıl okuyacağız? Nasıl buradan barıştan bahsedeceğiz? Hocamın dediği gibi biz geçen hafta konuştuğumuzda da temel yaklaştığımız konu evet bir barış havası varmış gibi bir iklim yaratılıyor ama günün sonunda hiçbir şekilde masaya kimse barış getirmiyor. Neden? Hı hı. Çünkü burada an itibariyle kazan kazan politikasına geçmeye çalışan pek çok şirket var. Ne yapıyorlar? En ufak bir barış ya da işte istikrar satını alındığı an itibariyle hemen buradaki piyasadaki oynamayı görmeye başlıyoruz. Bugün Hürmüz'ün kapatılacak iddiaları ortaya çıktı. An itibariyle zaten hafta sonu bile bu kadar etki ediyorsa hafta içerisinde yaşadığımız süreçleri ayrı başlıkla düşünmek gerekiyor. Ya bence şuna da dikkatli bakılması lazım. Bugün hangi şirketler, hangi sektördeki şirketler kazanıyor ve bu sektördeki şirketlerin başında hangi isimler var? Ya günün sonunda yine gidip gelip buna geliyor. Yani

0: bir kısır döngüden bahsediyoruz ama maalesef ki karşımızdaki tablo bu. Bir yandan da son açıklamalarda İran'ın İsviçre'ye gideceğinden bahsediyorlardı. Onda da tabii son gelişmeler nedir bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gidiş yapılacak mı? Ya da en son hani nasıl bir tablo ortaya çıktı? Çünkü cuma bekliyorduk olmadı ama mütabakat için şimdi pazar gününe işaret ediyorlar. Bence son derece önemli. En azından hani bir pazartesi günü bir anlaşma görsek hepimiz açısından son derece rahatlatıcı
1: sanki
0: olur.
1: Sanki İran biraz ayak diretiyor gibi hocam. Yani mesela İran cephesinden şöyle bir açıklama geliyor. Yani aciliyet yok. Zaten anlaştık diyorlar. Ya aynen yapılan da, açıklama bu yani. Aciliyet yok zaten anlaştık.
0: Orada Lübnan da birinci madde olmaz. Evet. Lübnan'a geliyoruz. Lübnan'dan temel
2: vazgeçemez.
0: Sorun.
2: Vazgeçerse bütün damarları artık son damarı kopmuş olacak. Şimdi yani, Suriye gitti.
1: O zaman niye anlaştık diyorlar?
2: Anlaşma
0: konusunda anlaştılar ama zaten.
2: Yani anlaşmadık da diyemez.
0: Evet.
2: Şimdi İran yani askeri açıdan yani şimdi şöyle bir şey yok. Bakın İran'la İran kapalı bir rejim. Mesela biz İsrail'de Gazze Savaşı'nda bütün televizyonlar gitti istediği gibi çekim yaptı. Ama İran böyle izin vermiyor. Aynen. Şimdi İran'ın ne kadar yıkıldığını biz biliyor muyuz? Hiç görüntü geliyor mu?
0: Sadece bize söylediklerini biliyoruz.
2: Biz bize söyleneni biliyoruz. Ve oradan yola çıkarak bir fikir beyan ediyoruz. Bakın bu sosyal bilimlerde özellikle uluslararası ilişkilerde temel bir yanılgı vardır. Nedir biliyor musunuz Mustafa Bey? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Şimdi herkes İran konusunda bir fikre sahip. Peki bilgi? İran'da kaç kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte sadece işte o ilk gün 200 çocuk falan.
0: Evet.
2: Ondan sonra İran'da hangi sistemlerin yıkıldığını biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz.
0: Sadece Amerika'nın açıkladı işte su kaynakları, yani, enerji altyapıları.
2: İran'da açıklamıyor. Artı İran'la ilgili İran'ın askeri kapasitesinin ne kadar sınırlandırıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani İran'da problem çok daha büyük de olabilir. Peki bunun karşılığında İran yani Amerika'yı yok edecek veya Amerika'ya ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz? Şimdi herkes vay işte F-35 düşürüldü. Yani çok meşhur bir laf vardır. Kuş ölür sen uçuşu hatırla. Yani bu kadar savaşta bir tane F-35 düşmeyecek mi canım? Yani tabii. Kaç tane yani o donanması zarara uğramamış. İran'ın böyle bir kabiliyeti yok. İran'ın füzeden başka ne kabiliyeti var? Denizde bir kabiliyet yok. İşte yaptı. İki tane rasyonel tavrı vardı. Bir asimetrik savaş. Füzeli nitelikli, drone nitelikli. İki, Hürmüz Boğazı'na mayınla bitti. Yani İran'ın kapasitesi sınırlı. Şimdi peki İran buna karşılık arkadaş ben anlaşma yapmıyorum dese ne olur ki? İran bombalandı.
1: Uluslararası teamüllerin belirli bir şeyden sonra artık yok sayıldı, değersizleştirildi bir süreçteyiz. Şimdi bakıyorsun.
2: Tabii onlar bitti.
1: Hani Trump imza atıyor. Diğer tarafta Pezeşkian imza atıyor.
2: O da
1: atıyor.
2: Zaten komik.
1: Evet. Şimdi her iki taraf imza almış. Ya bu imza atmak demek tamam ben bunları kabul ettim.
2: Ama o
0: anlaşma değil. Evet. Bey.
1: Ama bizim bakın, konuştuğumuz 14 madde değil miydi? Geçen hafta biz burada konuştuk.
0: Onlar
1: 14 madde.
0: Anlaşmaya varacakları konusunda bakın, anlaştılar.
2: Bu anlaşma bir mütareke değil.
0: Aynen.
2: Bir ateşkes de değil.
3: Mutabakat zaptı.
2: Bir mutabakat aynen zaptı. Biz sizde diyoruz ki akşam doğrusu ne programını yapacağız. Bitti. Peki ne yapacağız? Tamam. Oturacağız. Bunları konuşacağız. Konuşmaya da biliriz. Yayını da yapmayabiliriz. Demek istedim yani metafor kurarak söylüyorum. Bu anlaşmanın anlaşması.
1: Hocam sözlü olarak bir şey yapmak farklıdır. Bir devlet başkanı olarak ama kağıdın altına imza atmak
2: işin kötüsü
1: farklıdır.
2: Bir de yan yana da gelmediler.
3: Elektronik imza.
2: HDP dosyalarıyla elektronik de değil ya. O öyle elektronik imza mı olur? Yani bir tane metin var hem Farsçası hem İngilizcesi.
1: Atıyor altına imza bırakıyor.
2: Aynen. Önce Trump attı faksladılar. Yani ben öyle söyleyeyim faks evet yapmadılar da. Şeyden WhatsApp'tan attılar işte. Yani sen de imzala PDF'sini at. O da imzaladı. O da onu attı. İkisi de gösterdi. Bu kadar.
0: Bu kadar. Ya gerçek bir şey böyle yok.
2: Böyle bir şey de olmaz.
0: Olur bir şey yok.
2: Bakın siz dediniz ya biraz önce. Uluslararası ilişkilerin bütün tarihini değiştiren yepyeni böyle değişik postmodern post-truth bir çağ bu. Yani yaşanan imza işi de bu.
1: Ya şimdi benim anlamadığım hocam hukukçu olarak lütfen siz açın. Merve hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada?
0: Yok
1: siz
0: ben yine bir şey olsa arada gireyim.
1: Şimdi hukukçu olarak lütfen siz beni aydınlasın. Ya bu imza attıkları metnin üzerinde maddeler yazmıyor mu? Maddeler yazıyor. Şimdi bunun normal bir anlaşmadan farkı ne? Ne bunun farkı? O diyor ki ben sana bunları taahhüt ediyorum. Öbür de diyor ki tamam ben de sana bunları taahhüt ediyorum.
0: Onları görüşme konusunda o taahhüt.
2: O taahhüt o.
0: Yapacağız demediler.
3: Şöyle bunlar pazarlık edeceği hususların görüntülerini vitrine çıkardılar. Evet. İkisi de vitrinde uzlaştı. Ama mağazanın içine girmediler bunlar da.
2: Yani. Hı,
1: tamam.
3: Biz bu dükkandan alışveriş yapacağız dediler ve bunda uzlaştılar.
1: Birileri...
3: Ama dükkanın içerisine girip birileri de dükkanın içerisine girmesini engelliyor.
1: Anladım.
3: Bir husus daha var, bir ilginçlik daha var bu imza meselesi. Bir de bir husus daha var. Hı. İran ilginç bir şekilde psikologlarla çalışmış. Bu sözleşme metnini hazırlarken, bu mutabakat zaptını, Trump bunu okuyup bir psikolojik refleks göstermesin diye onu analiz etmişler. O analiz üzerinden bir metin oluşturmuşlar. Şimdi, bu 14 maddelik metinde.
2: Evet. Orada enteresan olan şu. O da ilginç bir şey yani. Şimdi burada bir okuma giriyor işin içine. Oryantalizm.
3: Biraz önce hocam siz dediniz evet. ya diplomasiyi bilmek. Yani bu boyutta bilmeyi mesela şimdi, İran bunu başarmış. Şimdi,
2: Batılıların bir oryantalizmde bir akımları var. Bunu yüzlerce yıldır yapıyorlar. Diyorlar ki ya biz kendi ön yargılarımızla, kendi değerlerimizle, kendi bilimsel yaklaşım metodolojimizle Doğu dünyasını anlarız. Doğu dünyasını anlayamaz Batılılar. O yüzden oryantalizm çalışmalarının hepsi kötü. Ama Doğu dünyasının bu bir avantajınadır. Neden? Şimdi Doğu dünyası Batı'yı daha rahat çözümler. Şimdi onlar bizim mesela mantığımızı anlayamazlar. Bize Doğu dünyasının bir parçası olarak. Türkler de anlayamıyorlar. Türkler ne yapmak istediğini anlayamıyorlar. Ama Türkler onların ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. İran da benzer şekilde. Şimdi bu olay, bu yaşanan savaş İran'la Çin arasında olsaydı her şey daha bir farklı bir mantıkla giderdi. Yani iki Doğu dünyası. Şimdi İran 2500-3000 yıllık bir medeniyet. İran'da yani diplomasi gelenekleri, şeyleri yani bir yani toplumsal sosyolojik DNA diye gen aktarımı diye
3: füzelerin bir şey var. Yanına bunu da eklememiz lazım.
2: Tabii. Psikologla çalışmaları evet Trump'ı Amerikalıları daha rahat çözümle dedim ya biraz önce. Aldığı bir barış yani müzakere kavramını bir yerlere getirdi ve İran o kadar akıllı davrandı ki Arakçı meseleyi Lübnan'la kilitledi.
3: Tabii.
1: Bundan sonra ne olacak hocam?
3: Şimdi Lübnan'la kilitlemesi meselesi çok ilginç bir noktaya gidiyor. Şimdi Lübnan'a kilitleme meselesine biraz önce hukuki dediniz ya ben şimdi bu Amerikan Başkan Yardımcısının konuşmasının tamamını 2-3 kere tekrar dinledim ve şu sonuca vardım. Açıkça alttan alta İsrail'e karşı veya Netanyahu'ya karşı bir tehdit var.
0: Evet.
3: O tehdit de şu cümlede yatıyor aslında benim gördüğüm kadarıyla. Siz diyor Lübnan'da diyor Beyrut'ta bir patlama yaptın, bir bombalama yaptınız ve bu bombalamada Hizbullah'la hiç alakası olmayan insanlar öldü. İlk kez biz Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in sivilleri öldürdüğüne dair bir beyanıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu daha önce de şunu söylüyordu. Tam operasyon hataları sebebiyle siviller öldü diyordu. Yok siz burada baştan sona yanlış kurgulanmış bir operasyon yaptınız diyor Amerika. Bu ne demek? Bu şu demek bence. Netanyahu'ya veya İsrail'e şunu diyorlar. Siz bu işte bu meseleyi eğer çok sabote etmeye kalkarsanız biz de uluslararası hukuka döneriz. Yani o uluslararası yargılamalar, işte Adalet Divanı'ndaki yargılamalar, ceza yargılamaları gibi konuların da gündeme gelebileceğine dair bir işaret fişeği olarak gördüm ben bunu. Bu konu belki biraz sonra daha ileride konuşabileceğimiz bir meseleye dönüşebilir. Yani biraz önce hocam Netanyahu gitti diyor da, şimdi Netanyahu'nun iç siyasetle gitmesi mümkün mü? Tartışma konusu. Ama dış bir şeyle yani mesela Amerika Birleşik Devletleri ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını uygulayacağım dediği andan itibaren Netanyahu diye bir şey kalmaz.
2: Kalmaz.
3: Yani ben o tehdidi o bağlamda görüyorum. Yani işi kitleme noktasında da İran'ın buraya kitlemesinin de günün sonunda çok değişik bir etki oluşturduğu kanaatindeyim.
2: Amerika'da bilerek düştü bu tuzağa mesela onu da bilemeyiz.
3: O da ayrı bir konu hocam. Yani çok boyutlu düşünmek lazım. Yani İran'ın bunu hesaplayıp gelmesi de ayrı bir tartışma bağlamı. Hesaplamadan sonucun buraya gelmesi de ayrı bir tartışma bağlamı. Ama günün sonunda ilk kez biz bu düzlemde böyle bir Amerikan Başkan Yardımcısının ağzından ilk kez siz açık ve net bir şekilde bu durumunuz, yani ben sizi buradan da sıkıştırabilirim demek bu. Ben İsrail'in veya özellikle Netanyahu konusunda eğer böyle devam ederse, o biraz önce dediğimiz mağazayı girmeyi engellemeye dönük adımlarda devam ederse farklı bir sıkıştırma gelebileceği kanaatindeyim. Bu ilginç bir kart olur yani.
1: Peki bu kartı ABD doğrudan kendisi mi oynar, başka bir ülke mi oynar?
3: Onu yani onu şu andaki ilk kez böyle Amerika'nın bu şekilde bir açıklama yapması bence hiç bundan da şey yapmayacaktır yani. Ne derler ona? Bir imtina edebileceği kanaatindeyim. Çünkü şöyle bu anlaşmaya en çok kimin ihtiyacı var? İran'ın o tırnak içerisinde ya ne acelemiz var şeklindeki savı Trump'ın şu anda bu anlaşmaya ihtiyacı olması durumuyla de karşılaştırıldığında Trump'ın daha fazla bu anlaşmaya ihtiyacı var.

0: özellikle iç siyaset bağlamında. Bir de uluslararası anlamda da bakın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir eleştirisi var. Bunu akademik olarak hocalarım daha iyi bilir. Şimdi Pax Americana dediğimiz şey çöktü.
1: Tabii.
0: Yani biz şeyi geçelim, uluslararası sistem, uluslararası hukuk, tamam bunları geçelim. Bunlar tamam çöktü. Ama Pax Americana ideali çöktü. Bu ne demek? Amerika barış vaat etmemeye başladı. Şimdi barış vaat etmeyen bir paradigmanın kimse yanında yer alır mı?
1: Tabii.
0: Gizliden gizliye veya bunu bir şekilde, bir biçimde bunu engellemeye çalışır ülkeler. Amerika'nın buna dönmesi için, bu şifreye dönebilmesi için de bu anlaşmaya veya buna benzer alanlara ihtiyacı var ki ben farklı farklı alanların da gündeme gelebileceği, farklı farklı ittifakların da bu bağlamda tekrar masanın üzerinde konuşulabilir duruma gelebileceği kanaatindeyim. Yani o açıklama, İsrail ile ilgili Lübnan'a saldırı konusundaki açıklama farklı bir şeyin, işaret bir şey olabilir.
1: Siz nasıl görüyorsunuz hocam, Merve hocam?
2: Ben şöyle düşünüyorum hocama katkı olarak şunları söyleyeyim. Şimdi Küba'dan son dönemde çok fazla bahis geçmeye başladı. Belki Amerika Birleşik Devletleri buradaki süreci bir şekilde dondurup Küba'ya da dönebilir. Çünkü seçim öncesi bir zafere daha ihtiyacı var Trump'ın. Venezuela sonrası Küba son derece önemli bir başlık
3: Bir
2: olacaktır.
3: Zafere daha derken,
2: kendileri açısından Venezuela inanılmaz bir zaferdi Trump
3: tabii,
2: için.
3: İran değil ama, değil mi?
2: İran değil. İran tamamen artık dondurulmuş bir çatışma alanı. Hatta tam dondurulmuş da değil.
0: Değil yok.
2: Yani istedikleri zaman bozuyorlar. İstedikleri zaman işte anlaştık diyorlar. Uzaktan imzalarla süreci devam ettiriyorlar. Bence şu an vitrinin dışında da değiller. İçeriği geziyorlar da işte yıkıyorlar etrafı. Yıkıyorlar etrafı. Yani hepimizi darma duman ediyorlar.
3: Fiyatlara bakıyorlar diyeyim.
2: Yani herhalde değiştiriyorlar.
1: Oyrakça bakıyorlar ama. İşte. Sakin sakin bakmıyorlar.
2: Bir başlık daha var. O da son derece önemli. Şimdi biz tam buradaki sürece kilitlenirken Rusya-Ukrayna'da da işler değişmeye başladı. Ukrayna'nın son dönemdeki saldırıları sadece Avrupa'nın desteğiyle mi oluyor? Yoksa Trump Avrupa'dan askerleri NATO kapsamında çekeceğim derken işte Polonya'ya geçtiğimiz günlerde asker gönderme kapsamında acaba Rusya'ya da bir mesaj mı veriyor? Yani biz tek cepheye bakıyoruz ama bence arka planda aynı anda birbiriyle içkin hale gelen 3 tane masa oluşmuş durumda. Sadece Orta Doğu değil, hemen kuzeyimizi de aynı zamanda Donro Doktrini kapsamında Küba'yı da düşünmek gerekiyor. Çünkü Küba ile alakalı eğer olası bir müdahalesi söz konusu olursa o zaman şunu diyecek, 1970'lerden 60'lardan kalan bir travmayı sona erdirdim diyecek. Çünkü Küba bugün Amerika Birleşik Devletleri açısından Soğuk Savaş döneminden kalma belki de en önemli travmalardan biri. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri işte domuzlar burnu çıkarması yapmaya çalıştı. Ondan sonra buradaki Sovyet etkisini azaltmaya çalıştı. Ama günün sonunda füzeleri Türkiye'den sökmüşlerdi. Ucu bize dokunmuştu mesela. Ve Amerika Birleşik Devletleri 1950'lerden bu yana hala hiçbir değişim ortaya koyamadı Küba üzerinde ki ufacık bir yer. Ya bu açıdan bence iki cepheyi de Orta Doğu'daki gelişmelere dahil etmek gerekiyor. Hocamın dediği konu o. Hani bu genişleyebilir mi? Evet, bize bir anda başka bir başlığı ortaya çıkarıp buradaki süreci unutturmaya bile çalışabilirler. Maalesef ki öyle bir durum var. Çünkü 3 Kasım için, yanlış hatırlamıyorsam seçim tarihini, Trump'ın şu an bir zafere ihtiyacı var. Ve bence burada zafer kazanamayacağını gördü. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Bir savaş çıkartıyor. Daha da derinleştirmeye çalışıyor. Çünkü savaş olmadan Netanyahu olmayacak. Ama ben şuna inanıyorum. Netanyahu gitse bile yerine gelecek diğer isimlerde en az Netanyahu kadar inanılmaz derecede radikal isimler. Çünkü Netanyahu özellikle geçtiğimiz günlerde bu Lübnan'la başlatılan, yani Hizbullah'la başlatılan ateşkes görüşmeleri esnasında eleştirmişler. Hatta biz de konuştuk. Ne demişlerdi o dönem? Amerika işte uydusu minvalinde İsrail'i bu konuma getirdim falan dediler. Şimdi bu zihniyet ne kadar değişebilir? Bir de Amerika ile İsrail hep diyorum aynı ligdeler. O ligi terk etmeyecekler yani. Birini bırakıp da farklı politika takip eder mi? Çok bana mantıklı gelmiyor bu ülkelerin takip ettiği. İşte 1900 bence onlardan 20'lerden itibaren evet İngiltere belki sistemden çıktı diye düşünüyoruz ama Amerika'nın da kurucu aktörlerinden biri İngilizler'de.
3: Tabii. Ya şimdi Cantürk hocam, isimler değişiyor ama ülkelerin izlediği politikalar değişmiyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kendi idealleri var. İsrail'in kendi idealleri var. Şimdi Netanyahu diyelim ki ABD'yle ters düştü ve bir şekilde alaşağı edildi. Hani seçim kaybettirildi ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı uygulandı Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi. Yerine gelecek olan isim nasıl bir ince ayar yapılır ki burada? Çünkü mevcut

0: mevcut olan uygulamalardan tam tersi daha barışçıl bir politika izleyebilsin?
1: Şimdi şöyle, yani 180 derece farklı bir politika olmaz başlangıçta. Zaten şu an yani İsrail'de muhalefet liderlerinin de böyle Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek daha sert söylemleri söylemelerinin sebebi de o. Yani oyu almak, şimdi şu an İsrail toplumu yani o 7 Kasım dönemindeki o 3 yıl önceki toplum değil. Yani daha agresif, daha paranoyak, daha savaşçı.
0: Kanalize olmuş durumda şu an.
1: Kanalize olmuş durumda. Şimdi bu toplumu aşman için bu toplumda daha sert söylemlerle, yani ben onları şey görüyorum, muhalefetin böyle sert söylemlerini iktidara gelmek için. Yani şimdi Netanyahu'ya saldırmalar olarak düşünüyorum. Yani başarısız bir Netanyahu imajı vermek. Biz gelseydik veya biz olsaydık daha iyi olurdu. Dolayısıyla onlar iktidara geldiğinde Netanyahu gibi olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey olursa. Şimdi ya Orta Doğu'da yeniden bir savunma paktı veya bir ortak güvenlik hattı çizilirse ve bu hat işte Arap dünyasından oluşan veya işte Türkiye'nin de işin içinde olduğu bir şekilde bir çizgi haline gelirse ve özellikle de İsrail'in güvenliği Filistin meselesini çözmek kaydıyla bu pakta bağlı kalınırsa ne olur? Yani o noktada İran'a karşı bir yapı oluşturulur. Şimdi hemen hani
2: asimetrik tepki de bunun tabii, gerekçesi aslında.
1: Çünkü Orta Doğu'da bir şey var. Yani bir artık bir öteki var. İran. Şimdi İran'ın hem saldırı kapasitesi, füze kapasitesi ortada. Yani İran bunu artırarak devam edecek. Şimdi bu iş bir bitsin, İran'da daha ne füzeler göreceğiz. İran bu saatten sonra füze üretmem demez. Daha çok üretir. Daha farklı sofistike şeyler, silahlar üretmeye çalışır. Dolayısıyla İran'ı uzun süre Orta Doğu'dan uzak tutacak bir yapıya ihtiyaç var. İster misiniz 7-8 Temmuz NATO'da bu görük, bu da konuşulsun? Yani olur ya.
0: Konuşulabilir.
1: Yani zaten bir şey bildiğim için söylüyorum, ben bunu bilerek söylüyorum. Artı ilaveten yani yeni bir yani İran'a karşı, İran vekillerine karşı bir çevreleme operasyonu olabilir. Çünkü bir şekilde İran'ın da çevrelenmesi lazım. Yani İran bölgenin yeni ötekisi, yeni bir Orta Doğu'da yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini düşünüyorum ben. Özellikle Lübnan hattı da dahil olmak üzere. İşte İran bu yüzden Lübnan'ı bırakmak istemiyor. Çünkü Suriye'den
2: haklı
1: çıktı.
2: Olarak, haklı olarak. Kendi
1: yani haklı olarak yani kendince refleksif olarak. Dolayısıyla İran'ı bölgenin dışına atacak bir sergileme var, bir şey var. Bir düzen dönüşümü var. İşte buradan baktığınızda o görüntüye agresif, kavgacı, savaşçı İsrail oturmuyor. Daha sakin bir İsrail. Güvenlik garantisi verilmiş. Ama mesela Körfez ülkelerinin de, Arap dünyası, Sünni dünyanın da, Türkiye'nin de olmazsa olmaz bir şey var. İki devletli çözüm. Gazze'yi uluslararası statüye sokup Batı Şeria'da da minnak, yapay, şirin, savunması olmayan bir Filistin yönetimi kurarsanız olur mu? Bu iş olur. İşte plan bu.
0: Türkiye burada ne yapar?
1: Türkiye burada ne yapar? Trump amca diyor zaten. Şöyle güçlüler, böyle güçlüler. Şunu yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunun marifet hani şeymiş gibi söylemiyorum. Şimdi dış politika real politikler üzerinden, gerçek gücünüz üzerinden ortaya çıkar. Türkiye'nin bir gözle görülür bir gücü var. Ama Türkiye'nin tek başına bütün Orta Doğu'yu, bütün Doğu Akdeniz'i domine edecek bir gücü henüz oluşmadı. Bunun için bizim bir 5-10 seneye ihtiyacımız var. Kendi silah sistemlerimizi seri üretebilir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla ama burada Türkiye şunu ispatladı. Terörle mücadelesini ispatladı. Efendim Suriye'de YPG başta olmak üzere Esad rejimini devirmedeki mahiyetini ispatladı. Orta Doğu'daki yumuşak güç diplomasisi yeteneğini ispatladı. Benzer şekilde Afrika'da gücünü ispatladı. Ben böyle biraz pozitif konuşuyorum ama bu şimdi bazıları işte Türkiye Amerika'nın, İngiltere'nin uydusu gibi geziyor falan filan şeklinde haksız ithamlarda bulunuyorlar. Yani bu Türkiye'nin onun bunun uydusu olduğu anlamına gelmez. Şimdi bakın ülkelerin çıkarları, ülkelerin planları başka ülkelerin planlarıyla bir araya gelebilir, örtüşebilir. Nihayetinde Türkiye bir Batı ülkesidir. Bir NATO ülkesidir. Batı dünyası içinde yer almıştır yüzlerce yıldır. Dolayısıyla yani Osmanlı'nın

0: kuruluşundan bu yana biz Batı ile mücadele ediyoruz. Batının içindeyiz. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin buradaki alacağı rol hiç kuşkusuz. Hani hep şu söyleniyor ya, şöyle bir komplo teorisi. Efendim işte Türkiye'yi yeni Osmanlı yapıp işte sonra federal yapıya bölecekler. Türkiye'yi parçalayacaklar. Hayır. Türkiye federal yapı da olmaz. Türkiye yeni Osmanlı da olmaz. Ama şu olur. Türkiye yani doğrudan ve dolaylı güç yetenekleriyle, yani yumuşak şeyden kamu diplomasisine kadar yumuşak güçten her türlü argümanları kullanabilen ve Orta Doğu'yu şekillendiren bir güç olur. Bir enerji merkezi, bir doğal yani bir çekim merkezi olur.
1: Şimdi NATO'da bu konu konuşulursa ve İran bir süre uzak tutulmak istenirse, kontrol altına tutulmak istenirse, hali hazırda NATO üyesi ülkeler arasında İran'a sınırı olan tek ülke biz olduğumuz için burada Türkiye'ye mesela bir görev verilir mi?
0: Yani görevden kastınız yani Türkiye'yi
1: off the record, yani böyle kağıda yazılı bir şey değil ama bir misyon, bir vizyon.
0: İran'ı parçalamak sonuçta gibi mi?
1: Hayır, mesela canım, hani olumsuz anlamda. Parçalamak gibi değil. Hayır, ama en azından şöyle, diplomatik ilişkilerinin inşası.
0: Türkiye'ye bakın aslında. Şimdi bu ilk Esad rejimi, yani Suriye İç Savaşı başladığında bölgede aktörler çoktu. Rusya denklemin dışına itildi. Suriye itildi. Yani Esad rejimi gitti. Esad rejimi gidince İran da itildi bakın. Şu an bölgede kim kaldı? Yani denklem olarak. Mesela Amerika da çıktı Suriye'den, Irak'tan. Oraları da boşalttı. Kim kaldı? İki aktör var. Aslında 1,5 aktör. Ben İsrail aktör saymıyorum. Yani İsrail, İran, İsrail'in arkasından Amerika'yı, İngiltere'yi çek. İsrail hiçbir gücü yok. Bakın o kadar vuruyor. Hala daha Lübnan'da kara harekatında, Güney Lübnan'da o şey hattını Tire'ye kadar gidemedi. Hı hı. Yok yani adamda yok. Bu kadar yoruldu, bitti. Burada bir tane, bir tek Türkiye var güç. Diğeri de İngiltere var. Yani Türkiye burada işte yeni bir Sykes-Picot olmaması için gerekli tüm ağırlığını koyuyor. Türkiye'nin verilecek rol veya Türkiye'nin üstleneceği rol, Türkiye'nin alacağı inisiyatif de muhtemelen kendi çıkarları doğrultusunda oluşturulacağı bir İran hattır. Aslında bir şey söyleyeyim mi? İran da bize karşı el kaybetti aslında. Bir tık da biz İran'da da gol attık İran'a. Neden? İran'ın parçalanmasını biz engelledik. Şimdi bas bas bağırıyorlar. Hatırlarsanız aylar öncesinde Doğrusu Ne programında dedik. Türkiye bu işte iç isyanı, Türkiye'nin İran'ın düşmesini, parçalanmasını engelleyen ilk ülkedir dedik. Şimdi açık açık söylemeye başladılar. Yani oradaki işte etnik Kürtlerin ayaklanmasını engelleyen, PKK'nın orada şeyini engelleyen Türkiye oldu. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Artık İran'ın geleceği de Türkiye'nin elinde. Biraz iddialı bir cümle kullandım ama tabii 35 milyon Türk varsa Pezeşkiyan da bir Azerbaycan Türküdür.
1: Doğru. Cüneyt Hocam, bu 300 milyar dolar mevzusu da biraz garip. Mesela bu konu ABD ile olan şeyde, pazarlıklarda sürekli olarak gündeme geliyordu. Hafta içerisinde bunun Körfez ülkelerine ödetilebileceği yönünde bazı ifadeler kullanıldı.
2: Ben öyle, yani benim okumalarım da onu gösteriyor. Yalnız hocam biraz önce şey dedi, Türkiye işte İran'ın selameti Türkiye'nin elinde. Zaten bu ispatla hocam, Kürtlerin ayaklanmaması konusunda Erdoğan bizi ikna etti cümlesi. Bunun bir şeyidir, bir göstergesidir. Aslında hocam çok doğru bir yerden baktı meseleye. Bir de İran açısından Türkiye güvenilir bir garantör müdür? O da ayrı bir konuşulabilecek bir durumdur. Yani bu ülkelerden hangisini seçersin dese İran'a, İran Türkiye'yi seçer gibi
3: çok da seçmez gibi hocam. Çünkü bunlar en başta arabuluculuk sürecinde Türkiye'de olsaydı zaten savaş olmayacaktı.
2: Ben arabuluculuk sürecinde biraz meselenin öngörülebildiği için Türkiye'nin çok böyle dahline girmediği kanaatim.
0: İkincisi bir de şey var ya, yani Türkiye'nin yani Pakistan'ın girmesi, şimdi İran'da Pakistanlılar çok yaşıyor. Şimdi İran'da bir damar var, Türkiye karşıtı. Yani İran'da bir Fars,
3: tabii. Evet,
0: Şii bir damar var. O damar Türkiye'den, özellikle devrim muhafızlarının içinde bu damar. Hı hı. Türkiye'den çok korkuyorlar veya Türkiye'ye bir rakip olarak bakıyorlar. Yani düşman demeyeyim de rekabet olarak bakıyorlar. Türkiye onu bildiği için fazla da bulaşmadı ama Pakistan
2: evet,
0: bu işi halletti.
1: Peki. Bir virgül koyalım. Reklamadan sonra buradayız.

0: Geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı, nefesler tutuldu ve geliyor... Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Met! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
5: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
6: Tamam şef.
5: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
6: Evet şef.
5: Her bir porsiyon adil olmalı.
6: Tamam şef.
5: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
6: Evet şef.
5: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
7: Evet şef.
5: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
8: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri

0: Dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Cumartesi. Ha.
1: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusu ne? Devam ediyoruz. Saygı Sesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Sunay Özcan, Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde İran ve ABD arasındaki bu artık mutabakat mıdır, ön mutabakat mıdır? Ya biz sizinle görüşeceğiz, söz vallahi bak haftaya da buradayız falan.
2: Söz kestiler.
1: Yani evet. Kurdeleyi kim kesti belli değil, yüzükler takıldı mı takılmadı mı, o fotoğraflarda var ama parmakta yüzük yok. Bakalım anlayacağız. Şunu sorarak başlayalım. 60 günlük süre başlamadı daha değil mi?
3: Yok, başlamadı. Hayır.
1: Hocam sizin reklam arasında çok güzel bir benzetmeniz vardı bu konuyla alakalı. Şu otogargara olayı var ya. Ha, onu bir paylaşalım bence.
0: Ya otogargara herkes izlemiştir. Şey, adam soruyor otobüs ne zaman kalkar diyor. Şoför gelince diyor. Şoför ne zaman gelir diyor. Kalkmadan 5 dakika önce. Şimdi bu 60 gün meselesi de öyle bir mesele.
1: Niye bu kadar muğlakta bırakılıyor her şey? Bu ya Merve hocam şöyle bir durum var. Çok büyük bir savaş ekonomisi var.
3: Evet.
1: Şimdi bu savaş ekonomisinde özellikle biz ilk günlerde şundan bahsettik. Ya burada şirketler özellikle de ABD'nin dev şirketleri büyük kayıplar yaşıyor diye. Bir önceki hafta arkadaşlarım bir infografik hazırlamışlardı. Trump bu süreçte 30'dan fazla kez barış ağzına aldı ve piyasalardaki dalgalanmayı göstermiştik. Yine bakın bu hafta içerisinde yaşadığımız şey daha öncekilerden farklı değildi piyasalar anlamında. 110 doları geçip 120 dolarlara yaklaşan bir varil fiyatı vardı. Ha, getirdi hemen yönetmenim de. Varil fiyatı vardı petrolün. Bir anda 80 doları görecek dendi. Sonra işte cuma günü müzakere var dendi. Cuma günü görüşecekler dendi. O sırada bütün küresel altın piyasası, döviz piyasası bir dalgalandı. Şimdi tekrar... Yok ya biz bu cuma görüşmeyeceğiz. Ne geldi olay? Birileri çok güzel kayıplarını telafi ediyor gibi geliyor Merve hocam.
3: Yani sistem zaten onun üzerine kurulu. Hemen şunu söyleyeyim şimdi. Amerika ile ne alakası var diye düşünmemek gerekiyor. 2022 Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Amerika enerjiyi nereye satıyor diye bir bakmak gerekiyor. Özellikle likit gaz noktası LNG'yi Avrupa'ya satıyor. Avrupa Amerika'nın en güçlü alıcılarından biri. Peki bu süreçte nereye sattı diye bakmak gerekiyor. Yine Avrupa'ya satıyor. Buradan sadece Amerika Birleşik Devletleri bu kadar kar elde etmiyor ki. Rusya da kar elde ediyor. Tabii Rus ekonomisinin zorlandığı bir süreçteyiz. Belki onu ayrı başlıkla okumak
1: gerekiyor. Bu arada Rusya'da da petrol kuyularının vurulması Ukrayna tabii tarafından tesadüf mü?
3: Ya ben hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle bir gerçeklik var bizim karşımızda. Özellikle 2001 itibariyle küresel sistemde bir enerji terörizmi var. Enerji üzerinden yeniden ve yeniden her şeyi, her sistemi terörize ederek hem para kazanıyorlar, hem insanlar üzerinde korku oluşturuyorlar, hem de günün sonunda bunun karını elde ediyorlar. Şimdi neden bir anda işte hani az önceki ilk oturumda da zaten konuştuk. Amerika'nın işte Hürmüz'de anlaşma imzalayacağı dönemde bir anda Rusya'da da enerji altyapıları hedef alındı. Ya da İran neden Körfez aktörlerinin enerji altyapılarını hedef aldı? Küresel sistemde en hızlı hayatı felç edebileceğiniz başlık enerji. Şu an enerjimiz olmasa biz de bizi izleyen insanların evine misafir olamayacağız. Telefonlarımızı çalıştıramayacağız. Her şeyi geçiyorum, fabrikalar çalışmayacak. Covid-19 döneminin en büyük kayıpları enerji alanında olmuştu. Şimdi o dönemdeki kayıplar farklı şekilde maalesef ki telafi edilmeye çalışılıyor. Şimdi kapitalist sistemden hep bahsediyoruz ama maalesef bunu artık belki çok farklı

başlıklarla okumak gerekiyor. Sistemi döngüler içerisinde ilerletmeye çalışıyor Trump. İşte hafta başında ne yapıyor? Savaşla birlikte spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Risk artıyor. Hafta sonuna doğru diyor ki biz anlaşma imzalayacağız. Bir ateşkes sürecine gideceğiz. Hop o istikrar satın alınıyor. Ama sonrasında

0: bütün sorunları çözdük deyip barış getirecek kadar basit değildir. Sistem bunun içerisinde kilitlendi zaten. Bu nedenle de bize şirketlerden bahsediyoruz. Şirketlerin durumundan bahsediyoruz. Sadece enerji şirketleri değil, gübre krizi noktasında şirketlere, gıda krizi noktasında şirketlere bakmak gerekiyor. Bir başlık daha var. Avrupa Birliği özellikle son dönemde Çin'in tabii küresel sistemin üreticisi konumunda olduğu nadir toprak elementleri başta olmak üzere pek çok sektör var. Çin'e karşı biraz daha böyle Amerika'nın içinde bulunduğu ticaret savaşı değil ama gerilimli bir sürece girmeye başladı. Çünkü bütçe yani ticari açığı çok fazla. İlk çeyrekte neredeyse 80 milyar avroluk bir açık ortaya çıkmış durumda. Bu yıl sonuna 400 milyar avroyu bulur büyük ihtimalle. Buradan peki Çin'in konumunu sorguladığımızda nasıl bir başlık çıkıyor? Enerji için kazananlar, savunma sanayi alanı için en önemli başlıklar olan noktalarda kazananlar. Küresel sistemin durumu nasıl şu an? Tamamen tarumar olmuş bir sistemden bahsediyoruz biz. Ama burada Çin'i ve Rusya'yı belki ayrı bir başlığa koymak gerekecek. Çünkü bu aktörlerin zaten hem nadir toprak elementleri konusunda hem enerji konusunda çok uzun süredir dış politikalarında takip ettiği başlıklar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri nasıl oldu da acaba küresel sistemde bu kadar hızlı şekilde enerji alanına piyasasına açıldı ve şimdi nadir toprak elementleri için Trump son derece önemli adımlar atıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık anlaşmayı niye nadir toprak elementleri üzerine odakladı ve o şekilde gitti? Yani çok fazla bence sorulması gereken başlık var. Ama sadece dediğim gibi Orta Doğu coğrafyası üzerinde yanıtlayabilecek kadar sınırlı değil. Aynı zamanda tüm küresel sistemi kapsayacak ve sistemi düşünecek kadar daha derine geliyor. Hemen bir şey daha ekleyeyim. Az önce İsrail'deki seçimler ve süreçten bahsediyorduk. Ya dediğim gibi İsrail içinde de şunu okumak gerekecek belki. Bugün Avrupa aktörler İsrail'i doğrudan ne kadar eleştiriyorlar ki Netanyahu gittikten sonra politikalar değişsin. Çünkü oranın da lobisi son derece güçlü. Yani Siyonizmin zaten beslediği arka planda acaba durumlar ne diye de sanırım sorgulamak gerekecek.
1: İsrail ordusunda bir darbe bekliyor musunuz?
2: Ya İsrail ordusunda bir darbe, İsrail bir kere yani ordu anlamında böyle ciddi bir süreç yürütebilecek olsa, hocam biraz önce bahsettiği gibi hocalarımın, ya bu siyasi bir zafere dönüşür. Ben ordunun bir darbeden daha ziyade siyaset dönüşümünün dışarıdan bir müdahale veya Amerika'nın tercihini değiştirmesi bağlamında bir darbenin olabileceğini kanaatindeyim. Yani bir değişiklik olacaksa bunun içeride bir tetiklenmeyle mümkün olabilecek bir durumun olmadığını, bir de ordu yapısı İsrail'in biraz farklı. Yani ordu biraz halk ordu. Yani bizdeki gibi profesyonelleşmiş veya işte başka ülkelerdeki gibi böyle kamplara bölünmüş bir şey yok. Bir de mesele o ordunun yaptığı, şu anda yürüttüğü şey tırnak içerisinde teopolitik bir bağlamda yürüyor. Şimdi Netanyahu'yu eleştirenlerin bir kısmı yetersiz bulduğu için eleştiriyor. Biz bunu atlıyoruz mesela. Yani bu yaptıkları,
1: yani daha az saldırı, daha fazla
2: saldırı diyen de var. Diğer eleştirmeyen, hani görece onun solunda yer alanlar da, ya sen tamam bu vaat edilmiş topraklar, bunlarla ilgili adım atmalısın ama bunun yöntemi bu değil diye eleştiriyorlar. Yani nihai hedef anlamında, nihai talep anlamında ikisi arasında bir fark yok. Yani bu meseleye bakış açısı farklı ama bir kırılma olacak gibi görünüyor. Yani ben bu anlaşmanın olması da olmamasından da bağımsız bir kırılma olacağını düşünüyorum. Biraz önce hocam enerji terörizmi dedi. Çok doğru bir kavram. Şimdi Trump'ın dünyada yaptığı, biraz önce sizin dediğiniz, işte bir gün böyle açıklama yapıyorlar, bir gün şöyle. Onu biz Türkiye'de yapsak bizimle ilgili SPK soruşturma başlatır. Piyasa manipülasyonu diye.
1: Evet.
2: Yani dünyadaki bütün şeyi bir şekilde piyasaları. Ben şimdi sırf bunu takip edebilmek için hani kriptolarla gidip biraz kripto aldım. Ve gerçekten yani bununla ilgili o iktisadi anlamda uluslararası ilişkileri iktisat üzerinden okuyan yazarları da takip ediyorum. İlginç bir şekilde döngüyü de veriyor. Yani burada gerçekten bir şeyler var mı? Yazılanlara bakıyorum. Çok cüzi bir yatırım takip edebilmek için. Bakıyorum ki uyumlu, yani bir açıklama geliyor. İşte bazıları yükseliyor, bazıları düşüyor. Bir açıklama geliyor tersine, tam tersine dönüyor bu iş. Böyle bir sistematiği var. Yani bunun bir gelir kapısı olması da yeni bir durum. Tıpkı işte biraz önceki o elektronik imza sözleşmesi gibi veya işte psikolog tutup işte buna itiraz etmesinler demesi gibi yeni bir farkındalık da oluşturuyor. Bunun mesela biz klasik anlamda hep iktisadi analizi yapıyorduk, uluslararası ilişkiler, işte enerji transferleri, işte silah, savunma, bunun üzerinden tamamen piyasa

0: döndü bu. Piyasa üzerinden bir para kazanma durumuna dönüştü. Bunun da ayrıca ciddi bir incelenmesi gerekiyor.
1: Yani Trump zaten 30 kere daha barış dese İran'a ödeyeceği 300 milyar doları çıkartır.
0: Tabii. Buna döndü bu.
2: İran'a 300 milyar dolar verecek diye bir şey de yok. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bu bir Marshall yardımı falan.
0: Tabii bir imkan sağlama belki.
2: Doktrini değil. Şimdi bakın, bu aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu aslında emperyalizmin bir ülkeye sızma operasyonudur. Şimdi 300 milyar dolarlık bir yatırım projesi sunmak ve yatırımlara başlamak. Mesela İran otomotiv sektörüne veya beyaz eşya sektörüne Amerika girse ortaklıklar yoluyla. Veya işte teknoloji şeylerine, bilgisayar vesaire buralara girse, medyaya girse. Ki buna yönelik bir hazırlık olarak düşünüyorum ben. İran'da bir Z kuşağı var. Bakın hep şunu atlıyoruz. Dünyada şu an bir Z kuşağı var. Bu Z kuşağı 26'lı 30'lu yaşlara geldi. Şu an cephelerde savaşanlar bu Z kuşağı. Futbol takımlarında mesela bizim milli takımla yaşayan, yani oynayan futbolcular da Z kuşağı. Tabii bu Z kuşağının doyum noktaları çok farklı. Mesela hani lafı oraya da getireyim. Yani bizim bu şeyde, yani turnuvadan elenmemizin sebebi de Z kuşağı psikolojisidir bir anlamda. Şimdi dolayısıyla çok farklı bir boyutta ilerliyoruz. O eski X kuşağının veya Y kuşağının dayattığı dünya düzeni yok. Yani kamu yönetimine de sızdı, diplomasiye de sızmaya başladı, savaşa da sızmaya. Mesela niye çok drone, füze, efendim İHA, SİHA kullanılmaya başladı? İnsanlar ölmek istemiyor. Konfor alanında oturacak, işte uçağa binecek, yönlendirecek, vurulursa vurulacak. Burada ne var? Artık savaşın dayanıklılığı söz konusu. Yani kim daha çok dayanır? Şimdi bakın, İran'ın bu kadar diklenmesinin sebebi veya diklenememesinin gelecekte İran'ın kapasitesiyle ilgili, ülkelerin kapasitesi. Artık ülkelerin silah sayısı, uçağı bilmem nesi önemli, hala önemli ama giderek bu düşen bir eksene girecek. Çünkü artık uçaklar, silah sistemleri habire insansız, uzaktan, bilgi, kripto, bunların hepsi konformizm alanıdır.
1: Ya eskiden savaş ekonomisi daha somut şeyler üzerinden hesaplanıyordu. Tabii. Şimdi artık daha soyut hale geldi.
2: Ama burada ekonomi ön plana çıktı işte. Sizin aynen, dayanıklılık kapasiteniz, know-how kapasiteniz. Bakın şeyi unutmayın, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yapay zeka şeyinde konuşma yaptı ve Türkiye'nin 2026-2030 vizyonunu açıkladı. Ne demek bu? İşte yeni bir kuşak yükseliyor. Yeni bir çağa giriyor. Bu çağ, bilgisayar çağı, bilgi çağı falan ötesinde bir yere gidiyoruz biz. İnsanlar oturduğu yerden yemek siparişi veriyor artık. İnsanlar lokantaya bile gitmiyor.
0: Tabii.
2: Şimdi böyle bir çağda artık bundan İran da etkilenir. Yarın bir gün Amerikan emperyalizmi bir girdi mi İran'a, biz hani diyor ya, rejimi değiştirdim aslında ben diyor. Daha uyumlu, anlaşılabilir kişiler geldi diyor. Şimdi daha uyumlu, anlaşılabilir kişiler gelir de 300 milyar dolarlık bir paket açılırsa İran toplumu 5 sene içerisinde bambaşka bir yere gelir ve rejim gerçekten tehlikeye girer, hem de kendi içinden tehlikeye girer. Yani işin boyutu çok farklı.
3: Yani McDonald'sçılık oraya da
2: evet,
3: sirayet eder.
2: Yani McDonald'slaşma deniyor buna şeyde. Yani sosyal bilimler literatüründe.
1: Cüneyt Hocam'ın söyledikleri içerisinde bir şey dikkatimi çekti. Mesela bu İsrail ordusundan bir darbe gelir mi sorusuna. Dedik ya, içeriden bir şey değil ama dışarıdan belki bir şey olabilir. Hani içeriden olması zor çünkü işte, ama dışarıdan daha kolay. Şimdi ABD'nin savaş gemileri orada. Hani Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun nasıl alındığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
2: Evet.
1: Böyle gecenin bir yarısı bir anda bir son dakika haberiyle kalkar mıyız? Netanyahu'yu alıp da bir ABD savaş gemisine getirirler mi?
2: Yani şimdi ben bu ülkede bir daha darbe olmaz diyordum bundan 10 sene önce. Yani 15 Temmuz garabeti çıktı. Şimdi 15 Temmuz garabeti çıktığına göre bu ülkede, yani bu dünyada artık olmaz olmaz. Şimdi çok post-truth gerçeklikte yaşıyoruz. Her şey olabilir. Yani Netanyahu'yu Amerikan savaş gemisinde de görebiliriz ama tabii yani şimdi Amerika'nın Maduro'yu alma şartlarıyla İsrail Başbakanı'nı alma şartları aynı şeyler değil. Orada şunu ölçmek lazım. İsrail'in Netanyahu'nun hani Amerika tarafından alınması, tutuklanması konusunda İsrail kamuoyu ne kadar hazır? İsrail'in Amerika'ya vereceği zarar ne? Şimdi Venezuela gariban bir ülkeydi. Açık ve net. Jeopolitik hiçbir denklemi yok. Biraz kıpırdanmaya çalıştı ama altyapısı kötüydü. Aldı geçti. Hatta Venezuelalılar buna sevindiler bile yani. Çok ciddi bir şey olmadı. Şimdi eğer İsrail Netanyahu'yu alırsa İsrail buna nasıl tepki verir, Amerika'daki İsrail? Ben onun olacağını zannetmiyorum. Yani Netanyahu duracaktır. Yani durmamak için bir sebebi yok. Yani beni kimse durduramazın, yani İsrail boyutu, Amerika'da bir karşılığı yok. Mesela Amerikan, yani oradaki Yahudi lobileri bile anlaşabilir Amerikan hükümetiyle. Çünkü nihayetinde İsrail'in uzun vadede Amerika'ya ihtiyacı var. Yani bu işi Netanyahu'nun kişiliğiyle sınır, yani ya işte Lübnan'la veya şeyle sınırlarsa ileride Amerika İsrail arası da bozulur. Ve Amerika bir imparatorluk. Amerika bir güç. Yani herkes zannediyor ki hani tamam, bazen hani ben şöyle görüyorum onları. İşte evde köpek besliyor. Bahçeye çıkarıyor. Köpek bazen sahibini oradan oraya koşturur gezmeye çıkardığı zaman. Ama evde sahibi köpeğe her zaman şey yapar, komuta eder. İşte Amerika, hani teşbihat almaz. Amerika o köpeğin sahibi ise, o fino da İsrail.
1: Hocam biz çok şımarık köpek gördük ya.
2: Küçük finolar öyledir. Yani bir kangal olsa olmaz da. Yani,
1: şöyle, ben sizin şu görüşünüze katılıyorum. Evet, ABD ve İsrail'in ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerdi. Ben işin ABD ve İsrail ortak çıkarlarından daha çok Trump ve Netanyahu çıkarlarının çatışması olarak görüyorum. Çünkü Trump bir şekilde kendisini buradaki zararlardan kurtarmaya çalışıyor. Netanyahu da diyor ki kardeşim bu savaş devam etmezse seçim kaybedeceğim. Seçimin bir savaşı
2: ama eninde sonunda kaybedecek. Şimdi bakın, tarihte yani demokratik ülkelerde seçimler,
1: Napolyon bile
2: savaş sonrasında seçimleri kazanan lider yok. Yani demokratik, mesela Churchill kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nı İngiltere kazandı, kaybetti. Hı hı. De Gaulle, Fransa yıkılmıştı. Fransa'da evet De Gaulle bir dönem daha karizmasını sürdürdü, cumhurbaşkanı oldu ama De Gaulle ekolü yıkıldı gitti. Bu hep böyledir. Rahmetli Ecevit de kaybetti 75 seçimlerini. Kıbrıs'ta barış harekatı düzenledi. Hemen onu şeye dönüştürmek istedi. Yani bir savaş, bakın savaş çıkararak zafer kazanan liderler kaybediyor. Yani tarihte çok az, çok büyük bir kriz olur, ülkeyi düşmandan kurtarır.
1: Ya savunanlar daha çok kazanan yani, taraf oluyor zaten.
2: Savunanlar kazanır. Ama şu bir gerçek. Yani nihai noktada, yani savaşa girmeyen, savaşı önleyen, ülkeyi felakete sokmayan liderler daha çok kazanıyor. Ben Netanyahu'nun öyle ya böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü yani normal şartlar altında Netanyahu'nun artık kazanması için bir sebep kalmadı. Yani şimdi Lübnan'a her yeri halletti, işte orayı dövdü, burayı dövdü, Lübnan'dan Hizbullah'ı çıkardı. Peki İsrail'in güvenliği tesis edilmiş mi? Edilmedi ki. Şimdi ne diyecek seçmenine? 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca olağanüstü yetkilerle siz insanları okula gidemeyen bir toplum haline getirdiniz. İşte sığınaklarda yaşadılar. Yani normal sosyal hayatını sürdüremedi. Adam tüfekle gezdi elinde. Bu bir toplumsal şeyi de rahatsız eder. Şimdi insanlar bunu istemiyor. Bir de dediğim gibi X, yani Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Bunlar artık orta yaşlı. Bunlar artık yarın bir gün ana baba olacak. Bu kuşak konfor alanından çıkmıyor.
1: Orta yaşlı deme.
2: Hayır, 26-27 yaşlarındalar
1: biz,
2: şu an bunlar.
1: Biz kendimiz yaşlandırıyoruz. Yapma, orta yaşlı falan.
2: 26-27 yaşında bu kuşak.
1: Onlar orta yaşlıysa biz ölelim artık. Yapma.
2: hayır, şunu anlatmak istiyorum. Bunlar 5 sene sonra 30'lu 40'lı, 10 sene sonra 30'lu 40'lı yaşlara gelecekler. Dünyayı bunlar yönetecek. Bu kuşak konformist bir kuşaktır.
3: Doğru. Hocam Putin 150'den bahsediyordu. Yani bilmiyorum artık.
2: Nasıl?
3: 150 yaşına kadar yaşamaktan bahsediyordu ya, Putin ve Xi Jinping.
2: Ya şöyle bir şey var hocam. Yani onlar baby boomer kuşağı. Onların iş bitti. Yani bitti. Yani o, ona adapte olamayan, o politikaları üretemeyen liderler, yani Putin evet bir süre daha demir perde şeyle, gücüyle, yani bir savaş ekonomisine dönüştürdü. Tabii Rusya'nın bir avantajı var. Çok büyük bir coğrafya. Kendi doğalgaz, petrol vesaire kaynakları sağlam. Hala Sovyetlerin şeyini sürdürüyor ama bakın Rusya da tükendi. Ya bir markası yok. Ben dünya deviyim diyor. Yani Rusya'ya ait, yani kalıcı olacak bir markası yok. Bir değeri yok. Bir şey üretmiyor. Yani ürettiği tek şey ne? Sattığı petrol.
3: Aynen, enerji.
2: Enerji. Başka hiçbir şeyi yok. Yani Rusya'da ve Rusya giderek geriliyor. Yani futboldan dışlandı, yani spordan dışlandı, kültürden dışlandı. Dünyada yani gelişmiş ülkelerin hepsiyle pek çok işbirliğinden dışlandı.
1: Valla bu noktada rekor, sizin az önce söylediğinizi, o Putin'in 150 demiş ya, David Rockefeller 101 yaşında hayatını
3: enerji şirketleri.
2: Mart, ya ölümü yenemez insan oldu. Yani.
3: Evet.
2: Yani.
0: Günün sonunda
1: hocam, ölüyor. Hocam Rockefeller yatakta
2: hiç
1: öldü.
2: Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demiş.
1: Rockefeller yani. Gecenin bir yarısı yatakta öldü. O adam gündüz vakti rahatsızlansaydı zaten içeride bildiğim kadarıyla değişmeyen organ kalmamıştı. Hazırda bekletiyorlardı. Yani, kesin yani orada da yine bir müdahalede.
2: Bir de çok yaşamanın da bir anlamı yok. Yani 200 yıl yaşayıp da ne yapacaksın ya? Sıkıcı yani. Hakikaten bazen güzel bir ömür biçmiş
1: bu Allah. İsrail'le alakalı bu kadar çok konuştuk. Bizden rahatsız olan İsrail'le beraber bir ülke daha var. Mesela Yunanistan. Bizim özellikle savunma sanayinde attığımız bazı adımlar bu İsrail ve Yunanistan'ı bayağı bir rahatsız ediyor. Son zamanlarda gerek İsrail medyasında gerekse de Yunan medyasında sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayiyle alakalı adımlar konuşuluyor. Bu arada Paris'te önemli bir teknoloji fuarı vardı, onu da söyleyelim. Hatta orada Türk savunma sanayi önemli başarılara imza attı. Havelsan mesela oradaki evet. Önemli firmalarımızdan bir tanesiydi. Belçikalı bir teknoloji deviyle önemli bir anlaşmaya imza attılar orada. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiyle alakalı bazı mesajları vardı. Editörüm Ayşegül Gedik hazırlamış olması lazım. O Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi hazırsa arkadaşlar bir getirelim ekranlara bakalım ne demiş. Onun üzerinde kısaca değerlendirip iç siyasete de böylece girmiş olacağız.
2: Tabii ki.
4: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. İstihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
1: Şimdi savunmada 11. sıradayız vurgusu burada dikkat çeken mesajlardan bir tanesiydi. Az önceki aslına bakarsanız ilk bölümde konuştuk. İkinci bölümde yine NATO meselesine biraz değindiğimizde bu konuda işin içerisindeydi. Alt başlıklardan bir tanesiydi. İsrail'in burada rahatsız olması gerekiyor mu?
3: Gerekmiyor mu?
1: Gerekiyor mu? Yani ben aslına bakarsanız biraz dolaylı sordum, doğrudan sorayım. Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirir mi bu düzen?
2: Getirmez.
3: Getirmez evet.
2: Yani şöyle şimdi hedging stratejisi deniyor buna. Küçük devletlerin, şimdi biraz önce şey örneğinden verdim ya, küçük fino köpekleri çok saldırgan olur. Yani bu, onlar sürekli saldırır. Çünkü bir özgüven problemi vardır. Kapasiteleri de bellidir. Genelde küçük devletlerin de böyle bir alışkanlığı var. Mesela Yunanistan meselesi de böyle. Güney Kıbrıs meselesi de böyle. Ermenistan dayağı yedi kurtuldu. Yani o psikozdan artık Karabağ'dan kurtuldu, rahatladı. Hani küçük devletlerin böyle bir şeyi var. Şimdi Türkiye ile İsrail hiçbir zaman karşı karşıya gelmez. Bizim yani Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'yi yönetenlerin Yahudilerle hiçbir sorunu yok. Tarih boyunca da olmadı. Yani 1492'de İspanyollar bunları kıtır kıtır keserken donanma yollayıp getiren milletiz biz. İkinci Dünya Savaşı'nda yani Yahudileri Nazi soykırımından kurtaran yine biz milletiz. O zamanın şartları, koşulları doğrultusunda. Bizim sorunumuz İsrail'in bu haksız, saldırgan, masumları öldüren soykırımcı yönetimleriyle, yönetimiyle. Bu meselenin çözüm önerisi de çok basit. Yani 67'deki sınırlar, hatta yani o dönemki iki devletli çözüme bir geçseler bu mesele zaten İsrail'in yani en de sonunda bunu öğrenecekler. Yani İsrail eninde sonunda güvenliğinin Türkiye'nin

0: garantisinde olduğunu görecek. Çünkü biz bu coğrafyanın kadim yerleşenlerindeniz. Yani biz 100 yıldır bir sınır çizildi bize. Ama yani Türkiye Orta Doğu'da en az Yahudiler kadar eski. Dolayısıyla yani İsrail'in bu tarz bir saldırganlığının hiçbir anlamı yok. Türkiye İsrail'le savaşmaz. İsrail de Türkiye ile savaşmaz, saldıramaz. Ha, çünkü boyutları çok farklı olur. Ama ne olur, istihbarat alanında, çeşitli ekonomidir, teknolojidir, bir takım şeylerde rekabet veya çatışmalar olur. Zaten oluyor. Yani o noktada Mossad operasyonlarını görüyoruz zaten.
1: Boyutları hangi anlamda farklı olur?
0: Yani şöyle, bu İsrail gazetelerinden yola çıkarak söylüyorum. Ben yani çok sık okuduğum için. Şimdi onların en önemli problemi deniz güçlerinin zayıf olması. Hı hı. Şimdi Türkiye jeopolitik derinliği çok derin olan bir ülke. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı nerede yaptı? Tersanede yaptı. Türkiye 50 tane aynı anda gemi üretiyor. Ve dünyanın çeşitli görüşlerinde diyor 120 tane platform üretiyoruz biz diyor. Şimdi Türkiye'nin bu Mavi Vatan stratejisi, denizlere açılma projesinin sebebi de bu. Bizim güvenliğimiz sadece hava kuvvetleriyle, kara kuvvetleriyle sınırlı değil. Biz deniz kuvvetlerinde güçlü olmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla İsrail'in kapasitesi sınırlı. Böyle bir çatışma olduğunda İsrail'in alacağı zarar öyle İran'ın attığı füzelerle, şunlarla, bunlarla olmaz. Dibinde donanma gezdiririz biz. Hani veya İran gibi bütün gemileri Hürmüz Boğazı'na kitleyip de bombalattırmayız. Mesela İran o gemileri, kötü olabilir teknoloji, hiç önemli değil. Okyanusa açılsaydı ve tek tek Amerikan gemilerini vursalardı, bakın siz Amerika'nın bas bas bağırmasını o zaman görecektiniz. Şimdi İsrail bir alışkanlığı var, garibanı dövme alışkanlığı.
1: Evet.
0: Dengi veya denginden yüksek bir ülkeyle karşı karşıya gelemez.
1: Toparlayalım hocam.
0: Dolayısıyla ben yani Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde Yunanistan'la da olmaz.
1: Cüneyt hocam, sizce olur mu Yunanistan ya da İsrail?
2: Yani ben şu andaki çatışma, yani şu andaki durumun bir çatışmaya gebe olmadığı kanaatindeyim. Bu ilerisi için bir öngörüm yok ama şu anda öyle bir durum yok. Türkiye de zaten giderek güçleniyor, Paris'teki fuar filan. Özellikle Türkiye'nin artık bir müşteri değil, bir üretici olduğunu gösteriyor. Evet. Bu önemli bir pazar durumu. Bu pazar durumu Türkiye'nin de biraz böyle tehlikesiz bir alana çekilmesine çok büyük katkı sunar.
1: Merve hocam.
3: Ben her zaman caydırıcılık ürettiğini düşünüyorum. Savunma sanayi alanı son derece önemli bir başlık zaten. Savunma sanayiniz ne kadar güçlüyse caydırıcılık alanınız da o kadar etkili hale geliyor. Şimdi bir de tutumlara bakmak gerekiyor. Türkiye açısından Yunanistan'ı böyle tehdit etme gibi ya da Yunanistan'ı karşısına alma gibi hiçbir durum yok zaten. Bir de şu çok şaşırtıcı. Yunanistan normalde yaz aylarında bu kadar yüksek perdeden konuşmaz genelde. Hani turizm sektörü devreye giriyor ya, öyle bir
0: hava yağıştı ya, ondan turistler henüz
3: büyük ihtimalle hocam. Yani şimdi bir de seçimler yaklaşıyor. Ne yapıyorlar? Bunları arasallaştırıyorlar ama şimdi ekranda güçlü olmayan menüde olur demiş. Bence Türkiye açısından böyle bir şey yok. Türkiye bu yaklaşımları, onların düşmanca tutumlarını bence çok da böyle ne diyelim, dikkate alıp doğrudan çatışmaya girecek bir aktör de değil.
2: Muhatap almıyor.
3: Yani. Aynen. Çünkü bizim konumumuz, bizim yerimiz çok farklı. Ya şunu söylemek gerekiyor. Neredeyse sıfırdan başlayıp bugün küresel sistemde 11. seviyeye çıkmak, savunma sanayi alanında işte o pazarın içine girmek hocamın dediği gibi o kadar büyük bir şey ki siz burada eforunuzu bu şekilde istikrar üretimine odaklayacaksınız. Yoksa çatışma günün sonunda herkes için kaybı beraberinde getirir. Biz Orta Doğu'daki savaşlardan bahsediyoruz. Kuzeyimizdeki savaştan bahsediyoruz. Afrika'daki savaşlardan bahsediyoruz. Yani istikrar getirici güç olmak bence burada son derece önemli. O açıdan hani tehdit konusunda ben de hocalarıma katılıyorum.
1: O zaman diplomasiyi noktalıyorum. İç siyasette de bazı gelişmeler var. Özellikle şimdi ekranlara bir görüntü getireceğiz. Arkadaşlar, bizim görüntü listemizde 70 numaralı DSP son görüntümüz. O görüntüyü bir getirelim ekranlara. Neden? Çünkü hafta içerisinin en çok yankı uyandıran olaylarından bir tanesiydi bu olay. İç siyasete geçtik arkadaşlar. Değiştirelim görüntüleri. Bu 70 numaralı DSF'yi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anlara ilişkin bir görüntü olması lazım bizim elimizde. O görüntü üzerine konuşacağız. Cüneyt hocam, sizinle başlayacağım. Neden? Çünkü bu işin bir de hukuki boyutu var. Yani Türkiye'de uzun zamandır böyle soruşturmalara konu olan isimlerin bir şekilde bağlantı, dirsek teması olan

0: isimlerin böyle kaçırıldığı, 2026 yılında böyle arabalara bindirildiği, bir anda alıkonulduğu, kaçırıldığı, daha sonrasında depolarda tutulduğu bir süreci bayağıdır görmüyorduk herhalde.
1: Yok.
0: Şimdi bu görüntülerde bir araba geliyor, hemen caddenin başında duruyor, bekliyor. O sırada Erhan Karaal kaldırımda yürüyor. Bakın şurada arkadaşlar zaten hemen kırmızı yuvarlakla gösteriyorlar. Daha sonrasında önüne birisi geliyor, kesiyor. Çok profesyonel. Hani bir söylem var ya sosyal medyada çok rahat, çok profesyonel aynen diye. Hemen arkasından diğer şahıslar, diğer zanlılar geliyor. Araba, az önce yolun başında duran araba bir anda geliyor. Etrafta çok fazla kişi yok. Ondan da biraz faydalanıyorlar. Erhan Karaal arabanın içerisine konuyor. Bu Erhan Karaal'ın kaçırılırken ki tek görüntüsüydü zaten. Daha sonrasında da arkadaşlarım gitmişlerdi. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olaydan hemen sonra muhabirimiz Eren çok detaylı haber yayınlar yaptı. Onun da hakkını verelim. Özel Haberler Müdürümüz Aytaç Kurnaz'la beraber buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Bir depoda tutuluyor kendisi. Oraya yapılan operasyonla beraber de emniyet güçleri kurtardılar. Ve yaşanan bu olayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla alakalı olabileceğine yönelik de bazı iddialar var. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ya şimdi bu olay bir kere yani böyle bir klasik bir kaçırma veya bir fidye isteme gibi isteme durumuna benzemiyor. Çünkü yani bu kişinin mal varlığı veya talep edilecek tutarı veya buna ilişkin bir menfaati karşılayabilecek durumda olup olmadığı konusunda bir muamma var. İBB soruşturmasıyla ilgisi doğal olarak kuruluyor. Hı hı. Yani bunu hiç kimse bununla alakası yoktur şeklinde bir manşetlik cümle atamaz veya bir manşet atamaz. Sebebi bunun bir araştırılması gerekiyor. Yani bu bağlantı ne? Ama günün sonunda amacın şu olduğu kesin. Bir gözdağı verme. Bir korkutma.
0: Bir susturma, sindirme.
1: Bir şey yani bununla ilgili bir durum var. Bu meselenin İBB soruşturmasıyla da bağlantısı olabilir. Kişisel bir ticari veya kişisel bir sorunla da bağlantısı olabilir. Ama buradan bir maddi menfaat umulduğu kanaatinde değilim. Bir maddi uyuşmazlığın bu şekilde çözülebileceğini. Kaldı ki böyle bir maddi uyuşmazlığı olan birisinin gece bu saatte bu şekilde sokakta dolaşması da çok mümkün değil. Rahatlık var. Yani böyle bir şey beklemiyor. Onu da yani ben kendim görüntüleri de izledim. Bir biçimde beklemediği anda bir olayın olduğunu, bir önceden tehdit alıp almadığı, bunlar hepsi araştırılır. HSS kaydlarında çıkar.
0: Önemli bir
1: ama bir nokta var. 36 saat sonra buluyorlar. 36 saat sonra bulunmanın sebebi, bu olayın bu şekilde medyaya yansıması sebebiyle mi bu kişinin bırakılması? Esas soru bu. Yoksa bunlar aldılar, sonra bir baktılar ki aldıkları kişi İBB dosyasında da ismi anılan veya onlarla bağlantılı olabilecek bir kişi ve onu hemen bırakıp bu işin içinden çıktılar. Bu soru cevaplanırsa zaten kişisel bir şey mi, İBB dosyasıyla bağlantılı mı ortaya çıkar?
0: Güzel bir yere dikkat çektiniz. Neden? Ya acaba Erhan Karaal'ı kaçırmak mıydı olay? Yoksa Erhan Karaal üzerinden
1: birilerine göz
0: bu işin
1: vermem
0: medyaya yansımasını da bir şekilde sağlayarak birilerine mesaj göndermek miydi? Niye? Çünkü görüntüleri bir daha arkadaşlar getirebilir miyiz ekranlara? Ya çok böyle göstere göstere derler yani körün gözüne parmak soka soka yapılan bir eylemden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Araba geliyor, arabanın plakası belli, söz konusu şahıslar orada zaten güvenlik kamerası olduğunu biliyorlar. Direkt güvenlik kamerasının
1: bunların hepsi hesaba katılmış olmalı tabii.
0: Hani güvenlik kamerası önünde yapılan bir eylemden bahsediyoruz. Bunun dışında Erhan Karaal'ın hareketleri sanki şahısları tanıdığına yönelik hani
1: aynen.
0: Ya sokağın ortasında öyle birisini kaçırmaya falan çalışacaksın. Hani 4-5 kişi gelecekler. Orayı yıkarlar. Hani ne olursa olsun etrafında 10 kişi de olsa bir bağırırsın çağırırsın hop ne oluyor falan dersin. Erhan Karaal hemen böyle kuzu gibi dönüyor oradan biniyor. Yani burada Erhan Karaal'ı da zan altında bırakmak istemeyiz. Asla öyle bir niyetimiz yok. Belki kendisi farklı tehditler almıştır sonuçta orada.
1: Neticede mağdur. Bu işin mağduru
0: sonuçta
1: tabii
0: kendisi. Ama diğer zanlıların yaptığı hal ve hareketler direkt böyle kameralara oynamak üzerine yapılmış. Yani bak burada güvenlik kamerası var biz bu işi burada yapalım. Böylece mesajı da iletmiş oluruz gibisinden.
1: Yani biraz mağdur üzerinden baskı kurma dediğimiz bir evet teknik gibi görünüyor şu anda. Tabii bu dediğimiz gibi hem failler anlamında hem mağdur anlamında net bir şey söyleyebilmemiz için birkaç HTS kaydı bu konuyla ilgili. Önceden böyle bir tehdit var mı yok mu? Ki eşi de açıklama yaptı bizim böyle bir kimseyle bir problemimiz yok bana anlatır der şeyi falan diye. Ya aileden de sakladığı bir şey olabilir. Bu çıktı mı zaten ortaya netice günün sonunda çıkar ama

0: bu kadar gözü karartma bir başka mesaj olma ihtimalini arttırıyor. Çünkü ya, herkesin gördüğü bir yerde yapıyorsun bunu yani.
1: Evet.
0: Bu önemli.
1: Hemen arkasından insanlar geçiyor zaten. Ya o bu olay olduktan bir 10 saniye sonrasında mesela elinde poşetle bir genç aynı yolda yürüyor.
0: Tabii.
1: Yolun karşısından gelen başka insanlar var. Yani bu olay öyle gecenin bir yarısı falan gerçekleşen bir olay değil. Yanlış bilmiyorsam akşam saatleri ama hani çok ilerleyen saatler değil. İnsanların dışarıda olduğu, hayatın hala normal akışında devam ettiği bir saatte. Bakın biraz daha devam etsin. Şimdi arabaya bindirdiler. Arabaya bindirdikten hemen sonra kadrajın
0: yani
1: sağ...
0: Şey de yok, bir direnme,
1: akşam 21 sıraları.
0: Bir direnme de yok. Acaba ne dediler ya? Emniyetten mi geliyoruz biz, polisiz?
1: Hani hiç direnme yok.
0: Tabii.
1: O ilk gelen adam şöyle bir perdeleme yapıyor. Gel diyor. Arkasından hemen 3 kişi koşarak geliyor. O 3 kişi tutuyorlar, bindiriyorlar. Ama çok belli yani bunun emniyet falan olmadığı, zaten öyle bir yalan söyledilerse de belki bir anlık şaşkınlıkla ne oluyor ya falan deyip insan arabaya doğru yönelir ama hani bir şekilde de şey yaparsın, karşı koyarsın, tepki verirsin. Burada birazcık o noktalar tabii dikkat çekiyor. Hemen arkasından da zaten yürüyen insanları görüyoruz kadraj içerisinde. 21 sıralarında, saat 21 sıralarında, yani Türkiye'de bütün şehirlerde neredeyse hayatını hala devam ettiği sıralarda, saatlerde olan şeyler. Can Türk Hocam, sizinle devam edeyim.
2: Evet, yani belki de görülmesini istediler. Mesela onun üzerinden başkasına, başkalarına. Şimdi yoğun bakımda galiba.
1: Bak konuşmayın, böyle olur ha.
2: Evet.
1: Şeyi.
2: Çünkü Cüneyt Hocam'ın dediği gibi yani böyle sizin de belirttiniz. Kameraların göz önünde her şey ayan beyan. Bu böyle bir operasyon olmaz.
1: Tam kadrajın ortasına yani, denk gelecek şekilde ayarlanmış.
2: Arabanın plakaları belli, şeyi belli, görgü tanıkları var. Belki de bunun üzerinden bir halka, belki de zincirin son halkası, bunun üzerinden başka birilerine gözdağı.
1: Ve evinin önünden alınıyor.
2: Tabii. Şimdi zaten
1: gerekirse ben gelip sizi evinizden bile alırım mesajı gibi bir şey bu yani. Şimdi bu adam elinde telefonla, Erhan Karaal'dan bahsediyorum, çıkmış dışarı ve konuşmaya başlamış. Yani cadde cadde yüksek ihtimalle gitti market, o bu şu
2: tabii
1: falan. Herhangi bir yerde de yapabilirsin yani bu eylemi.
2: Tabii. Tabii canım. Yani şöyle, şimdi kendisi zaten şu an yoğun bakımdaymış, darp edilmiş.
0: Ağır bir şey.
2: Ağır bir şekilde işte darp edilmiş, kendine geldikten sonra, yoğun bakımdan çıktıktan sonra daha da netleşecektir. Ama ben yani bu işte biraz daha farklı, daha komplike bir şeyler olabilecek kanaatindeyim.
1: Yani bir yerde hayatın normal akışına ters bir durum söz konusu.
2: Evet.
1: Buyurun
2: bir
1: hocam.
2: Problem var.
1: Merhaba hocam, sizin de görüşlerinizi alayım.
3: Ya şimdi öncelikle geçmiş olsun dilekleriyle başlamak gerekiyor. Çünkü endişe verici bir süreç. Hocalarım da dediği gibi tam net olarak resmi bilgiler, açıklamalar olmadıktan sonra da sadece biz görüntüleri yorumluyoruz esasında, ama yani bu sürecin bu noktaya gelmesinde arka plandaki diğer etkenlerin ne olduğunu da anlamak son derece endişe verici diye söylemek gerekiyor. Acaba bu sadece tek bir örnek mi? Başka örnekler gelecek mi? Şimdi bunu izledikten sonra otomatikman sanırım sorular daha da artmaya başlıyor. Yani hocam dediği gibi umarım hani yoğun bakımdan çıkıp sonrasında sürece ilişkin daha iyi açıklamalar gelir. Fakat bir yandan da şunu düşünüyor insan, bu kadar olağan bir süreç içerisinde, hani siz en başta dediniz ya, çok rahat, çok profesyonel, hiçbir şey olmamış gibi görüyoruz şu an.
1: Belki
3: orada bir yardım istense, bir şey olsa çok farklı bir senaryoyla karşılaşacağız. Ama orada da bir şey yok. Acaba neler dendi, neler söylendi? Hani bunların her biri çok büyük bir soru işareti. Bir de akşamın o saatine gerçekten insan evine giderken, etraftan insanlar geçerken gerçekten bir tek bağırmayla ya da bir tek sesle çok farklı bir şey olabilirdi. İlginç bir tablo ama tek bir örnek olay mı acaba? Ya benim mesela, ben bunu gördüğümde aklıma gelen en büyük soru buydu. Sadece burada mı kalacak? Acaba başka şeyler olacak mı? Yani endişe verici, korku salıcı bir şey bir yandan.
1: Ya bu bana açıkça, hani benim şahsi fikrim, bir suç örgütü davasında tanıkların konuşmasının ya da bir şekilde işte gezi tanıkların ya da davayla alakalı kişilerin bildiklerini anlatmasını gözdağı vermekle bir şey.
2: Bana da öyle geliyor.
1: Engellemek için yapılan bir eylemmiş gibi geliyor.
2: Yani bir başkalarına da, diğerlerine de.
1: Yani direkt böyle kadrajın ortasında adamı durdur, saat 21 sularında Türkiye'nin herhangi bir şehrinde dışarıda bir sürü insan varken, yani keşif yapılmış, güvenlik kamerasının nereden çekeceği tespit edilmiş, bak buraya gelince durduracağız, siz arkasından koşun, biz alalım, sadece binerken şurada birazcık bir arbede yaşanıyor, anlıyor orada yüksek ihtimalle mağdur kaçırıldığını ve biz bunu burada tabiri caizse

0: alacağız götüreceğiz diyorlar. Götürecekleri yere kadar belli etmişler zaten. Orada da bir süre tuttuktan sonra gerekli mesajlar verildikten sonra tırnak içerisinde tekrar işte yakalandılar. Yani artık zaten bu süreç ne kadar uzatabileceksin ki? Yani öldürmek değilse maksatın.
1: Tabii telefonu bulundu mu bulunmadı mı o da ayrı bir tartışma.
0: Onların hepsine bakılacak. Şimdi muhalefet cephesinden devam edelim. Neden? Çünkü Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu noktasında da yeni bazı gelişmeler var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine mektup yazdı. O bir kenetlenme çağrısında bulundu. Bunun üzerine tabii CHP'de de sağduyulu adımlar geliyor. Acaba tansiyon düşer mi? Ama Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tabiri caizse böyle nefret kusmaya devam ediyorlar. Bunun son örneğini nerede gördük? Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı. Ev sahibiydi kendisi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti yanlış bilmiyorsam çekimler. Arkadaşlar orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumsalla alakalı söyledikleri vardı. Bir getirelim ekranlara.
2: Yerel seçimlerden birinci çıkan bir parti var. Anketlerde birinci olan bir parti var. İlk defa AK Parti'nin önüne geçen bir parti var ve bunu başaran Özgür Özel ve ekibi tasfiye ediliyor. Buna yol açan kararı nasıl kabul eder?
3: Gene başa döndük ya Allah aşkına. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
2: Olağanüstü kurultaya...
3: Hayır efendim. Niye olağanüstü kurultay? Niçin?
2: Çünkü bana tedbirim buna niçin? Engel olmadığını söyleyen efendim? Hukukçular var.
3: Ne olmadığını?
2: Tedbirim buna engel olmadığını söyleyen hukukçular.
3: Hayır efendim. Yeniden bir mutlak. Ya eski şimdi 38. kurultayı yaptık. Aynı delegelerle nasıl yapacaksınız?
0: Şimdi bu söz konusu soruları soran meslektaşımız da zamanıyla Ekrem İmamoğlu'yla yine Sözcü Televizyon ekranlarında yayın yapan gazetecilerden bir tanesi. O zaman da Kiptaş Toki tartışmasında Ekrem Bey'in hanımefendiye karşı söylemleri bayağı bir sosyal medyada gündem olmuştu. Ama şimdi mesela programın başından sonuna kadar mesela şunu fark ettim ben. Canlı yayında izlemiştik arkadaşlarımızla beraber. Kemal Bey'in konuşmasına da izin verilmeden böyle arka arkaya bir soru bombardımanı ile beraber devam edildi. Olağanüstü kurultay konusu mesela çok fazla konuşuluyor ediyor. İşte diyorlar ki ya bazı hukukçular var bu olağanüstü kurultay yapılabilir deniyor şeklinde ifadeleri var. Siz bu yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir performans sergilediğini düşünüyorsunuz? Ben Kemal Bey'e burada pozitif bir sayfa açıldığını düşünüyorum.
1: Kemal Bey defans yaptı. Yani defans yapmasında ben taktik olduğunu düşünüyorum iletişim anlamında değerlendirirsem. Sebep şu, şu daha çok kendini izah etmek yerine soru sorarak bıraktı meseleyi. Yani bütün cümlelerin sonu siz bunu niye yapmıyorsunuz? Bu soruları sordunuz mu şeklinde. Hani dinleyen gerçekten objektif olan CHP seçmenine veya kendi tabanına karşı aslında bir takım sorular bıraktı. Bunun ben ilk ekim aşaması olduğunu
0: düşündürdü
1: düşünüyorum.
0: Onları.
1: Tabii şimdi ben bunu canlı dinledim. Program içinde bugün tekrar dinledim ki evet, hani tam zihnimde otursun diye. Bir kere şöyle bir durum var. Hukuki olarak baştan yaptığım yorumların tamamının Kılıçdaroğlu'nun da aynı yorumu yaptığını gördüm ben. Onu da şöyle, yani bunu ben yaptım Kılıçdaroğlu söylenen anlamında söylemiyorum. Yani aklın yolu bir.
0: Tabii.
1: Şimdi bazı hukukçularımızın şöyle bir olaya bakış açısı var. Bizim CHP'ye bir an önce bir olağanüstü kurultay yaptırmamız ve Kılıçdaroğlu'nu oradan almamız gerekiyor. Yani hukukta olmayan tamamen siyaset enstrümanında tuttukları bir meseleyi getirip buna bir hukuki kılıf arıyorlar. Bu doğru değil. Şimdi burada öyle bir meseleye getirdiler ki hukuki meşruluğun, siyasi meşruluğun altında bir şey olduğu felsefesi üzerinden meseleye bakıyorlar. Öyle bir şey yok.
0: Ya önemli olan hukuki, siyasi meşruluk diyor.
1: Hayır, hukuki meşruluk siyasi meşruluğun üstündedir.
0: Evet.
1: Şimdi bir kere bunu bir yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bu karar beğenilmeyebilir. Hiç kimsenin mahkemenin verdiği kararı beğenme gibi bir zorunluluğu yoktur. Adalet paradoksu dediğimiz bir durum var. Zaten adalet her tarafı memnun ediyorsa orada da bir sorun vardır.
0: Evet.
1: Yani bir tarafın daha az memnun, öbür tarafın biraz daha fazla memnun bir biçimde olması lazım. Böyle ama baktığı zaman objektife bu karar doğru demesi lazım. Şimdi temel soru şu, CHP'nin iç meselesi olan bu durumda mahkemenin yaptığı tespitlerin

0: hiçbiri mi doğru değil?
1: Hepsi
2: onlara
1: mi?
2: Göre değil.
0: Hepsi mi hatalı?
2: Onlara göre yok.
0: İşte o zaman
2: bir problem var.
0: İki tarafın bir şekilde uzlaşması mümkün değil. Bunu nereye yaslayacağım şimdi? Şimdi arınma diyorlar ya. Arınma sadece siyasi bir durum değil. Arınma mahkeme kararı dikkatli okunursa hukuki bir şart. Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz önce söylediği o aslında. Benim de baştan beri söylediğim bu. Tedbir kalksa bile bu delegeyle kurultay yapamaz.
2: İşte orada
0: Özgür Özel şunu yapsaydı, Özgür Özel ve ekibi bu kurultayının iptaline sebebiyet veren unsurları yani delegeyi disiplin soruşturmasına tabi tutup bunlarla ilgili herhangi bir disiplin işlemi yapma, yani disiplinle ilgili bir parti suçu işlemediklerine kanaat getiriyoruz deseydi o zaman biz farklı bir şey konuşurduk.
1: Evet. O zaman ne olurdu?
0: O zaman bunlarla ilgili parti içi disiplin süreci işletilmiş ve disiplin sürecinin bir şekilde sonuçlandı. Bunun artık bir başka duruma dönüşmesinin bir itiraza dönüşmesi, genel kurula itiraz edilmesi disiplin süreçleri de öyle işliyor. Yani en azından mahkemenin ortaya koyduğu argümana karşı parti içi yargı enstrümanının bir kararı olurdu. Tamamen bu olayı soruşturmama refleksinin büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını düşünüyorum. Bir noktada şu, mesela illerde teşkilat fesihleri başladı. Herkes bunu niye yapıyor diye söylüyor. Aslında TÜZİK bunu çok net bir şekilde söylüyor. Delegelerin disiplin soruşturmasını o teşkilatlar yapacak. Genel merkez yapamıyor ki.
2: Evet.
0: Bunlar ilden gelen kişiler. İldeki disiplin kurulları bunlarla ilgili. O zaman siz ildeki disiplin kurullarını veya teşkilatın tamamını dizayn etmeden objektif bir...
1: Nasıl karar vereceksiniz?
0: Tabii objektif bir karar veremezsiniz. Bu kararın doğru verilebilmesi için bir kere bu paradigmayı, yani iç meselenin tüm unsurları, mahkemede yazılanların tamamı hatalı mı değil mi diye buna bakabilecek ve mahkemenin de ileride bunu incelediği zaman tamam bu doğruymuş, burada yapılan soruşturma doğruymuş diyebileceği bir durumun da olması lazım. Son bir cümle. Şayet bu yapıyla tekrar bir olağanüstü genel kurul olursa ne olur? Aynı davacılar gidip davayı açar. Bu sefer muhkem kaza dediğimiz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu için mahkeme tek celsede butlanı tekrarlar.
2: Evet.
0: Şimdi istedikleri şey fasit daire. Burada yapılması gereken ne? Teşkilatlara inip veya Kılıçdaroğlu ekibiyle oturup tamam bizim ekibimizdekiler A, B, B, A, B, C. Senin ekibindekiler D, V, E. Bir de F. Biz bu ikisi de olmasın gel biz V, Z, Y'yi atayalım buraya. Uzlaşalım. Onlar da ne karar verirse biz bunun partinin kararıdır deyip geçelim demeleri lazım. Başından beri söylediğim üçüncü yol ister istemez bu sistematik içerisinde açılacak. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da özellikle İmamoğlu'nu güçlü birisi kabul edip aday olarak izhar etmemesi, kendisiyle ilgili sorulan soruya ben şimdiye kadar hiçbir yere aday olmadım demesinin de altında temelde bu noktanın yattığını düşünüyorum. Yani hukuki meşruluğu nereye koyacağız, siyasi meşruluğu nereye koyacağız? İkinci, en son soru da şudur. Bu partinin genel başkanı kim?
1: Partinin genel başkanı şu an belli.
2: Bir eksik bir soru var. Şimdi bak bu soruyu hiç kimse sormuyor. Özgür Özel ve ekibi niye bu kadar çok bağırıyor, çağırıyor bir an evvel kurultaya gitmek?
1: Bence kendilerini attırmak istiyorlar partiden.
2: Yani hayır.
1: Biz ayrılmadık, bizi attılar.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani eğer bu arınma, çok kritik bir cümle, arınma gerçekleşirse muhtemelen bir daha CHP'ye dönemeyeceklerini düşünüyorlar.
0: İstifalar ondan hocam.
1: İstifalar evet. Var hocam.
0: Disiplin sürecinden kaçıyorlar.
1: Tabii direkt evet. İstifa ediyorlar.
2: Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir. Hı hı. Orta ve uzun vadede. Ve bu kurulacak yeni partinin de, şimdi yeni partiye geçememelerinin sebebi de o. Çünkü lekeli olacak, soru işareti olacak, terk etmiş olacaklar, arınmadan kaçmış olacaklar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde o yeni kurulacak olan yapıyla mücadelesinde veya tartışmasında kullanacağı argüman şu olacak: kaçtılar. Çünkü çok ağır bir cümle kullandı dünkü röportajda. Yani arınma ve ahlaksızlık. Bu ahlaksızlığı sadece rüşvet, mesela bütün kullandığı argümanlar, mesela diyor ki işte zaten yani çok yanlı, bilerek kışkırtıcı bir röportajdı. Açık açık da dediler ki biz seni buraya dövmeye geldik dediler.
1: Evet.
2: Yani senin senin mekanında sana posta koymaya geldik.
1: Ya Kılıçdaroğlu şeyi soruyor. Ben partinin genel başkanıyım. Bana şu anda niye genel başkan yazmıyorsunuz diye soruyor.

0: İşte ya daha karar kesinleşmedi diye cevap oluyor mesela.
1: 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için alkış tutuyorlardı. Hepsi hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ya işte sosyal demokrat siyasetin çelişkisi bu.
2: Yani... Karar kesinleşince yazacaklar mı?
1: Yani. Bakalım. Hocam yani bu şeyi kıvırma.
2: Karar kesinleşmediği peki. için tedbir var. Ben genel kurula gidemiyorum dedi mi? Mesela ben orada Kılıçdaroğlu'ndan o cümleyi beklerdim. Karar kesinleşmediği için kurultay peki. yapamıyorum dediğimde kızıyorsunuz. İsmimi yazmamak için de bu gerekçeyi sunuyorsunuz.
1: Ya zaten çelişkilerle doğru? dolu bir röportajdı. Zaten şu söyleniyor.
3: Bir cümleyle alayım hocam. Kapatacağım.
1: Tek cümle. Yani buradan bir çıkış arıyorlar. Bu tünelden nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Muhtemelen yeni bir parti emareleri biraz daha somutlaşacak.
3: Peki. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcan'a kıymetli yorumlarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sulu Özcan, saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Yarın 21 Haziran, yarın Babalar Günü. Başta kendi babam olmak üzere de tüm babaların ellerinden öpüyoruz. Babalar Günümüz kutlu olsun. Noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Boder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: En para, en para, bankanın güzeli.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Denizaltı Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformunun hizmete giriş töreninde konuştu. Savunma sanayinde gelinen duruma dikkat çekti. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesiyiz, ülkesi konumundayız dedi.
1: Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz.
2: Savunma sanayiinde gelinen noktayı anlattı, hayal edilemeyen seviyelere ulaştık dedi.
1: Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük, kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaydı. Açık Deniz Karakol Gemisi Can Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi töreninde konuştu. Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Savunma sanayiinde 23 yılda çok ciddi mesafe aldık dedi.
1: Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.
2: Erdoğan savunma sanayiinde gelinen yerli üretime vurgu yaptı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz.
2: Çıkarma gemileri, denizaltılar, karakol gemileri ve dahası %80'in üzerinde yerlilik oranıyla yapılan üretime değindi.
1: Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Romanya ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. Hizmete alınan Koçhisar gemisine de değindi.
1: Kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık Deniz Karakol Gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya

0: Cumhurbaşkanı Nicu Şardan'la görüştü. İki lider anlaşma çerçevesinde imzalar attı.
1: Dünya Kupası.

0: Büyük umutlarla gitmiştik. Hayallerimiz vardı ancak olmadı. Türkiye D grubundaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu skorla A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na havlu attı.
1: Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar oldukça üzgündü ve standdan oldukça üzgün bir şekilde ayrıldılar. 68 binden fazla taraftar vardı. Türk taraftarlar ise bunun önemli bir kısmını doldurdu ve takımlarına maç boyunca, maçın başından sonuna kadar, son ana kadar desteklerini sürdürdüler.
0: Maç aslında Amerika'da tam bir bayram havasıyla başlamıştı. San Francisco sokaklarını hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, üstü açık otobüsler ve marşlarla stadyuma yürüdü. Filistin formalı taraftarlar da Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Ancak sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Henüz ikinci dakikada Matias Galarsan'ın attığı golle maça adeta yenik başladık. Mücadele sadece skorla değil, uygulanan yepyeni kurallarla da dünya futbol tarihine geçti. 14. dakikada Paraguay kalecisi Orlando Hill kale vuruşunda vakit geçirince hakem Barton topu doğrudan Türkiye'ye vererek korner noktasını gösterdi. İlk yarının uzatma anlarındaysa Paraguaylı Miguel Almiron, Mert Müldür'le konuşurken ağzını eliyle kapattı. Devreye anında VAR odası girdi. Yeni kurallar gereği ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Almiron doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu tarihi karar Dünya Kupası'nda bu kuraldan dolayı çıkan ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. İkinci yarıda tamamen 10 kişi oynayan Paraguay karşısında millilerimiz aradığı o beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Sağ kenarında da tansiyon oldukça yüksekti. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella 63. dakikada hakemin oyunu sakatlık için durdurmasına yoğun itiraz edince sarı kart gördü. Tüm çabalara rağmen sahadan boynu bükük ayrılan millilerimiz grupta puansız son sırada kaldı. Paraguay ise ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı. Millilerimiz artık sadece prestij için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
2: Ve böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 km'yi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda iletişim ve basın tarihinin izini süreceğiz. Elbette insanlık tarihini değiştiren hep savaşları, devrimleri, keşifleri konuşuyoruz. Fakat insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl dünyayı şekillendirdiklerini bazen unutuyoruz. Mağara duvarlarından matbaaya, telgraftan radyoya, gazetelerden dijital medyaya uzanan büyük bir yolculuğa çıkacağız bu akşam. Elbette tarihte nasıl şekillendi iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, basının toplum üzerindeki etkisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan serüvenini, kritik dönüm noktalarını beraber değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam iletişim ve basın tarihinin izini sürüyoruz. Gazeteciliğin ortaya çıkışından Osmanlı basınına, ilk haber ajanslarından gazetelere, telgraftan radyoya ve günümüz dijital medyaya, hatta yapay zekaya uzanan bu büyük hikayeyi konuşacağız ve programımızda bu büyük konuyu sığdırmaya çalışacağız. Çok önemli iki konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Belkıs Ulusoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şeref verdiniz. Sizi konuk etmek çok kıymetli bizim için. Vakit ayırdığınız için.
1: Ben çok memnun oldum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Özgün Hanım. Sağ olun.
0: Şeref
2: İyi geceler,
0: verdiniz.
2: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok
2: davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle çok güzel ve çok detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle iletişim üzerine akılda kalan her şeyi cevaplamaya gayret edeceğiz.
0: İnşallah hocam. İletişim sektöründe iki hocamızın da deneyimlerinden çokça faydalanırız biz iletişimcilerde.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim.
0: Hem iletişim tarihi konusunda hem basın tarihi konusunda hocalarımın çok kıymetli eserleri var.
2: Sağ olun.
0: Ve çok ciddi katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür
0: ederiz.
2: Sağ olun
0: efendim. Tekrardan bizimle bu konuyu konuşmayı kabul ettiğiniz için. Sayın hocam hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Evet. Başlayalım istiyorum. İletişim demek etiketimiz. Evet. İletişim demek X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden. İletişim demek etiketine yazarsanız hocalarımıza merak ettiklerinizi soruyor olacağım. Hocam tabii insanlık tarihini değiştiren en büyük güçlerden biri aslında iletişim. Dördüncü güç diyoruz elbette derslerde de. Ve bu serüveni konuşacağız bu akşam ama biraz geriden gitmek istiyorum. Bilginin nasıl üretildiğini, tarihten itibaren nasıl yayıldığını, toplumlara nasıl dönüştürdüğünü, medeniyetler kurup medeniyetler yıktığını, aslında hep biz savaşları, kahramanları konuşuyoruz ama bunların hepsinin ardında bir iletişim var, diplomasi var, bilgi var. Ve bunlardan başlayalım istiyorum. Müsaade ederseniz Ali Murat Hocam, şimdi iletişim tarihine baktığımızda başlangıcını tabii mağara resimlerine kadar götürüyoruz. Sonra işte yazının icadı, matbaa gibi süreçler teknolojiyle beraber günümüzde yapay zeka ya kadar uzandı.
2: Doğru.
0: Eskiden biraz başlayalım. Kısa bir başlangıçla.
2: Tabii.
0: İletişimin tarihini nereden başlatırız?
2: Tabii.
0: Buyurunuz.
2: Şimdi biliyorsunuz zaten insanlar sürekli birbirleriyle diyalog kurmak, anlaşmak için çok farklı yol ve yöntemler denemişlerdir. Şimdi az önce siz de söylediniz mesela işte mağara duvarlarına çizilen hiyeroglifler. Yani ben şunu şöyle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum Özge Nur Hanım. Şimdi eskiden insanlar kil tabletlere yazarlardı. Şimdi artık dijital tabletlere yazmaya başladı. Kil tabletten dijital tablete. Ya da işte matbaanın icadıyla birlikte ki burada John Gutenberg'i almamız gerekir. O zaman Gutenberg galaksisi vardı, şimdi Zuckerberg galaksisi var baktığınızda. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm aslında eylem olarak değişmedi. Sadece aracılar değişmeye başladı. O zaman ne yapardın? Avcılığa gidiyorsan sopa çizerdin, hayvanı çizerdin, gönderdin. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar için emojileri kullanıyoruz mesela baktığınızda.
0: Hiyerogliflerden emojilere.
2: Evet, evet. Hani az önce dedim ya size, hani örneklerle biraz anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Aslında hepsi aynı. Yani bugün mesela şöyle düşünün. Gazete okuyorduk. Şimdi artık ne yapıyoruz? İşte elimizdeki telefondan haber okuyoruz. Ama her zaman bir haber, bilgi alma, iletişim kurma ihtiyacımız hep vardı. Söz konusuydu.

0: bildiğiniz üzere. Şimdi dolayısıyla siz de söylediniz. Bu süreci tabii ki Belkıs Hocam daha iyi anlatacaktır. Ama başlangıç için şunu söyleyebiliriz. Bu iş hiyerogliflerle başladı, mağara duvarlarına çizildi. Daha sonraki süreçte teknolojinin de gelişmesiyle, ki burada tabii ki çok önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmemiz gerekir. Teknoloji gerçekten insan hayatını, özellikle iletişimi, belki ilerleyen dakikalarda da anlatacağız, biraz da dijital, toplu halde gerçekleştirilen bir eylemi aslında bireysel bir noktaya iletti. Yani kitle iletişimi birey iletişimine dönmeye başladı. Çünkü tamamen bir sanal dünya üzerinden, ki ilerleyen yıllarda her ne kadar şu an metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evrenleri, ya artık bunun da modası geçti gibi gözükse de, aslında biz hiç içine girmedik zaten o dünyanın, metaverse'ün. Çünkü bizim için metaverse sadece arsa aldığınız bir yer olarak değerlendirildi. Ama Web 3.0'a girdiğimizde, tamamen girdiğimizde ve altyapı buna dönüştüğünde, aslında o en başta anlattığımız iletişim tarihinin başlangıcından günümüze değin geçen süre zarfındaki bütün eylemleri o sarmal medya üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Bunu da özellikle söylemek istedim.
1: Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocam, Belkıs hocama dönmek istiyorum. Şimdi tarihte haberler ve bilgiler nasıl dolaşıyordu? Yani çok geniş coğrafyalar. Tabii çok uzun bir dönemden konuşacağımız için ben biraz hızlı atlayacağım.
0: Doğru.
1: Kusura bakma, yoksa program bitmez.
0: Bitmez.
1: Şöyle ki, mesela Osmanlı coğrafyası gibi çok büyük bir coğrafya. Bu o bilgi akışı nasıl sağlanıyordu o dönemlerde?
2: Yani klasik dönemde ulaklar vasıtasıyla haberleşme sağlanıyordu. Belli işte karayolları var zaten, işte orta yol. Her bir orta yolun sağ yol, sol yol. Onlar da yine ara kollara bölünüyor. Bu yollar üzerinden hangi işte istikamete gönderilecekse haber ulaklar yoluyla gönderiliyordu, ki onların da menzilleri vardı aslında. Her 32 kilometrede bir menzil alanı bulunuyordu. Orada işte gerekli ihtiyaçlarını gördükten sonra yeniden yoluna devam ederek bu şekilde gidiyordu. Ne zamana kadar işte daha modern usullerle bu posta teşkilatı kurulana kadar, yani 1840'a kadar.
1: Evet, programın ikinci yarısına doğru da aslında posta teşkilatının kuruluş macerasını vesaire konuşacağız, ama şimdi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş insan düşünce sistemini tabii ki etkiliyor hocam.
2: Tabii.
1: Yayılımını, bilginin ulaşımını da etkiliyor. İnsanların dünyayı algılama, hatırlama, aktarma biçimleri, bilgi üretme biçimleri de nasıl değişimler yaşandı tarihte?
2: Şöyle, tipografik kültür öncesi dediğiniz gibi işte sözlü iletişim döneminde aslında anlatıcılar vasıtasıyla aslında bilgi sonraki, yani belleklerde muhafaza ediliyordu. Herhangi bir madde üzerine daha geçirilmeden önce, yani yazıdan önce, tipografiden önce. Bunun üzerine aslında yoğunlaşan kişiler var idi. Bunlarla bilgi aktarımı yapılıyordu. Yani hafıza ön plandaydı. Bunun içinde aslında işte tekrar usullerine başvuruluyordu. Çeşitli bölgelerde bununla ilgili aslında kişiler eğitime tabi tutuluyordu. Yani bu işte o yörenin, o halkın, o toplumun sözlü kültür örneklerini sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için, hani nasıl bir dönem yazı bulunduktan sonra yazıcıların eğitildiği aslında kurumlar var idi. Hani burada da bir kurumlaşma yok, ama seçilen kişiler üzerinden, yani yetkinliğini ispat etmiş diyelim kişiler üzerinden aslında bu anlatılar, sözlü kültür öğeleri bu kişilerin belleklerine geçiriliyordu.
1: Kıymetli hocam, peki matbaanın icadı çok önemli bir şey.
0: Tabii.
1: Hatta zaman zaman internetin bulunmasıyla kıyaslanıyor.
0: Evet, doğru.
1: Matbaa gerçekten insanlık tarihinin en büyük iletişim devrimlerinden biri mi? Yani mesela Avrupa siyasi, dini ve kültürel dönüşümleri yaşanıyor. Nasıl dönüşümler yaşanıyor matbaayla
0: Şimdi,
1: beraber?
0: Tabii şöyle söyleyelim. Bir kere matbaanın icadı, özellikle yani o zamana değin, düşünün, bir kere el sanatları ve hattatlık hakikaten çok kıymetli bir meslekti.

0: ona ayrı bir yetenek gerekiyordu, istiyordu. Onu yazabilmek, tabiri caizse inci gibi döşeyebilmek bu noktada son derece önemliydi. Fakat tabii bu matbaanın icadıyla birlikte ki aynı şekilde Osmanlı'ya gelişi de İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Orada insanlar şunu artık görmeye başladılar. Bir eser matbaayla birlikte çoğaltılabiliyor ve yayılım sağlanmış oluyor. Yani sadece kitap olarak görmeyin bunu. Gazetenin de aynı şekilde çıkıp dağıtılması anlamına da gelmiştir. Ve bu sayede habere ulaşmak da daha kolay bir hal almıştır. Çünkü hocam da az önce söyledi. Sözlü kültür geleneğinden yazılı kültüre, basılı kültüre bir geçiş de meydana gelmiştir. Çünkü o dönem her şey havada kalıyordu. Bir şeyler yaşanmış. Bunlar sadece işte belli kişiler, işte hattatlar geliyorlar, not alıyorlar. Diyorlar ki şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Buna bir nevi günlük olarak da değerlendirebilirsiniz. Şu oldu. Ama ne oluyordu? Belli bir çevre buna ulaşabiliyordu. Belli bir grubun aslında tek elinde kalıyordu diyebiliriz. İşte matbaa onu kırdı. Yani herkesin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdı. Habere ulaşmasını kolaylaştırdı. Ha bunun için o dönem olumlu olarak görenler de var. Ama olumsuz olarak görenler de şunu dediler. El sanatlarının, işte kaligrafinin sonunu getirmiştir diyenler de var. Tıpkı işte sinemada sesin bulunuşuyla Charlie Chaplin sese her zaman karşı çıkmış. Neden? Çünkü demiş ki bu sinemanın doğasını yitiriyor. Sinema müzikle birlikte ve diyaloglarla birlikte ölüyor ifadelerini kullanmıştı. O dönem için de aynısını söylediler. Dediler ki o zaman kaligrafi, el sanatları tamamen bitecek. Ama gördüğünüz gibi o ayrı bir sanat dalı olarak devam etti. Ama bilgi ve hız anlamında baktığınızda matbaa hakikaten dünyanın gelişmeleri de takip edebilmesi açısından çok ciddi, özellikle belki de hani şunu diyebiliriz, birinci medya devrimi matbaanın icadı, ikinci medya devrimi de internetin gelişimi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bütün dünyada da zaten matbaa bu noktada kabul görmüştür. Daha sonraki süreçte zaten artık yavaş yavaş işte 1960'lı yıllar, ki onlara da zaten geleceğiz. İşte televizyonun icadı elektronik çağ olarak karşımıza çıkıyor. Zaten artık o dönemde yine ARPANET dediğimiz internetin gelişim göstermesi ve 90'lardan sonra artık 2000'lerle birlikte internetin yayılıp işte ADSL dediğimiz asimetrik sayısal abone hatlarının ortaya çıkmasıyla birlikte maliyetin düşmesi artık tamamen farklı bir çağın oluşmasını sağlamıştır. Zaten ona da, internetin gelişimine de Mark Poster ikinci medya çağı diyor mesela. İlk medya, birinci medya çağı işte matbaanın icadı Jean Gutenberg. Ondan sonra ikinci medya çağı da aynı şekilde Mark Poster olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: İnternetin tabii yaşımızda ortaya çıkmasın ama ilk çıktığı zamanları tarih olarak konuşmak çok acı verici şu an bence. Web 1.0, 2.0 iletişimin yani, tarihi diye konuşuyoruz hocam. İnanılır gibi değil.
0: Evet, şöyle söyleyelim. Buradan yaşımızda çıkmış oldu zaten yani. Hani, bu da açık ve net bir şekilde söyledik. Ama şöyle söyleyelim. Yaşayan her zaman daha iyi biliyor. Evet. Onu ben size söyleyeyim. Bir şeyi bir yerden okumak farklı ama onu yaşamak farklı. Hani diyorlar ya işte mesela anlatıyorlar. İşte 60 ihtilali şöyle oldu, 80 böyle oldu. Biz tabii bizim için ne? Onlar masal geliyor. Evet, ama doğru. Onları hani yaşayan bilir.
1: Doğru.
0: Mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim için de aynı durum söz konusu. Biz bunları anlatıyoruz vesaire ama ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela şimdikiler bilmezler. Kontürlü internet alacaksın. Telefon attı 56K modemle bağlanacaksın. Aile, annem baban diyecek ki ya yeter kardeşim, telefonlara ulaşamıyoruz vesaire diyecek. Ondan sonra fatura gelecek. Şeyi şişmiş koparacak. Tabii şişmiş fatura gelecek. Ondan sonra kabloyu koparacak. Babanız, yaşayan insanlar var bunları yani. Hani. Yaşamışızdır yani. Hani. Bunu yaşamayan bizden değildir yani. Hani
2: telefonu arası. Meşgul ediyorsun.
0: Evet, telefonu meşgul ediyorsun. Yeter artık ya, şu telefonu kapat vesaire. Yaşı tutanlar, özellikle böyle işte 40 yaş ve üstü olanlar bu anları çok güzel bir şekilde görmüşlerdir. Şimdi biz bunları anlattıkça onlar da ya
1: acı,
0: evet,
1: hatıraları
0: acı hatıralar tekrardan gelmiş oluyor yani. Hani
1: çok haklısınız. Onu söylüyorum. Tarih olarak konuşmak biraz beni üzdü şu an.
0: Maalesef tarih olduk. Evet. Özgen Uran'ın yani hani tarih olduk. Yapacak bir şey yok yani.
1: Çok güzel özetlediniz. Evet, sağ kıymetli olun. Hocam, matbaadan giriş yaptık tabii, çok keyifli olduğu için konu. Günümüze de değdiriyoruz mutlaka konuyu. Matbaadan bahsettik. İcatla beraber tabii siz söylediniz, tarihin tarihte bilginin dolaşımının tellallar, ulaklar, işte resmi yazışma sistemleriyle oluyor. Fakat matbaadan sonra nasıl oluyor hocam? Resmi yazışma örneğin, iletişim ağı matbaayla beraber nasıl gelişiyor tarihte?
2: Şöyle, her şey daha hızlı oluyor ve daha ucuza mal oluyor. Bu anlamda da işte tipografik dediğimiz kültüre geçişle birlikte gazeteler, yani öncesinde haber mektupları var idi. İşte haber kağıtları, haber varakları, sonra bunlar haber kitapları da, yani muhtevası genişledikçe haber kitapları olarak anılmaya başlandı. Daha sonra bunlar mevkute haline geldi. 17. yüzyılın başı itibariyle, yani periyodik yayın anlamında nasıl diyelim, bugünkü süreli yayınlar aslında ortaya çıkmaya başladı. Ama matbaa ile birlikte işte dediğimiz bu haber kitapları basılı hale gelince hem kısa sürede daha baskı adedi arttı, hem de dediğim gibi maliyeti düştü. Bu anlamda da daha geniş kitlelere de daha kısa sürede ve daha çok sayıda ulaşabildi. Yani hem baskı adedi artıyor, artı hani bugünkü gibi tek tek gazeteler olarak düşünecek olursanız farklı araçlar ortaya çıkıyor. Birbirinden bağımsız yayınlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki şimdi etki alanı genişleyince hem dini hem sivil otoritelerin de tabii ki bu durum ilgisini çekiyor. Hani aykırı olarak gördükleri içerikler, kendilerince zararlı buldukları içeriklerden etkilenen kitleler olduğunu düşününce işte o basın özgürlüğü tartışmaları da aslında devreye girmeye başlayacak. Yani tipografik kültüre geçildikten sonra.
1: Evet. Buradan sonra da tabii yayınların yaygınlaşmasıyla gazeteciliğe giriş yapacağız. Birazdan soracağım ama çok fazla... Hem soru var hem yorum var. İzleyicilerimize de atlamak istemiyorum. Selam söylemek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz tarih gönüllülerine.
0: Sağ olsunlar.
1: Bizi izliyorlar. Çatalca'dan Orhan Ural bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Selahattin Karakaya ve Sayın Hatice Karakaya bizleri izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Kocaman selamlar, sevgiler. Her hafta bizi takip ettikleri ne için. Ve Adana'dan Mustafa Bey bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e de takipleri için. Hocam, gazetecilik çok önemli. Evet. Gazeteciliğin ortaya çıkışıyla beraber toplumlarda ne değişiyor? Yani ilk gazeteler mesela halkın gündelik hayatını, o siyasi katılımını ve kamuoyunu nasıl etkiliyor?
0: Şimdi tabii dünyada örneklerine baktığımızda gazetelerin haber verme ilkesi, politikası söz konusudur. Fakat tabii daha sonraki süreçte bu gazetelerin de özellikle Hitler dönemi, Nazi Almanyası'nda bunun bir propaganda aracına döndüğü görüldü. Ve dolayısıyla sinemadan televizyona, gazeteden dergilere tamamen bir yönlendirme ve algı yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandı ki zaten bunun için biliyorsunuz Goebbels'i yetkili kılmıştı, propaganda bakanı ve dolayısıyla burada doğrudan medya aracılığıyla yayınlara müdahale ederek aslında o algıyı yönetmeyi sağlamıştı. Ama biz tabii her zaman biz ne deriz? İşte haber 5N1K ilkelerine göre hazırlanır, verilir, sunulur. Ve tabii bu ister istemez belli zaman sonra insanlar sürekli o tarz içeriklere maruz kaldıklarında gerçeği yanlıştan ayırabilme potansiyelini kaybetmektedirler. Bu da bir gerçek. Şimdi o yüzden biz hep ne deriz? Hocamız da bilecektir. Medya okuryazarlığı dediğimiz kavram. Medyadaki metinleri, mesajları doğru anlamak ve anlamlandırmak. Şimdi dolayısıyla bugün özellikle baktığımızda o dönemlerde ki şu oldu. Evet, insanlar haber aktarmak, anlatmak, işte dediğim gibi var olan gelişmeleri anlatma amacıyla yapıldı ki dünya geneline baktığımızda iki tip yayıncılık görürsünüz. Bunlardan bir tanesi tecimsel yayıncılıktır, bir tanesi de kamu hizmeti yayıncılığıdır. Mesela kamu hizmeti yayıncılığı dendiğinde İngiliz BBC'yi görürsünüz. Tecimsel yayıncılık da Amerikan modelidir. Mesela Amerika'da o radyolar çıktığında hep bakmışlardır mesela işte beyaz eşya, elektronik eşya reklamları yapılır. Niye? Çünkü onların satılması lazım. O satıldıkça ne olacak? İnsanlar radyo alacak. Radyo aldıkça bu reklamları görecekler. Dolayısıyla gazetecilik de o dönemde evet biz haber vereceğiz vesaire noktasına geldi ama işte o yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması gazeteleri haber vermekten ziyade tamamen bir politik işleve yönlendirdi. Yani evet bizim görüşümüz bu. Soğuk Savaş yılları sonra çıkıyor zaten. Soğuk Savaş yıllarında da ne yapmanız lazım? Sizin kitleyi diri tutmanız lazım. Kendinize yakın olan kişileri yaptığınız haberlerle cesaretlendirmeniz lazım. Bunun için de zaten işte Louis Althusser'in biliyorsunuz bir eseri vardır. Devletin ideolojik aygıtları diye. Orada da baktığınızda aslında medyanın ne kadar güçlü ve önemli olduğu gazetecilik vasıtasıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. O yüzden Özgenur Hanım gazetecilikten bu olay başladığı için dikkat edin bugün televizyonda bile olsanız meslek olarak yaptığınızda altında gazeteci denir. Zaten ilk dağıtım, haberin aktarımı ilk oradan çıktığı için o kavram bize öyle gelmiş. Halbuki televizyon habercisi ama orada gazeteci olarak o ünvan kullanılmış oluyor. O da o geçmişten gelen işte o ilk haber aktarımı, anlatımı, işte köşe yazarlarının çıkması, işte foto muhabirlerinin gelişim göstermesi, hatta işte filmlerin banyo edilmesi ki ilk dönemde hemen gazeteler böyle her gün gün aşırı değil ki hepiniz bilirsiniz. Nedir işte yazıyor yazıyor evet. Meselesi, mevzusu, şu oldu bu oldu böyle önemli başlıkları aslında size...
2: Müvezziler.
0: Evet aynen değil mi hocam?
1: Neydi bu hocam?
2: Müvezzi.
0: Müvezziler.
1: Müvezzi.
2: Evet evet. Müvezzi. Onlar hani gazete satan çocuklar vardır ya bağırarak adını onlar.
0: Evet müvezziler. Şimdi tabii artık bunlar yerine hani biraz daha nasıl diyeyim sosyal medya gazetecileri mi dersiniz artık habercileri mi dersiniz onlar geldi. Çünkü onlar da öyle. Bakın dikkat edin yazıyor yazıyor şu yazıyor bu yazıyor denir. Şimdi mesela YouTube'daki videolarda bakarsınız tık tık tık tık size bazı kesitler verirler. Aslında yapı aynıdır. O gazeteyi sattırmak için yapar. O da size o videoyu izlettirmek için yapar. Evet. Bakın dikkat edin.
1: Hani, amaç aynı yöntem farklı.
0: Aynen. Evet. Aynen Özgün Hanım. Hani şeyin dediği gibi Heraklit'in dediği gibi hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yani hani. O yüzden burada da aynı şekilde bunu görmüş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla insan varoluşundan itibaren hep bir şekilde bilgi alayım, bilgi aktarayım vesaire noktasına gelmiştir. O yüzden de sürekli ne olmuştur? İşte grupların, toplulukların oluşması da o şekildedir. Evet. Ama belli bir noktadan sonra onu açtığınız için mecburen bir iletişim aracına insan ihtiyaç duymaya başlamıştır. Sonra zamanla zaten onun bir evrimi meydana gelmiştir. Az önce de söylediğimiz gibi işte yaratıklardan başlayıp daha sonra sosyal medya, dijital mecralar ve hani yapay zekaya doğru noktaya gelmiştir ki bugün diyebilirsiniz ki yapay zeka ne alaka? Evet yapay zeka da artık bir iletişim aracı haline geldi. Kesinlikle. İnsan makine etkileşiminin birebir yansıması olarak şu an hayatımızın içerisinde yer aldı diyebiliriz.
1: Çok ciddi hem de hocam. Her gün kullanıyoruz yani. Kim kullanmıyorum derse yanlış söylemiş olur.
3: Aynen.
1: Hocam tabii gazetecilikten devam etmek istiyorum. Osmanlı toplumunda, Osmanlı Devleti'nde ilk gazetenin ortaya çıkışı ne zaman olmuş? Hangisiymiş?
2: Türkçe gazete mi, diğerleri mi diye soracağım ben önce.
1: Evet, aslında ikisinin de cevabını merak ediyorum.
2: O zaman
1: ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim. 18. yüzyıl sonunda Fransızca gazeteler basılıyor. Fransız Büyükelçiliği'nde İstanbul'da Fransız devrimi yeni gerçekleşmiş. Onun aslında bir nevi propagandasını yapan yayınlar bunlar. Hem işte Osmanlı Devleti vatandaşları için hem işte Ders Saadet'te yerleşik diğer Levantenler için ve yine işte diplomatlar için. Sonrasında ilk Türkçe gazeteler ise 1828'e kadar gidiyor. Bu meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. Onun kendi propagandasını yapmak maksatlı çıkardığı bir yayını var Vakai Mısri'ye. Tamamı Türkçe ilk gazetemiz ise Takvim Vekai. O da Kasım 1831'de II. Mahmut döneminde İstanbul'da yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanma aslında maksadına

0: belki biraz değinebilecek miyim?
1: Lütfen hocam buyurun. Takvim-i aslında, Vekai mi?
0: Evet,
1: konuşuyor?
0: Takvim-i
1: tamam.
0: Vekai.
1: Şimdi ilk Türkçe gazetemiz Takvim-i Vekai.
0: Tamamı Türkçe.
1: Tamamı
0: evet,
1: Türkçe.
0: Yani
1: tamam.
0: Vekai Mısri, Türkçe Arapça olarak çıkıyor. Hı-hı. Yani hem işte devletin resmi dili hem de yayınlandığı bölgenin yerel dili, iki dilli olarak çıkıyor. Aynı nüshada tamamı Türkçe dediğimiz Takvim-i Vekai de İstanbul'da Kasım 1831'de çıkacak. Şimdi şöyle aslında onun çıkış hikayesi de biraz geriye gidiyor. 1821'de meşhur Mora isyanı, işte Yunanlıların bu bağımsızlık talebiyle ortaya atıldıkları bir isyan. Uzun yıllarda bastırılamayacak ama daha en başında işte bir iki ay kadar bu kuşatma sürecek. Yani oradaki işte yerleşik Müslüman halka ne gıda ulaşabiliyor, ne işte ilaç ulaşabiliyor, ne askeri malzeme kuşatılmış. Ama burada kendi yayınlarını yapıyorlar. Bir de Avrupa'da kamuoyu oluşturuyorlar. Avrupa'da yerleşik Yunanlılar. Yine bir de ne var? İşte bu filhelenizm denilen, yani Helen sempatizanlığı meşhur. Tam da bu tarihlerde aslında bakarsanız 19. yüzyılın ilk çeyreği gibi bir Helen sempatizanlığı var. Yani işte demokrasinin, medeniyetin ilk kurucuları gibi bakılıyor. Hatta Amerika'da, yine Avrupa'da, pek çok Avrupa ülkesinde bu Yunanların bağımsızlığı destekleniyor. İşte şairler, yazarlar, gazeteciler, yani entelektüel kesim arasında çok büyük destekleri var. Hatta şey toplanıyor, asker toplanıyor, gönüllü askerler toplanıyor, silah toplanıyor. İşte mühimmattır, para yardımıdır, aydınların manevi desteğidir. Tüm bunlarla birlikte Tripoliçe, biliyorsunuz burada bir baskın olacak. On binlerce aslında Müslüman. Yani 8 bin ila 15 bin arası aslında rakam veriliyor. Evet. Türklerle birlikte Yahudiler de o bölgedeki katledilecekler. Ve buna oraya askeri destek veren veya işte hani entelektüel anlamda katkı sağlayan ve olayı yerinde görmek isteyen gazeteciler de şahit olacaklar. Ondan sonra aslında olayın vehametini görecekler ama tabii geç oluyor. Ve pek çoğu da yayınlanmıyor döndüklerinde. Gerçeği yazanların bir kısmı yayınlanıyor, büyük bir kısmı yayınlanmıyor. Ve Osmanlı aleyhinde bir kamuoyu oluşacak Avrupa'da. İşte bakıyor, imajı zedeleniyor Osmanlı padişahının. Halbuki hani yüzü batıya dönük bir padişah. Bu arada İzmir, biliyorsunuz yine ticaret erbabının yerleşik olduğu bir Osmanlı liman kenti. Ve burada da Fransızca gazeteler var. Daha Türkçe gazeteler çıkmadan önce. Ama burada yerleşik, yani Osmanlı'da yerleşik Levantenlerin çıkardığı yayınlar. Bunların pek çoğu da şeyle uğraşıyorlar. Ticaret erbabı yine aynı zamanda. Yani gazetecilik de yapılıyor. Hatta Alexander Black meşhur. O da hem hukukçu hem işte deniz ticaretiyle geçimini sağlıyor daha babadan itibaren. Ve bu Rum korsanların Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinden bu tüccarlar da zarar görüyorlar. Alexander Black da aynı şekilde. Le Spectateur Oriental isimli bu Levanten gazetesinde Osmanlı'nın lehine yayınlar yapmaya başlıyor. Avrupa'da da ses getiriyor. Tabii ki Ders Saadet'te de olumlu anlamda yankı buluyor. Takip eden süreçte de Alexander Black'ın yazıları, hatta Fransız elçiliği şey yapacak, Alexander Black'ı gözaltına alacak, matbaasını yediğimine bırakacak. Bir aydan fazla bir süre gözaltında kalıyor. Daha sonra işte kefaletle serbest bırakılacak. Bayağı bir ses getiriyor. Bakıyor ki kendi resmi devletin yayınladığı raporlar ve Batı işte kaynaklı gazetelere ulaştırdığı gerçek bir

0: hiçbir şekilde görünmüyorken Alexander Black'ın işte iki sütunluk bir makalesi çılgınca bir tesir yapıyor. Bunun üzerine işte İstanbul'a davet edecek. Gel bana burada bir Fransızca, bir de Türkçe gazete çıkart diyecek. Resmi gazete o şekilde başlayacak. Yani aslında hani bugün diyoruz ya fake news. İşte bunların önünü alabilmek adına
1: kontrol altında, evet, elinin altında tutabilmek,
0: evet,
1: için.
0: Evet, kendi gazetemizi aslında yayınlamaya başlayacağız bu olaydan sonra.
1: Söylediklerinizin çoğu hocam şöyle, bu gelişmeler bize basının sadece haber verme değil, o dönemde bile uluslararası siyaseti etkileyen büyük bir güç olduğunu gösteriyor. Evet. Gerçekten, evet, çok önemli. Devletin kendi sesini duyurmaya, evet, ve propaganda yayınlarını engellemeye yönelik
0: kamu diplomasisi, evet, yürütüyorlar basın üzerinden. Evet,
1: bu, bu da takvimi vekai dediğimiz, evet, ilk Türkçe gazeteyi, hı-hı, de çıkartmış oluyor. Evet. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Şunu da söyleyeyim. Lütfen. Çok özür diliyorum. 5 sene sonra bu yayınlarına Le Moniteur Ottoman'ı çıkarıyor Fransızcası. O kadar Osmanlı lehine ve kendi devleti ve diğer batılı devletlerin aleyhine yayınlar yapıyor ki zehirlenerek öldürülüyor Malta'da iken. Bir ziyaret sırasında Malta'da, oradan Fransa'ya geçecek. Daha 41 yaşındayken öldürülüyor. Plak,
1: evet, bir kötü bir bedel. Evet. Hocam, Ali Murat hocam. Hı hı. Tabii her şeyde konuşmak istediğim için sizinle bazen ileriye gideceğim programda, bazen geriye gideceğim.
2: Tabii.
1: Tabii iletişim tarihi açısından baktığımızda telgraf çok önemli, hı hı, bir gelişmelerden bir, tabii, tanesi. Neden bu kadar kritik bir buluş olarak görüyoruz telgrafı? Yani insanlar ilk kez uzak mesafelerle anlık iletişim, evet, kuruyor. Korkunç bir şey. Evet. Dünyada neler değişiyor?
2: Şimdi telgrafın icat edilmesiyle birlikte iletişim bir tık hızlanıyor. Çünkü siz de ifade ettiğiniz gibi, yani bir noktadan başka bir noktaya, ki daha o zaman şey yok, telefon yok vesaire, bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Zaten bu işin atası diyebiliriz. Ama şimdi ne oluyor? Telgrafın yerini anlık mesajlaşma uygulamasında otomatik olarak yazıyorsunuz yani. Ondan öncesinde de aynı şekilde mesela Morse alfabesiyle insanlar biliyorsunuz iletişim kuruyorlar, diyalog kuruyorlar. Bu nedir? Hep dikkat edin. Hep bir, bu telgrafın da icadı iletişimin hızlanma arzularından bir tanesi. Hızlıca mesajı gönderebilme, karşı taraftan hızlıca alabilme. Hani iletişim dediğiniz şey aslında nedir? Kaynaktan gönderilen mesajın uygun kanal aracılığıyla alıcıya aktarılmasıdır. Ve nedir? İşte biz hep söylediğimiz bir şey, karşı tarafın algısı sizin ne anladığınıza bağlıdır. Yani benim ne anlattığım sizin ne anladığınıza bağlı aslında. Ben istediğim her şeyi anlatabilirim ama karşı taraf anlamadıktan sonra bu hiçbir şeydir. Zaten etkileşim dediğiniz şey de o Web 2 ile birlikte ortaya çıkmıştır. Telgraf bunların atasıdır. Zaten dikkat edin, hiçbir şey sıfırdan oluşmadı. Yani insanlar telgrafın icat edilmesini görerek onun üstüne çıktılar. Siyah beyaz yayından sonra renkli yayınlar çıktı. Fotoğraf icat edildikten sonra sinema dediğiniz sahnede o işte 24 kare, 25 kare meselesi ortaya çıkmış oldu. Hepsinin bir gelişimi var. Çünkü hareketli görüntüde bir illüzyondan ibaret. İnsan gözünün yanılsamasından ibarettir. Ne yaparsınız eski görüntülerde? Saniyede 16 kare attığı için siz onun hareketli bir görüntü olmadığını düşünürsünüz. Aa, fotoğraflar bir arayın. Zaten sinemanın çıkışı da odur. İlk işte 1895'te Lumière kardeşler sinemayı icat etmiştir. Hatta o dönem insanlar geliyorlar böyle işte bir anelerde filan filmler gösteriliyor. İşte toplu mekanlarda öyle sinema salonları vesaire zaten söz konusu değil. Ne oluyor? İnsanlar geliyor bu şekilde oturuyorlar. Aa, bir bakıyor işte sabit kamerayı kurmuşlar. Bir şey yok, aktarım yok. Yani bir duygu yok. Kamera sabit durmuş. Arkada da işte varsa piyano çalanlar var. İnsanlar geliyorlar, izliyorlar. Hatta ilk insanlar korkmuş o gösterim esnasında. Tren geliyor, Allah tren geliyor bizi ezecek deyip kalkıp çıkmışlar. Ya da işte dediğim gibi bir kendi kendine sulayan bahçıvan diye bir film. Tamamen belgesel tarzında. şöyle oluyor.
1: O zaman filmler de 3-5 dakika öyle uzun filmler.
2: Yok canım ya. Aynen öyle yani. Hani kısa filmlerden daha kısa yani. Hani direkt aynen normal gelmiş, kamerayı sabitlemiş, tripod dediğimiz o 3 ayağı kuruyor. Ondan sonra geliyor onu izletiyor. Ya da işte bir bahçıvan var, elinde hortum tutuyor. Çocuğun bir tanesi geliyor, basıyor hortuma. Bahçıvan bakıyor, Allah Allah nereden bu su, niye kesildi diyor. Sonra adam böyle bakınca hortumdan niye kesildi, çocuk ayağını kaldırıyor. Ondan sonra şey yapıyor, insanlar da gülmeye başlıyorlar falan. Tabii o dönemde hani Türkiye'de bu, dünyada bu olurken Türkiye'de de hani ya ne yapabiliriz, ne edebiliriz vesaire. Mesela ilk Türk filmi konusunda da çok ciddi mesela tartışmalar hala devam ediyor. Kimi diyor ki ya Osmanlı tebaası da aslında Türk olarak sayılır. İşte Manaki kardeşlerin işte 5. Sultan Mehmet Reşat'ın manastırı ziyareti diyenler de var. Ya da işte Fuat Uskunay'ın bir asker, o da işte diyorlar ki Ayestefonos, işte bu Yeşilköy tarafında bir Rus abidesinin yıkılışı diye bir işte dediğim gibi çekim yapıyor. Bunlar belgesel tarzında yani direkt işte çekilecek. Çünkü hani 1. Dünya Savaşı dönemleri kendinizi güçlü göstermeniz lazım. Halk, az önce dediniz ya. Ne dedik, gazete için aynı durum söz konusu, sinema için de aynı durum söz konusuydu. Yani insanlara bunları gösterip insanların savaşa karşı dirayetini arttırmak, direncini arttırmak, o psikolojik olarak üstünlüğü sağlama amacıyla sineması, işte televizyonu, gazetesi, dergisi, hepsi o dönemler o şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla o televizyondan, telgraftan geldiğimiz süre zarfındaki iletişimin hızlanması, insanların haber akışının hızlı alması, bunların hepsi bir önceki, bir sonraki icada temel teşkil etmiş. Bu yapıldı, bunun üstüne ne yapılır? Bundan sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Zaten ondan sonra o işte gazeteler kurulduğunda sinemada da mesela tiyatro etkisini görüyoruz. Çünkü yıllar süren bir sinemada tek adamlık ortaya çıkıyor. O da Muhsin Ertuğrul olarak kalıyor. Zaten çok ünlü bir tiyatrocu. Dikkat edin, orada mesela kamera yine sabit. Aynı böyle tiyatroda nasıldır, işte girer çıkar, orayı da kadrajı da işte bir tiyatro sahnesi olarak algılıyor. Dolayısıyla tiyatroda aldıklarını oraya aktarmış oluyor. Sinemada biliyorsunuz yani 7. sanattır ve insanlara aslında bir kurguyla duygu, düşünceleri aktarma sanatıdır. Gazeteci vardır, kalemiyle düşüncelerini, fikirlerini aktarır. Aynı şekilde senarist vardır, yazmış olduğu senaryoyla duyguların, düşüncelerini aktarır. Aslında dikkat ederseniz hepsinin ortak amacı karşı tarafa bir şeyler anlatabilmek ama karşı tarafın da algılamasını, anlamasını sağlamak olarak görüyor. Yani burada gazetenin etkinliği ayrı, işte ve şunu unutmayın, her iletişim aracı bir öncekini olumsuz bir şekilde de etkilemiştir. Yani,
1: çok güzel bir şey söylediniz. Bunu da üzerine gidelim ama bir virgül koyalım tabii. Dilerseniz. Kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara, ardından buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Vurdur beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
9: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
10: Hoşuna gitti değil mi?
9: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Devam ediyoruz an ve zamana. Değerli tarihseverler, kaldığımız yerden elbette iletişim ve basının tarihini konuşuyoruz. Geçmişten günümüze getiriyoruz ve hafızalarımızı tazeliyoruz aslında. Belkıs Ulusoy Hocam ve Ali Murat Kırık Hocam'la beraberiz. Devam ediyoruz. Belkıs Hocam, tabii az önce konuştuklarımız çok ilkel geliyor kulağa bazen. Hani sinemanın tarihini bile anlatırken hocam çok ilkel ama aslında o dönemin çok yenilikçi teknolojileri, yani
1: tabii,
0: bir yerden bir yere uzak mesafeden bir haber alabilmek o dönem için müthiş bir gelişme. Şimdi telgrafın Osmanlı toplumuna, Osmanlı topraklarına kullanılmaya başlanmasını merak ediyorum. O dönemin gazetecileri tarafından mesela nasıl karşılandı? Bu teknoloji, işte haberin doğruluğu ya da hızı açısından nasıl bir devrimdi telgraf?
1: Önceden muhabir gönderiliyor ama yine posta kanalıyla ancak haber ulaşıyor. Zaten günlük gazete neredeyse yok gibi. Ama 1860'lardan sonra haftanın birkaç günü artık gazete yayınlanabilir hale geliyor. Çünkü zaten 1855'te telgraf Türkiye'ye girecek, Osmanlı Devleti'ne. O da zaten biliyorsunuz Kırım Harbi sebebiyle girecek. 53-56 arasında, 55'te de telgraf gelecek. Hatta tam da onunla ilgili olarak işte İstanbul, Edirne, Şumlu, sonrasında da Köstence ve Kırım'a bağlanacak telgraf hattı. Bu tabii ki gazetelere fayda sağlayacak çünkü andık artık haberi merkeze ulaştırma imkanını buluyorlar. Hatta işte Ali Suavi 1867'de yazacak, diyecek ki hem telgraftan ötürü bunu söyleyecek hem de hani ulaşım demek zaten iletişim demek. Hani vapur dedikleri buharın icadı ile birlikte bunu işte hem ulaşım alanında hem sanayinin çeşitli alanlarında kullanmaya başlıyorlar buhar teknolojisini. Ulaşımda da işte gemilerde, hani o yelkenli gemilerden artık buharlı gemilere geçiliyor. Bu da tabii ki seyahat süresini çok daha kısaya indiriyor. Bu da şey ile birlikte, nasıl diyelim, işte o posta aslında teşkilatına fayda sağlayacak. Mektuplar, haberleşme çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Ali Suavi de diyecek ki artık telgraf da gelmiş 55 itibariyle, sonra yaygınlaşmaya başlamış işte Memaliki Osmaniye genelinde. Hani 60'larda, sonra 1960'larda Makluhan diyor ya, küresel köy. O daha bunu 1867'de söylüyor, 100 sene önce. Diyor ki artık diyor dünya bir mahalle hükmüne girdi diyor. İşte bu vapurun icadı ile birlikte, yani buhar teknolojisinin ve telgrafın icadı ve kullanılmaya başlamasıyla birlikte diyor. Bu kadar tabii ki gazetelerde etkili oluyor. Zaten hepsinde bir köşe var işte telgraf haberleri diye. Orada en taze haberleri o köşede veriyorlar.
0: O zaman kaynak bir telgraf haberleri. Bir de yani ilk yıllarında mesela Osmanlı basını hangi haberlerini hangi kaynaklardan elde ediyor hocam? Yani yerli haber üretimiyle o dönem Avrupa gazetelerinden aktarılan haberler arasında nasıl bir denge var?
1: Şöyle, gazete idarehaneleri ne yapıyorlar? Abonelik sağlıyorlar. İşte Avrupa'da basılan gazetelere abonelik sağlıyorlar. Sonra evet, Türkiye'de Türkçe gazeteler geç gelişecek ama azınlık dilli, Avrupa dilli yayınlar var. Bunlara yine abonelikleri var. Aslında hatta işte bir şey var, karikatür var Hayal şeyde gazetesine, mizah gazetesi, Theodor Kasap Efendi'nin yayını bu. Orada bir gazete idarehanesini gösteriyor. İşte masanın başında bir gazeteci oturuyor. Önünde de azınlık dilli, Avrupa dilli gazeteler var çokça. Elinde de bir makas var. O gazetelerden kestiklerini, yani bir kısmını tercüme ediyorlar, bir kısmından işte derleme haberler üretiyorlar. Daha çok gazetelerden. Ama bir de sonrasında işte şey girecek mesela Türkiye'ye, Havas girecek, Fransız haber ajansı, hani AFP'nin iptidai hali diyelim, ilk kurulduğundaki ismi. Daha sonra Reuters girecek. Bunlara da abonelikler yapılacak. Hem uluslararası haber ajanslarında hem de gazetelerden istifade edecekler. Günlük... Ama 1870'te aslında bunlar Türkiye'de asıl faaliyet, yani büro kuracaklar. Ondan önce kendileri muhabir bulunduruyorlar. Bahsettiğim iki ajans. Daha sonra 70'te Havas Reuter birleşiyor.

0: Artık demir yolu yani raylı sisteme de geçiliyor. Özellikle yabancıların sahibi olduğu deniz ulaşımı, ticaret gemileri. Bunlarla aslında artık telgraf da var dediğimiz gibi. Her şekilde habere ulaşabiliyorlar. O yedinci gün bile çıkarıyorlar pek çoğu. Onda da ek veriyorlar. İşte yok kadın eki, çocuk eki, mizah eki gibi. Hani biraz daha nasıl diyelim, hitap ettiği kitleyi genişletebilmek için ekler veriyorlar. Yani aslında 7 gün çıkıyorlar neredeyse.
1: O dönem için gerçekten çok ciddi, hummalı bir çalışma gerektiriyor olsa gerek. Hocam hız demek her şey demek biliyorsunuz. Günümüz gazeteciliğinde,
2: iletişiminde hepsi.
1: doğruluk, hız.
2: Doğru.
1: Tarihten günümüzde bu haberin doğruluğu ve hızı açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle, o dönem için tabii hocamız da anlattı, ifade etti. Şimdi bizzat bu işi yaşayan insanların aslında aktarımlarıyla haber toplanıyor. Şimdi de aslında baktığınızda bu citizen journalism dediğimiz yurttaş gazeteciliği kavramı var. O biraz sosyal medyada hayat buldu diyebiliriz, bu yurttaş gazeteciliği. Şimdi o dönem işte görüyorsunuz, işte ulaşım konusu, sonuçta o haberin de nereye gitmesi lazım? Doğru bir şekilde ulaşması lazım. İşte onu nasıl sunacaksın? O şey dedi ya, telgrafla bunu gönderiyorsun. Telgraflı olunca hızlanıyor. Yoksa ne oluyor? Orada bizzat kişinin kendisinin gidip oraya aktarması gerekiyordu bilgiyi. Zaten şöyle bir şey vardır. Daha sonra bu telsizlerin çıkması, ki telsizlerden sonra zaten artık işin tamamen radyoya dönmesi, artık tamamen yani hani haber ve bilgi akışının çok daha hızlı bir hale gelmesine sebebiyet verdi. Teyit konusu geçmişte de aslında çok ciddi sorunları bünyesinde barındırıyor. Niye? Çünkü sonuçta zaten hani haber kelime köklerine baktığında muhabereden hani geliyor. Şimdi dolayısıyla orada kişi buna imza atıyor. Diyor ki bu haber bana ait. Şimdi dolayısıyla siz onu muhatap oluyorsunuz. Ama o kişinin dediğinin %100 doğru olup olmadığını da bilemiyorsun. Bir de öyle de bir durum var sonuçta. Teyit konusu geçmişte çok daha zordu. Çünkü şimdi en azından sosyal medya, dijital ortam, işte uydu teknolojileri, internet teknolojisi bir şekilde farklı yerlerden, ki hocamızın da söylediği gibi o küresel köy dediğimiz kavramla birlikte zaten o global village dediğimiz kavram oradan geliyor. Şimdi hem küresel hem köy. Bir tezat var aslına bakarsanız burada. Hem küresel, yani her şeyi öğrenebildiğiniz, ama aynı zamanda lokal, yani köyde de hani biliyorsunuz düğünleri bilirsiniz, cenazeleri bilirsiniz, gelen gidenden haberdar olursunuz. İşte o kavram tam elektronik çağ, televizyonla tam o noktaya geldi. Ama o dönem dediğim gibi gazete alıyorsun, gazeteyi okuyorsun. Çünkü televizyon dediğin bir mecra o dönem için söz konusu değil. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Yani Türkiye'ye televizyonun gelmesi 1952 yıllarını buluyor. Yani 50'den önce zaten televizyon yok. Ondan önce işte gazete, işte söylediğim gibi sinema, bir de 6 Mayıs 1927'de önce işte İstanbul Radyosu, daha sonra Kasım'da Ankara Radyosu kuruluyor ki İstanbul Radyosu işte Sirkeci'de bir postanenin bodrum katında kuruluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ya bu gazete varken bu iletişim aracı radyo gerekli mi? İnsanlar onu soruyor. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Facebook biliyorsunuz çıktı, gelişim gösterdi. Daha sonra o dönemki ismiyle, şimdiki ismiyle X, o dönemki ismiyle Twitter çıktı 2009-2010'da. İnsanlar şunu dediler. Ya Facebook varken ne gerek var? Ya da işte ev telefonları varken cep telefonları çıktı. Cep telefonuna ne gerek var? Şimdi hadi bakalım, cep telefonu olmadan dışarı çıkabiliyor musun? Şimdi dolayısıyla böyle hızlı bir ivme kazanan teknolojiden bahsediyoruz. Bu iş bir teknoloji. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Evet, gazete konusunda insanlar hızlı haber aldılar, ama o dönemde teyide muhtaçtı haberler. Şimdi de aynı şekilde siz istediğiniz kadar bir haberi yapın, imzasını atın. Hele hele sosyal medya haberciliği çıktıktan sonra, ki zaten gazete tirajları sizin de malumunuzdur.
3: giderek

0: düşüş meydana geliyor. Bu da artık tamamen elektronik dijital gazeteciliğin ortaya çıkması. Onu da bırakın artık kişiye özel. Yani tamamen sizin beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, ki zaten bıraktığınız dijital ayak izleri işte Çerezler vesaire, Özge'nin Reyhan Güler'i, Belkıs Ulusoy'u, Ali Murat Kır'ı daha iyi tanıyan algoritmalar var. Ha, bunun tabii ki zararlı etkileri de söz konusu. Ama ölçüm konusunda da baktığınızda gazeteyi kaç kişinin, kimin ne kadar okuduğunu bilemiyorsun ya da hangi sayfada ne kadar kaldığını bilemiyorken, bugün daha birebir gerçekçi ölçümler en azından alabilme durumunuz da söz konusu olmuş oluyor. Haber her zaman vardı, bugün de var, yarın da olmaya devam edecek. Ama doğruya olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaya başlayacak. Çünkü mecralar arttıkça, nicelik arttıkça doğruya olan ihtiyacımız, doğru haber ve doğru bilgiye olan ihtiyacımız da maalesef artmaya başladı. Doğru bir orantı ortaya çıktı. Hele hele sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte artık tamamen habercilik, tabiri caizse, dijital ortama kaydı. Ama doğrunun, yanlışın hepsinin iç içe geçtiği, tabiri caizse, yani derler ya, at izi it izine karıştı. Şu an dijital ortamda Özge Nur Hanım tam da onu görüyoruz. Kendisini haberci olarak lanse eden kişiler geliyorlar, dezenformasyonu, hele hele yapay zekayla
1: Burada
0: bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyor.
1: iyi
0: Belki
1: bir medya okuryazarı olmak da bize
0: evet efendim,
1: kalıyor.
0: aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: evet.
0: Yani biz iletişimciler olarak üçümüz de burada bu konunun çok daha fazla konuşulmasını bizim de kamuoyuna, medyaya aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum efendim.
1: Haklısınız hocam. Hocam eskiden ajans haberleri varmış. Ajanstan bildiriyor, ajans haberleri. Tabii çok yine tarihi bir söylem kaldı. Haber ajansları ne zaman kurulmuş hocam? Osmanlı'da var mı haber ajansı? Yani şimdi az önce konuştuk ya, bilgiyi nereden alıyorlardı. Şimdi de var ajanslar tabii
0: Tabii.
1: de. İlk haber ajansı ne zaman kurulmuş?
2: Milli haber ajansı değil mi? Yerli haber ajansı.
1: Yerli haber ajansı.
2: Türkiye'de Osmanlı Telgraf Ajansı 1911'de kuruluyor Salih Kürçü Bey'in kanalıyla. Sonra kapatılacak o Birinci Dünya Savaşı döneminde, bitiminde yeniden faaliyete geçecek Osmanlı Milli Telgraf Ajansı olarak. Ondan öncesinde dediğim gibi 1870'te Havas ve Reuters haber ajansları tek bir büroda bir araya gelerek Havas Reuters haber ajansını kuruyorlar. Ama o yabancı bir haber ajansı. Yerli haber ajansımız 1911'de kurulacak.
1: İlk muhabir, ilk gazetecinin adını biliyor muyuz Osmanlı'da?
2: İlk gazeteci belki şeyi sayabiliriz, Esat Efendi'yi sayabiliriz. Takvim ve Kaide sorumlu kılınıyor kendisi. Aslında bir bakanüvis, tarih yazıcısı, hani ilmiye sınıfından yetişmiş bir isim Esat Efendi.
1: İlk muhabiri biliyor muyuz hocam?
2: İlk muhabiri bilemeyiz çünkü imzasız
3: Haberler
2: verildiği için,
3: imzasız
2: evet,
3: çıktığı için
2: haberler
3: bilemiyoruz.
2: Bilemiyoruz.
1: Muharrir merkezli gazetecilik.
2: Evet.
1: Ne demek?
2: Şöyle ki aslında o Tanzimat döneminin bir özelliği diyelim, Tanzimat basınının. Çünkü baş yazarları aslında ser muharrir üzerinden daha çok okur çekebiliyorlar Tanzimat dönemi gazeteleri. Ve burada muhabirden ziyade aslında muharrirler gazeteyi götürüyorlar. Yani hem baş yazarı hem diğer yazarları, bir de mütercimler var. Muhabir ne zaman devreye girecek? İkinci Abdülhamit döneminde ancak muhabirler devreye girecek. Çünkü İkinci Abdülhamit döneminde basın üzerinde çok sıkı denetimler var. Yani sansür uygulaması, yani basımdan önce ön denetime tabi tutuluyor gazeteler. Bu sebeple hani suya sabuna dokunamayan içerikler aslında okura iletmek durumunda kalıyorlar. Yani yorum yazıları verilemiyor. Dolayısıyla muharrirden ziyade muhabirler daha fazla iş görür hale geliyor. İkinci Abdülhamit döneminde.
1: Döneminde. Orada tabii sonrasında artık basınla ilgili

0: Ve çalışmalar biraz hızlı.
1: Ya aslında 2. Abdülhamit döneminin şöyle bir şeyi var. Yani hani deniyor ya işte müstebit hükümdar dönemi değişti, istibdat dönemi. Ama tabii ki dönemin hani hem dış politik, uluslararası ilişkiler anlamında hem iç politika babında şartların dahilinde aslında okumak gerekiyor 2. Abdülhamit'in basın üzerinde uyguladığı denetim politikasını. Bir de şu var aslında onun döneminde basın hani tamam içerik olarak kısıtlanıyor ama çok da büyük maddi destek görüyor. Yani hem aynı hem maddi destek görüyor. Fotoğrafçılığa düşkün bildiğimiz üzere. İşte Servet Fünun dönemin meşhur dergisi Ahmet İhsan Bey tarafından yayınlanan. Yine Baba Tahir olarak dönemin meşhur jurnalcisi olarak de anılan Mehmet Tahir Efendi. Onun malumat dergisi var. Bu iki dergi ile birlikte hani öncesinde klişeler kullanılıyordu görsel anlamında. Fotoğraflar doğrudan basında kullanılır hale geliyor. Bu çok büyük bir masraf aslında. Yani hem malzeme getiriliyor. Araç gereç anlamında hem kullanılan ecza anlamında işte kimyasal ürünler anlamında artı bir de ustaları fotoğraf ustaları bunlar temin ediliyor. Büyük masraflar işte bu saraydan alınan aslında ödeneklerle bunlar temin ediliyor ve yine bugün hani dergilerin hepsi aslında birinci hamur kağıda parlak kağıda basılıyor. Servet-i Fünun olsun, malumat olsun yine bunlar da bu kağıdı kullanıyorlar. Hani dergicilik o dönemde iyice gelişiyor. Basında da şöyle bir şey var. Hatta gazete yazarlarının kendisi bunu söylüyorlar. Saraydan alınan yardımları nerede kullanıyoruz? Hem işte matbaa hurufatı genişletmek, geliştirmek anlamında hem yazarların maaşını ödemek hem de sadece dersaadet muhabirleri değil taşra muhabirlerini de artık istihdam edebiliyoruz diyor. Yani önceden 5 kişiyle dönerken gazete artık 25-30 kişi istihdam eder hale gelebiliyorlar. Tirajlar da ona göre artıyor. Çünkü önceden kağıda para ayıramıyorlar ama şimdi alınan yardımlarla birlikte daha fazla kağıt da alabiliyorlar. Ona göre de baskı adedi de artabiliyor. Bu anlamda basın aslında gelişiyor bir nevi. Zaten İçerik kısıtlansa doğru bile.
2: Hocam. Sonradan zaten hocam reklam hususu da devreye girince kesinlikle. Ondan evet. Sonra zaten evet. Elleri evet. Daha da güçlenmiş oluyor yani
3: yayıncıların.
2: Teknoloji,
3: yayıncıları. Talep bunların hepsi bir araya geldiğinde güç, basın bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki gelişimi çok hızlı bir şekilde doğru. ilerliyor. Bir tanesi de radyo yayıncılığı doğru. hocam. Evet, evet, radyo evet. yayıncılığı ortaya çıkıyor. Şimdi biz yapay zekayı nasıl karşılıyorsak evet. bir şey çıkmış o bu da tabii. mı oldu o bu da mı oldu diye o dönemde radyo tabii. var. Tabii, çok tabii. ciddi bir yenilik yine. Ortaya çıktığından insanlar bunu nasıl karşılıyor şimdi radyoyu? Şöyle. Sadece bir eğlence aracı olarak mı ne olarak görüyorlar?
2: Tabii orada İtalyan Marconi'yi söylememiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk defa kendisi bir noktadan diğer bir noktaya bu telsiz yayınını gerçekleştirince bir noktadan diğer bir nokta evet diyorlar. Yani ses iletimi de sağlanabiliyor. Ve dolayısıyla bu da teknolojide ciddi bir devrim, değişim ve dönüşüm oluşturuyor. Çünkü okuma yazma konusunda insanların o dönem sıkıntıları var. Zaten yavaş yavaş o dönemler işte Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra işte İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Konjonktürel açıdan da baktığınızda biliyorsunuz ilk özellikle savaşlarda sekteye uğrayan şey eğitim olmuş oluyor. Çünkü yatırımlar tamamen savunma sanayine, savaş sanayine akmış oluyor. Dolayısıyla eğitim konusu ciddi bir eksiklik olarak kalıyor. Ve daha sonra insanlarda işte dedim dünyada zaten işte Amerika'da gelişim sağlanırken yani Türkiye'de de deniyor ki yani bunu biz nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ondan sonra zaten ilk defa İşte o bölge radyoları dediğimiz işte İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı çıkıyor. Ama tabii ki bu çok ciddi bir maliyete sahip. Niye? Çünkü onu sizin dinlemeniz için hem vericinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda da o vericinin bir kapasitesi var. Ama o da alıcı cihaza da ihtiyacınız var. Çünkü aynı zamanda da alıcıya ihtiyacınız olması lazım. Aynı bu şunun gibi düşünün. İlk çıktığı dönemlerde cep telefonları evet belki iletişim açısından çok hızlıydı. Ya da çağrı cihazları vardı mesela baktığınızda. Çağrı cihazı gelirdi direkt çıt böyle kişilerin kenarda böyle vardı dururdu. Aa, numara yazardı aa bu numara arıyor deyip ondan sonra gelirdi ararlardı. Şimdi mesela baktığınızda geçen bir yerde ankesörlü telefon gördüm. Mesela şunu dedim ya hala bu kullanıyor mu? Yani askeri
3: o muhtemelen hocam kanunu bir zorunluluktur hala herhalde. Ankesörlü kullanıyor
2: evet,
3: mu?
2: Evet çünkü hala ben yani geçen bir okula gittim görev yapmak için. Abi baktım ankesörlü telefon kartlı böyle yani. Hani eskiden jetonluydu sonra kart.
3: O da tarih oldu ya. İşte o da tarih olarak konuşuyoruz
2: işte
3: artık.
2: İşte tarih bakın görüyor evet. musunuz? Hani şimdi de diyoruz ya işte bu new medya dediğimiz yeni medya.
3: Evet.
2: O ne için söyleniyordu? Kompakt diskten. Ya kompakt diskler de disketler, floppy'ler. E bunlar da tarih oldu baktığınızda.
3: Disket diye bir şey var.
2: Yani disket 1.44 megabaytlık. Dediğim gibi şimdi bakın kullanın bakalım.
3: Bir Word dosyasını içine sadece sığdırdığımız.
2: Evet şey. Aynen. Ne yapardınız işte onu kaydederdiniz ki. Evet. Ya işte tezim çalışmam vesaire giderse sıkıntı yaşamayayım.
0: Yedeklerdiniz
2: yani. Hani de birkaç tane yapardınız. Birisi ilenirse diğerini kullanın diye. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani bir teknoloji geliştikçe maliyetin düşmesi gerekir. Sizin onu kullanabilmeniz için. Mesela cep telefonları da ilk çıktığında niye kullanamadık? Bundan kaynaklı. Radyo da aynı şekilde oldu. Yani radyonun tam olarak yaygınlaşması ta bu bizim için işte dediğim gibi işte o yayınlar bakıyorlar ki ya bu iş çok önemli ve özel sektörün eline bırakılacak bir husus değil. İletişim önemli. O yüzden zaten daha sonra işte PTT'ye geçiyor. İşte Telsiz Telefon Türk anonim şirketi kuruluyor. Yayınlar onun üzerinden yapılmış oluyor. Zaten daha sonra 64 yılında 359 sayılı TRT kanunu ile birlikte bütün radyo yayınları TRT'ye girmiş oluyor ki 68 yılında da zaten artık televizyon gelmiş oluyor TRT'nin yine eline. Çünkü ilk dedim ya az önce yayının ilk periyodunda 1952'de İTÜ'de tamamen uygulama amaçlı yani orada öğrencilere televizyonu anlatabilmek, o alanda insan yetiştirebilmek amacıyla yapılıyor. Ama gerçekten böyle hani günümüzdeki üniversite televizyonlarında yapılan yayınların birçoğu yapılıyor. Hatta maç yayını bile veriyorlar yani İTÜ Taşkış'la binasına yerleştirip maç yayınları bile verebiliyorlar. Dolayısıyla şu gözüküyor. Ya aslında bu özel sektöre bırakılacak bir husus değil deniyor. O yüzden zaten 68'le birlikte o TRT tekeli dediğimiz 90'lı yıllara kadar TRT tekeli geliyor. İşte zaten o televizyon dedim ya Muhsin Ertuğrul'a çıktı. Ondan sonra işte Taş Parçası diye bir film çekiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'da deneyim almış, eğitim almış sinemacılar geliyor. Ondan sonra Muhsin Ertuğrul'un tek adam rejimi yıkılmış oluyor. İşte dediğim gibi daha böyle farklı filmler çıkmaya başlıyor. İşte ilk Halıcı Kız diye ilk renkli Türk filmi çıkıyor. Ama bir banka sponsor oluyor. Ama film istenen ölçüde izlenmiyor. Ve daha sonra bankalar diyor ki ya diyor böyle bir filme nasıl bir sponsor olduk diyor. Ve daha sonra belki de bu tarihte bankaların Türk filmlerinin sponsor olmasının da önüne ket vuran bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet tarihsel olarak iyi ama siz de takdir edersiniz ki o filmin maliyetinin karşılanması gişe hasılatına bağlı oluyor. Ve dolayısıyla ilk renkli Türk sineması maceramız çok başarılı bir şekilde geçmiyor. Zaten daha sonra az önce de söylemiştim ya radyo işte sinema çıktıktan sonra radyo bir tık daha geriye gitmeye başlıyor. Çünkü insanlar görselliği çok tabii, seviyorlar.
3: Muhakkak görsellik, bir seviye ileri gidiyor.
2: Bir seviye yani. İleri gidiyor. Ama sonra işte TRT kurulduktan sonra yavaş yavaş insanlar ki bizim orada da çok büyük bir sıkıntımız oluyor. İşte Almanya'dan televizyonlar geliyor. Maalesef Almanya renkli yayına geçerken o dönem Türkiye'ye kendi ellerinde depolarda çürüyen siyah beyaz televizyonları gönderiyorlar. Diyorlar ki altyapıyı biz kuralım. TRT'nin bütün altyapısını biz kuralım. Siz bizim televizyonlarımızı alın. Tabii adamlar da ellerindeki bütün cihazları, ekipmanları bize veriyorlar. Onlar kendileri daha 50'li, 52, 53'te İngiltere'de filan renkli yayınlar başlarken bizde siyah beyaz yayın başlıyor. Zaten daha sonra bu sinema o dönemde hani etkisini arttırırken, televizyonlar da gelmeye başlamışken, artık ondan sonra bakıyorlar o renkli Yeşilçam filmleri, renkli derken yani insanları cezbeden işte aile filmleri, aşk filmleri, onların yavaş yavaş artık televizyonla birlikte tarih olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanlar ya diyor biz niye para verelim diyor, televizyon cihazını alalım elimize, buradan izleyelim diyor. Zaten ondan sonra Yeşilçam'da çok ciddi bir duraklama devri ortaya çıkmış oluyor. Sinema seyircisi de değişiyor. Aile gelirken artık işte daha fantastik, avantür filmler ve daha sonra zaten o erotik furya başlıyor. Ve tamamen sinemanın çehresi ve izleyicisi de değişmeye başlıyor. Evet. O dönemde de zaten sansür kurulu var ama sansür kurulunu da aşabilmek için işte dediğim gibi normal film çekiliyor. Filmlerin arasına parça ekleyip aslında tamamen izleyicileri oraya çekmeye çalışıyorlar. O dönem sinemanın belki de hani duraklama noktası diyebiliriz. Çünkü hani bir sanat olmaktan ziyade hemen hızlıca bir günde iki günde çekilen filmler noktasına geliyor.
3: Tabii iletişim ve medya tarihine baktığımızda çok hızlı gelişmelerden doğru bahsediyoruz. Bakın gerçekten hem teknoloji gelişiyor hem işte dönem değişiyor doğru gibi. Tabii bunlardan bir tanesi de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreç. Hocam Cumhuriyet kuruluş sürecinde basın nasıl? Sadece haber veren bir araç mı yoksa bir ulusal kimlik inşası için de aynı zamanda bir araç olarak görev üstlenmiş mi? Nasıl kullanılıyor?
1: Şöyle ki aslında dediğiniz üzere yani ne oluşturulmak isteniyor yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde? Nasıl bir kimlik inşa edilmeye çalışılıyor? Muasır Türk İslam toplumu oluşturulmaya çalışılıyor ama işte o sıraya dikkat ediyorlar. Yani hem çağdaş olacak, Türk kimliğini koruyacak, İslam kimliğini de bu arada koruyacak. Ve basından da bu anlamda şöyle istifade ediyorlar. Zaten sıklıkla toplantılar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığına davet olunuyorlar. İmtiyaz sahipleri, yine işte başyazarları, mesul müdürleri, genel yayın yönetmenleri bunlar. Nasıl bir politika izlemeleri gerektiği aslında bu yemekli davetlerde bu gazetecilere bildiriliyor, talepler bildiriliyor. Hani gündemle ilgili gelişmeler olduğunda da yine buna istinaden de toplantılar tabii ki yapılıyor. Hani nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani bir gelişme aracı olarak aslında istifade olunuyor o dönemde basında.
3: Hı hı. Bu arada izleyicilerimiz yazıyor ama önemli bir iletim var size. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam bize yazmış. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz konuk aldığımız.
2: Bizden de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum Okan
3: biri.
2: Hocam.
3: Evet, selamlarımızı ve saygılarımızı hocamıza iletiyoruz. Evet, en yakın zamanda yine bekliyoruz. demiş ki selamlar hocalarıma, ilgiyle seyrediyoruz. Sağ ve sağ demiş olsun. Ankara Radyosu'nu tez yaptırıyorum demiş.
2: Çok güzel.
3: Evet, tam da burada ben sormak isterim Okan hocamdan aldığım pasla. Tabii 27'de Ankara Radyosu kuruluyor hocam. Türkiye'de o iletişim tarihinde nasıl bir sizce ivme kazanıyor? Yani yeni cumhuriyetin hedeflerini halka ulaştırmada bildiğim kadarıyla rol oynuyor. Bunları nasıl yaygınlaştırıyorlar ya da başka rolleri var mı?
1: Aslında İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat İleri Bey öyle bir teklifle gidiyor şeye, Mustafa Kemal'e. Diyor ki radyodan istifade edebiliriz. Yani bir radyo kurmak istiyor kendi çabasıyla ama tabii hocamın da dediği gibi çok büyük masraflar bunlar. Sonra diyor ki işte hani İş Bankası'ndan sonrasında önemli bir destek sağlanacak. Mustafa Kemal'i şöyle ikna ediyor. Önce önünde bir hani daha amatör bir alıcı aslında oluşturuyorlar. Rusya'nın bir kanalını yakalıyor. Sonra diyor ki bunu propaganda aracı olarak kullandıklarını fark ediyor Mustafa Kemal. Ve diyor ki biz de bu anlamda istifade edebiliriz radyodan. Ya zaten biliyorsunuz hem Milli Mücadele döneminde

0: Sonrasında işte Cumhuriyet'in erken dönemlerinde basından ciddi anlamda faydalanıyor her türlü kitlelere ulaşmak anlamında. Hani kendi politikası tarafına çekebilmek için. Yani tüm liderlerin aslında dünyada yaptığı gibi zaten basından her daim bu anlamda iktidarlar veya işte muhalefet istifade etmeye çalışmış. Türkiye'de de aynı şey oluyor. Mustafa Kemal tarafından da aynı şekilde kullanılıyor. Radyo ortaya çıktıktan sonra yine hocamın dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde sonrasında özür dilerim kullanılmaya başlanacak. Ve Mustafa Kemal de 27'den itibaren radyodan tabii ki olabildiğince istifade edecek.
1: Bilgi aktarım süreci
0: Halka
1: olarak da
0: ulaşmak anlamında.
1: halka
0: Ama
1: ulaşmak.
0: şöyle bir şey olacak. Bu radyo yayınlarının eğlendirme işlevinin ön planda
1: Evet.
0: tutulduğunu fark edince desteğin kesildiğini göreceğiz. Sonra zaten işte PTT'ye devrolunacak. Yani
1: Evet.
0: hani devlet kurumuna, kamu kurumuna aktarılacak. Bu anlamda içeriye de müdahale edilebilecek.
1: Radyolarda parodiler yayınlanırmış eskiden. O dönem değil herhalde. Daha sonra mı hocam o?
0: Ben kendi çocukluk
1: Tiyatro, radyo
0: dönemimden
1: tiyatroları.
0: radyo
1: Radyo
0: piyesleri
1: tiyatroları.
0: evet oluyordu ama o döneme dair bir fikrim yok.
1: Çok
0: Ama daha
1: sonra
0: çok
1: değil mi onlar?
0: şöyle oluyor, canlı müzik aktarımları oluyor. Ama benim çocukluğumda 70'lerde diyelim yaş tam çıktı ortaya
1: Evet
0: hocam.
1: hocam.
0: O zaman ben okul dönüşü onlara denk geliyordum, dinliyordum arkası yarınlara.
1: Evet. Tabii her zaman böyle eğlence ve tatlı şeyler değil. Aynı zamanda iletişim araçları özellikle mesela Soğuk Savaş döneminde
2: Doğru.
1: Amerika ile Sovyetler arasında
2: Doğru.
1: kocaman bir mücadeleye dönüşüyor hocam. Hangi amaçlarla kullanılıyor yine? Bunları da biraz bahsedelim ülkeler arasında.
2: Evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi her zaman ülkeler birbirlerine sahada üstünü kurmaya çalışırken aynı zamanda da psikolojik harbi meydana getirmişlerdir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. O dönem için televizyon, gazete vardır, radyo vardır. Şimdi de sosyal medya vardır, dijital platformlar vardır. Aslında hep o mücadele sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam. Bu süreç devam ediyordu ve hala da edecek. Bu bir gerçek. Şimdi dolayısıyla özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi Soğuk Savaş süreci yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. Dünya iki kutba ayrıldı. İşte Varşova Paktı, NATO süreçleri meydana geldi. Tabii Amerika'da o dönemde üstünlüğü kurmayı çok arzuladı. Çünkü neden? Aslında onun derdi dünyayı tek bir kutba yönetmek. Yani sosyalist rejimin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ki zaten 90'dan sonra da bunun tamamen meydana geldiğini göreceksiniz. O süreçte medyayı, iletişim araçlarını kullanabilmek, hatta kendi teknolojisini diğer ülkelerin üstüne bir koz olarak kullanmayı amaçladı. Zaten bu biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldıktan sonra Japonya'nın bütün altyapısını değiştirerek kendi teknolojisini, yayın teknolojisini, televizyon teknolojisini ki NTSC dediğimiz bir sistem vardır onların kullandığı. Mesela Avrupa PAL, Phase Alternative Line dediğimiz sistemi kullanır. Onlar NTSC kullanır. Ne yaptı? Ben dedi burayı alsam ne olacak? Benim derdim kendi teknolojimi onlara aktarmak. Onlara ben bunu yaparsam zaten kaleyi içten fethetmiş olurum dedi. Ne yaptı? Bütün kendi oluşturmuş olduğu sistemi hop Japonya'nın içine soktu ve dolayısıyla ne oldu? Herkes onlara bağımlı hale geldi ve Japon iyi mühendisleri, iyi bilim insanlarını da kendi bünyesine çekti. Amerika zaten hani nedir? Emperyal güçlerin her zaman biliyorsunuz yapısı budur. Böl ve yönet ve dediğim gibi gücü elinde bulundur. O dönemde de baktığınızda tabii Rusya ne yaptı? Kendi propagandasını, politikasını yapma işte Lenin, Stalin bunların işte dediğim gibi fikirleri düşün.

0: düşünceleri ki sinemada da bunları yapmışlardır. Mesela işte Potemkin Zırhlısı diye bir film vardır. Orada da aynısını verir. Mesela o dönemde mesela işte İtalya'da mesela Mussolini, işte Hitler, onlar da aynı şekilde sinemanın, medyanın gücünü kullanmaya çalışmışlardır. Soğuk Savaş döneminde de aynı şekilde ne yapmışlardır? Kendi program propagandalarını anlatmak, sosyalist rejimin işte dediğim gibi artı anlatmak, ona göre filmler, ona göre diziler kurgulamak hep onların yaptığıdır. Amerika'da da öyle, Hollywood da tam o dönemdedir. Mesela o Soğuk Savaş döneminde işte ne yapıyorsun? Rambo çekiyorsun kardeşim. Rocky çekiyorsun. Rambo ne alıyor? Vietnam'da hepsini oldu. O Amerikan rüyasını aktaran Hollywood'un ta kendisidir zaten. Hollywood tamamen olmayanların olmuş gibi gösterilerek üstün Amerikan, hani nasıl zamanında Hitler üstün Alman ırkı ideolojisini iletişim araçlarıyla yapmıştır. O da sinema aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amerika'nın amacı da budur. Hep nedir? İşte filmlerde görüyorsun.
1: Kahraman yarat.
0: Kahraman. Evet, evet. Kahraman mitini çok evet. güzel işlemişler Rambolar, adamlar. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta da insanlar geliyor izliyor. Bir de biliyorsunuz bu filmler geçerken örnek verelim hepsinin bir dağıtım yolu var baktığınızda. Mesela Türkiye'de 80'lerden sonra arabesk nasıl yayılmaya başlanıyor ya da 70'lerde nasıl işte mesela Mısır filmlerinin etkisini görüyorsun. Çünkü o filmler oradan girerken Türkiye'nin içerisine giriyor. O filmler oradan da izlenmiş oluyor. E şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika geliyor sana o filmi dağıtıyor. Belki ücretsiz bir şekilde veriyor. E senin de sinema salonun var. Hatta ya da biliyorsunuz açık hava salonları var. Geliyor sana bedava film geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bunu göstereceğim, para kazanacağım. Onların derdi zaten o filmlerden para kazanmak değil ki. İnsanları ideolojik olarak etkileyerek bak büyük Amerika, üstün Amerika, işte o Great Amerika dediğimiz miti insanların zihnine sokmak. Zaten biz hep küçüklükten beri çizgi filmlerle, dizilerle anlatılar hep budur yani.
1: Rambo örneğiniz çok hoşuma gitti hocam. Bize Rambo'lar bir de Terminatörler de izlettiler.
0: İşte, değil mi? Bakın dikkat edin.
1: İnternetin gelişi gibi Terminatör'ün gelişi de.
0: Ama bakın hep dikkat edin. Biz şeylerde de karakterlerde de aynı şekildedir. Yani mesela işte şimdi bir seri vardır. İşte Kaptan Amerika mesela dersin. Hep Amerika kazanır şeylerde. Değil sonunda mi? Filmin değil sonunda hep Amerika kazanır. Oyunlar. Bize mesela oyunlar oynatıldı. Hatırlarsınız. Atari'ler vardı mesela baktığınızda. Atari'lerde bakıyorsun. Orada da direkt olarak ne yapman lazım? En güçlü Amerika otomatik olarak seni futbolda, basketbolda direkt Amerika'yı seçtiriyor. Ve böylece bir sen sıcaklık ve sempati çocukken bunlar sana daha 9-10 yaşında tabiri caizse şırınga ediliyor.
1: Doğru.
0: Şırınga edildiği için sen zamanla bunun içerisine giriyorsun. Bu sistemin içerisine giriyorsun. Hatta bir tane oyun var. Battlefield diye bir oyun var. Amerikan ordusunun içinde olduğu bir oyun. Sen Amerikan ordusunu oluyorsun. Orada dediğim gibi Çanakkale'de Türklerle savaşıyorlar ben orada. Tabii evet, onu mutlaka evet. duymuşsunuzdur. Hatta bazıları demişti ya, ya ben atalarıma kurşun sıkamam dedi. Çünkü çocuk orada bir Amerikalı karakterle özdeşleşiyor. Empati kuruyor. Şimdi ne yapıyor orada? Oyun karakteri. Onu diyor öldürmen lazım. Ya da bu işte dediğim gibi böyle anti Müslüman oyunlarda da aynı durum söz konusudur. Mesela ne yapar? Oyunun ismine bakar mısınız? Müslüman katliamı. Mesela. Yine bir tane oyun var ismini vermeyeyim. Kur'an sayfaları yerlerde. Şimdi bu evet, sefer ne oluyor? İslamofobi giderek yayılmaya başlıyor. Bu kültürel yozlaşma da meydana getirmeye başlıyor. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum Özgenur Hocam. Oyunlar hani masum gözüküyor ya. Aileler diyorlar ya oynasın. Aslına bakarsanız oyun da bana göre bilmiyorum Belkıs Hocam katılır mı? Bir iletişim aracıdır. Çünkü iletişim aracı olması demek ideoloji, fikir aktarım, fikir yayım aracıdır. Dolayısıyla siz küçük yaşta o çocukları yavaş yavaş kendi yanınıza çekebilirseniz ki bugün dijital ortamda da bunu görüyorsunuz, sosyal medyada da aynı şekilde, algoritmik yönlendirmelerde de aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden sizin teknolojinizin yerlileşmesi, millileşmesi önemli. Çünkü artık günümüzde iletişimde veri çok önemli. Veri de yeni nesil petrol.

0: O yüzden bu
1: bilgi güç, teknolojiyi bilgi güç. Ve bilgiyi elinde i̇şte tutan her şeyi kontrol ediyor.
0: Kesinlikle ediyoruz. Hocam. Dolayısıyla bunu ben kıymetli izleyicilerimize ondan söylüyorum. Aslında bu uygulamaları bizlere ücretsiz kullandırırken bizim verilerimize hakim oluyorlar. Daha sonraki süreçte bizi istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. O yüzden psikolojik harp sağlamak için ne yapıyorlar? Bunu kullanıyorlar. Eski biliyorsunuz çalışanlar hep şunu söylüyorlar. X'te ki Twitter'da biliyorsunuz Arap Baharı'nın çıkış noktası evet, odur. İnsanlar yavaş yavaş işte gazetelerden, konvansiyonel medyadan, geleneksel medyadan uzak kalmaya başladılar. Bunların da hepsi bir projedir. Niye? Tamamen dijital tekeli oluşturup, sosyal medyayı sunup, insanlara hoş gösterip yavaş yavaş insanlar sadece buradan öğrensinler. Tarih, tarihçi insan araştırır. Şimdi insanlar ne yapıyor tezlerde? Ya ben şunu yapay zekaya bir sorayım. Arşive gireceksin. O tozlu sayfaları yutman gerekir. O kitapları alman. Kitaba dokunman gerekir.
1: Eskiden kütüphaneye gider.
0: Kütüphane dediğim bir kültür vardır. Var mı hocam şimdi? Hep bakın o dönüşüm, değişim. Aslında bunların hepsi hocam. Az önceki sorunuza tekrar geliyorum. Soğuk savaş dönemlerinde bunlar atıldı. Filmlerle size gösterildi. O dönem hatırlarsınız. Telefonunu açıyor, konuşuyor. Sonra bunlar hep size normal geldi değil mi? Çünkü hocam bizi hazırladılar. Bazı şeyleri hazırladılar. Amerika bunların hepsinin senaryosunu kurdu. Bu tamamen bir küresel akıldır. Büyük küresel akıldır. Bunun kimse aksini iddia edemez, söyleyemez. Zaten zamanla görüyorsunuz bu iddiaların, bu hipotezlerin ne kadar gerçek olduğu da yaşanan olaylarla zaten karşımıza çıkıyor. Çünkü hocam tarih asla yanılmaz yani. Onu da söylemiş olalım.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Çok güzel örneklerle de
0: sağ olun,
1: ifade ettiniz. Tabii konuyu biraz keskin bir geçişle ben kısacama yönlendireceğim. Çünkü izleyicilerimizden gelen soruları da atlamak istemiyorum. Kadınlardan gelen özellikle. İlk kadın gazeteleri ve gazetecileri merak ediyor izleyicilerimiz. O dönemde, tarihte ilk kadın gazeteleri hangi ihtiyaçtan doğuyor hocam demiş izleyicilerimiz. Yani toplumsal dönüşümün bir parçası mıydı bunlar? Ve aynı zamanda kadın gazeteciler Osmanlı'da var mıydı? Bunları biraz seyircilerimizin de merak kını gidermek evet. açısından değinmek isterim.
2: Şimdi ilk gazete Terakki gazetesi, aslında günlük siyasi gazete. Yani günlük derken haftanın yine 6 günü çıkan bir gazete. Onun bir eki olarak çıkacak. Terakki işte muhadderat için gazetedir. Muhadderat da aslında şunu kapsamış oluyor. Örtülü, iffetli kadın anlamında. Zaten öyle bir kadın kimliği inşa edilmeye çalışılıyor. Yani hali hazırda zaten ataerkil bir toplum inşa edilen bir kadın kimliği var. Aslında onun muhafazasına çalışılıyor. Ama şöyle bir lütufta bulunuyorlar dönemin erkek gazetecileri. Aslında takvim ve kaiden itibaren başlıyor bu. Kız çocukların okutulması, yani okutulmaya özendiriliyorlar. Aileler de buna teşvik ediyorlar, kız çocukları okutulsun diye. Hatta işte bu 1869 ortalarında yayınlanacak ilk kadın gazetesi bir ek olarak olsa da onu takip eden dönemde müstakil yayınlar göreceğiz. Burada Rüştiye Mektepleri açılacak. Açılmış hatta artık yakın bir zamanda. Kız Rüştiye Mektepleri 59 itibariyle açılmaya başlıyor. Ama aileler çocuklarını bu okullara göndermekten imtina ediyorlar. Çünkü buralarda erkek hocalar var. Ki seçilen erkek hocalar da hep yaşlı hocalardan aslında seçiliyor. Buna bile dikkat ediliyor kadın hocaların yanında. Yaşlı erkek hocalar var ama bundan sebep yine aileler çekiniyorlar. İşte bunun sayıcı artmasını istiyorlar ve şöyle diyorlar aslında çocukları, kız çocukları da göndermeliyiz. Çünkü onlar bizim evlatlarımızı yetiştiriyorlar. Yani nedir? İşte kadına yine hani kamusal alana çıkmadan evin içerisinde bir rol biçilmiş. İşte nedir? Geleceğin. Çalışan gücünü yetiştirecek ama erkek evlatlar babında tabii ki bunlar. Yine ev ekonomisini iyi bilmeli ki evin reisine...

0: iyi hizmet edebilsin, hizmette kusur etmesin. Yani onun kazandığını kontrollü harcayabilsin. İşte buna uygun zaten aslında bir de müfredat var. Ama sonrasında yani işte dikişti, nakıştı. Bunların yanı sıra hani pozitif bilimlerden de giriş babında dersler eklenecek bu kız rüştiyelerine. Hatta bir de 1870'te Darül Muallimat açılacak. Yani kız öğretmen okulu. Aslında bundan sonra kız çocukları ilk kez nerede göreceğiz? Bir yüksek öğretim kurumunda 1870 itibariyle, hatta bir meslek sahibi, yani evin dışında da kamusal alanda bir meslek sahibi olarak görebilmeye başlayacağız. İşte buralara girebilmeleri için bu rüştiye mekteplerine devam etmeleri gerekiyor çocukların. Bu gazetelerde bunlara yönlendiriliyor. Ama hani çok da hadlerini aşmadan okusunlar. Hatta şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya bunu doğrudan bu kadın gazetelerinde yazıyorlar. Sonrasında mesela Selanik'te Aile gazetesi çıkacak. Yine bir kadın ve aileye hitap eden bir yayın bu. Burada kadınlar için şunu söylüyor. Saçı uzun, aklı kısadır ama yine de tamamen şeyden, ilimden, irfandan uzak tutulmamaları gerekir. Yani kapasiteleri doğrultusunda ilim, irfandan istifade edebilmelerine imkan tanınmalı. Hani niçin? İşte bu bahsettiğimiz görevlerini hani hakkıyla ifa edebilmeleri için. İyi çocuk yetiştirsin, evi iyi idare etsin. Hani kocasına iyi eşlik yapabilsin gibi. Hatta şunu söylüyor. Yani rüştiye mekteplerine evet bu sebepten gitmeli. Bunun dışında zaten hani ne akıl olarak ne beden olarak işte hani erkeklerle bir tutulamıyorlar. Ne kalemiye, ne mülkiye, işte ne ilmiye, ne askeriye, daha doğrusu sınıflarında bir mesleğe de dahil olamayacakları için hani fünun ve sanayiye ait konulardaki bilgilerini genişletmeye ihtiyaçları yok, ama basit hani metal niteliğindeki bilimlere de dahil olabilirler rüştiyelerin işte müfredatı doğrultusunda. Bu şekilde başlıyor bu gazetelerin içerikleri. Yavaş yavaş aslında kadınların hak arayışlarını yine buradan göreceğiz. Önce eğitim hakkı isteyecekler, rüştiyelerle yetinmeyecekler, idadileri isteyecekler. Ardından da yüksek öğretim kurumlarında erkeklerle bir arada darülmuall, yani öğretmenlik dışındaki mesleklere de dahil olabilmelerinin önünü açacak kurumlara girebilmek isteyecekler. Bunları hep gazeteler üzerinden yapacaklar. İlk gazetecileri de şöyle görüyoruz. Küçük onu da söyleyeyim.
1: Hocam son 30 saniye kadar bir cevap alayım.
0: Önce tamam, o zaman paşazadeler diyelim. Paşaların kız çocuklarını daha çok ilk gazeteciler olarak göreceğiz. Ve yine gazeteci hanımlarını.
1: Çok güzel. Gerçekten bu toplumsal dönüşümde yine basın aracılığıyla, gazete aracılığıyla sağlanmış oluyor. Kıymetli hocalarım, çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacak dünya kadar derya konumuz var. Ama süremiz aşamamak üzere burada nokta koymak durumundayız. Gerçekten çok kıymetli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz bilgilerinizi bize aktardığınız için. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Berkız Ulusoy ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamla beraber elbette insanlık tarihini değiştiren iletişim dünyasını konuştuk. İletişim ve basın tarihini konuştuk. Ele aldı bildiğimiz kadarıyla. Elbette merak edenler hocalarımın kitaplarını da okusunlar. Koskoca basın tarihi kitapları var değil mi? İletişim kitapları var. Merak edenler, meraklarını gıdıklayanlar olursa bu konuştuklarımızı elbette kaynakları takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bu saate kadar katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
5: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
6: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO yaşayan insan hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
5: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu

0: Mahsus'ta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
4: Peki siz arafta mısınız?
3: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, daha doğrusu krizli dönemlerini konuşmaya başlamıştık hocamız Ahmet Demirel'le. Fakat bitirememiştik, 70'lerde kalmıştık. Bu akşam ikinci bölümünde tamamlayacağız inşallah. Yine tanıtmak istiyorum, her zaman olduğu gibi kitapları göstermek istiyorum. Bugün tabii bunlardan bahsetmeyeceğiz ama belki okuma ihtiyacı hissedersiniz, hatta okuyun. Birinci mecliste muhalefet, ikinci

0: Yayıncı Grup İletişim Yayınları Ahmet Demirel. Bu alandaki ilk çalışma. Yine tek partinin iktidarı Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946 İletişim Yayınları. Ve bu arada benim yanımda değil ama tek partinin yükselişi yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yine iletişim yayınlarından okumanızı tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Geçen hafta Bülent Ecevit'te kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet Paşa ve İsmet Paşa'dan sonra işte 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit. Ve bakarken de aslında biraz sonra yayını tamamladığımızda anlayacağız. Genel başkanların gitmesi kolay bir şey değil. Gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Bülent Ecevit'ten başlarsak. Dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye dönük ilk bir zaviyeden eleştirisini yapmış isim Bülent Ecevit'tir. Genel başkan sıfatıyla. Daha doğrusu bu konuda düşünen, çizen birisi aynı zamanda. Ne eleştirmişti Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi bunlar esas olarak 1960'ların ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna kaymasıyla birlikte başlayan eleştiriler. Yani bu eleştirileri böyle bir ideolojik partiye, yani bir sol parti kimliğini kamuoyuyla paylaşmaya başladıktan sonra Ecevit'in hem değişik kitaplarında vardır, bu konuşmalarında falan da vardır, satır aralarında da görebiliyoruz. Açıktan söylediği yerlerde vardır. Mesela Atatürk ve Devrimcilik kitabında mesela orada devrimciliğe bakışını anlatırken var. Bu düzen değişmelidir de var. Ortanın Solu kitabında da var. Şimdi burada esas olarak partinin böyle 70'lere doğru açılan dünyada böyle halka yönelik ve halkla bütünleşmeye yönelik politikaların daha ön plana çıkmasının doğru olacağını düşünmeye başladı.
0: Yani bu meşhur merkez çevre ilişkisi mi?
1: Biraz ondan ziyade, yani diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor, tarihsel çizgide esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor devletin kurucu partisi olduk diyor. Dolayısıyla yani devleti kuran parti olmasının olan bir şekilde, yani normal bir sonuç olarak parti giderek bürokratik bir parti haline gelmeye başladı. Bürokratik bir kimliği hapsolunca da halktan kopmaya başladı diyor. Yani burada halktan çok böyle devletçi refleksinin daha ön planda olduğunu, halktan çok devlete yaslandığını söylüyor. Toplumdan gelen talepleri yeterince okuyamadığını söylüyor. Yani şeyi esas olarak 60'ların başında ve biraz da esas olarak bu genel başkanlık yarışı süreci içerisinde İnönü dönemine yapılan eleştiriler bunlar. Ve bu yüzden de partinin devlete yaslanan halktan kopuk kimliğiyle birlikte bir kitle partisi olmaktan uzak kaldığını söylüyor.
0: Şey, Demokrat Parti döneminde de var galiba değil mi? Taşra ile yeterince iletişim kuramıyoruz. Onu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sittin Sen'e görmeye devam edeceğiz. Her seçimden sonra galiba böyle bir değerlendirmede Taşra ile, daha doğrusu merkezle çevre arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı yönünde bir yaklaşım mı Ecevit'inki de bu
1: şimdi
0: durumda?
1: Şimdi o tabii ki bu var. Bunun ötesinde ama yani değişen göç ve kentleşmeyle birlikte o 70'lerdeki göç ve kentleşmeyle birlikte kentlerde bir hem şeyin işçi sınıfının ortaya çıkışı ve gecekondulaşma, burada yaşayan insanların işte devletin getirmesi gereken işte yol, su vesaire falan gibi temel ihtiyaçlar, elektrik gibi ihtiyaçlar konusunda ya da sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, yani bunların hepsi toplumdan gelen talepler, biz bunları iyi okuyamadık diyor. İyi okuyamadık, sürekli devletten yana tavır koyduk. Dolayısıyla bizim esas olarak kent yoksullarıyla bağ kurmamız ve ortanın solu politikasına madem giriştik, buradan oyalarak kendi şeyimizi, tabanımızı buraya doğru genişletmek durumundayız. Artı bir eleştirisi de tabii ki ortanın solunu içine dolduramadık diyor. Yani ortanın solu dedik, öyle kaldık diyor. Esas olarak bunu mesela halkçılık, ama yeniden tanımlanmış bir halkçılık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sınıfsız, kaynaşmış bir bütünüz şeklinde altı okun.

ne ifadesini bulamakçılık değil de yoksullara doğru uzanan, yani halk dediğimiz zaman esas olarak işçi sınıfını, köylüleri, yoksul kent yoksullarını şey yapan, kapsayan bir halk tanımı ve burada tabii kendisinin ortanın soluğunu yer

0: üzerindeki yapılanmalarında böyle merkezden aşağı doğru gittiğine, dolayısıyla partinin aşağıdan yukarı örgütlenmesi gerektiğine, dolayısıyla demokrasinin parti içine de getirilmesi gerektiği gibi eleştirileri de var. Ama bunlar, yani bunlar çok fazla ötesine geçmeyen şeyler. Bu kadar eleştiri bile, yani devlet partisiyiz, işte devlet partisi.
1: O zaman bir ekosu oldu mu bu tarz şeyin yaklaşımı?
0: Parti içinde tabii, yani Kemal Sıtır grubunu falan hiçbir şekilde şey yapmadı. Onlar... Parti içinde onlar ayrılacaklar bu tartışmaların sonunda ve İnönü'de bayrak başkanlıktan düşünce Cumhuriyetçi Parti adıyla bir parti kuracaklar 1972'de. Sonra da bu parti Güven Partisi ile Feyzoğlu Partisi ile birleşecek.
1: Başka kimler var Ecevit'in yanında o dönemde? Önemli isimler. Çünkü bir yandan da bir kadro hareketi
0: tabii
1: oldu.
0: Tabii kadro içinden isimler var ama bugün baktığımız zaman yani Ecevit ismi hep ön planda. Çünkü Şeref Bakçık var mesela. Şey, genel sekreter kim? Olarak o dönem. Şeref Bakçık genel sekreter olan, Ecevit'ten yana olan ve şeyin düşme sürecinde... İnönü'nün başkanlıktan düşürülme sürecindeki genel sekreterlik olan seçimlerinde de kazanan kişi, gelen kişi pardon, parti meclis tarafından. Dolayısıyla yani isimler başka, olarak baktığımız zaman böyle bugünden böyle çok fazla
1: Turan
0: böyle çarpıcı toplumun...
1: Turan Güneş o dönemde bile, var mı?
0: Turan Güneş var tabii ki, Dışişleri Bakanı olacak ama Turan Güneş'in tabii şeyden gelen bir...
1: Demokrat Partisi.
0: Hürriyet Partisi'den gelen esas, yani daha önceki Hürriyet Partisi döneminden
1: yani
0: kalan
1: şöyle
0: bir
1: mi?
0: Şeyi var.
1: Tam CHP kodlarını %100 taşımayan isimler de var.
0: Biraz
1: galiba.
0: Öyle.
1: Öyle mi?
0: Biraz
1: mesela
0: öyle.
1: Bunlar kimler?
0: Vallahi isim olarak inanın yani şu anda geriye baktığımız zaman şunlar.
1: Ama Turan Güneş bir kere yani önemli bir isim. Hep
0: evet,
1: öyle
0: yani
1: devam edecek.
0: Geride
1: galiba
0: kalan böyle ünlü isim olarak son iki dönemde de siyasetin içinde gördüğümüz ve ortanın solu hareketinde Ecevit'le birlikte ön saflarda olmuş olan isimler tabii ki var ama bunların içinden günümüzde, yani daha sonrası 12 Eylül sonrası falan diye baktığımız zaman böyle çok çok ismi ön plana çıkan isimler benim aklıma gelmiyor.
1: Peki,
0: şu anda açıkçası.
1: Baktığınızda Bülent Ecevit, şimdi o zamana kadar gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği var. İşte ondan kopup çıkan bir Demokrat Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir hepsini taşıyan bir isim miydi sizce? Yoksa...
0: Bülent Ecevit mi?
1: Evet.
0: Biraz değişim istiyordu. Ha. Yani değişim istiyordu işte onun içinde. Yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey kesim vardır ya böyle. Yani biz hakikaten işte... İşte yani Cumhuriyeti kuran partiyiz. İşte devleti biz kurduk. Dolayısıyla bir devlet refleksi, her şeyi kitlelerden çok böyle devlet şeyiyle bakan, devletin halk mı devlet mi şeklinde bir ikilem ortaya çıktığı durumlarda tavrını devletten yana koyan öyle bir refleksi vardır. Yani Deniz Baykal döneminde bu tekrar çok karşımıza çıkacak. Mesela Ecevit de ise şeyi istiyor, açılmak istiyor ve ya ortanın solu dediğimiz zaman bir sosyal demokrat parti olmaya gerçekten çaba gösteriyor ama üzerinde tabii devleti kuran parti olmasından dolayı bir de tabii parti içinde kadrolar olarak tek başına değil, tek başına da karar vermiyor ve parti içinde güçlü bir devletçi yapı da var ama şansı bu insanların 65'te arkasından da 72'de partiden kopmaları. Dolayısıyla Ecevit'in elini bu biraz daha rahatlattı. Daha rahatlattı. Yani esas, yani bana sorarsınız mesela Güven Partisi ya da Cumhuriyetçi Parti bugün geçmişe dönük olarak şöyle bir bakıp değerlendirdiğimiz zaman asıl CHP'yi onlar temsil ediyordu bence. Ya asıl Cumhuriyet Halk Partisi o parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tavrını, o klasik refleksini veren partiler onlardı.
1: Yani sizin yani kazansınıza göre
0: CHP
1: o dönem
0: dışarı çıktı.
1: Evet biraz...
0: Değişim yanlısıydı. Değişim
1: evet,
0: yanlısı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez sayılır bu. İlk sayılır. Yani daha önce oldu tabii ki mesela Şemsettin Günaltay falan döneminde. Tek partiden çok partiye geçiş süreci içerisinde mesela orada... laikliği yeniden yorumlamak, işte muhafazakar kesimlerin oyunu almak için bir takım laiklik ilkesinde yumuşamalar yapmak falan gibi şeyler olacak. Mesela İmam Hatiplerin açılması, işte Kur'an kurslarının açılması, İlahiyat Fakültesinin açılması falan gibi öyle. Mesela orada da böyle bir şey olmuştu ama buradaki daha farklı.
1: Ama burada tabii şey var galiba. Şimdi tek parti sonra 50'de kaybediyor, 60'da darbe geliyor,
0: tamam.
1: Yeni bir rota çiziliyor ama artık bir takım rakipler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına değil. Dolayısıyla o değişim dönüşüm yan taraftakilere nispetle de bir pozisyon alması gerekiyor belli ki.
0: Türkiye İç Partisi de var, evet. Tabii ki.

0: Burada işte sağ tarafta da hem Yeni Türkiye Partisi var hem de şey var, Adalet Partisi var. Ki onlar da bayağı güçlü, sağlam partiler, şey sonrasında kurulan. Demokrat Parti'nin tabanına çekmiş iki parti. Sonra Yeni Türkiye Partisi bertaraf edilecek. Adalet Partisi bütün o şeyi Demokrat Parti'nin mirasını almış olacak. Üzerine alacak.
1: Peki 1972 ilk seçim mi? Cumhuriyet Halk Partisi
0: 73'te yapıldı. 73, ha, evet. 72'de, 72'de işte genel 70, başkanlık seçim var.
1: 72 Ecevit geldi. Genel başkan ve 7 genel seçim yaşayacak genel başkan olduktan sonra. 73 seçimleri %33 ile
0: 33 oluyor.
1: Birinci parti
0: birinci
1: oluyor.
0: Birinci parti ama yetmiyor tabii
1: ve
0: ki.
1: Ve ilk kez başbakan oluyor.
0: Şimdi oradaki oy oranı yetmeyecek ve şimdi meclis aritmetiğinde de Adalet Partisi ile bir koalisyon kurma şansları yok artık. Çünkü o denendi 61'den sonra, 61 seçiminden sonra 65'e kadar olan dönem içerisinde ve artık ortanın solu politikalarından sonra Adalet Partisi'nin de bu partiye bir koalisyona girmesi mümkün değil. Ve orada enteresan bir biçimde ve gene Cumhuriyet tarihinde böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile çatışan kesimlerin oyuyla ciddi bir miktarda şey yapmış olan, milletvekiline sahip olmuş olan Erbakan'ın Milli Selamet Partisi var. Yani yakın olarak düşünülen...
1: Onun oy oranı ne kadar aynı?
0: Milli Selamet Partisi'nin 1900 şeydeki 73 seçimindeki oy oranı bakalım hemen 11.8. 11.8 ama bir PC milletvekili var, ikisi birleştiği anda şeyi sağlıyorlar. Demokratik Parti var bir de Adalet Partisi'nden kopanların, Feruk Bozbeyli'nin, onlar da kopma nedenleri Demokrat Partililerin affı konusunda Adalet Partisi'nin gönülsüz davrandığı için iddia ederek partiden ayrılıyor. Şimdi buradaki önemli bir 74'lü koalisyonun önemli tarafı, yani Kemalist gelenekten gelen devleti kuran partiyle ilk kez İslam'ı referans olarak alan ve yani dolayısıyla yani dini hassasiyeti çok önemli olan bir partinin bir araya gelmesi. Yani bu, çünkü bunlar muhtemelen daha önceki dönemde böyle bir zıt kutuplar gibi ve imkansız şeyler gibi gözüküyordu. Yani bütün o laiklik politikaları olsun, diğer cumhuriyet devrimleri işte ya da inkılaplarına, reformlara
1: baktığımız zaman ikisi de birbiriyle yan yana gelmesi
0: çok zor olan, çok zor olan bir şeyler. Dolayısıyla bu koalisyon Türkiye için bence önemli bir aşamaydı. Şimdi koalisyonun şeyinde, koalisyon hükümetinin hükümet programında da çok ilginç bir ibare var. Ve sonra Ecevit bunu açıklarken, yani kendi sözleriyle buradan ne kastettiğini açıklarken daha da ilginç şeyler söylüyor. İsterseniz kısa bir şey var, okumak isterim. Şimdi hükümet programının sonları şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurdukları hükümet ortaklığı uzun süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi zorlaştırmış, bazı tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıklara da son veren yeni bir dönem açmaktadır ülkemize diyor. Yani keşeye daha önce yaşanmış olan, yani bu muhafazakarlar ve Kemalistler arasındaki ayrışmayı suni ayrılık olarak değerlendiriyor. Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihi yenilgi olduğunu, ya yanılgı olduğunu pardon. Tarihi bir
1: Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani esas itibariyle bu Cumhuriyet, yani direkt biraz sonra onu açacak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen aydınlar açısından ve parti içerisindeki bazı kesimler için bu böyleydi diye daha sonra açıklayacak. Sonra diyor ki, yani bu diyor aslında bu suni ayrılığı diyor. Yine protokolden okuyorum, hükümet programından. Demokrasinin gereği olan sorunları işe yarar, sorunların çözümüne yönelik düşünce ayrılıkları olabilir diyor. Ama bizdeki diyor ve bu düşünce ayrılıkları, görüş ayrılıkları ya toplumsal hayata zenginlik, çeşitlilik katar diyor. Ama bizdeki diyor bunun tersine aralarında şey yapan, duvar çeken bir hal aldı ve bu hükümetle birlikte bu şey duvar kalkacak, onun yerine bir düşüncede farklılaşma şeklinde medeni biçimde işte konuşulabilecek bir hale gelecek diyor. Ve şey dedi, Şimdi kendi yaptığı değerlendirmede ya daha sonra bunu şimdi...
1: Tabii bu ikisinin yani dış politikaya bakışı falan da benzer değil mi?
0: Tabii.

0: dönemde.
1: O var ama yani bu
0: yani ayrılığı şey olmakla birlikte
1: evet, evet.
0: Benzerlikleri de var.
1: Tabii daha sonra ne diyeyim, Kıbrıs meselesi çıkacak hemen hükümetin arkasından. Şimdi burada diyor ki yani parti içerisinde yani şimdi geçmişte diyor tamam diyor dini şey amacıyla yani bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Süleyman Demirel bunu şimdi çok ilgiyle karşılıyor ve şeyi söylüyor meclisten. Ya size ne oldu birdenbire diyor. Siz bu sözün yanılgı derken kendinizi mi kastediyorsunuz diyor. Kimin yanıldığını açık olarak belirtmemesi.
0: Süleyman Demirel doğru.
1: Tavrıyla
0: haklı tabii.
1: Epeyce bir şey yapmış. Bir hatta biraz da alay etçi bir tarzı da var. Konuşmasına baktığımız zaman diğer partilerden de benzer bir şekilde bu tarihin yanılgı nedir biraz açar mısınız falan diyorlar. Aynı şeyi Nihat Erim söylüyor. Sonuçta Ecevit'in şimdi değerli arkadaşlarım bundan kastımız şudur diye başlayalım.
0: Neymiş
1: şimdi, şimdi diyor ki geçmişte diyor dini bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler diyor toplumdaki fikir ayrılıklarını din esasına dayandırmaya çalıştılar.
0: Bunlar mecburi hareketler bu da sonunda herhalde.
1: Diyor, bazı bakımı. Dinle bağlı kimseler, din dur işte falan yani biraz dini kullananlardan bahsediyor. Ve bu durumu gören bazı aydınlar diyor yani kendi partisi içindeki şeyi de yanlış bir mantık bağlantısı kurarak dinine bağlı olan her yeniliğe ilericiye karşı oluyor yanılgısına düşmüştür diyor. Ya yani dinler kişiler şey değildir.
0: Ama aslında bu jargonun hep böyle bir her dönem ara ara çıktığını
1: ama yani bir genel başkanın ağzından evet, gelmesi enteresan. Doğru. Bir hükümetin programına konması bir şey. Yani dindar olmak gericilik değil ilk kez. Yani bir genel başkanın ağzından. Ama diyor bir takım aydınlar için.
0: Şey demek istiyor. Biz daha evvel böyle diyorduk yani. Hepsini böyle tavsif ediyorduk.
1: Artık. Evet böyle tavsif ediyorduk. Ama bu böyle değildi. Böyle, böyle değil. Yanılgı. Tarihi yanılgı dediği de bu zaten. Yani onun için diyor mesela Türk halkı, Türk köylüsü, işte Türk işçisi, esnafı haksız olarak tutuculukla, gericilikle itham edildi. İşte bu ithamı biz tarihi bir yanılgı olarak görülüyor. İtham edenler de kim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri. Yani kendi partisinden çevreleri. Oysa diyor bu bir yeniliktir, zenginliktir falan diyecek. Ve onun için bu koalisyonda bu şeyi, yanılgıyı ortadan kaldırmak açısından baktığımız zaman.
0: Erbakan bir şey çok, demiyor mu o meclis?
1: Erbakan yani MSP sıralarından da alkışlar var. Ha. İki taraftan da alkışlar var. Zaten ortak yazılan bir ortak protokol metin olduğu için. Yani dindar halkın gerici ve tutucu sayılmasına karşı çıkıyor burada. İşte aydınlı halk arasındaki bir kopukluk var. İşte onun dışında CHP halkı yeterince anlayamadığı için bu şekilde yanılgıya düştü. Evet. Ve bu siyasi ayrılıkların tamamını dini temele oturmak yanlıştı şeklinde bir şey. Fakat şimdi tabii ki bu yani bir koalisyon heyecanıyla bir de yani birinci çıkmış bir partinin bir koalisyon ortağı bularak hükümeti almasının da heyecanıyla söylenmiş şeyler olabilir ama yani mesela daha sonraki Ecevit'i düşünecek olursak mesela Demokratik Sol Parti başkanı olarak 1999 seçiminden sonra genel başkan olduktan sonraki tavrını, tutumunu falan hatırlayacak olsak ya da 28 Şubat sürecindeki tavırlarını falan hatırlayacak olsak orada söylediklerini tam tersi bir çizgiye gelecek derdik.
0: Hangi Ecevit diyeceğiz?
1: Evet hangi Ecevit diyeceğiz? Bambaşka bir çizgiye geliyor.
0: Ya da hapishanedeki
1: çünkü
0: Ecevit.
1: Ya da işte Merve Kavakçı'nın şeyiydi. Tabii.
0: Hapishanede kaç kişi ölmüştü hatırlamıyorum.
1: Tabii. Yani o şey cezaevindeki şey olaylardır. Ya bayağı insan.
0: Evet. Yani bir sürü profil çiziyor evet aslında Ecevit.
1: Yani evet yani buradaki Ecevit profili biraz ayrı yani diğer çizilmiş olan genel Ecevit profilinden ayrı. Bu da herhalde yeni bir koalisyon kurmanın ve koalisyon ortağının da.
0: Yani aynı zamanda bunun da payı var diyorsunuz. Sadece bir öz eleştiri, partiye dönük bir eleştiri
1: evet,
0: gibi değil.
1: Evet bence öyle. Bence öyle.
0: Bir mecburi koalisyon hükümet ortağına ne diyelim mavi boncuk.
1: Evet, mavi boncuk vermek diyebilir ya da onun yani şeyi yani
0: bir uzlaşma metni.
1: Evet, için bir onurlandırma falan.
0: Ama tabii sesi şeyle sözlü olarak ifade ediyor.
1: Bunları sözlü olarak söylemiş. Evet. Bunları söylemiş.
0: Ve sonuçta bu hükümet ama Kıbrıs Barış
1: Kıbrıs harekatından sonra Kıbrıs harekatından sonra
0: galiba, değil mi?
1: Yani iki tarafta aslında yani hem şeyi olmuyor.
0: Bir sonraki seçimde baktığımızda.
1: Bir de şey tabii bunlar ikisi de Kıbrıs'ın rüzgarıyla yüksek oranda oy alabileceklerini düşünüyorlar. Yani öyle bir tarafları da var. şey açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten yani bir tırmanma söz konusu. Yani ve tarihinde aldı en yüksek oy oranlarından birine yükseltti.
0: %47
1: seçimlerinde %41'i aşıyor. %41
0: bir daha da alamayacak zaten.
1: Evet. Yani o orana ulaşması bir daha şey.
0: Ama onun yanındakiler de yani bakınca şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseliyor ama diğerleri de dramatik düşüyor falan değil. Yani yine
1: şeyde mezhebezde giz bıçağı düşmüş yani.
0: Evet,
1: çok fazla.
0: Ama mesela Adalet Partisi.
1: Adalet Partisi yükseliyor 70'e göre. Yani evet. %30'dan 29.8'den %37'ye çıkmış.
0: Oy sayı olarak da evet. Seçmen sayısını
1: tabii
0: da arttırıyor.
1: Hem seçmen sayısını artırıyor hem de Demokratik Parti'yi tekrar geri alıyor. Yani Demokratik Parti 1973 seçimlerinde yani Demokratik, bu Fevru Bozbeyli'nin partisi, Faruk Çıkan meşhur İçişleri Bakanı falan idi o dönemin. Yine bu partiden o partiyi tekrar yutuyor. Yani 11'lik bir parti tekrar 1'e düşecek.
0: 77'de Ecevit'in CHP'siyle nasıl bir CHP görüyoruz?
1: Şimdi 77'de bu ortanın solu yani demokratik sol sloganların böyle zirveye çıktı. Yani işte o mavi gömlekli Ecevit imajının toplumda karşılık buldu. Ve daha da ilginci Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten böyle işçi semtlerinden, gecekondu semtlerinden daha böyle kenara göçmüş, gecekondulara göçüp yerleşmiş olan yeni kentleşmiş insanlardan, yani yoksul kentleşti. Yani yoksul kentli kesimlerden ciddi oranda oy aldığını görüyoruz. Yani esas itibariyle bir demokratik sol partinin tabanı olması gereken yerlerden alıyor. Zaten o sayede bu oranda yükseliyor. Yani mesela şimdi bugünlerde ya da ne bileyim yani son böyle yıllara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oy oranları genellikle zengin semtlerde çok fazladır. Yani işte bir hemen aklımıza düşer. İşte Etiler, Nişantaşı, işte İzmir'de bu adalar, işte İzmir. Deki şeyler gibi daha zengin kesimleri yaşanıyor. Yani bir Sosyal Demokrat Parti'ye uyan bir taban değil. Tabii ki oralardan da alsınlar. Yani almasını eleştirecek bir yanı yok herhangi bir parti. Şuradan oy alıyor diye kimse eleştirilemez. Bununla birlikte alması gereken yerlerden oy almadığını dikkat çekmek lazım. 77'de olan işte bu. Yani o oy patlamasını yaratan kenardaki yani çevre oyların hepsini almış olması.
0: 77'de 213 milletvekili
1: evet,
0: kazanıyor.
1: 13 eksik kalıyor.
0: 13 eksik ve meşhur güneş model. Nedir o?
1: Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Şimdi parti seçimden birinci çıkınca büyük bir taban baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yani illaki hükümet olalım diye. Şimdi orada 77 hemen Haziran ayında kurdu. Bir aylık güven oyu alamayan bir hükümeti var. Yani o 213 kişiye güvenerek bir hükümet kuruyor. Hazırlık hükümeti ve tabii ki güven oyu alamıyor. İşte arkasından 6 ay kadar süren birinci milliyetçi cephe adıyla tanımlanan şey Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve MHP'nin kurmuş oldu. Hükümet var, o da fazla uzun ömürlü değil, 6 ay kadar. Şimdi dolayısıyla burada o özellikle birinci hükümetin güven oyu alamamış olması. Demirel'in de onun arkasından diğer partilerle birlikte bir ittifak yaparak koalisyon hükümeti kurması ama düşmesine yol açacak biraz sonra. Bu taban baskısının giderek parti üzerinde bayağı ciddi bir şekilde yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor.
0: Taban ve derken milletvekilleri.
1: Hayır. Seçmen tabanı. Seçmen tabanı. Ya iktidarı da görmek istiyor. Yani bizim birinci partimiz ama bir türlü iktidar olamıyoruz. Şey sıkıntısı bize senelerin iktidar olamamış bir partisi olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla burada meşhur Güneş Motel hükümeti diye adlandırılan hükümet kuruluyor. Adalet Partisi'nden bazı milletvekilleri işte onun üzerinde sayıları istifa ettirtilerek Ecevit'le yapılan görüşmeler üzerinde ve yani diğer partilerle Adalet Partisi'nden istifa ediyorlar ve bunlar istifa edenlerin hepsine bakanlık veriliyor. Sanıyorum bir kişi hariç istemiyor bakanlığı. Onun dışında 11 tane Adalet Partisi'nden istifa eden kişiye bakanlık
0: yani
1: verilecek.
0: Yani milletvekili istifa ederken
1: Bakanlık sözü alıyor tabii. Evet.
0: Bakanlık zaten garantisi. 20 küsur bakanlık var herhalde o zaman.
1: Artırılıyor sayı. Nasıl? Sayı artırılıyor. Devlet bilmem neden sorumlu, devlet bakanı falan diye böyle tamamen alakasız işleri yapacak, alakasız işlerden ya da bir bakanın bakabileceği 3-4 işi ayırıyorlar birbirinden. Falancadan sorumlu devlet bakanı.
0: Yeni bakanlık
1: filancadan, tabii değil mi? Filancadan sorumlu devlet bakanı. Böyle hatta dalga geçilirdi o zamanlar. İşte böyle meteorolojiden sorumlu devlet bakanı.

0: yasacı onunla ilgileniyor falan gibi yani. Yani böyle bir sürü devlet bakanlığı kurulların kabine sayısı artırıldı. Kabinedeki üye sayısı. Dolayısıyla herkese bir bakanlık kolaylıkla bulunabildi. Onun dışında işte Güven Partisi de galiba bir milletvekili var. Demokratik Parti'den var aynı şekilde. Yani dışarıdan destek veren herkesin bakan olduğu bir hükümet. 226.
1: Ama onlar Cumhuriyet Halk Partili oluyorlar herhalde.
0: Yok hayır, bağımsız.
1: Bağımsız milletvekili.
0: Olarak. Yani o Adalet Partisi'ne istifa edenler bağımsız milletvekili olarak şey yaptılar, hükümete katılıyorlar. Ve bu hükümette başından zaten sorumlu bir şekilde kurulmuş olduğu için şey olmayacak, yani çok başarılı bir hükümet olmayacak. Buna rağmen 2 yıla yakın bir süre görevde kalacak. Yani 22,5 aylık bir görev süresi var. Güven Partisi ve Demokratik Parti'nin de işte dediğim gibi 1-2 kişi var. Bağımsızlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 213 milletvekilinden oluşan bir hükümet. Bunda bazı sıkıntı, epeyce bir sıkıntı olacak ama en önemlisi 1979'da senato seçimleri yapılıyor. Malum Cumhuriyet Senatosu vardı 61 Anayasası'na göre ve 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra kaldırıldı 20 senelik bir döneme ait ve bu senato için 2 yılda bir ara şey yapılıyordu. 1/3 yenileme seçimi yapılıyordu ve 1/3 yenileme seçimleri sırasında eğer Millet Meclisi'nde boşluk varsa, boşalan üyelik varsa onlar için de ara seçim yapılıyordu. 1979 ara şeyinde senato seçiminde Adalet Partisi bayağı başarılı çıktı ama o daha önemlisi 5 il boştu. 5 ilin 5'ini de ara seçimleri Adalet Partisi kazandı. Bunların içinde yani diğer iller tamam eğilim olarak Adalet Partisi'ne yakın yerlerde ama kaybedilen yerlerden biri Edirne ve Edirne CHP'nin Ecevit'in kalelerinden biri. Yani oradaki ara seçimde kaybedilince Bülent Ecevit bir şey söylüyor. Yani biz seçmen nezdindeki şeyimizi, desteğimizi yitirdik. Dolayısıyla istifa ediyoruz diyor. Ve hükümetin istifasını veriyor. Onun arkasından da malum Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuracak. Bu azınlık hükümetiyle de 12 Eylül'e kadar gideceğiz.
1: Şimdi 12 Eylül'den sonra ne görüyoruz? Şimdi, yani nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz?
0: Şimdi
1: partiler kapatılıyor
0: şimdi
1: tabii.
0: 12 Eylül'ün bence Türkiye bir sürü başka zararlar verdi de en büyük zararlarından birisi siyasi partileri yok etmesiydi. Yani o bir partiler arasındaki süreklilikler işte bunları tamamını koparttı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün partiler için aynı şeyi yaptı. Yani o dönemde siyasi partilere karşı alınan tutum o kadar sert ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı tutanakları, Atatürk döneminin yanları hakikaten Türkiye tarihinin belgeleridir. Mesela onlar falan SEKA yağmur olarak gönderildi. Parti kapatılınca partinin tarihi de silindi. Ve düşünüldü ki partinin tarihi de silinirse bu partiler artık bir daha canlanamaz. Ve biliyoruz gene 12 Eylül'den sonra siyasete geçiş süreci başlayınca 1983 seçimlerine giderken yeni partilerin kurulmasına izin verildi ve denildi ki bu kurulacak yeni partiler kesinlikle eski partilerin devamı olamazlar. Bir de gene konseyin bulduğu yani seçime kimi sokayım, kimi sokmayayım konusunda elinde bir koz olsun diye dediler ki siyasi partilerin kurucularının hepsi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmak zorundadır. Ve 30 kurucusu konsey tarafından onaylanmamış partiler seçime giremez dedi. Dolayısıyla hangi partinin seçime girebileceği, hangi partinin giremeyeceği Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirlendi. Milli Güvenlik Konseyi dediğimizde Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla jandarma komutanı ve eşlik ederek. Şimdi o süreç içerisinde askerlerin kafasında şöyle bir plan var. Bir sağ parti, merkez sağ, bir de o partiye benzeyen ama merkez sol olan. Yani birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun oylarını alacak. Diğer parti de Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin daha sağındaki partilerin oyunu alacak.
1: İki partili, olacak
0: evet, iki partili bir sistem öngörüyorlar. Ve bu sistemde şey de diyor düşünüyorlar. Yani Türkiye toplumunda oy oranları yani merkez sağ %70, merkez sol %30 ya da işte en fazla 65'e 35 gibi düşünülerek yani iktidara gelecek olan parti Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kurulan bir parti oldu. Bu partinin başında Turgut Sunalp adlı bir eski bir
1: MDP.
0: Evet, işte Milliyetçi MDP. Demokrasi Partisi, MDP ve bu parti iktidar partisi olarak tasarlandı. Başında Turgut Sunalp var.
1: Arkasında ve ordu var diye.
0: Partiye baktığımız zaman da herkes emekli asker. Ya o kadar böyle bir şeye benziyor ki ordu, yani askeriye partisine benziyor ve Kenan Evren seçiminde de bu parti için oy istedi. Yani bu konseyin görüşlerine devam edeceğini düşündüğünüz bir partiyi destekleneceğinizden eminim diye halka seslendiği bir konuşmasını isim vermedi ama doğrudan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne, Turgut Sunalp'in partisine oy verin dedi. Şimdi konseyin tasarladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında da Necdet Çelp var. Necdet Çelp'in eski İnönü, İsmet İnönü'yle falan bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanına hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Halkçı Parti. Fakat gene o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi esas olarak işte 4 Eylül'ü birleştiriyoruz diyenle bütün partilerin tabii ki
1: sahip olduğu eğilimleri ben
0: birleştiriyor. 4 Eylül'ü birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları tabanı şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden ziyade gerçek bir parti görünümünde olan bir partiydi. Onun dışında mesela SODEP adıyla bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduğunu düşünenler SODEP adıyla, Sosyal Demokrat Parti adıyla bir parti kuruldu. Ve bu partinin başında İsmet İnönü. Oğlu Erdal İnönü vardı. Dolayısıyla bir yanda Halkçı Parti, öteki tarafta Sosyal Demokrat Parti diye iki partili bir yapıya girildi ama Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Demokrat Parti'nin 30 kurucusunu onaylamayarak seçime sokmasını girmesini engelledi. Dolayısıyla seçime giren partiler bu üç parti oldu ve bu seçim sonucunda da kazanan hiç beklenmedi. Şimdi diye düşük yani konseyin beklemediği ya da siyasi mühendisliğe uymayacak bir şekilde Anavatan Partisi birinci oldu. İktidar partisi olarak tasarlanan parti ise Milliyetçi Demokrasi Partisi sonuncu oldu. Sonuncu oldu. Sonra da tarihe karışacak. Bir sonraki seçim dönemine kadar bile dayanamayarak şeyden siyaset sahnesinden çekilecek. Şimdi burada 83 seçimde hemen bakıyorum. Halkçı Parti'nin oyu %30,5. 30,5 yani bu klasik CHP oyu olarak hani 70-30 diye bir genel bir algı vardır ya. O algıya uygun bir miktarda yani bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi olan bir parti şeklinde ya da görünümünde olması da çünkü 12 Eylül'ün bıraktığı siyasi o açıdan geride bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol politikaları benimsemiş yani sosyal ortanın solu diye başlamış demokratik sol diyen bir sosyal demokrat parti olmaya doğru evrilmeye çalışan ve Bülent Ecevit'in o coşkulu şekilde halkla seslenerek oy topladığı bir partiyken arkadan böyle son derece statik bir parti o seçmene hitap etmiyordu. Nitekim o %41 olan oy oranı birdenbire %30'a düştü.
1: Bir de tabii şeyleri konuşmadık yani Ecevit döneminde o sonradan yıllarca konuşulacak işte kuyruklar var, sağ sol çatışmasını konuşmadık.
0: Tabii, hükümet,
1: bugün mesela kutuplaşmadan sıkıntı, bahsediyorlar. Tabii. Allah korusun kutuplaşma ne demek? Ben o devirden
0: bir
1: tane
0: yaşadım o yılları.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani o yılları
1: bizim
0: çok iyi yaşadım.
1: Komşumuzun bir oğlu diğerini öldürmüştü. Biri hapishaneye gitmişti, birisi de mezara gitmişti. Nasıl yani iki kardeş.
0: Ya bu tür şeyleri tabii ki

0: yaşadık. Yani 12 Eylül'e giden süreç içerisinde çok yaşandı onlar. Ben de yani dediğim gibi ben de canlı tanıdığım. Yani o dönemden üniversiteyi 1976 ile 80 arasında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bahçeli Evler'de oturuyordu. Bahçeli Evler o zamanlar küçük bir yerde. Bakırköy'e bağlı bir yerde, ayrı bir ilçede değildi. Oradan Bebe ya da İseriüstü'de gidip yani hakikaten büyük bir sıkıntıydı. Yani o ya can güvenliğinin olmadığı bir ortamda gidip aynı şekilde dönmek falan çok sıkıntılı günlerdi.
1: Dolayısıyla evet araya gireceğiz ama 12 Eylül'de o dönemdeki bütün bu çatışmayı askerler...
0: bir günde kesildi.
1: Kesildi, günde kesildi. Ve, ama böyleydi falan diye de bir taraftan yürüyebildiler galiba. Evet. Dönüşte küçük bir araya yapalım. Tamam. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan 87 yeniden Bülent Ecevit, DSP ile Cumhuriyet Halk Partisi tarihine gireceğiz. Birazdan buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
3: '87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık, yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
4: Evet, şimdi şöyle tabii ki, yani bir şeyi söyledik, SODEP ve Halkçı Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
3: Evet, bir tarafta olacak ama biz şimdi yani en son kapatılan partinin genel başkanı sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
4: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet. CHP'den de, yani Halkçı Parti'den de, SODEP'ten de tamamen kopuyor. Ve diyor ki 12 Eylül dönemin için sırasında boyunca beni yalnız bıraktı Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla ben artık bu partiyle işim bitmiştir ve onun yerine Demokratik Sol Parti adıyla, ki sloganı da oydu zaten, partisinin adını da Demokratik Sol Parti olarak koyarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas, yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında, ama yani CHP yeniden açılacak, hiç oralarda, mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek.
3: Yani şey,
4: dolayısıyla Ecevit'in yolu ayrılıyor artık.
3: Evet, ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
4: Evet, yani son
3: şeyi, oyla 87'de.
4: 87 gömülecek tabii ki.
3: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin, yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
4: Şimdi o işte, yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Gürkan'la hep başkanlık yapmış olan kişiler, işte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin, SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kullanan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti, yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti. Zaten konsey izin vermemiş durumda. Eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur, bunu araştırıp şey yaparak, bakarak, yani direkt olarak sosyal demokrat politikalar üzerinde

0: Kur'an'dan bir parti yani. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı. Devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti korumak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1980'lerin ortasında kurulan 87 seçimi öncesindeki o SHP'nin böyle bir işlevi yok. Esas olarak o SHP dağılan sol kesimi, yani merkez solun kapatılan partisinin yerinde işte bir de SODEP altçı parti ayrışmasından sonra bir de DSP var, Demokratik Sol Parti. Bu ayrışma içerisinde herkesi bir araya getirmek ve sosyal demokrat temelde getirmek gibi bir fonksiyon üstleniyor.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? Hiçbirin
0: bagajı yok üzerinde.
1: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de, ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
0: Biz çünkü gerçek bir siyasi
1: bir taraftan da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
0: Ama bu partinin...
1: Ve o hep devam anladım, ediyor.
0: Anladım sanki. Onu ama yani 12 Eylül döneminde, o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
1: Örgütlü bir örgütlenmeye hareket
0: falan çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP, din yerine bir alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti'ye benzeyen bir Sosyal Demokrat Parti en çok ne zaman benzedi bir Sosyal Demokrat Parti dediğim zaman SHP
1: dönem ararsak SHP dönemi
0: derim, evet. Yani derim. Yani bir daha o şeye ulaşılamadı ama yani o da bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi yutacak tabii ki. Biraz sonra konuşuruz onları. Şimdi bu şeyde birleşmeden sonra SHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek SHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime, 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Çin Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya bu başka zaman hiç yaşanmadı. Yani bu şeydi, yani Anavatan Partisi'nin pardon şeyi, oyları düşüyor, bu sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanları da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise...
1: Anap 83 seçimlerine nispetle
0: bu hiçbir zaman
1: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
0: Daha fazla sandalye. Oyu düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
1: SHP ne yapıyor?
0: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük, 87'de 24.8.
1: Ama
0: yani
1: yanında bir de
0: partinin gerisine düşmüş.
1: DSP de var.
0: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş. Fena değil.
1: 8.5.
0: 8.5. İkisi
1: ANAP ne kadar dediniz?
0: Anavatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasında bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj, bir de ülke barajı var, bir de seçim çevresi barajı var. Bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsil.
1: Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Işte. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
0: tabii,
1: Parti'nin
0: tabii.
1: Başına öyle geçti.
0: Sonra tabii bu 86. Evet. 1986'da kalktı.
1: Şimdi yasaklar. Burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve
0: yok,
1: DSP henüz. Var.
0: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında. Ama SHP'nin elindeki %24.8. %25 diyelim, 4'te 1'e. Seçmenin 4'te 1'e. Şimdi burada 87'de gene Anavatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı.

0: 87 ile bir kez daha kazandı. Tek başına iktidarı, dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları, 71'de başlayan işte şeye kadar süren, 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra. Anavatan Partisi'nin 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var CHP kanadında. CHP hala açılması tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 83 seçimindeki durum, pardon, 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman SHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'den 10.5'a çıkıyor. 10.8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda, ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim, ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti madde barajı açmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
1: Yani sonuçta 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Partisi
0: de mecliste girdi ama
1: 7 sandalyeyle giriyor.
0: Yanılmıyorsam 7 milletvekili var demiştim zaten.
1: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy oranı da %14,6'ya tamam çıkıyor. Ve burada artık başka bir şey olacak. Ana sol arada hükümeti gelecek.
0: Şimdi arada ama şey var işte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. Hmm. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi evet, 91 seçiminden sonra da şey olarak, hükümet olarak SHP, işte SHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Hmm. Şimdi yani bu seçim yapıldı, bitti. Süleyman Demirel başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller devralacak şeyi. Erdoğan Gürüz'de başbakan yardımcısı
1: bir
0: şey.
1: Bu da bir, biraz şey gibi mi?
0: Hükümeti kurdular.
1: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yıllar,
0: evet,
1: yılı.
0: Evet.
1: Doğru Yol Partisi'yle bu defa
0: Cumhuriyet SHP, Halk Partisi, SHP ama SHP
1: koalisyon ortağı alıyor.
0: Oluyor. Ve şeye kadar gidiyor. Bu seçime kadar da gidecek. Hı. 91'den 95'e kadar bu şekilde, hı, idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan, yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek, değil aslında.
1: Bunun da başbakanı Süleyman Demirel.
0: Önce Süleyman Demirel, sonra Cumhurbaşkanı.
1: Fakat Türk Tüzal vefat edecek.
0: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
1: Sonra Murat Karayalçın
0: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey olur, başka şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
1: Bunların da şeyleri demokratik, demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
0: Şey, tabii şeyi söylüyorlar, yani 12 Eylül sonrası işte Anavatan'dan da sonra Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi, işte anayasanın değiştirilmesi, evet, yeni bir anayasanın tartışmaya başlatılması, yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
1: ama
0: sürü.
1: Ama tam onun tam tersi olmadı, olacak.
0: Olmadı yani, olmadı ama yani 95'te bir,
1: evet,
0: değişiklik.
1: Faili meçhullerin.
0: Evet, oldu bir döneme yaşayacağız oldu, yani maalesef.
1: Biraz
0: yani
1: kim
0: karanlık
1: öldürdüğünü,
0: işlerin olduğu, evet, bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararın
1: derken biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
0: Cumhuriyet
1: yeniden görüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi hemen yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
1: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal, yani biraz evvel... Şimdi genel başkanları CHP üzerinden, hı hı, baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit,

0: İşte aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
1: SHP'yi saymazsak doğru olmaz. Evet, yani
0: sayamıyoruz.
1: Kurumsal kimlik evet. olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal. Şimdi Deniz fakat Baykal. Burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet. Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek. Deniz Baykal tekrar gelecek. Ondan sonra Abdullah Öğmen gelecek. Evet. Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
0: söylersiniz. Söylerim Deniz arada. Baykal nasıl bir profil? Şimdi yani Deniz şunu Baykal'la... sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim. Tam değil demiştiniz.
1: Ama sonra da vurgulayan.
0: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani,
1: sonra Ecevit tamam.
0: Evet, yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor. Tamam. Deniz Baykal için ne söylersiniz?
1: Şimdi Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
0: Öyle mi?
1: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Hı hı. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan karşılığını da alan işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi Abdullah Gül'ün
0: 367
1: meselesi falan belki ileride biraz
0: şimdi orada baktığımızda
1: şimdi bunların hepsini gördüğümde laiklik vurgusunu fazla yapan başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan işte yani
0: fabrika ayarlarında bir
1: bence öyle laiklik elden gidiyor yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor demokrasi şey elden gidiyor laiklik elden gidiyor falan çizgisine epeyce yakın duran şimdi bir profil çizdiğini bence
0: hocam, müsaadenizle biraz daha kalalım çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil haftasına televizyonda görürdük koşa koşa Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
1: Biraz öyle tabii. Biraz öyleydi.
0: Evet
1: öyle
0: aslında değil. Siyaset yapmıyordu gözüküyor öyle mi?
1: İşte yani işte devleti
0: hatta
1: kuran parti ve devletin partisi.
0: Hatta bir siyaset bilimciye göre 5 kilometrenin içerisinde siyasette yapmıyor işte ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor orduya gidiyor. Yargıya gidiyor.
1: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan sıcak ve iletişim.
0: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
1: Öyle gibi.
0: Değil mi?
1: Öyle
0: o dönemde.
1: Gibiydi. Evet.
0: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
1: benim söylediklerimle aşağı yukarı
0: bundan rahatsız yani değil gözüküyor.
1: Ama yani o işlevi üstlenip yani devleti kuran parti biziz artık biz yeniden geldik işte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk bütün şeyimize döndük eski partimizi yeniden açtık asıl şey biziz yani bu ülkeyi kuran da biziz bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan fazla sözlü olan da biziz
0: orada da vesayet sistemiyle
1: tabii ki vesayet sistemiyle
0: tavuk mu yumurtadan derece çıktı yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba
1: bence
0: değil
1: öyle,
0: mi ara
1: bence
0: ara
1: öyle.
0: Yer
1: öyle.
0: Değiştiriyorlar
1: bence öyle
0: evet. Neler oluyor
1: yani
0: o dönemde?
1: Şimdi Deniz Baykal'ın şeyinden sonra başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçın'ın başkanlığını devralmış olduğu SHP var, Sosyal Demokrat Akçı Parti var, bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu yerde siyasi yelpazenin tam orasında.

0: Parti CHP var, SHP var, bir de DSP var.
1: Hükümette de DYP, SHP var.
0: Hükümette SHP var.
1: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
0: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba. Evet. Emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
1: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
0: Şimdi evet, şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayının güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de belli bir miktar oy aldı. Fakat karşılarındaki bir şey yani ne bileyim SHP aldı. Yani SHP'nin de CHP'nin de DSP'nin de kazanamadı. Buna karşı mesela Doğru Yol'un aradan sıyrıldı. Hı. Ana vatanın doğrudan aradan sıyrıldı. Türden seçimler de oldu. Yani bu 94'te böyle bir sıkıntılı şeyden sonra yani sonuçta bu iki partinin birleşmesi yani Demokratik Sol Parti'yi artık herkes bırakmıştı. Necevit'in de zaten öyle bir gönlü yok birleşme konusunda. SHP ile şeyin birleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP SHP'yi yuttu izlenimini vermemek için. Aynı şeyi SODEP Halkçı Parti'yi yuttu izlenimi vermemek için. Mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdoğan'ın önü sonraki almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı CHP ile CHP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetin oluyor. Fakat Hikmet Çetin bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var 95 seçim yılı seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce Deniz Baykal tekrar delegeler nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor. Tabandan da onu tekrar işte daha böyle... Yani ne bileyim desteği daha fazla diyelim şeye göre, Hikmet Çetin'e göre ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığı tekrar dönmüş oluyor. Ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
1: artık böyle olarak devam edecek.
0: Girecekler, evet böyle girecekler fakat
1: Ecevit
0: tabii
1: vefat
0: ki...
1: Ecevit edene kadar.
0: Evet. Evet, Demokratik Sol Parti olarak öyle devam edecekler. Fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi'nde tırmanma var. Çünkü seçimden birinci çıkan parti Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
1: İstanbul ve Ankara'yı alıyor.
0: Belliydi tabii. Bunun evet. Böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir Doğru Yol'un azınlık hükümeti var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'i kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. O da 4 gidecek. Ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon. Ana sol muydu? Ana yoldu. Değil mi? Evet, evet. Ana yoldu bu da.
1: Sonra...
0: Ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor. Ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada evet. Yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama ekonomi, cinayetler, suikastler var.
0: Suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırır devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SHP koalisyonunun o vaatleri bir yana
0: Yani bayağı ülkede çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz evet. var. Yani bayağı yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar.
1: Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda da yine askerlerin öne çıktı.
0: Yani ülkede bir vesayet rejiminin olduğunu böyle hissettiren, sürekli gösteren yani askerlerin.
1: Televizyonu açtı.
0: Her konuda işi açtığı zaman bir tane genelkurmay başkanı, yani bir başka askeri rahatlıkla gördüğümüz yani böyle Türkiye'nin hakikaten şimdi ben böyle şimdi hemen gözümün önüne geliyor.
1: Hatta ona benzer bir ifadesi vardı galiba Tansu Çiller'in. Yani böyle
0: şak yapıyoruz falan şey. Onlar tak, şak. Tak şak dedi.
1: Bir
0: tak,
1: de böyle bir elmanın iki yarısı gibi Doğan Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet, evet, o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte şey Murat Karayalçın'ın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen.
0: Evet. Şekli birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de
1: gidiyor. CHP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti evet, olmuştu. Evet. Dolayısıyla erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Evet, evet. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal'da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri
0: alacak. Geri alacak. Şimdi dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi yani pek şey değildi. Ve bu hükümet yani Refah Yolu hükümeti de malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor. Yine işte neyse konumuz bu değil.
0: Yani o yani. Evet, evet orada yani şimdi CHP konuşumuz. Yani o da hakikaten evet. Türk siyaseti açısında bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine
0: yani
1: böyle damarlarından
0: sonuç olarak şey yani 12 Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değişti, bitirildi.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları
0: tabii ki,
1: olan
0: tabii,
1: bir şey.
0: Tabii sonuçları da ağır. Yani şey diyorum yani 12 Mart herkes muhtıra derdi. 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. İşte, onun, şey, da, onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak askerler eliyle siyasetini
1: hatırlamıyoruz. 11
0: mesela.
1: Saat süren Milli Güvenlik
0: tabii,
1: Kurulu'ları
0: tabii.
1: olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O terörize
0: evet, hatırlıyorum tabii ki.
1: Olurdu herkes onu evet. akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyor, biz de vatandaş olarak evet. yaşıyorduk o yılları. Sonuç
1: bunların
0: olarak,
1: peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Üçlü seçime de gittik arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir yazı
1: Öcalan'ın
0: yazmıştım.
1: Abdullah Öcalan'ın yakalanması.
0: Öcalan'ın yakalanması var bu arada. Evet. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte şeyin
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor.
0: %22.2 gibi bir oya fırlıyor. Şey CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak. Şehitli barış altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP. Yani
0: başta CHP'nin kendisi.
1: Partisi,
0: Anavatan Partisi.
1: Yüzde, Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğim.
1: Daha doğrusu üzere, askerlerle anlaşıp hükümet kurdu intiba ki biraz öyle kurdular. O şeye dönüştü, oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi değil, Cindor'un kurmuş olduğu partiydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik tabii. Seçime. Bu da seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP. Bunu
1: bu arada
0: oldu.
1: Tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda
0: tabii ki tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel ve sonra Cumhurbaşkanı olduktan
1: ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup nihayet işte şey kuruyor. Koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi. Evet. Sonra da aynısı gibi. Dolayısıyla bir sürü
0: yani
1: Demirel'de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey. Yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de şey oldu. Yani daha refleks, devlet refleksi oldu. Bütün o liderlerin böyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayını hazırlanırken düşündüm bunu bu hangi Ecevit hangi Demirel baktığımızda mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca
0: orada
1: çizgi
0: da
1: şey, olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünüyor.
1: Yani o diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebiliyor.
1: Çizilebiliyor. Peki 99'da 98'de değil mi?
0: Seçim 99.
1: 99, 28 Şubat 97.

0: miydi?
1: 97'de evet, ondan sonra malum.
0: Bunlar gömüldü.
1: İşte o anavatan DSB ve DTP geldi. Hocalan yakalandı o arada. Arkadan şey 99 seçimine girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde şeyiniz CHP'nin baraj altında kaldı.
0: Bir de şey seçim söylemedik dedik. Hocam 94.

0: Parti 1994'te.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi nereye geldik?
1: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine şeye gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altan Öğmen genel başkanlığa getirilecek.
0: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi, onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
1: Şimdi ve bu tabii vallahi ki şey oldu. Altan Öğmen yani bu uzlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerin de desteğini arkasına alıyor. Ama başkanlığı onun kıza sürecek. Gene
0: bir yere kadar zaten.
1: Yani, bir sene yani, falan gibi evet. Bile sürmeyen bir şey. Arkasından
0: emanet genel başkan mı deniyor?
1: Baykal diye emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığı, seçim başarısızlığının sorumluluğu üzerine gelen bir başkan. Demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan, ben ayrıldım diyor. Yerine bilirim. Bırak geçe geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben geri hazırım, geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran kıran bir seçimle düşürülen, sonra onun yerine tekrar gelen, tekrar görevi başka bir seçimde alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlere kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında ve Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
0: Şimdi orada oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi, bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
1: Buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Daha baraj altında. Biz en büyük sıkıntısı o. Baraj altında ve şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde ve gerçekçi, inandırıcı, ikna edici bir programı da halkın önünde koyan bir şeyi de profilde çizmiyorlar.
0: Yok
1: maalesef.
0: Zaten öyle bir
1: yani öyle bir şey. Üretemiyorlar belki. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından dolayı halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
0: Abdullah Öcalan hikayesinden herhalde.
1: Terse dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak.
0: Ve siliniyor. Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
1: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya o kadar arayış içindeki insanlar. Mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire %7 dışarı çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı? Yok galiba şimdi. Ya onun bayilerin hepsi milletvekili 7.5 yani onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı onlar parti yani ne olduğu belli olmayan ya bu partinin ideolojisi nedir merkezde nereye oturtuyorsunuz falan tabii bir şeyler
0: tabii bu arada 2001 krizi yaşandı
1: tabii
0: Türkiye'de.
1: Ki 2001 krizi de var yani.
0: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu. Öyle değil. Bir anda servis sektörü...
1: Yani siyasi evet. Kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
0: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
1: Kesin
0: servis sektörü
1: müthişti.
0: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
1: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar irili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oldu. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülke değil. Ekonomi berbat. Siyasette kriz var.
0: 1 milyar dolar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı?

0: diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem onun partisi.
1: Tamam, doğru.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla orada büyük arayış vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir partiyi bir rüzgar estirip arkasına alabilirdi. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, yani bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra %7,5 oy alması inanılmaz bir şey. Yani
0: evet,
1: buna karşı da mesela bu arada parti kapatmaları hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı bunun içerisinde. Tabii. 12 Mart'ta da oldu, işte 27 Mayıs'ta da
0: şimdi
1: oldu.
0: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu
1: şimdi
0: olarak.
1: Şimdi o parti kapatmaları içerisinde de işte Refah Partisi, arkadan Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de, o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne bırakarak
0: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor. Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi, yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
1: Yani o, evet, siz bilirsiniz hocam. Yani bence Türkiye'nin sol sağ tanımlarından iyi bir analiz yapılamaz.
0: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
1: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açık konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminin şeyden bahsedilebilir.
0: En başta Türkiye İşçi ama Partisi. O da yürümüyor.
1: İşte o da yürümedi. Yani yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İşçi Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
0: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
1: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
0: Evet.
1: Ama sistem değiştiği için
0: azalacak. Diğeri kapatılıyor, açılıyor darbelere, o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
1: büyük
0: bir şekilde yenileniyor.
1: Ama şimdi şöyle olmadı. Şimdi Refah misin mesela, Milli Selamet Partisi %10'larda, 10 civarındaydı. 70'li yıllara baktığımız zaman MSB ilk kuruluş. İlk 11.8, sonra 8.5. 73'te 10.7. O milletvekili sayısı. Arkadan geldik Yani anavatan parti, pardon, AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. Pardon 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4, 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
0: Yani insanlar
1: ama 20'nin altında hep.
0: Son kertede Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
1: Yelpazenin solunda tabii ki, yani insanların başka bir adres bulamadıkları için oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani çoğu kez yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek. Sonradan da ya keşke vermeseydim, verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım, başka kime vereceğim diyerek veren de çok
0: gördüm. O havza ama yani dar bir
1: ama
0: havza.
1: Şey yok yani, orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
0: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
1: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey.

0: Üçüncü epoli olmayanlar da var. Tabii oradaki rüzgar esas şey. Tamam, bunlar üç alanın yakalanması rüzgarının bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde şey olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönüm HDP işte bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani şeyin.
1: Tabii solda bir de şey çıktı.
0: Yani mesela HDP'nin bu 2015'teki yüzde işte %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani o bir şey kendi oyu değildi o.
1: Tabii,
0: geldi geri oylar geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu
1: evet.
0: O seçimde.
1: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa. İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
0: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
1: Olarak. Sonra Bülent Ecevit de öyle. CHP'li değil, DSP'li olarak. Deniz Baykal CHP'li. Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle
0: başkanlıktan düşmüştü.
1: Düşürülüyor, düşmüştü. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim, sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
1: tanımladığınızda parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı, yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir ikilem var. Yani eski o yani vesayetçi yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu parti hep var. Hep oldu.
1: Peki şöyle hep mi oldu hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
0: Tabii ki işte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet
1: hiç
0: benim ben bu devleti ben kurdum bu devlet benden sorulur diyen Ya bu düşüncede olan yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
1: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
0: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak yani kendi yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsak 1923'ten alırsak şimdi 100 senelik ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi arkasında bütün o parti bagajını taşıyorsunuz, geçmişini taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi. Bunu yapmamız zorunluydu. Dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben sol partiyim, sosyal demokrat partiyim. İşte emek benim için en yüce değerdir. İşte toprak işleyenin, su kullanın falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden. Yani diğer kesimlere de açılan, yani hem sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de
1: biraz
0: bu
1: derken oldu. İşte Kılıçdaroğlu %48
0: küsur aldı kendisi.
1: Peki orada yani ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
0: Tabii sizce onun da etkisi var tabii çünkü iki aday
1: Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partileri açtı ve orada...
0: Onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oldu. Yani esas olarak seçim başkan var, bir de Erdoğan başkan. Bir de ona karşı çıkanların adayı gibi düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye dönüştü iş.
1: Kaç dakikamız ya 40, var acaba?
0: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın... genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar genel başkanken çok muteber olsa da genel başkanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar. Böyle baktığımızda, değil mi? Yani İsmet Paşa...
0: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
1: onu
0: Paşa...
1: Onu görüyoruz Bülent Ecevit de sonra
0: yani evet, ama fazla uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu, bir de şey yapmadılar galiba. Fazla böyle hep bir eski devlet şey olduğu için. Ama yani...
1: Ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muhteverdi.
0: Deniz Baykal çok tabii ki.
1: Sonra bayağı, tabii. Neredeyse lanetlendi.
0: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani... Yaş falan yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet. yaşı çok fazla olmaması lazım bence. Evet. Yani ya fazla peki. belli emeklilik devri olması gerekiyor.
1: Evet
0: belli
1: ama işte İsmet Paşa 88 işte değil onu, 77 onu olsaydı zaten büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
0: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda da İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeye 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum.
1: Evet. Sonra
0: müthiş bir şeydi yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri demokratik sol Ecevit'in işte ortanın solu orada... bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat,
0: ve gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söylüyor gene oraya geliyor.
1: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
0: Yok hayır öyle bir açıklama olmadı.
1: Dolayısıyla bu bir siyasi sadece manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor
0: ya,
1: muydu?
0: Bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim. Mesela ne bileyim ben. Mesela orada şey olabiliyor. Ya ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor. AK Partili olmasa bile. Ya da öteki taraftan yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye. Karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler.
1: Yani aslında Erdoğan belirleyici şey oluyor.
0: Evet burada bence de tabii ki Erdoğan belirliyor. Yani burada ideolojiden çok... O mu o mu gibi iki şey arasından bir tercih işi kalıyor önünüzde. Ya yani onu yapınca da yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız, yani, program koysanız kimseden oy alamazsınız.
1: Dolayısıyla
0: zaten. Işte, ya sandıktan uzaklaşır
1: tekrar
0: insanlar.
1: Tekrar sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yani çizdiği bir siyaset var.
0: Tamam.
1: Bu tarafta da karşısında yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerde beraberinde işte altılı masa ortaya konan bir siyaset yok mu?
0: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Yani toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi yani mevcut başkan devam mı edecek?
1: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
0: fazla bir şey söylemediler. Yeni bir şey yani biz mesela şey yap mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp
1: ama onun için bir kere seçimi kazanıp geçeceğiz. O biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
0: Bu tabii ki o mesela böyle

0: şeyler söylediler ama bunu da içini doldurmuyor. Yani şey demediler yani. Biz başkan olunca şunu ve şöyle kaynakları bunlar bunun. Şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız. İşte tarımı böyle yapacağız. Bilmem işte sanayide şu olacak. Eğitimde politikalarımız şudur falan gibi. Böyle yani
1: şunu mu diyorsunuz?
0: İkna bir yani
1: 48 değil 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla.
0: Bocalama yaşayabilirlerdi. Şey, bocalama yaşanabilecekti ertesi muhtemelen yani.
1: Bir şey üretebilmeleri zor mu olurdu? Tabii,
0: zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorulacağım. Ben de hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde buna benzer
1: ama onlar
0: şeyler.
1: Bile iyi kötü fikren bir fikir
0: belli bir fikir şeyi var tabii işte zor oradan ikinci meşrutiye de falan gidildi de.
1: Halbuki
0: yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası bir siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey
1: dolayısıyla seçimleri
0: de
1: kendisi
0: etkiledi.
1: İçin olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı
0: bence
1: belirlemiş
0: de öyle.
1: Oluyor.
0: Yani onun için de bir kez daha söylüyorum yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir
1: kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha bitmiş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
0: Parti aynı şeyleri tekrarlıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 iletişim yayınlarından ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine diplomaside ve iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün hangi başlıkları konuşacağız? Hemen ledimize gelsin, şöyle bir bakalım başlıklarımıza. ABD ve İran anlaştı ama o beklenen müzakere için görüşmeler biraz askıya alındı. Normalde cuma günü İki ülkenin temsilcilerinin görüşmesi bekleniyordu. Aslına bakarsanız bir taraftan da tahmin ediliyordu bu görüşmenin ertelenebileceği ve görüşme ertelendi. İran cephesinden açıklamalar var. Zaten anlaştık, hani görüşme ertelense de sorun olmaz şeklinde bazı ifadeler kullanılıyor. Ama Hürmüz'ün geleceği hala merak konusu. Hürmüz açıldı mı? Tekrar kapanacak mı? Kapandı mı? Soruları akıllarda. Gün içerisinde pek çok bununla alakalı da bilgi paylaşıldı. Bazı dedikodular da yayıldı. Peki Hürmüz'de neler olacak? Bu konuyu konuşacağız. Diğer taraftan müzakereler niye ertelendi? Bu da önemli gündem başlıklarımızdan bir tanesi olacak. ABD ve İran arasındaki barış başka bir anlaşmaya daha bağlıydı. Hangi anlaşmadan bahsediyorum? Lübnan'da saldırıların sona ermesi noktası. Hizbullah'la ateşkes konusunda İsrail'in anlaştığı yönünde bazı haberler paylaşılıyor biliyorsunuz. Ama diğer taraftan İsrail tabii ateşkes yapsa da saldırılarına devam ediyor. Hatta öyle ki fosfor bombası kullandı, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde bölge yeni gerilimlere gebe olacak mı? Bu da bir başka soru işareti. Çünkü diğer taraftan Karadeniz'de de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Rusya, Ukrayna arasında bayağıdır dünya gündeminden düşmüştü aslına bakarsanız savaş ama yeniden oradaki tansiyon da yükseldi. Peki iç siyasette gündem ne? İç siyasette tabii ki şaşırtmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi gündemimiz. CHP'de kriz derinleşiyor başlığını attı arkadaşlarımız. Çünkü her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Önce grup başkanlığıyla başlamıştı. Genel başkanlık, grup başkanlığı derken şimdi il başkanlarıyla alakalı biliyorsunuz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma sürecine gitti tırnak içerisinde. Bu arınma süreciyle beraber Özgür Özel cephesinden bazı açıklamalar vardı. Bu arada Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir medya kuruluşunda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel güya misafir oldu. Ama o noktada hani bizim Türk örf adetinde bazı yazılı olmayan kurallar vardır. Misafire saygıda kusur edilmez ama o yayında öyle olmadı. O yayınla alakalı da yine konuklarımızın görüşlerine başvuracağız. Tabii CHP dediğimizde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimizde olaylar her geçen gün farklı boyutlar kazanıyor. Bir de kaçırılma vakası var. O konuyu da değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Kütahya Donlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Cantürk hocam, sizinle başlayacağım bu sefer programa.
3: Evet.
0: Bir ters tur yapalım. ABD ve İran anlaştı denildi. Bir sorun yok. Hatta Trump cephesi imza attı. Diğer taraftan İran cephesi imza attı. Taraflar birbirlerinden uzak ilk imzayı attılar. Cuma günü bir toplantı gerçekleşecekti. Ben aslında görüşmeyi de çok fazla beklemiyordum ama evet. Zaten malumun ilanı oldu. Dediler ki ya biz bu görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz. Hocam şimdi bölgede barış sağlandı mı sağlanmadı mı?
3: Yani nereden baktığınıza bağlı. Bence bir barış değil bu süreç. Bu süreç yeni bir cephenin veya olası bir yeni cephenin ön hazırlıkları. Şimdi yayına girmeden yaklaşık yarım saat, bir saat önce Hürmüz Boğazı İranlı yetkililer tarafından tekrar kapatıldığı iddia edildi. İran'dan açıklama geldi. Bu da şu an teyit edildi. Dolayısıyla bir saattir artık Hürmüz Boğazı kapalı ve yavaş yavaş Brent petrolünde yükselmeye başladığını göreceğiz. Çünkü ortada ciddi bir kriz var. Kriz şu. Şimdi mesele artık Hürmüz, nükleer, işte İran'ın egemenliği konusu olmaktan çıktı. Peki konu nereye evrildi? Konu Lübnan'a evrildi ve İran bir başarılı diplomasi hamlesiyle, Arakçı çok başarılı bir diplomat, yani bir dışişleri bakanı, kitabı da var zaten. kitabını da yeni edindim. Okumaya da başladım İngilizce basını. Şimdi Arakçı ve Pezeşken hükümeti devrim muhafızlarının ve mollalarının aksine meseleyi diplomatik yolla çözmekte bir tık öne geçtiler. Ve artık Lübnan kartını görüyoruz biz. Şimdi adım adım krizi başka yere yönlendiren, başka bir yere kanalize eden bir İran var. Zaten İran'ın en önemli özelliği nedir? İran medeniyetinin iyi bir diplomasiye sahip olmasıdır. Yani İran medeniyeti diplomat bir medeniyettir tarih boyunca. Antik çağlardan gelen. Dolayısıyla Amerika gibi 250 senelik bir ülke, 300 senelik bir ülke İran'ın yani diplomasi dehasıyla baş edemez. Nitekim 30'a düştüler. Ve şimdi mesele Lübnan meselesiyle kilitlendi. Ve Amerika masaya da döndüremiyor. Saldırılara da devam edemiyor. Şimdi dedi ki Hürmüz'ü kapattım. Hürmüz'ü kapattıysan ablukayı niye devam

0: ettirmiyor Amerika, ettiremiyor işte. Çünkü mesele İsrail'in, daha doğrusu Amerika'nın İsrail'i kontrol edememesinde kilitlendi. Şimdi böyle olunca İran daha müzakereler başlamadan bir tık öne geçtiğini görüyoruz. Şimdi biz bu tarz tartışmaları çok göreceğiz daha. Hele bir de 60 günün sonunda Amerika bir de bir taahhütte bulundu. 60 günün sonunda öyle ya da böyle bir anlaşma imzalayacağız dedi. Peki ya imzalanmazsa? Gene dönüp dolaşıp geliyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki, geçtiğimiz aylardaki Doğrusu Ne programında konuştuğumuz daha savaş bitmedi senaryosuna. Bu savaş bitmedi. Dolayısıyla bu savaş bitmediği sürece savaşma seçeneği, yani savaşma kavramı, savaş kavramı masadan kalkmadığı sürece İran'la bu tarz müzakereler İran'ın istediği doğrultuda devam eder. Belki de Amerika'nın zaaflarını da fark ettiler ve hemen Lübnan işi kilitlediler ve diyorlar ki Amerika'ya, siz İsrail'i kontrol etmekten dahi aciz bir ülkesiniz. Ve hemen dün gece, yanlış hatırlamıyorsam, Vance çıktı, dünden önceki gün galiba, ağzına gelen ne varsa hepsini söyledi İsrail'e. Siz kim oluyorsunuz dedi, biz olmasak siz mahvolmuştunuz dedi, biraz haddinizi bilin dedi. Şimdi Amerika'yı, yani bu İran'ın gizli diplomasi dehasıdır. Yani bunu doğruya doğru demek lazım. Ve meseleyi Amerika-İsrail eksenine sıkıştırdı ve giderek bunu işleyen bir tavır içerisinde ve artık İsrail'in uyumsuz, problemli, sorunlu bir ülke olduğu imajı giderek kanaat batı dünyasında yerleşmeye başladı. Ve giderek de artık Netanyahu'nun ipi çekilmeye başladı. Peki bu Amerika'nın işine mi geliyor? Veya İran'la Amerika arasında, veya İran'ı bir tarafa bırakalım, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Körfez ülkeleri Amerika arasında başka bir senaryo mu oynanıyor? Bu seçeneğe de koyalım. Bence İran, yani İsrail'i, daha doğrusu Netanyahu'yu devreden çıkaracak bir projenin düğmesine basıldı. Yani bu noktada İran bu diplomasi hamlesini başarılı bir şekilde Lübnan'da kilitledi. Lübnan'da kilitlemesi de doğrusu Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü yavaş yavaş İsrail'e bunun sebebi sizsiniz demeye başlayacak ve İsrail'i tehdit edecek. Şimdi ta başında bile, bu savaş, ilk İran savaşı başladığında İsrail gazetelerinde birkaç makale okumuştum. Yani bu savaşta biz kendi kaynaklarımıza, kendi istihbaratımıza güvenemiyoruz, Amerika'nın oyununu oynuyoruz diyen. Dolayısıyla İsrail'in giderek Amerika'ya tek yanlı bağımlı olmaya başladığını, özellikle savunma ihtiyacında, hı hı, buna yönelik makaleler de vardı savaş boyunca ve tekrar gündeme geldi. Şimdi Netanyahu sonrası yeni bir İsrail kurulacak. Bu çok net artık. Ve bu yeni İsrail özellikle İran savaşı kullanarak yeni bir Orta Doğu'da yeni bir rolü alacak. Şimdi hep şunu söyledik, iddiamız hep şu oldu, yani hepimizin, işte efendim İsrail Amerika'yı yönetiyor. Ama ya Amerika İsrail'i yönetiyorsa, ya çıkarları örtüşüyorsa, çakışıyorsa, biraz da bir açıyı değiştirelim. Dolayısıyla o zaman başka bir senaryo karşımıza çıkıyor. Bu savaşın en çok kaybedeni İsrail olabilir Mustafa Bey. Yani onu da söyleyeyim. Yani mesele toprak kontrol. Yani İsrail'in bu elde ettiği şeyler sonucunda, mesela bakın bu kriz özellikle Gazze'de Trump'ın işine yarıyor. Çünkü İsrail'in bu umursamaz ve saplantılı tavrı, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki barış sürecini de etkileyecek sonuçlar üretir. Bana göre giderek İsrail ile Amerika'nın arasında duygusal bir kopuş olduğunu düşünüyorum. Bu en tehlikelisi. Amerika İsrail'den duygusal anlamda bir koparsa İsrail sıradan bir devlet haline gelir. Gazze'de de o Körfez dünyasının, Türkiye'nin istediği işte daha bir farklı olur ama iki devletli biz çözüm önerisini bile görebiliriz önümüzdeki günlerde Filistin'de.
1: Merve Hocam, bu ABD ile İsrail arasındaki duygusal kopuş sizce gerçekleşir mi? Yani İsrail burada bu bölgedeki bu kadar savaşın sonrasında kaybeden taraf olarak kalır mı? Öyle söyleyeyim.
2: Şimdi kalbim hocamı destekliyor ama zihnim biraz daha farklı bir gerçeklik var gibi diyor. O yani hocamın dediklerine kalben katılıyorum. Ama bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Trump da bugüne kadar Netanyahu pek çok kez eleştirdi. Vance yeni eleştirmeye başladı. Şimdi

0: Mersin eleştirisini takiben hemen hızlı bir şekilde biz Lübnan saldırılarını gördük. Hatta saldırıların arttığını gördük. Çünkü anlaşma ilan edileceği dönemde de, yani mutabakat olduğu olacak dendiği dönemde de, hatırlayalım hepimiz. Yine İsrail Lübnan'a saldırmıştı. Hatta Trump çok sert açıklamalar yapmış. Neden bu şekilde oldu? Doğum günün üzerinden aslında konuştuğunu gördük. Şimdi bizim karşımızda Nisan'dan bu yana belli aralıklarla anlaşma masasından bahsettiğimiz bir İran, Amerika Birleşik Devletleri, bir de Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında bir masa var. Ve bu masalar birbiriyle tutarlı değil. Yani bu açıdan zaten sorun var. Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ki masadayız, masa devam ediyor. İsrail diyor ki hayır, biz sahadayız, saldırmaya devam ediyoruz. İran diyor ki biz hem masadayız hem sahadayız. Çünkü ortadaki süreç tamamen karmaşık. Şimdi buradan baktığımızda zaten teknik olarak son katsın açıklamalarından da yola çıkınca şunu düşünüyorum ben. Bundan birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'de bize gösterdikleri harita vardı. Hep defaatle söylüyorum. İran, Irak, Suriye'nin siyah renkte boyandığı, zaten Filistin topraklarında, Lübnan'da ilerlemeye devam etmeye çalışıyor. Şimdi Katz en son dedi ki Lübnan, Suriye ve Gazze'de dedi güvenli bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Bu ne demek? İşgal politikasına devam edeceğiz demek. Yani burada J.D. Vance'ın açıklamaları, Trump'ın açıklamaları gerçekten sahada bir karşılık gösterirse, ben o zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında bir kopuş olduğuna inanabilirim kalben. Çünkü şu ana kadar binlerce insan hayatını kaybetti. Hala sivil can kaybı tehdidi karşımızda. Hala hayatını kaybediyorlar. Zorla yerinden edilme hala aynı şekilde devam ediyor. Amerika-İran arasındaki o mütabakattaki ilk madde zaten Lübnan'a saldırılmamasıydı. Bu madde tamamen yok sayılıyor. O zaman biz şimdi bunu nasıl okuyacağız? Nasıl buradan barıştan bahsedeceğiz? Hocamın dediği gibi biz geçen hafta konuştuğumuzda da temel yaklaştığımız konu, evet bir barış havası varmış gibi bir iklim yaratılıyor ama günün sonunda hiçbir şekilde masaya kimse barış getirmiyor. Neden? Çünkü burada an itibariyle kazan kazan politikasına geçmeye çalışan pek çok şirket var. Ne yapıyorlar? En ufak bir barış ya da işte istikrar satını alındığı an itibariyle hemen buradaki piyasadaki oynamayı görmeye başlıyoruz. Bugün Hürmüz'ün kapatılacak iddiaları ortaya çıktı. An itibariyle zaten hafta sonu bile bu kadar etki ediyorsa hafta içerisinde yaşadığımız süreçleri ayrı başlıkla düşünmek gerekiyor. Ya bence şuna da dikkatli bakılması lazım. Bugün hangi şirketler, hangi sektördeki şirketler kazanıyor ve bu sektördeki şirketlerin başında hangi isimler var? Ya günün sonunda yine gidip gelip buna geliyor. Yani hep bir kısır döngüden bahsediyoruz ama maalesef ki karşımızdaki tablo bu. Bir yandan da son açıklamalarda İran'ın İsviçre'ye gideceğinden bahsediyorlardı. Onda da tabii son gelişmeler nedir bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gidiş yapılacak mı? Ya da en son hani nasıl bir tablo ortaya çıktı? Çünkü cuma bekliyorduk, olmadı ama mütabakat için şimdi pazar gününe işaret ediyorlar. Bence son derece önemli. En azından hani bir pazartesi günü bir anlaşma görsek hepimiz açısından son derece rahatlatıcı
1: sanki
0: olur.
1: İran biraz ayak diretiyor gibi hocam. Yani mesela İran cephesinden şöyle bir açıklama geliyor. Yani aciliyet yok. Zaten anlaştık diyorlar. Ya aynen, yapılan açıklama bu yani. Aciliyet yok, zaten anlaştık.
0: Orada da birinci madde olmaz. Evet. Lübnan'a geliyoruz. Lübnan'dan
2: vazgeçemez. Vazgeçerse bütün damarları artık son damarı kopmuş olacak. Şimdi yani, Suriye gitti.
1: O zaman niye anlaştık diyorlar?
2: Anlaşma
0: konusunda anlaştılar ki. Ama zaten.
2: Yani anlaşmadık da diyemez.
0: Evet.
2: Şimdi İran yani askeri açıdan, yani şimdi şöyle bir şey yok. Bakın İran'la İran kapalı bir rejim. Mesela biz İsrail'de Gazze Savaşı'nda bütün televizyonlar gitti, istediği gibi çekim yaptı. Ama İran böyle izin vermiyor. Aynen. Şimdi İran'ın ne kadar yıkıldığını biz biliyor muyuz? Hiç görüntü geliyor mu?
0: Sadece bize söylediklerini biliyoruz.
2: Biz bize söyleneni biliyoruz. Ve oradan yola çıkarak bir fikir beyan ediyoruz. Bakın bu sosyal bilimlerde, özellikle uluslararası ilişkilerde temel bir yanılgı vardır. Nedir biliyor musunuz Mustafa Bey? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Şimdi herkes İran konusunda bir fikre sahip. Peki bilgi? İran'da kaç kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte sadece işte o ilk gün 200 çocuk falan.
0: Evet.
2: Ondan sonra İran'da hangi sistemlerin yıkıldığını biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz.
0: Sadece Amerika'nın açıkladı işte su kaynakları, yani, enerji altyapıları.
2: İran da açıklamıyor. Artı İran'la ilgili İran'ın askeri kapasitesinin ne kadar sınırlandırıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani İran'da problem çok daha büyük de olabilir. Peki bunun karşılığında İran, yani Amerika'yı yok edecek veya Amerika'ya ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz?

0: Şimdi herkes vay işte F-35 düşürüldü. Yani çok meşhur bir laf vardır. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla. Yani bu kadar savaşta bir tane F-35 düşmeyecek mi canım yani? Tabii. Kaç tane? Yani o donanması zarara uğramamış. İran'ın böyle bir kabiliyeti yok. İran'ın füzeden başka ne kabiliyeti var? Denizde bir kabiliyet yok. İşte yaptı. İki tane rasyonel tavrı vardı. Bir asimetrik savaş. Füzeli nitelikli, drone nitelikli. İki, Hürmüz Boğazı'na mayınla bitti. Yani İran'ın kapasitesi sınırlı. Şimdi peki İran buna karşılık, arkadaş ben anlaşma yapmıyorum dese ne olur ki? İran bombalanmaya
1: başladı.
2: Uluslararası teamüllerin belirli bir şeyden sonra artık yok sayıldı, değersizleştirildi bir süreçteyiz. Şimdi
0: bakıyorsun. Tabii onlar bitti.
2: Hani Trump imza atıyor. Diğer tarafta Pezeşkian imza atıyor.
0: O da
2: atıyor.
0: Zaten komik. Evet.
2: Şimdi her iki taraf imza almış. Ya bu imza atmak demek, tamam ben bunları kabul ettim.
0: Ama o
2: ben
0: bunları,
1: ama anlaşma değil, evet. Bey.
2: Ama bizim bakın, konuştuğumuz 14 madde değil miydi? Geçen hafta biz burada konuştuk.
1: Onlar
2: 14 madde.
1: Anlaşmaya varacakları konusunda
0: bakın,
1: anlaştılar.
0: Bu anlaşma bir mütareke değil.
1: Aynen.
0: Bir ateşkes de değil.
3: Mutabakat zaptı.
0: Bir mutabakat zaptı. Biz sizde diyoruz ki akşam doğrusu ne programını yapacağız. Bitti. Peki ne yapacağız? Tamam. Oturacağız. Bunları konuşacağız. Konuşmaya da biliriz. Yayını da yapmayabiliriz. Demek istedim yani metafor kurarak söylüyorum. Bu anlaşmanın anlaşması.
2: Hocam sözlü olarak bir şey yapmak farklıdır. Bir devlet başkanı olacak ama kağıdın altına imza atmak
0: işin kötüsü
2: farklıdır.
0: Bir de yan yana da gelmediler.
3: Elektronik imza.
0: PDF dosyalarıyla elektronik de değil ya. O öyle elektronik imza mı olur? Yani bir tane metin var hem Farsçası hem İngilizcesi.
2: Atıyor altına imza bırakıyor. Aynen.
0: Önce Trump attı, faksladılar. Yani ben öyle söyleyeyim, faks evet. Yapmadılar da. Şeyden WhatsApp'tan attılar işte. Yani sen de imzala, PDF'sini at. O da imzaladı, o da onu attı. İkisi de gösterdi, bu kadar.
1: Bu kadar. Ya gerçek bir şey böyle yok.
0: Böyle bir şey de olmaz.
1: Bir şey yok.
0: Bakın siz dediniz ya biraz önce. Uluslararası ilişkilerin bütün tarihini değiştiren yepyeni, böyle değişik, postmodern, post-truth bir çağ bu. Yani yaşanan imza işi de bu.
2: Ya şimdi benim anlamadığım, hocam hukukçu olarak lütfen siz açın. Merve hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada?
1: Yok,
2: siz
1: ben yine bir şey olsa arada gireyim.
2: Şimdi hukukçu olarak lütfen siz beni aydınlasın. Ya bu imza attıkları metnin üzerinde maddeler yazmıyor mu? Maddeler yazıyor. Şimdi bunun normal bir anlaşmadan farkı ne? Ne bunun farkı? O diyor ki ben sana bunları taahhüt ediyorum. Öbürü de diyor ki tamam ben de sana bunları taahhüt ediyorum.
1: Onları görüşme konusunda o taahhüt.
0: O taahhüt o.
1: Yapacağız demediler.
3: Şöyle bunlar pazarlık edeceği hususların görüntülerini vitrine çıkardılar.
1: Evet.
3: İşte vitrinde uzlaştı. Ama mağazanın içine girmediler bunlar da.
0: Yani.
2: Hı, tamam.
3: Biz bu dükkandan alışveriş yapacağız dediler ve bunda uzlaştılar.
2: Birileri.
3: Ama dükkanın içerisine girip birileri de dükkanın içerisine girmesini engelliyor.
2: Anladım.
3: Bir husus daha var. Bir ilginçlik daha var. Bu imza meselesi. Bir de bir husus daha var. Hı. İran ilginç bir şekilde psikologlarla çalışmış. Bu sözleşme metnini hazırlarken bu mutabakat zaptını Trump bunu okuyup bir psikolojik refleks göstermesin diye onu analiz etmişler. O analiz üzerinden bir metin oluşturmuşlar. Şimdi, 14 maddelik
0: de
3: metinde.
0: Evet. Orada enteresan
3: olan şu. O da ilginç bir şey yani.
0: Şimdi burada bir okuma giriyor işin içine. Oryantalizm.
3: Biraz önce hocam siz dediniz ya.
0: Evet.
3: Diplomasiyi bilmek. Yani bu boyutta bilmeyi mesela şimdi, İran bunu başarmış.
0: Şimdi, Batılıların bir oryantalizmde bir akımları var. Bunu yüzlerce yıldır yapıyorlar. Diyorlar ki ya biz kendi ön yargılarımızla, kendi değerlerimizle, kendi bilimsel yaklaşım metodolojimizle Doğu dünyasını anlarız. Doğu dünyasını anlayamaz Batılılar. O yüzden oryantalizm çalışmalarının hepsi kötü. Ama Doğu dünyasının bu bir avantajınadır. Neden? Şimdi Doğu dünyası Batı'yı daha rahat çözümler. Şimdi onlar bizim mesela mantığımızı anlayamazlar. Biz de Doğu dünyasının bir parçası olarak. Türkler de anlayamıyorlar. Türkler ne yapmak istediğini anlayamıyorlar. Ama Türkler onların ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. İran da benzer şekilde. Şimdi bu olay, bu yaşanan savaş İran'la Çin arasında olsaydı her şey daha bir farklı bir mantıkla giderdi. Yani iki doğu dünyası. Şimdi İran 2500-3000 yıllık bir medeniyet. İran'da yani diplomasi gelenekleri, şeyleri yani bir yani toplumsal sosyolojik DNA diye gen aktarımı diye bir
3: şey var. Füzelerin yanına bunu da eklememiz lazım.
0: Tabii. Psikologla çalışmaları evet Trump'ı Amerikalıları daha rahat çözümle. Dedim ya biraz önce aldığı bir barış yani müzakere kavramını bir yerlere getirdi ve İran o kadar akıllı davrandı ki Arakçı meseleyi Lübnan'la kilitledi.
3: Tabii.
2: Bundan sonra ne olacak hocam?
3: Şimdi Lübnan'la kilitlemesi meselesi çok ilginç bir noktaya gidiyor. Şimdi Lübnan'a kilitleme meselesine

0: Biraz önce hukuki dediniz ya, ben şimdi bu Amerikan Başkan Yardımcısının konuşmasının tamamını 2-3 kere tekrar tekrar dinledim ve şu sonuca vardım. Açıkça alttan alta İsrail'e karşı veya Netanyahu'ya karşı bir tehdit var.
1: Evet.
0: O tehdit de şu cümlede yatıyor aslında benim gördüğüm kadarıyla. Siz diyor Lübnan'da diyor Beyrut'ta bir patlama yaptınız, bir bombalama yaptınız ve bu bombalamada Hizbullah'la hiç alakası olmayan insanlar öldü. İlk kez
2: Evet.
0: biz Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in sivilleri öldürdüğüne dair bir beyanıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu daha önce de şunu söylüyordu. Tam operasyon hataları sebebiyle siviller öldü diyordu. Yok, siz burada baştan sona yanlış kurgulanmış bir operasyon yaptınız diyor Amerika. Bu ne demek? Bu şu demek bence. Netanyahu'ya veya İsrail'e şunu diyorlar. Siz bu işte bu meseleyi eğer çok sabote etmeye kalkarsanız biz de uluslararası hukuka döneriz. Yani o uluslararası yargılamalar, işte Adalet Divanı'ndaki yargılamalar, ceza yargılamaları gibi konuların da gündeme gelebileceğine dair bir işaret fişeği olarak gördüm ben bunu. Bu konu belki biraz sonra daha ileride konuşabileceğimiz bir meseleye dönüşebilir. Yani biraz önce hocam Netanyahu gitti diyor da, şimdi Netanyahu'nun iç siyasetle gitmesi mümkün mü? Tartışma konusu. Ama dış bir şeyle, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını uygulayacağım dediği andan itibaren Netanyahu diye bir şey kalmaz.
2: Kalmaz.
0: Yani ben o tehdidi o bağlamda görüyorum. Yani işi kitleme noktasında da İran'ın buraya kitlemesinin de günün sonunda çok değişik bir etki oluşturduğu
2: Belki
0: kanaatindeyim.
2: Amerika'da bilerek düştü bu tuzağa. Mesela onu da bilemeyiz.
0: O da ayrı bir konu hocam. Yani çok boyutlu düşünmek lazım. Yani İran'ın bunu hesaplayıp gelmesi de ayrı bir tartışma bağlamı. Hesaplamadan sonucun buraya gelmesi de ayrı bir tartışma bağlamı. Ama günün sonunda ilk kez biz bu düzlemde böyle bir Amerikan Başkan Yardımcısının ağzından ilk kez siz açık ve net bir şekilde
2: Evet.
0: bu durumunuz, yani ben sizi buradan da sıkıştırabilirim demek bu. Ben İsrail'in veya özellikle Netanyahu konusunda eğer böyle devam ederse, o biraz önce dediğimiz mağazayı girmeyi engellemeye dönük adımlarda devam ederse farklı bir sıkıştırma gelebileceği kanaatindeyim. Bu ilginç bir kart olur yani.
3: Peki bu kartı ABD doğrudan kendisi mi oynar, başka bir ülke mi oynar?
0: Onu yani onu şu andaki ilk kez böyle Amerika'nın bu şekilde bir açıklama yapması bence hiç bundan da şey yapmayacaktır yani. Ne derler ona? Bir imtina edebileceği kanaatindeyim. Çünkü şöyle, bu anlaşmaya en çok kimin ihtiyacı var? İran'ın o tırnak içerisinde ya ne acelemiz var şeklindeki savı Trump'ın şu anda bu anlaşmaya ihtiyacı olması durumuyla de karşılaştırıldığında Trump'ın daha fazla bu anlaşmaya ihtiyacı var. Özellikle iç siyaset bağlamında. Bir de uluslararası anlamda da bakın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir eleştirisi var. Bunu akademik olarak hocalarım daha iyi bilir. Şimdi Pax Americana dediğimiz şey çöktü.
2: Tabii.
0: Yani biz şeyi geçelim, uluslararası sistem, uluslararası hukuk, tamam bunları geçelim. Bunlar tamam çöktü. Ama Pax Americana ideali çöktü. Bu ne demek? Amerika barış vaat etmemeye başladı. Şimdi barış vaat etmeyen bir paradigmanın kimse yanında yer alır mı?
2: Tabii.
0: Gizliden gizliye veya bunu bir şekilde bir biçimde bunu engellemeye çalışır ülkeler. Amerika'nın buna dönmesi için, bu şifreye dönebilmesi için de bu anlaşmaya veya buna benzer alanlara ihtiyacı var ki ben farklı farklı alanların da gündeme gelebileceği, farklı farklı ittifakların da bu bağlamda tekrar masanın üzerinde konuşulabilir duruma gelebileceği kanaatindeyim. Yani o açıklama, İsrail ile ilgili Lübnan'a saldırı konusundaki açıklama farklı bir şeyin işaret fişeği olabilir.
3: Siz nasıl görüyorsunuz hocam, Merve hocam?
1: Ben şöyle düşünüyorum, hocama katkı olarak şunları söyleyeyim. Şimdi Küba'dan son dönemde çok fazla bahis geçmeye başladı. Belki Amerika Birleşik Devletleri buradaki süreci bir şekilde dondurup Küba'ya da dönebilir. Çünkü seçim öncesinde bir zafere daha ihtiyacı var Trump'ın. Venezuela sonrası Küba son derece önemli bir başlık
3: Bir zafere
1: olacaktır.
3: daha derken,
1: Kendileri açısından Venezuela inanılmaz bir zaferdi Trump
3: tabii yani
1: için.
3: İran değil ama, değil mi?
1: İran
3: Ha,
1: değil.
3: onun
1: İran
3: için soruyorum.
1: tamamen artık dondurulmuş bir çatışma alanı. Hatta tam dondurulmuş da değil.
0: Değil yok.
1: Yani istedikleri zaman bozuyorlar. İstedikleri zaman işte anlaştık diyorlar. Uzaktan imzalarla süreci devam ettiriyorlar. Bence şu an vitrinin dışında da değiller. İçeriği geziyorlar da işte yıkıyorlar etrafı. Yıkıyorlar etrafı. Yani hepimizi darma duman ediyorlar.
3: Fiyatlara bakıyorlar diyelim.
1: Yani herhalde
2: Oyuratça bakıyorlar ama.
1: İşte.
2: Sakin sakin bakmıyorlar.
1: Bir başlık daha var. O da son derece önemli. Şimdi biz tam buradaki sürece kilitlenirken Rusya-Ukrayna'da da işler değişmeye başladı. Ukrayna'nın son dönemdeki saldırıları sadece Avrupa'nın desteğiyle mi oluyor? Yoksa Trump Avrupa'dan askerleri NATO kapsamında çekeceğim derken işte Polonya'ya geçtiğimiz günlerde asker gönderme kapsamında acaba Rusya'ya da bir mesaj mı veriyor? Yani biz tek cepheye bakıyoruz ama bence arka planda aynı anda birbiriyle içkin hale gelen 3 tane masa oluşmuş durumda. Sadece Orta Doğu değil, hemen kuzeyimizi de aynı zamanda Donro Doktrini kapsamında Küba'yı da düşünmek gerekiyor. Çünkü Küba ile alakalı eğer olası bir müdahalesi söz konusu olursa o zaman şunu diyecek, 1970'lerden 60'lardan kalan bir travmayı sona erdirdim diyecek. Çünkü Küba bugün Amerika Birleşik Devletleri açısından Soğuk Savaş döneminden kalma belki de en önemli travmalardan biri. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri işte domuzlar burnu çıkarması yapmaya çalıştı. Ondan sonra buradaki Sovyet etkisini azaltmaya çalıştı. Ama günün sonunda füzeleri Türkiye'den sökmüşlerdi. Ucu bize dokunmuştu mesela. Ve Amerika Birleşik Devletleri 1950'lerden bu yana hala hiçbir değişim ortaya koyamadı Küba üzerinde ki ufacık bir yer. Ya bu açıdan bence iki cepheyi de Orta Doğu'daki gelişmelere dahil etmek gerekiyor. Hocamın dediği konu o. Hani bu genişleyebilir mi? Evet, bize bir anda başka bir başlığı ortaya çıkarıp buradaki süreci unutturmaya bile çalışabilirler. Maalesef ki öyle bir durum var. Çünkü 3 Kasım için yanlış hatırlamıyorsam seçim tarihini Trump'ın şu an bir zafere ihtiyacı var. Ve bence burada zafer kazanamayacağını gördü. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Bir savaş çıkartmaya, daha da derinleştirmeye çalışıyor. Çünkü savaş olmadan Netanyahu olmayacak. Ama ben şuna inanıyorum. Netanyahu gitse bile yerine gelecek diğer isimlerde en az Netanyahu kadar inanılmaz derecede radikal isimler. Çünkü Netanyahu özellikle geçtiğimiz günlerde bu Lübnan'la başlatılan, yani Hizbullah'la başlatılan ateşkes görüşmeleri esnasında eleştirmişler. Hatta biz de konuştuk. Ne demişlerdi o dönem? Amerika'nın işte uydusu minvalinde İsrail'i bu konuma getirdim falan dediler. Şimdi bu zihniyet ne kadar değişebilir? Bir de Amerika ile İsrail hep diyorum aynı ligdeler. O ligi terk etmeyecekler yani. Birini bırakıp da farklı politika takip eder mi? Çok bana mantıklı gelmiyor bu ülkelerin takip ettiği. İşte 1900 bence onlardan 20'lerden itibaren evet İngiltere belki sistemden çıktı diye düşünüyoruz ama Amerika'nın da kurucu aktörlerinden biri İngilizlerdi.
3: Tabii. Ya şimdi Can Türk hocam isimler değişiyor ama ülkelerin izlediği politikalar değişmiyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kendi idealleri var. İsrail'in kendi idealleri var. Şimdi Netanyahu diyelim ki ABD ile ters düştü ve bir şekilde alaşağı edildi. Hani seçim kaybettirildi ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı uygulandı Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi. Yerine gelecek olan isim nasıl bir ince ayar yapılır ki burada? Çünkü mevcut olan uygulamalardan tam tersi daha barışçıl bir politika izleyebilsin.
2: Şimdi şöyle yani 180 derece farklı bir politika olmaz başlangıçta. Zaten şu an yani İsrail'de muhalefet liderlerin de böyle Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek daha sert söylemleri söylemelerinin sebebi de o. Yani oyu almak, şimdi şu an İsrail toplumu yani o 7 Kasım dönemindeki o 3 yıl önceki toplum değil. Yani daha agresif, daha paranoyak, daha savaşçı.
3: Kanalize olmuş durumda şu an.
2: Kanalize olmuş durumda. Şimdi bu toplumu aşman için bu toplumda daha sert söylemlerle yani ben onları şey görüyorum, muhalefetin böyle sert söylemlerini iktidara gelmek için yani şimdi Netanyahu'ya saldırmalar olarak düşünüyorum. Yani başarısız bir Netanyahu imajı vermek. Biz gelseydik veya biz olsaydık daha iyi olurdu. Dolayısıyla onlar iktidara geldiğinde Netanyahu gibi olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey olursa şimdi ya Orta Doğu'da yeniden bir savunma paktı veya bir ortak güvenlik hattı çizilirse ve bu hat işte Arap dünyasından oluşan veya işte Türkiye'nin de işin içinde olduğu bir şekilde bir çizgi haline gelirse ve özellikle de İsrail'in güvenliği Filistin meselesini çözmek kaydıyla bu pakta bağlı kalınırsa ne olur? Yani o noktada İran'a karşı bir yapı oluşturulur. Şimdi hemen hani
0: asimetrik tepki de bunun tabii, gerekçesi aslında.
2: Çünkü Orta Doğu'da bir şey var. Yani bir artık bir öteki var. İran. Şimdi İran'ın hem saldırı kapasitesi, füze kapasitesi ortada. Yani İran bunu artırarak devam edecek. Şimdi bu iş bir bitsin, İran'da daha ne füzeler göreceğiz. İran bu saatten sonra füze üretmem demez. Daha çok üretir. Daha farklı sofistike şeyler, silahlar üretmeye çalışır. Dolayısıyla İran'ı uzun süre Orta Doğu'dan uzak tutacak bir yapıya ihtiyaç var. İster misiniz 7-8 Temmuz NATO'da bu da konuşulsun?